İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırma hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinlilere hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllehim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kin ve Suç 6. bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuslu, En Ümit Sergen, Henry Zafer Ergin, Alan Cemil Özbayer, George Oytun Şanal, Ricardo Ertan Savaşçı, Zaleski Mehmet Atay, Matthew Teoman Gülen, Zafia Asuman Bayraktar, Rose Gülseren Devor, Doktor Orhan Aral, memurlar Fikret Ergin, İstemi Beti.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan Richard Kane'in oğlu William. 6 yaşındaydı babası ünlü Titanic gemisinde öldüğü zaman. Ancak Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Babasının kudretini daha küçük yaşta kullanmaya başladı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda dünyaya geldi.

gözlerini açtı. Baronun orman bakıcısının oğlu onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Vladek, evin kızı Florsia'nın gözetiminde 5 yaşında okula başladı. Oradaki başarısı onu baronun şatosuna, oğlu Leon'la arkadaşlık etmek üzere götürdü. Sonra 1. Dünya Savaşı patladı. Düşmanın şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron, Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü. Oğlu olduğunu anladı ve bir gece tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi ona bırakarak öldü. Aradan 3 yıl geçti. Savaş bitmişti. Bir sabah silah sesleriyle uyandılar. Ama bu kez gelenler başka bir ordunun askerleriydi. O gün askerlerin saldırısına dayanamayan Florsia'yı da yitirdi Vladek. Sonra esir kampı günleri başladı. Kaç yıl geçti aradan bilemiyordu ama bu cehennemden kaçacaktı Vladek. Kaçtı da. Kendini Beyrut'ta Polonya konsolosluğunda buldu. Tek amacı vardı, ülkesine dönebilmek. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği yatılı bir okulda okuyordu. Annesi ise Henry Osborne adında biriyle tanışmış, hemen evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, kaybetmek istemiyordu. Anne'in sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen Henry bir çocukları olmasını istiyordu. 2 yıllık evlilikleri içinde bir iş kurması için tüm servetini de ona vermişti Anne. Bu arada imzasız mektuplar almaya başladı ve şaşkın bir halde kendini bir dedektif bürosunda buldu. İlk hafta gelen haberler onu öyle sevindirdi ki oğlunun bankadaki parasından 500 bin doları daha kullanması için kocasına verdi. Ona güveniyordu. Çok mutluydu.

0: Buyurun Bayan Kane, buyurun buyurun. Şöyle buyurun. Oturun lütfen, oturun.
1: Telefon edecektim ama buradan geçiyordum, uğrayayım dedim. Sanırım bu hafta da bana iyi haberler vereceksiniz Bay Ricardo. Sizi boş yere yordum.
0: Benim görevim bu Bayan Osborne. İsterseniz önce imzasız mektuplardan başlayalım.
1: Buldunuz mu yazanı?
0: Mektupları Bayan Ruby Flowers diye biri yazmış.
1: Neden?
0: Sanırım nedenlerden biri Bayan Flowers'ın kocanızı mahkemeye vermiş olması.
1: O halde her şey anlaşılıyor. Demek öc almak istemiş.
0: Sorun para değil efendim.
1: Peki nedir?
0: Bay Osborne'un evlenme vaadini tutmaması.
1: Nasıl yani?
0: Efendim, anlaşıldığına göre sizinle tanıştığında Bay Osborne onunla nişanlıymış. Nişan belirli bir neden gösterilmeden bozulmuş.
1: Demek kadın Henry'nin parasının peşindeymiş, değil mi?
0: Sanmam efendim. Bayan Flowers kendi çapında hali vakti yerinde bir kadın. Sizin klasınızda değil ama mali durumu iyi. Merhum kocası ona bir fabrika bırakmış. Nakit parası da var.
1: Merhum kocası mı? Merhum kocası mı dediniz?
0: Evet.
1: Bu bayan kaç yaşında?
0: Bu doğum gününde 53 yaşını kutlayacak.
1: Aman tanrım. Zavallı kadın benden nefret ediyor olmalı.
0: Korkarım öyle. Ama bize yararı yok. Evet. Şimdi kocanızın durumuna gelelim.
1: Oh tanrım.

0: Neden geldim sanki buraya, neden? Neden geçen hafta soruşturmaya son verdirmedim?
1: Bayan Osborne, iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz?
0: Evet. Evet, sizi dinliyorum Bay Ricardo.
1: Geçen hafta iki kez kocanız o arkadaşınızla...
0: Millie ile mi?
1: Millie Preston'la 3 saatten fazla yalnız kaldı.
0: Ama bu bir şeyi kanıtlamaz ki. Çok önemli bir konuyu görüştüklerini biliyorum.
1: La Salle Caddesi'ndeki küçük otelde. Buluştukları her seferde de otele el ele girdiler, fısıldaşarak. Girip çıkarken resimler var. Buyurun.
0: Onları yırtıp atın.
1: Nasıl isterseniz Bayan Osborne. Ama dahası var. Araştırmalarımız Bay Osborne'un Harvard Üniversitesi'nde hiç bulunmamış olduğunu gösterdi. Orduda askerlik de yapmamış. Oysa bana verdiğiniz resmi üniformalıydı. Evet, Harvard'da sarı saçlı 1.90 boyunda bir Henry Osborne varmış ama 1917'de ölmüş. Kocanızın asıl adı Vittorio Togna. Kendisi kumarı...
0: Daha fazlasını bilmek istemiyorum. Daha fazlasını bilmek istemiyorum.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim Bay Ricardo.
1: İyi misiniz Bayan Osborne? İzin verin de sizi evinize kadar götüreyim.
0: Yok, iyiyim. Sağ olun, ben giderim.

0: Bayan Osborne, Bay Ellen Lloyd telefonda.
1: Telefonu yatağıma uzatır mısın Rose?
0: Tabii. Buyurun efendim.
1: Merhaba Ellen.
2: Anne, şekerim, nasılsın? Henry'nin hastane işi için aradım. Başka bir firmaya verilmiş.
1: Oh, o işi tamamen unutmuştum.
2: Henry'nin isminden hiç bahis yok. Sabahtan beri onu arıyorum ama bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun?
1: Hayır, bilmiyorum. William'ın parasını aldı değil mi?
2: Evet. Ben, neyin var senin? Sesin iyi değil. Gelmemi ister misin?
1: Yok yok, teşekkür ederim Ellen. Son birkaç günkü davranışım için beni bağışla lütfen. Eğer Richard sağ olsaydı beni asla bağışlamazdı.
2: He, neler söylüyorsun? Bizim dostluğumuz böyle şeylerden bozulabilir mi?
1: Ellen, sanırım biri geldi. Henry olabilir, onunla konuşmak istiyorum. Senin aradığını da söylerim. Sana her şey için çok teşekkür ederim.
2: Kendine dikkat eden, hiçbir şey için kaygılanma. Ben genel müdür olduğum sürece banka seni hep destekleyecektir. Lütfen bir şeye ihtiyacın olursa beni aramaktan çekinme. Lütfen.
1: Hoşça kal Ellen. Tanrım. Nefes alamıyorum.
0: Bayan Osborne, oğlunuz geldi efendim. Bayan Osborne, neniz var? Bay Kane, koşun, annenizi.
1: Nefes al.
3: Anne.
1: Nefes alamıyorum.
3: Anne, gözlerini aç. Bak, ben geldim.
1: Oh Richard, Tanrı'ya şükürler olsun ki geldin. Sana ihtiyacım var.
3: Ben William'ım anne.
1: Hiç gücüm kalmadı Richard. Günahlarımın bedelini ödemeliyim. Beni bağışla.
0: Sanırım belki bebek doğacak. Daha birkaç haftası var ama.
3: Rose, aşağıda Matthew bekliyor. Haber ver, annemi hastaneye götürmeliyim. Telefon nerede?
0: Şurada efendim.

0: Alo, Doktor McKenzie istiyorum.
1: Evet, benim.
0: Adım William Kane. Beni tanımazsınız efendim.
1: Nasıl tanımam delikanlı? Seni ben dünyaya getirdim.
0: Şey, annemin sancıları başladı. Durumu iyi değil. Onu hemen hastaneye getiriyorum.
1: Tamam, kaygılanma, bekliyorum. Geldiğinizde her şey hazır olur.
0: Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Yalnız annem bir kriz geçiriyor gibi. Normal midir?
1: Şey, pek normal sayılmaz.

0: Of, artık dayanamayacağım Matthew. Bir saati geçti, ameliyat bu kadar sürer mi?
1: William, seni ilk kez böylesine bitkin, çaresiz görüyorum. Biraz kendine gel lütfen.
0: Onu çok yalnız bıraktım. Hiç onun yanında olamadım. Zavallı annem. Doktor.
2: William.
0: Evet doktor.
2: William, üzgünüm yavrum. Annen birkaç dakika önce öldü.
0: Olamaz. Olamaz.
2: Bebekte ölü doğdu. Küçük bir kız. Onları kurtarmak için ne mümkünse yaptık. Ama umutsuzdu. William, annen beni dinlemedi. Başka bebek yapmamasını söylemiştim ona.
0: Nasıl ölebilir? Ölmesine nasıl izin verebilirsiniz? Nasıl, nasıl?
2: Acını anlıyorum yavrum. Ama dinle beni. Böyle durumlarda hasta krizi bazen atlatabilir, bazen de yüksek tansiyondan soluk alamaz. Ama ne garip ki annen hiç mücadele etmedi. Yaşamak istemiyor gibiydi sanki. William, son günlerde onu üzen bir şey mi oldu?
0: Bir şey değil. Biri onu çok üzdü.

0: William, saat sabahın 4'ü oldu. Bu saatten sonra Harry'nin geleceğini sanmıyorum. Hadi yatalım artık. Çok kötü görünüyorsun.
1: Yok Matthew, er geç gelecektir. Uyumam mümkün değil zaten. Böylesine çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Hiçbir şey yapamadım. Onu kurtaramadım.
2: Hey, siz de kim oluyorsunuz?
3: Ben nerede?
2: Beni istiyorum.
3: Seni değil. Neden okulunda değilsin? Seni istemiyorum. Hadi çık git buradan, çık. El nerede?
1: Annem öldü.
3: Yalan söylüyorsun.
1: Annemin kocasına ihtiyacı olduğu sırada neredeydin?
3: Peki ya bebek?
0: Bir kız. Ölü doğdu.
3: Ölü? Küçük kızım öldü ha?
1: Kızım mı? Sahtekar. Bir kez olsun kendini düşünmekten vazgeç. Annemin çocuk doğurmaması gerektiğini biliyordun.
3: Her konuda olduğu gibi bunda da uzmansın ha? Öyle değil mi? Eğer işlerime karışmasaydın ben de karımla daha çok ilgilenirdim.
1: Ve parasıyla değil mi?
3: Para, para. Seni gözü doymaz şeysi. Sanırım paranı yitirmen sana daha ağır geldi değil mi? Hı?
1: Sen insan olamazsın. Ayağa kalk, çabuk ayağa kalk ve...
3: Pekala. Şimdi senin gözünü oyacağım şununla. Göstereceğim sana.
0: Verin onu bana Bay Osborne. Ayakta duracak haliniz yok.
3: Şuraya bak. Yerinden bile kıpırdamıyor. Kendini beğenmiş budala.
1: Şimdi beni iyi dinle. Hem de dikkatli. Bir saat içinde bu evden defolup gitmeni istiyorum. Eğer bir daha karşıma çıkarsan, bugüne kadar annemden aldığın 1 milyon doların ne olduğunu, gerçek kimliğin ve Chicago'daki yaşamın üzerine soruşturma açtırırım. Ama ortadan toz olup gidersen, bu konunun kapandığını kabul edeceğim.
3: Senin hesabından aldığım 500 bin doları da istemiyor musun ya?
1: Hiçbir şey istemiyorum. Heh. Şimdi seni öldürmeden defol git.

0: Evet Vladek, Beyrut'a geleli 1,5 yılı doldurdun oğlum. Artık karar verme zamanın geldi.
1: Polonya'ya dönemedikten sonra hiçbir ülkeye gitmek istemiyorum.
0: İyimser olmamızda yarar yok Vladek. Yapacağın en iyi şey İngiltere ya da Amerika'ya göçmen olarak gitmen. Önünde uzun bir yaşam var senin.
1: Hiçbir şeyin anlamı kalmadı benim için Bay Zaleski.
0: Yo. Umudunu yitirme oğlum. Şimdiye kadar kötü günler geçirdin. Her şey değişebilir. Haftaya bir gemi kalkıyor Amerika'ya. Bir sürü göçmen götürecek. Hepsi de yeni bir hayat kuracak orada. Sen çalışkan ve güçlüsün. Göreceksin bak. Çok iyi bir yaşamın olacak oğlum.
1: Ya siz?
0: Ben yeni bir yaşam kuramayacak kadar yaşlıyım. İnan ki sana özeniyorum. Hazırlansan fena olmayacak. Biraz para da kazandım burada. İlk zamanlar seni idare eder. Biraz İngilizcem var. Sonra da sen zaten kendine bir düzen kurarsın. Sana güveniyorum. Ve bir gün kuşkusuz Polonya'nın özgürlüğünü de yaşayacaksın oğlum.

0: Jerzy, kaç günümüz kaldı?
1: Bana bak Safiye, kaç kez söyleyeceğim size, bırakın bu ismi. Ben Amerika'ya yepyeni bir yaşam için gidiyorum. Tam bir Amerikalı olacağım. Orada kimse benim göçmen olduğumu anlamayacak.
0: Anlasalar ne olur ki?
1: Siz anlamazsınız. Bir gün belediye başkanı olunca bunu anlarsınız.
0: O biraz zor herhalde. Sen Vladek gibi iyi İngilizce bilmiyorsun.
1: Öğreneceğim. Ya sen Vladek ismini değiştirmeyecek misin? Bu adla orada bir şey yapabileceğini pek sanmam.
0: Boş ver, adım beni idare eder. Gerçekte Vladek Kozgiyeviç adından nefret ediyorum. Bana gayrimeşru olduğumu hatırlatıyor. Vladek, seninle görüşeceğiz değil mi? Beni arayacaksın.
2: Evet Zapia, seni arayacağım. İyi ki gemide sizlerle tanıştım. Jerzy'nin, pardon, George'un amcası Boston'daymış. Onların yanında bir iş bulabilirim belki.
0: Umarım Boston'la Chicago birbirine yakındır. Ben Chicago'ya gidiyorum, kuzenlerimin yanına.
1: Gördün mü sana nasıl yararım dokundu? Sana bir kız arkadaş buldum, abayı yaktı sana.

0: Biraz çabuk olun. Evet, siz geçin George Lomak. Ya siz delikanlı adınız?
1: Sevmiyorum bu ismi.
0: Evet, adınız nedir?
2: Söylesene hadi.
0: Anlamıyor herhalde. Bak, kolunda künyesi var. Oku oradan.
3: Uzat kolunu. Evet, yaz. Baron,
0: Baron
3: Abel,
0: Abel
3: Rosnowski.
0: Rosnowski.
3: Tamam, oldu. Amerika'ya hoş geldin. İyi şanslar Abel.
4: Kin ve suç. Oyunumuzun 6. bölümünü sunduk.

O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah, ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını. Osman Nihat Akın'ın Kürdili Hicazkar makamındaki bestesine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gece sizleri yine bir saat boyunca TRT Antalya Radyomuzda ağırlayacağız. Bu gece Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler sunacağız size. Aynı makamda sıradaki eserimiz güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait şarkı Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu, kendimi hicrana da atsam.

0: Muzaffer İlkar'ın bu Kürdlüğü Asker bestesini İnci Çayırlı'dan dinledik hep birlikte. Şimdi de Cemali Nabedit'in güftesine Selahattin Pınar'ın aynı makamdaki eserini dinliyoruz Safiye Ayla'dan. Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm. Bilmem ne kabahat ne günah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm.
1: Akşam

gibi o.

Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen, ne adın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın. Niye kahrın bana düşmüş? Niye ellerle tadın? Niye yıllarca hayalimde süründün, yaşadın? O kadın, ah o kadın. Rakım Elkutlu'nun Külli Hicazkar eseriydi. Münip Utandı'dan dinledik bu şarkıyı. Eserin güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait. Güftesi Rüştü Şardağ'a, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Külli Hicazkar eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtına yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor efendim. İlk Hicaz şarkı Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Mithat Ömer Karakoy'un yazmış eserin güftesini. Solistimiz Meral Uğurlu. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yarasızlar. Bu onulmaz yaradan anlamaz yarasızlar.

Severim canı gönülden seni tersa çiçeğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim? Ahmet Üstün'den dinledik Şevki Bey'in Hicaz makamındaki bu bestesini. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Hicaz şarkı var sırada. Perihan Altındağ Sözeri'den dinliyoruz. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız. Istırabın zehrini içiverdi aşkımız.

Anlatılmaz bin dert ile geçiyor çileli ömrüm. Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm. Güfte ve bestesi Erdoğan Yıldızel'e ait bu Hicaz şarkıyı da Zeki Müren'in yorumundan dinledik hep birlikte. Orhan Seyfi Orhun'un güftesini yazdığı Bimenşe'nin Hicaz şarkısını Melihat Gülses'ten dinleyelim şimdi de. Acaba şen misin? Kederin var mı? Ne kadar dertliyim haberin var mı? Koynunda bana da bir yerin var mı? Ne kadar yalnızım haberin var mı?

Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz bestesi var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Yıllarca yazık boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Sizlerle beraber geçirdiğimiz bir gecenin, bir programın daha sonuna ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar altında bu gece de sona erdi. Ne mutlu ki yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Orhan Veli Kanık'ın şiirine Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz makamındaki bestesi. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. İstanbul'da, Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Urumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. Hoşçakalınız.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Yeşil Burun Adaları'nın sevilen şarkıcılarından biri olan Maria de Barros söylediği şarkıda "Beni sevgiyle okşa" diyor. "Caressez-moi." Gelin hemen plağa döndürelim.

Maria de Barros söylüyor ve beni sevgiyle okşa diyordu şarkısında. Maria de Barros 1961 doğumluydu. Şimdi E Penso a Te adlı çok sevdiğimiz İtalyan melodisini Fabio Tullio'nun saksafonundan dinleyelim. E Penso a Te ve Seni Düşünüyorum.

ve seni düşünüyorum diyordu şarkı, saksafon ve trompet partisyonlarıyla. Joe Dassin'in sevilen şarkısı Esetüneksi Stepa adlı eseri sizlere Christine Schmidt'in sesi ve düzenlemesinden dinletmek istiyorum.

Kristin Schmidt yorumluyordu Joe Dassin'in bu sevilen şarkısını. Ese tu n'existe pas. Ya sen var olmasaydın diyordu şarkıda. Avusturyalı harika müzisyen Udo Jürgens'in ölümsüz bestesi yıllarca dilimden düşürmediğim bir şarkıdır. Was ich dir sagen will. Sana söylemek istediklerimi artık piyanonun tuşları söyleyecek diyordu sanatçı eseri olan şarkıda. İngilizce sözleriyle de The Music Played olarak söylemiştik bu güzel şarkıyı. Şimdi bu unutulmaz besteyi Mihran Şablyan icra ediyor.

Mihran Çamlıyan çalıyordu. The Music Played. Şimdi Ömür Göksel arzularınız üzerine My Way adındaki şarkıyı sizlere söylüyor. 2007 yılında tüm dünyada 20 bin kişinin plaklara doldurmuş olduğu şarkı Amerikan Billboard magazin seçimine göre en iyi söyleyen 20 şarkıcı içinde Ömür Göksel'i seçmişti.

Ömür Göksel söylüyordu My Way. Şimdi sizlere dinletmek istediğim melodi bir kuğunun ölümünü anlatıyor. The Swan. Bir Çaykovski eseri.

Hayvanların Karnavalı, Carnival of the Animals albümünden dinledik. Bir Çaykovski eseri, Kuğunun Ölümü, Kuğu Gölü, Swan Lake. Şimdi Valla Pourquoi adlı melodide işte bundan dolayı diyor Sanders.

0: Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapak açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bazen en büyük yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Paul Coelho'nun dünyaca ünlü eseri Simyacı aslında tam da bu fikrin etrafında şekillenir. Peki bu kitabın hikayesini gerçekten biliyor muydunuz? Simyacı'nın kahramanı Santiago, İspanya'nın küçük bir köyünde yaşayan genç bir çobandır. Sıradan görünen hayatı gördüğü bir rüyayla tamamen değişir. Bu rüyada Mısır piramitlerinin eteklerinde gömülü bir hazine vardır. Ve Santiago bu hayalin peşine düşmeye karar verir. Koyunlarını satar, yollara çıkar ve bilinmeze doğru ilerler. Çölleri aşar, farklı şehirlerle tanışır. Hiç bilmediği insanlar görür. Her durakta yeni bir işaretle, her karşılaştığı kişide yeni bir derste yoluna devam eder. Yolculuğu sırasında ona rehberlik eden gizemli bir simyacı ile karşılaşır. Bu bilgi adam ona asıl hazinenin altın ya da zenginlik olmadığını anlatır. Gerçek hazine insanın kendi ruhsal derinliği yani kaderini keşfetmesidir. Santiago yolculuğunun sonunda Mısır'a ulaştığında büyük bir sürprizle karşılaşır. Çünkü aradığı hazine sandığı yerde değildir. Asıl hazine yol boyunca kazandığı deneyimler, öğrendiği dersler ve kendi içindeki gücü keşfetmesidir. Ve işte bu yüzden Simyacı sadece bir roman değil, hayallerin peşinden gitmenin, korkulara rağmen yola çıkmanın ve insanın kendi kaderini aramasının hikayesidir. Paul Coelho'nun bu eserinde bize hatırlatılan en önemli şey şudur. Bazen tüm evren gerçekten istediğimiz bir şeyi elde etmemiz için bize yol gösterir. Yeter ki biz o sesi duymayı seçelim. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Ankara'da Türk dünyasının köklü kültürel bağlarını ve kardeşliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu programda Türkiye'nin ulaştırma, enerji ve lojistik alanlardaki konumunu sürekli güçlendirdiğini söyledi. Hafta sonu sıcaklıklar güneyde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Karadeniz ve Marmara'da yağış, Ege'nin bazı illerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yeni haftada yağış azalacak. Salı günü sıcaklıklar güney ve batıda artacak. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İran yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinlilere hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahin ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerini

de kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağını inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Ankara'da Türk dünyasının köklü kültürel bağlarını ve kardeşliğini pekiştirmek amacıyla düzenlenen 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, programda Türkiye'nin ulaştırma, enerji ve lojistik alanlardaki konumunu sürekli güçlendirdiğini söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yeniledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İsrail işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinlilere hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle

Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39, Şanlıurfa 40 derece. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, batısı yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege 1 ila 2, yer yer 3 metre. Görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, doğusu yer yer 2,5 metre. Görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Yer yer 6, dalga 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ömer Çelik hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ömer hocam, sizinle bu sabah çok önemli bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Anne babaya iyilik ve akraba da tabii ki, yani bu üçleme çok önemli. Zaten anne için herhalde söylenecek çok şey var. Buradan başlayalım isterseniz. Anne babaya ve akrabaya iyilik neden bu kadar önemli?
2: Anne baba bizim hayata gelmemizin sebebi. Cenab-ı Hak onları bize ortaya çıkmak, varlık sahibi olmaya onları sebep kılmış. Ve Cenab-ı Hakk'ın birkaç önemli sıfatı anne baba kanalı bize ulaşıyor. Hangi sıfatı? Rablik sıfatı. Her şeyi yaratan, her şeyi terbiye eden Allah-u Teala, ama onun o terbiye sıfatı bize annemiz babamız eliyle bize ulaşıyor. Cenab-ı Hak Rahman Rahim, çok merhametli. Ama Cenab-ı Hak bize o rahmetini, merhametini ilk olarak annemiz babamız eliyle bize ulaştırıyor. Allah'ın o merhameti bize bir kanalda geliyor, bir elle geliyor. O el annemizin eli, babamızın eli. Hatta bundan dolayı Arapça'da çocuğun oluşmuş olduğu annenin karnındaki yere rahim kelimesi kullanılıyor. Rahim merhametli demek. Cenab-ı Hakk'ın merhameti aslında bize ilk olarak orada ulaşıyor bize ya. Nasıl bir merhamet üstelik. Evet. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz bize Allah'ın hakkından sonra en önemli hak olarak anne babanın hakkının çok büyük olduğunu söylüyor. Ve anne babaya itaat, Allah'a itaat, anne babaya karşı gelmek, isyan etmek, Allah'a karşı gelmek olduğunu beyan ediyor. Bu kadar önemli. Ve ayet-i kerimelerde bir insan annesinin babasının ona iyilik yapmak için Müslüman olma şartını da kaldırıyor.
1: Evet, doğru.
2: Yani diyelim ki ben Müslümanım ama annem babam diye bir başka birine olabilir. Veya bizi dinleyen insanların diyeyim. Kişi Müslüman olabilir, anne babası Hristiyan, Yahudi veya başka bir yine sahip olabilir. Anne baba iyilik açısından Cenab-ı Hak inanç farkını da ortadan kaldırıyor. Eğer diyor, o senin annense, babansa, hangi inançtan olursa olsun mutlaka onlara iyilik yapacaksın. Ve vasıtayla insana bir vali ihsana, biz diyor insana, anne babasına iyilik yapmasını emrettik.
1: Evet hocam, bir tek şey var bir malumunuz, anne baba sana kötü olan bir şeyi emrediyorsa, Allah'a isyanı emrediyorsa, tamam itaat etme, ama onun dışında her konuda itaat etmek gibi bir mükellefiyetimiz var.
2: Onu ayırıyor zaten ayet-i kerimede. Hani diyor ki eğer onlar işte Allah'a ortak koş, Allah'ın bir haramını işle, bir günah işte tarzında olmaz ya, şayet böyle durumlar söz konusu olursa Allah'ın emri noktasında anne babaya itaat olmaz. Niye? Çünkü bir prensip var. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Yani Allah'a isyan, Allah'ın emrine karşı gelme noktasında hiçbir mahlukun sözüne itibar edilmez. İtibar edilmez diye de bir prensip ortaya çıkmış. Şimdi peki anne babaya iyilik ne demektir? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki Allah sadece kendinize kulluk yapmanızı emrediyor. O bil valideyni ihsana, anne babaya iyilik yapmaz ise emrediyor. Şimdi burada kıymetli hocam, anne babaya iyilik demek, bunun sınırı yok. Bunu Cenab-ı Hak teker teker saymıyor. Yani anne babaya yardım edersin, onların yedirirsin, içirirsin, giydirirsin, onları gezdirirsin, tozdurursun, onları arkanda taşırsın, hacca götürürsün, parklara gezdirirsin falan tarzında tafsilat vermiyor. Vermesine gerek yok. Niye? Evet. Diyor ki yani iyilik olarak ne yapman gerekiyorsa, iyilik olarak ne yapman gerekiyorsa onun hepsini yapacaksın. Dilinle, elinle, paranla, efendim bütün hal ve hareketlerinde iyilik neyi gerektiriyorsa hepsini yapacaksın. Ve burada da anne babanın ne yaşından bahsediyor, ne efendim sağlığından bahsediyor, bahsetmiyor. Değil mi ki annem baban?
0: Evet, evet.
2: Genç de olabilir, yaşlı da olabilir, sağlık da olabilir, efendim hasta da olabilir,
0: evet,
2: iyilik
0: evet,
2: yapacaksın. Evet. Ama orada Cenab-ı Hak özellikle yaşlılık döneminde anne babaya iyilik noktasını ayrıyeten ele alıyor. Ayet-i Kerime'de. Yani İsra Suresinin 23 ve devam eden ayet-i kerimelerinde genel manada her türlü iyiliği emretmekle beraber özel anlamda yaşlılık döneminde yani evladına muhtaç olduğu dönemlerde anne babaya iyiliğe ayrı bir parantez açıyor, başlık açıyor, onunla ilgili tavsiyat veriyor.
0: Evet.
2: Şimdi orada diyor ki eğer diyor onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık dönemine ererse ve sana muhtaç duruma gelirlerse o zaman şunlara dikkat et. Bir, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ onlara öf bile deme. Çünkü insan o durumlarda böyle öfleme pöfleme yani olağan bir şeydir yani. Kolay kolay insan kendi diline sahip olamayabilir. Ama Cenab-ı Hak oradan başlıyor. Bir diyor diline sahip olacaksın. Öf demek yok. Asgarisi yani en yapılabilecek en asgari şeyi bile yasaklıyor. Hatta bizim ulemamız diyorlar ki yani onlara öf deme ama öf deme ne yaparsan yap. Hayır öyle olmaz. Eğer Allah öf deme diyorsa öf demenin ötesinde ne kadar kötülük varsa onların hepsini evliliyetle.
0: Ona eş değer ne varsa doğru.
2: Eş değer ötesi. Ötesi hepsini yasaklıyor. Ve la tekullu uffin. İki, ve la tenherhuma ve onları azarlama. Azarlama, onlara güzel söz söyle ve onlar için dua et. Diye böyle sayıya devam ediyor.
0: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz devam edelim. Şerif Muhiddin Targın'ın Hüzzam Saz Semaisini Kanuni Vecihe Daryal ve Klasik Kemençevi Ruşen Ferit Kam seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Efendim Ömer Çelik hocamızla anne baba ve akrabaya iyiliği konuşuyoruz. Çok önemli bir mevzuydu hocam. Sözünüzü kesmiştim. Sen lütfen tekrar takdim edeyim.
1: Burada anne babaya yaşlılık döneminde yapılacak şeyleri Cenab-ı Hak böyle teker teker anlatıyor. Tafsilat veriyor yani.
0: Of demeyeceksin.
1: Öf demeyeceksin diyor. Çünkü en basit söylenecek şey budur çünkü. İki, vela tenharuhuma, onları azarlama. Çünkü azarlama çok oluyor. Yani ya üzerine yemek döküyor, ya bir kabı kılıyor, ya bir şey yürürken ayağa takılıyor, düşüyor. Babacığım niye yaptın, anneciğim niye yaptın tarzında azarlama şey hemen peşinden geliyor. Hayır, azarlama. Sonra ve kullehuma kavlen kerima. Sonra diyor onlara bunları bırakalım, onun ötesinde güzel söz söyleyeceksin. Yani bunlar aslında bize bir ilahi terbiyedir bunlar. Yani o terbiyeyi alacağız, kendi öfkemize, kendine hakim olacağız. Orada çok bilinçli bir şekilde Allah bana bunu emrediyor diyerek onlara kerim söz. Kerim sözün içerisinde olmayan güzellik yoktur hocam. Yani her türlü evet. Sevgini dile getireceksin. Onların varlığının senin için ne kadar önemli olduğunu söyleyeceksin. Onları rahatlatacak, gönlünü alacak ve onlar iyi ki biz hayattayız. İyi ki yaşıyoruz, iyi ki efendim böyle yurtlarımız var dedirtecek güzellikleri bir defa söylemek değil. Sürekli söyleyeceksin. Sonra da Cenab-ı Hak bize bir dua öğretiyor. Diyor ki, ya Rabbi bunlar beni küçüklüğümde dünyaya getirdiler. Bize merhamet ettiler, yediler içtiler, bizi terbiye ettiler. Ya Rabbi bu anne babam beni küçüklüğümden büyüyünceye kadar nasıl bana ihtimam ettilerse, merhamet ettilerse Rabbirhamhuma. Sen de ya Rabbi onlara merhamet eyle, hayırlı ömürler ver, hayırlı ölümler ver, cenneti de onu ikram eyle diye bu şekilde yapıyor. Tabii ki yani anne baba en yakın olarak bunlara iyiliğin çok önemli olduğu hem ayetlerde, onlarca ayet-i kerimede hem de hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam bunu dile getiriyor. Hatta diyor ki bir sahabe geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a, diyor ki ya Resulallah ben diyor babamı diyor arkama aldım, Kabe'ye getirdim, hac ettirdim, tavaf ettirdim. Ben diyor babamın diyor hakkını ödemiş olabilir miyim? Hayır diyor. Hmm.

0: Yani böyle iyilik yapsan da iyiliktir ama yine ödemiş sayılmazsın. Bir de ayet-i kerimelerde anne hakkı biraz ön plana çıkarılıyor. Yani tamam baba hakkı da önemli ama anne hakkı biraz daha önemli. Özellikle annene dikkat et diye ayette vurgu yapılıyor. Çünkü senin dünyaya gelmende, büyümende annenin emeği biraz daha fazla
1: tabii,
0: diyor Cenab-ı Hak.
1: Zahmeti fazla bu.
0: O Efendimiz Aleyhisselam da gelen bir kardeşine nasıl yapayım derken 3 defa annene diye iyilik evet. yap diye onu vurguluyor. 4. kez babana da iyilik yap tarzından söylüyor. Biz de bir baba olarak bir sefer alınıyoruz ama tabii evet. diğer

0: tarafta anne baba hakkının peşinden Cenab-ı Hak hemen akraba hukukuna çok yer veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki ve atizel kurba hakkahu. Yani anne babana iyilik yap, hemen onun peşinden akrabanın da hakkını ver. Peki akraba, işte amcalarımız, dayılarımız, yani yakın kardeşlerimizden başlayarak yakın çevremiz akraba. Kelime zaten kurt kelimesinden geliyor, yakınlık anlamına geliyor kelime bu. Burada onların hakkı nedir? Onların hakkı diyor sıla-i rahimdir. Yani onlarla akrabalık bağlarımızı devam ettirmektir. Onu koparmamaktır. Evet. Ki Kur'an-ı Kerim'de yasılûne me emerallâhu ve en yuskale, onlar Allah'ın bağlanmasını emrettiği şeyi bağlarlar ifadesindeki birinci anlam sürekli akraba çevremizle olan gönül bağlarımızı, iyilik bağlarımızı, o bağları muhafaza etmek, korumak anlamına geliyor. Sonra onların ihtiyaçlarını sadece sıla-i rahim yeterli değil. Eğer onlar muhtaçlarsa onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında da eğer gücümüz ve imkanımız varsa olacak. Mesela Efendimiz Aleyhisselam birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor zekatımı vermek istiyorum. İyilik yapmak istiyorum. Kime bunu vereyim? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki vâbede bimen te'ûlû. Yani iyilik yapacaksan en yakından başla. Yani bakıyoruz insanın, diyelim ki amcasıdır, dayısıdır, yeğenleridir, kuzenleridir, muhtaç durumda, zekata muhtaç, ya yaşadığı bir olumsuzluk, bir problem sebebiyle bakıyorsun insan onu hiç görmüyor. Oradaki zengin ya, bir insan görmüyor. Ta uzaklara.
1: Evet, evet.
0: Onu veriyor, ediyor falan, onu görmezlikten geliyor. Bak, niye bir efendim böyle buyuruyor? Çünkü bir, yani yakındaki insan problemini biz görebiliriz. Uzaktaki insanı göremez ki onu. Biz gördüğümüz bir ihtiyacı karşılamazsak, ona bir iyilik yapmazsak, uzakta görmese ne olacak? O insan mahrum kalacaktır. Ölçü olarak yakından başla diyor. Baktın onların ihtiyaçları yok. Biraz daha öyle, biraz da öte. O şekilde iyiliği de merkezden taşraya doğru yapma noktasında bir ölçü getiriyor sevgili peygamberimiz. Bu da akraba ilişkilerinde çok önemli bir önem arz ediyor.
1: Kesinlikle. Ama tabii bugün günümüzde ne yazık ki az önce değindiniz. İnsanlar akraba hakkı gözetmek bir yana, yakınlarının, akrabalarının ayağı takılsa da efendim gibi iç istekte bulunuyorlar. Böyle bir durum da var hocam maalesef. Yani akrabaya sevgi, merhamet, bunlar çok zayıfladı galiba son zamanlarda.
0: Kur'an-ı Kerim'de kıymetli hocam Nur suresinin 63. ayet-i kerimesinde çok önemli bir noktaya temas ediyor ayet-i kerime. Akraba arasında ilgi, alaka, muhabbet, kardeşlik öylesine olmalı ki bir insan diyelim ki amcasının evine izinsiz girip orada yemek yiyebilmeli. Dayısının, halasının, teyzesinin evine sormadan, yani gelebilir miyim, gelebilir miyim falan demeden, bunlar birbirinin evlerine girip orada kendi evmiş gibi orada bulunup yemek yiyecek bir muhabbet olmasına istiyor ayet-i kerime. Bu bir hedeftir. Ama bunu gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışmamız lazım. En azından farz olan cihetiyle akraba ilişkilerini devam ettirmemiz gerekiyor.
1: İnşallah. Ömer hocam çok teşekkür ediyorum. Anne baba hakkı çok önemli gerçekten. Allah Teala hepimizi bu hakkı en iyi şekilde gözeten, titiz davranan kullanan eylesin diye dua ederek bitirelim. Allah razı olsun. Çok istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin hocam. Sağ olunuz. Efendim Profesör Doktor Ömer Çelik hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Merhaba sevgili dinleyenler, bir yaz sabahında TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Dileriz ki yeni gün güzelliklerle başlar ve öylece sürüp gider. Tolga Çandar'ın sesinden bir Tokat türküsüyle başlıyoruz günaydın Türkiye'ye. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balından yorulmuş o sırma saçlar.

Şarkıların, türkülerin birçoğu aşk üzerine. Aşk kelimesi Arapçadan geliyor. Şiddetli ve aşırı sevgi, kişinin kendini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün olması anlamına geliyor. Aşk, sarmaşık anlamındaki aşeka kelimesine yakın düşüyor. Bir fikre göre sarmaşığın kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatması ve bazen kurutması gibi, aşırı sevgi de seveni sarartıp soldurduğu için bu duyguya aşk denilmiş. Melahat Gülses'i bir Cengiz Onural bestesinde dinleyeceğiz. Çok aşığım var diyorlar.

Hadi uyan. Gün ışığı çilemeye başladı başucunda. Denizler bir mavilik edindi günden. Seher yerine uyup kuşlar yerinden uçtu. Metin Eloğlu Uyan adlı şiirinde sevdiğini sabahı karşılamaya böyle davet etmiş. Siz şimdi sözlerimizi dinliyorsanız zaten çoktan kalkmış ve günün aydınlığıyla tanışmışsınız demektir. Günaydın Türkiye programı Karacaoğlan'ın dizeleri üzerine Erdal Erzincan'ın bestelediği eserle devam edecek. Mustafa Özarslan'ın sesinden dinliyoruz. Esti Seher Yeli.

Sevgili dinleyenler, müziğimiz geçmişten bugüne bir köprü. Yazılı kültürün yaygınlaşmadığı bir ortamda halk türkülerinin sözleri yaşanan acı tatlı pek çok olayın kaydını tutmuş. Yunus'un, Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın, Köroğlu'nun dizelerinde saklı felsefe şarkılar ve türkülerle yerleşmiş, yer yapmış zihnimizde, benliğimizde. Geçmişin müzik ve kültür mirasını çağdaş bir yorumla birleştiren bir ezgi var sırada. Üç Rüel topluluğunu dinliyoruz. Ben geçelim, gönül geçelim.

geçerim. Sabahın erken saatinde birlikteyiz. Zaman geçiyor, hayat bütün güzellikleriyle, çirkinlikleriyle, sevinçleriyle, üzüntüleriyle, sıkıntıları ve ümitleriyle var olmayı sürdürüyor. Geçim kavgası devam ediyor. İnsan ekmeğini bazen doğduğu topraklarda, bazen de gurbet elde arayıp buluyor. Ama yetiştiği topraklara olan bağ hep sağlam kalıyor. Memleketinde kalmış ya da başka şehirlere gitmiş tüm insanlar, kentlerini, yörelerini daha güçlü, daha gelişkin, daha yaşanır görmenin özlemini içlerinde taşıyor. Bu özlemin peşinde koşarken, ülkeyi ve insanımızı var eden yerel ve ulusal değerlerin korunması, çocuklarımıza iletilmesi önem taşıyor şüphesiz. Ülkemizin her bir köyü, ilçesi, her bir köşesi hem ortak bir ruh taşıyor, hem de araya giren mesafeler ve coğrafi şekillerle birbirinden farklılaşan kültürel özellikler yaşatılıyor. Birliğin ve farklılığın uyumlu bileşimini türkülerimizde duymak, hissetmek mümkün. Şimdi Kul Hüseyin'den alınmış türküyü Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinleyelim. Beklerim selamın seher zamanı, zamanede bir hal gelmesin başa.

İnsanlık tarihinde en eski sanatın tiyatro olduğu söylenir. Tiyatro kelimesi Yunanca görmek anlamına gelen bir kelimeden türetilmiş. Tiyatronun tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmiyor. Bununla birlikte antik Atina'da ortaya çıkan tiyatro geleneklerinin günümüze kadar süre gelen etkisi tartışılmaz. Tiyatronun gelişimine dair ilk sistematik örnekler antik Yunan oyun yazarlarının çalışmaları. Başlangıçta şarap ve bereket tanrısı Dionysos için yapılan şenliklerde koro şarkılar söylenmiş. Sonra bu şarkılara yanıt veren bir kişi eklenmiş, böylece ilk diyalog yapısı oluşturulmuş. Zamanla ikinci, üçüncü oyuncu ve dekor da buna eklenince antik zamanların tiyatral biçimine ulaşılmış. Romalılar döneminde tiyatro önemli ölçüde gelişmiş ve yaygınlaşmış. Öte yandan her toplumda, örneğin Hindistan, Endonezya, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde tiyatro, yüzyıllar içinde farklı biçimler ve geleneksel çizgiler içinde biçimlenmiş. Hristiyanlığın doğuşundan sonra din otoriteleri tiyatroyu tehlikeli bir unsur olarak görmüş, ona karşı düşmanca bir tavır sergilemişler. Kilise bundan sonra tiyatroyu tek eline alarak sadece dinsel konuların işlenmesine müsaade etmiş, halka dini öğretileri daha kolay aktarabilmek için İncil'den bölümleri oyunlaştırarak kendi hazırladığı oyunları kilise bünyesinde sergilemiş. Sonraki dönemde bilhassa reform hareketleriyle kilisenin bu baskısı kırılmış. Rönesans döneminde Avrupa tiyatrosunun gelişimini etkileyen klasik Yunan ve Roma edebiyatına ilgi yeniden canlanmış. İngiltere'de William Shakespeare, Fransa'da Molière gibi oyun yazarları dramaya önemli katkılarda bulunmuşlar. İtalya'da maskeli karakterlerle oynanan Commedia dell'arte önemli yer tutmuş. 19. yüzyılda Henrik Ibsen, Anton Chekhov gibi yazarların kilit figürler olduğu gerçekçi tiyatro ortaya çıkmış. 20. yüzyıl geleneksel formlara meydan okuyan teatral hareketlere sahne olmuş, yeni teknolojilerin ve multimedyanın kullanımını içeren tiyatro deneyleri yaygınlaşmış. Ortaçağ İslam dünyasında tiyatro, kukla tiyatrosu gölge oyunları gibi formlar içinde geliştiği gibi aktörlerin

Müslüman tarihinden bölümleri canlandırdığı oyunlar da görülmüş. Özellikle Şii kültüründe genellikle Hazreti Ali'nin oğullarının katledilişi üzerine kurulu taziye adı verilen gösterimlere rastlanıyor. İstanbul'da ve Anadolu'da geleneksel tiyatromuzun örnekleri olan köy seyirlik oyunları, meddah gösterileri, Karagöz ve Hacivat, geleneksel tiyatromuzun değerini hala koruyan örnekleri. Türkiye'de ilk modern tiyatro gösterileri Tanzimat döneminde Batı tarzı tiyatronun Türkiye'ye girişi sayesinde mümkün olmuş. Bu dönüşümün öncüsü İbrahim Şinasi. Şinasi 1860 yılında ilk Türkçe gazete olan Tercüman'a havali kurmuş, Batı tarzı dramanın Türk seyircisine tanıtılmasında da etkili olmuş. 1869'da ilk modern Türk oyunu olan Şair Evlenmesi Şinasi tarafından yazılmış. Oyun 1870 yılında İstanbul Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenmiş ve sahnelenen ilk modern Türk oyunu olmuş. Şinasi'den sonra Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi gibi önemli edebiyatçı ve oyun yazarları Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunmuşlar. Tiyatro, Cumhuriyet'in inşasıyla devlet destekli tiyatroların kurulması ve yeni mekanların açılması sayesinde gelişmeye devam etmiş. İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu gibi önemli tiyatrolar modern Türk tiyatro sahnesinin şekillenmesinde önemli roller oynamış, günümüzde de bu rollerini sürdürüyorlar. Çok sayıda belediye tiyatrosu, amatör ve özel tiyatro topluluğu da bilhassa büyük şehirlerde oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Başarılı bir tiyatro ve sinema kariyerinden sonra şarkıcı kimliğiyle beğeni toplayan Zuhal Olcay'ı dinleyeceğiz şimdi. Şarkısı Vedat Sakman tarafından Attila İlhan'ın bir şiiri üzerine bestelenmiş. Ayrılık da sevdaya dahil.

0: Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Kıymetli dinleyenler, bir Karadeniz manisinde şöyle denmiş: fındığı harman ettim, derdime ferman ettim. Hiç üzülme Fadimem, efkarım derman ettim. Fındık bahçelerinde ürünün hasat edildiği günlerdeyiz. Fındık hasadı esnasında ortaya çıkan artıklara zuruf deniyor. Zuruf, organik gübre olarak değerlendirilmesi mümkün olan değerli bir madde. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Tayfun Aşkın'la zurufun nasıl kullanılabileceğini ele aldık.
1: Güncel, önemli, altın ayarında bir üründen bahsediyoruz. Çünkü bizim fındık yetiştiriciliğinde bakış açımız, fındıktan alınan mutlaka fındığa verilmelidir. Aslında bu günümüzde sürdürülebilir tarımın bir gereğidir aslında. Yani fındık zurufu olsun, çeltik kavuzu olsun, işte domates endüstrisinin, salça endüstrisinin atıkları olsun, son ürünleri olsun. Bunların hepsi toprağı destekleyecek, toprağın organik madde içeriğini artıracak, toprağın su tutma kapasitesini artıracak organik madde kaynakları. Her biri birbirinden kıymetli. Yani eski tabirle 24 ayar altın ayarında aslında bu ürünler. Çünkü hem çevreyle uyumlu, hem doğayla uyumlu, hem de iyi bir organik madde kaynağı olarak karşımıza çıkıyorlar. Ki organik maddede toprağın olmazsa olmazı, toprağa canlılık kazandıran esas unsur, tıpkı bir canlının nabzı gibi düşünecek olursak, toprağın nabzı da aslında organik madde. O nedenle ülkemiz tabii yıllık değişmekle birlikte sezona bağlı olarak 500 bin tonla 700 bin ton arasında bir fındık üretimine sahip, yıllar itibariyle değişmekle birlikte. Bu da şu demektir: biz aynı zamanda 500 bin tonla 600-650 bin ton, ama en azından hiç olmazsa yarım milyon ton fındık zurufuyla aslında baş başa kalacağız demektir ki bu da iyi bir gübre kaynağı, iyi bir organik madde kaynağı olarak mutlaka değerlendirilmeli. Bu hususta kompost terimi karşımıza çıkıyor. Çünkü kompost haline geldikten sonra, yani belli bir düzeye kadar parçalanıp ayrıştıktan sonra ancak toprağa ve dolayısıyla bitkilere faydalı olmakta. Çünkü eğer doğrudan doğruya olduğu gibi toprakla patoz atığı olarak, hasat harman atığı olarak doğrudan doğruya toprağa verilmesi halinde beklenen faydadan ziyade zararla karşılaşıyor üretici. Çünkü henüz parçalanmamış, henüz tam ayrışmamış haldedir fındık zurufu bu durumda. Bu da mikroorganizmalarla bitkinin rekabete girmesi manasına gelir. İşte biz bu tehlikeyi bertaraf edebilmek için, ortadan kaldırabilmek için gerek ilkel usullerle veya vahşi kompostlamayla, gerekse biyoteknolojik tekniklerle fındık zurufu ve diğer atıkları, diğer bazı atıkları, ki çöp atıkları da buna dahil, şehir şebeke atıkları da buna dahil, bunların belli bir derecede parçalanıp ayrıştıktan sonra toprakla buluşturulmasını tavsiye ederiz. İşte fındık zurufu ister olduğu gibi yalnız başına, isterse başka organik kaynaklarla, mesela ahır gübresiyle, mesela şehir atığıyla, belediyelerin atık tesislerinden ortaya çıkan organik madde kaynaklarıyla kompostlanmak suretiyle, yani fermente edilmek suretiyle, yani çiftçinin tabiriyle parçalanıp ayrıştırılmak

0: yaptıktan sonra toprağa verilmesinde fayda var. Bu da her üreticinin, her fındık üreticisinin kendi haline, kendi başına yapabileceği bir uygulama. Bu en basit, işte bir çukur açıp veya bir kap içerisinde depolamak ve aralara her 100 kilogram fındık zurufuna 2 kilogram azotlu gübre, 1 kilogram da kireç gelecek şekilde, tarım kireci gelecek şekilde bir termometre yardımıyla sıcaklığını takip etmek suretiyle, sıcaklık belli bir süre yükselecek, 60-70 derecelere çıkacak, daha sonrasında ortam sıcaklığıyla dengelenecek. Yani dış havanın sıcaklığı 25 derece ise kompostun sıcaklığı da 25 derece olarak kalacak. Ha tamam, bu kompost olmuştur demek suretiyle rengi koyulaşacak, gözenekli bir hale alacak, ufalanacak ve bunu istediğiniz gibi hem tarım topraklarınıza hem de evlerimizde yetiştirdiğimiz salon süs bitkilerine olsun veya serada, örtü altı yetiştiriciliği de rahatlıkla organik madde kaynağı olarak kullanabiliriz.
1: Evet, Doğu Karadeniz'de fındık yetiştiricisi zurufu değerlendirme konusunda yeterince bilgi sahibi mi acaba?
0: Olanlar var ama yeni yeni, özellikle son 15 yıldır işte üniversitelerde yapılan çalışmaların ve Ar-Ge yapan firmaların yapmış olduğu çalışmalardan işittikleri kadarıyla, duydukları kadarıyla, işte biz yöremizde yörenin çocuğu olmamız hasebiyle fındık bir tık daha önde bizim için. Çünkü biz de fındıktan geçimini sağlayan, fındıktan okul ihtiyaçlarını karşılayan nesilden geliyoruz. Dolayısıyla milli bir ürün gözüyle baktığımız için bu çok hızlı olmasa da artan bir eğilim içerisinde komposta olan ilgi. Onun için bize de çok görev düşüyor. Yine tarım teşkilatlarımız bu konuda ilgi gösteriyor. Artık bunun faydasını da çiftçi görmeye başladı. Bir de elinin altında bir kaynak. Çünkü 2 ton fındık yapan bir fındık üreticisi aşağı yukarı 1 tonun üzerinde 1500 kilogram civarında bir zuruf elde ediyor. Bu yakın tarihe kadar çoğu zaman yol kenarlarında, bahçe kenarlarında, tarla sınırlarında, işte suyla karışarak çevre kirliliği de oluşturan bir unsurdu. Aynı zamanda içme ve kullanma sularını kirleten de bir unsurdu. Su kanallarını tıkayan bir unsurdu. Ve bunun azaldığını görüyoruz. Yavaş yavaş gübre haline dönüştürüldüğünü görebiliyoruz. İnşallah daha da iyi olacak.
1: Evet, tarımda, fındık tarımında da öyle. En önemli girdilerden biri gübre oldu. Uygulanan gübrelerin maliyeti yüksek çiftçimize. Öte yandan suni gübrelerin toprağa verdiği zarar da var. Bu durumda zuruf kullanımı bir alternatif olarak ortaya çıkıyor herhalde.
0: Kimyasal gübrelemenin veya gübrelerin alternatifi olacak kadar gübre değeri yok. Yani ekonomik analize vurduğumuz zaman 1 kilogram kimyasal gübrenin fiyat avantajıyla birlikte sağlayacağı faydayı biz ancak 10 kilogram, 8 kilogram fındık zurufuyla ancak alabiliyoruz. Ne bu kadar zurufumuz var, ne de bunları atabilecek, toprakla buluşturabilecek imkanımız var. Çünkü düşünün, toprak üzerinde bir yığın olduğunu düşünün. 15-20 santimetre derinliğinde bir yığın. Bu uygulamada çok karşılık bulmuyor. Ancak özellikle toprak fiziksel özelliklerini iyileştirmesi bakımından fındık zurufu çok çok önemli. Yani zurufun kompost haline getirildikten sonra toprağın su tutma kapasitesinde meydana getirdiği kapasite artışı, özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle birlikte su kıtlığına da gidildiğini düşünecek olursak, yağışların yetersiz olduğunu düşünecek olursak, gübre değerinin çok çok daha önüne geçen bir değer yüklüyor komposta. Örneğin ben Altınordu ilçesi için bir hesap yaptım basitçe.

0: Ordu, Altın Ordu ilçesi ki Karadeniz bölgesinde biliyorsunuz fındığın da yetiştirildiği, kaliteli fındıkların yetiştirildiği bir coğrafya, %30 gibi bir sorumluluğu var. Toprağın su tutma kapasitesinde %20'lik bir artış sağlandığında yaklaşık %10'luk bir su tasarrufu sağlanıyor.
1: Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Altınordu ilçesine yıllık 363 milyon metreküplük bir yağış giriyor. Ya bu çok büyük bir rakam. %20'lik bir artış toprak su tutma kapasitesinde bu su tasarrufunda %10'a karşılık geliyor. Bugün için çok büyük bir rakam. İşte böyle bir faydayı düşündüğünüzde kimyasal gübrelere alternatif olmasının hesabını dahi hiç yapmaya gerek yok. Sadece su tasarrufu için bile biz fındık zurufunu komposthaneye getirmeliyiz. Bunu üreticilerimize öğretmeliyiz. Üreticilerimiz için tercih edilir hale getirmeliyiz ve mutlaka topraklarımızla buluşturmalıyız.
1: Evet, bu durumda fındık zurufunun kimyasal gübrelerle birlikte kullanılmasını mı önermek lazım?
0: Evet, çiftçilerimize? Yani doğru olan bu. Öncelikle amacımız fındık zurufunun toprağın fiziksel özellikleri, işte su tutma kapasitesini, havalanma kapasitesini, erozyona uğrama duyarlılığını azaltmak. Mesela fındık kompostunun toprağa uygulanmasıyla erozyona dayanıksız olan bir toprak zaman içerisinde dayanıklı hale getirilebilir. İşte bu faydalarıyla birlikte verimlilikte verim artıran bir unsur olarak, fındık verimi üzerine etkili bir unsur olarak toprak fiziksel özelliklerini düzeltmesi nedeniyle dolaylı olarak etkili olabilir.
1: Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda başarılar dileriz, iyi günler dileriz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi bir bitkisel üretim geçirmesini diliyorum ülkemizin. Bereketli bir yıl diliyorum.
2: Profesör Doktor Tayfun Aşkın'la söyleşimizi dinlediniz. Sırada İbrahim Can'ın sesinden bir Giresun türküsü var. Bir fındığın içine yar senden ayrı yemem.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Büyük annem biyoloji veya ziraat eğitimi almadı. Liseyi bile bitirmedi. Ama sert bir avokadonun olgun bir muzla birlikte bir kese kağıdına koyularak yumuşatılabileceğini biliyordu. Bu sihri annesinden öğrenmişti. Annesi de kendi annesinden vesaire. Aslında bu uygulama eski çağlara kadar uzanır. Kadim kültürlerde meyveleri olgunlaştırmak için birçok yöntem kullanılırdı. Eski Mısırlılar incirleri olgunlaştırmak için aralarına birkaç tane yarılmış incir koyarlardı. Eski Çin'de ise armutları olgunlaştırmak için armut dolu ardiyenin içinde tütsü yakılırdı. 20. yüzyılın başlarında Floridalı çiftçiler turunçgilleri kapalı alanlarda gaz sobası yakarak olgunlaştırırdı. Olgunlaşmayı sıcaklığın sağladığından emindiler ki vardıkları bu sonuç mantıklı görünüyordu. Turunçgillerin yakınına elektrikli ısıtıcılar yerleştirip de meyvelerin olgunlaşmadığını görünce nasıl bir hayal kırıklığı yaşadıklarını tahmin edebilirsiniz. Sebep sıcaklık değilse bu olgunlaşma sihrini yapan gaz sobası olabilir miydi? Öyle olduğu anlaşıldı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın Los Angeles şubesinde görevli bilim insanlarından Frankie Denny, gaz yağı dumanında az miktarda etilen adı verilen bir molekül bulunduğunu ve herhangi bir meyvenin saf etilen gazına maruz bırakılmasının meyvede olgunlaşmayı başlattığını kanıtladı. Denny'nin deneyde kullandığı limonlar etilene karşı o kadar hassastı ki havadaki küçük miktarda 100 milyonda bir oranında bir etilene bile tepki verebiliyorlardı. Keza Çinlilerin kullandığı tütsülerin dumanında da etilen olduğu anlaşıldı. Yani basit bir bilimsel model oluşturularak meyvelerin duman içinde bulunan az miktardaki etilenin kokusunu aldığı ve bu kokuyu hızlı olgunlaşmaya çevirdiği ileri sürülebilir. Komşunun mangalından gelen dumanın kokusunu aldığımızda ağzımızın sulanması gibi bir bitki de havada bir miktar etilen algıladığında yumuşar. Aklımda kalan bu satırlar Daniel Chamowitz'in Bitkilerin Bildikleri adlı kitabından. Gürol Koca'nın çevirisiyle Metis Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye, bölgesel güvenlik mimarisi açısından stratejik bir adım daha attı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la üçlü savunma ittifakı kuruldu. Anlaşmayla ülkelerden birine düzenlenen saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Saldırıya uğrayan ülkeye askeri, siyasi ve lojistik destek verilecek. Siber güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yapılacak. Savunma sanayinde ortak projeler geliştirilecek. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacağı, bölge güvenliğini tahkim edileceği söylendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil." dedi.
2: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. Ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz. Taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak

0: Tak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihraç edecek. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imza ile sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Genel merkezdeki kabulde MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer aldı. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Düzenlemeyle risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. 15 yaş altında adli sürece dahil olan çocuklar için de sosyal inceleme raporu tutulması zorunlu olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de mecliste kabul edilen çocuk koruma kanununa ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi ve daimi temsilcilik düzeyinde yeni atamalar yapıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İzlanda Büyükelçiliğine Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna Büyükelçiliğine Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan atandı. Hollanda Büyükelçiliğine ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar'ın ataması yapıldı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine de Ayşe Sözen Uslu yer atandı. AK Parti 25. kuruluş yılına özel iki klip hazırladı. Her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır sloganıyla paylaşılan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yer verildi. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla paylaşılan klipte de Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'ye kazandırılan eserler yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Alt komisyon çalışmalarını hakkında soruşturma bulunmayan CHP'li belediyelerde yoğunlaştıracak. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kurulun değerlendirmeleri kamuoyuyla da paylaşılacak. Adalet ve güvenlik bürokrasisi Megakent'te buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz dedi.
1: Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa

0: kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara da yöneleceğiz. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi, İstanbul Esenyurt'ta Adalet ve Güvenlik İstişare toplantısında hitap etti.
2: Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Terörist Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak.
1: Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde hitap etti. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi.
3: Sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Baktığınız zaman bugün dünyanın örnek alacağı şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla ve en önemlisi de buradaki gibi, Tekirdağ'daki gibi, Kapaklı'daki gibi çalışan, üreten insanların emeğiyle sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz. Bugün dile kolay geliyor ama 27 tane şehir hastanesiyle 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bugün 11 tane şehir hastanemizin inşaatını bitirme aşamasındayız. Samsun Şehir Hastanesi'yle hasta almaya başladık. Ordu Şehir Hastanesi'ni taşıdık, ilk hastalarımızı birkaç hafta içine alacağız. Çok net söylüyorum arkadaşlar, şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. Sektöre sağlanan teşvik ve destek paketlerinin detaylarını paylaştı.
4: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşleyen ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5

0: burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
1: Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Vali Turan Ergün, endişe edilecek bir durumun olmadığını, cismin ekipler tarafından sabah saatlerinde imha edileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran'ın yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmak istemediğini söyledi. Bizimle anlaşma yapmak istiyorlar, bizim onları vurmamızı istemiyorlar dedi. Washington yönetimi Tahran'a yönelik baskıyı da artırıyor. ABD Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarını finanse ettikleri iddiasıyla İran bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım kararı aldı. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol ve doğalgaz miktarını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. İran'ın gerekli değişiklikleri yapmaması halinde diplomatik, ekonomik ve askeri araçların yanı sıra baskının da süreceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ile 14 Haziran'da varılan mutabakatın uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Diplomatik süreç kadar savaşa da hazır oldukları mesajını verdi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sonuca çok yaklaştık dedi. Arakçı, güzergahın belirlenmesinin Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İran ordusu sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nda oluşturdukları yeni düzenin geri döndürülemez olduğunu savundu. ABD'nin mevcut durumu kabul etmekten başka seçeneği yok dedi. İran devrim muhafızları da açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlı dedi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Moskova-Kiev hattında tansiyon yükseldi. Rusya, Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda binada yangın çıktı. Bazı yapılar ağır hasar gördü. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 24 saatte Rus saldırılarında ülke genelinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini belirtti. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Rusya, Harkiv bölgesindeki Ivanovka yerleşim birimini de ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rus altyapısını vurdu. Sızran kentinde bulunan petrol rafinerisine drone saldırısı düzenledi. Tesiste yangın çıktı. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisi de vuruldu. Ukrayna 1 Ağustos'tan bu yana 12 geminin imha edildiğini duyurdu. Rus dronları da Karadeniz'deki bir Ukrayna gemisini vurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Spor. Modern pentatlonda tarih yazıldı. İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1906.

0: 69-0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Ligde bugün de 4 maç oynanacak, programı aktaralım. Saat 19'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük. Yine saat 19'da SMS Grup Sarıyer, Muğla Spor. Saat 21.30'da Van Spor Futbol Kulübü, Metro Holding Kayseri Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor maçları oynanacak. Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş'a büyük onur. Akbaş, Asya'da yılın voleybol baş antrenörü unvanına layık görüldü.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39, Şanlıurfa 40 derece.
1: Yol durumu.
0: Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde genellikle dur işareti bulunan iki farklı kavşak türü bulunmaktadır. İlki, ana yola bağlanan kavşaklardır. Böyle bir noktaya gelirseniz yapmanız gereken durmak, ana yoldan geçen araçların geçmesini beklemek ve ardından sağ veya sola dönerek ana yola bağlanmaktır.

0: geçmesini beklemek ve ardından sağ veya sola dönerek ana yola bağlanmaktır. Ana yola bağlanırken akan trafiği görmekte zorlanıyorsanız, o zaman görüş alanınızı genişletmek için durduktan sonra aracınız ile hafif ilerleyin ve şimdi kavşakta yol ver levhası varmış gibi davranın. Şehir içi bölgelerde ise eşit ağırlıklı yolların buluştuğu ve dur işaretlerin yönettiği kavşaklarla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi kavşaklarda ilk geçiş hakkı karşıdan karşıya geçmek isteyen yayanındır. İkinci geçiş hakkı kavşağa ilk gelen sürücünündür. Eğer araçlar kavşağa aynı anda gelir ise geçiş hakkı sağ tarafta bulunan aracındır. Eğer karşı yönden gelen iki araç aynı anda kavşağa gelirse ve ikisi de dönüş yapmayı planlıyorsa, o zaman sağa dönen aracın geçiş önceliği vardır. Sola dönecek olan araç beklemek zorundadır. Dur işareti bulunan kavşaklarda yaya geçidi varsa yaya geçidinin arkasını durmanız gerekiyor. Ayrıca duruş yaparken kavşak giriş öncesi belirtilen beyaz çizginin arkasında durulması gerekiyor. Dur levhası bulunan kavşaklarda sürücüler genellikle sağa dönerken sola bakar ve sola dönerken sağa bakar. Bu uygulama sürücülerin yayaları görmemesine ve onlara çarpmasına neden olmaktadır. Sürücü dönüşe başladığı anda önüne bakmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT 1 stüdyolarından sesleniyoruz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Sertaç Canmaz, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. 9 Ağustos Pazar günündeyiz. Her pazar olduğu üzere dünya gündemiyle başlayacağız. Yine dünya gündemini bırakmadan dünya çerçevesinde hangi haberler ön plana çıkmış? Değerli editörümüz bizler için derliyor bu haberleri. Akabinde günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Yine her gün bu alanla ilgili de yeni bir uygulama, bir haber çıkıyor. Biz de merakla takip ediyoruz. Ve son bölümde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Birliklerimize başlayalım hemen ama önce bir gazetenin ön sayfalarına bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet, katil ilacın son kurbanı şeklinde bir manşetle bugün okurlarını selamlıyor. İstanbul'da Alman öğrenciyle 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü. Renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmesi çok zor. Yatay ilerleyerek etkisini gösteriyor. Yusuf da gazın bu etkisinin kurbanı oldu. Karşı daireden sızarak yatay ilerleyen fosfin Yusuf'un evine sızdı, küçük çocuğu öldürdü, annesini de komalık etti. Jet hızıyla genel kurulda. PKK'yı tasfiye edecek çerçeve yasa Adalet Komisyonu'ndan geçti. Görüşmeler aralıksız 17,5 saat sürdü. Teklifin yarın meclise gelmesi bekleniyor. İki çocuk cinayeti aydınlatıldı. Adalet Bakanı Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Katil üvey baba da tutuklandı. Dönüşüm Z'de olmayın, İstanbul'daki yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitiyor. Süre azaldıkça vatandaşlar da telaşla hızlı hareket ediyor. Ancak ön hazırlık, müteahhit seçimi ve sözleşme aşamasında kritik hatalar yapıyor. İşte dönüşüm Z'de olmamak için uzmanların uyarıları diye 6. sayfada ayrıntılar paylaşılmış. Mekke İttifakı istikrar getirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 yıl üzerinde çalışıldığını belirtti ve Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi. Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: teknik olarak NATO anlaşmasının kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı. Yazıya bağlılığımız bir ortak tehdit yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım, bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın çekilmesi.

Mesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge oldu dedi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesi Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç savaşlar bitecek manşetine yer veriyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım olduğunu belirtti ve ittifakın büyüyeceğini söyledi. Güney Koridoru teminat altında. Mekke'de atılan imzaları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ortak savunma anlaşması Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor. Türk dünyasının işbirliği uzak değil, bunu da başaracağız dedi. Terörsüz Türkiye son düzlükte. Komisyonda 18 saatlik mesai sonunda kabul edilen teklifin yarın yasalaşması bekleniyor. Zayıfladı diye hastaneden ailesi çıkarmış. Çekmeköy'de Fatma Nur öğretmeni katleden liseli cani cinayetten önce akıl hastanesinde tedavi görmüş. Ancak ailesi 3 defa intihara teşebbüs eden çocuklarını doktorların ikazlarına rağmen çok zayıfladığı bahanesiyle tedavinin 8. gününde hastaneden almış. Gazi Karabağ dimdik ayakta. 30 yıl Ermeni işgali altında kalan Karabağ, katliam, yağma ve 750 bin mayına rağmen dev imar hamlesiyle adeta küllerinden doğuyor. Azerbaycan Türkleri evlerine dönüyor, cami ve tarihi eserler ayağa kaldırılıyor. Başkan ve yardımcısı uyuşturucu kullanıyor. Yeni partili Gökhan Günaydın, kendileri döneminde aday gösterilen Beşikçioğlu'nu eleştirdi. Adam uyuşturucu kullanıyor, siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba dedi. Klima kaçağı öldürdü. Şırnak'ta binanın duvarına monte edilen klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki MT elektrik akımına kapılarak öldü. Klima sahibi de gözaltına alındı. Çiftçiler dijitalleşti. Tarım sektöründe teknoloji ve yapay zeka kullanımı hızla artıyor. 2017'de %38,6 olan internet kullanımı bu yıl %86'ya ulaştı denilmiş.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, günden hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Şimdi de konuklarımızla söyleşimize başlayacağımız bölümümüze geçiyoruz ve dünya gündemiyle ilerleyeceğiz öncelikle. Ardahan Üniversitesi'nden değerli konuğumuz Doktor Niyazi İpek. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Değerli hocam, şimdi tabii farklı ülkelerden başlıkları konuşuyoruz sizinle her hafta olduğu üzere. Bugün de bu şekilde devam edeceğiz. Ama konuştuğumuz her bir ülkede de yakın tarihlerinde muhakkak bir seçim süreçleri var. Aslında bu sene biraz da seçimin ilerlettiği, daha çok meydana getirdiği bir söylemler dizisi üzerinden de uluslararası ilişkileri okumaya çalışıyoruz sizlerle beraber. Tabii sizin önderliğinizde. Şimdi Macaristan'da başlamanızı rica edeceğim değerli hocam. Salı günü 11 Ağustos'ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi planlanıyor Macaristan'da. Burada bir oy kullanımı söz konusu olacak. Düne kadar aslında resmi bir

0: aday açıklanmış değildi. TİSA Partisi dün eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka da karar kıldığını açıkladı. Şu ana kadar öne çıkan isimlerde geçici cumhurbaşkanı olarak görevdeki kişi, tarihçi bir isim, çocuk istismarı affı skandalını ortaya çıkaran bir hukukçu gibi farklı adaylar söz konusuydu. Bir önceki cumhurbaşkanı Thomas Suljok biraz da istifaya zorlanmıştı ama görevden alındı. Burada Peter Majer Nisan ayındaki genel seçimlerde partisinin bir zafer kazanmasının ardından da verdiği başlıca vaatlerden birinde devletin kilit makamlarında değişim yapılması söz konusuydu. Onlardan biri de gerçekleşmiş oldu. Suljok'u çünkü Orban'ın kuklası olarak nitelendiriyordu. Şu anki seçim hazırlığıyla ilgili tabloda ve ülkenin gündemiyle ilgili hususta ilerleyiş şekliyle alakalı özellikle Macar'ın sizler nasıl gözlemde bulunuyorsunuz?
1: Bence ben çok şanslı bir konuğum. Çünkü siz sorunuzla çok yeterli bir zemin tarif ediyorsunuz. Dinleyenler sizin sorunuzu dinlerken de bence zihinlerinde bir harita canlandırıyorlar. Esasında güzel tarif ettiniz. Macaristan'da değişimi biz sizinle konuştuk, değerlendirdik. Magyar'ın bu konuda oldukça iddialı ve ısrarcı olduğunu gördük. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesini eğer kendisi yapmazsa bunu meclis yoluyla zorlayacağını, anayasa yoluyla zorlayacağını iddia ediyordu ve bu iddiasının arkasında durdu. Geldiğimiz noktada bunu başardı, bunu elde etti. Dolayısıyla Orban hükümetinin, Orban mantığının, Orban siyasetinin çok kritik bir noktası da bugün ortadan kalkmış oldu. Ancak ne bekliyor bizi? Şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi Macar siyasetini, Macar devlet yapısını düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı'nın siyaset üzerindeki etkisinin başbakan kadar olmadığını değerlendirmek lazım. Dolayısıyla burada önemli olan Magyar'ın yönetimi, tutumu. Ancak Cumhurbaşkanı bu siyaseti, siyasetin zamanlamasını daha doğrusu değiştirebilir. Bu zamanlama üzerinde etkili olabilir. Ancak adayları, sizin saydığınız adayları değerlendirdiğimizde yeni yönetimin çizgisini zorlayacak bir adayın olmadığını değerlendiriyoruz. O nedenle aslında uzun bir zaman önce başlamış olan Macar siyasetindeki değişimin sonuna yaklaştığımızı söylemek lazım. Ve nihayet Magyar'ın istediği yönde bir süreci evriliyor. Öyle değerlendirebiliriz.
0: Şu anda da Macaristan'da sizinle beraber de Avrupa'daki sıcaklığı daha öncesinde birkaç cümleyle değerlendirmiştik. Kuraklık konuşuluyordu bir yandan. Bu siyasetin Cumhurbaşkanlığını belirlemeyle ilgili tablosunun yanında bir de aşırı sıcak hava dalgasıyla da mücadele ediyor Macaristan. Ne yazık ki Tuna Nehri çok önemli bir nehir. Kurumaya yakın bir seviyede, nehrin su seviyesinin rekor düzeyde düştüğü de paylaşılıyor bu arada. Ve 10 ülkeyi kat eden bir nehirden bahsediyoruz. Ukrayna'dan da Karadeniz'e dökülüyor aslında. Bizi de yakından ilgilendiriyor bir seviyede. Şu anda da 17-22 saatler arasında elektriği bilinçli kullanma çağrısı yapılıyor vatandaşlara. Yeterince su kullanımı noktasında kısıtlamalar getirilmek durumunda bile kalınabilir. Yani yeterli su verilemeyebilir diye. Hatta haftanın ilk 3 günü evden çalışma kararı da alındı. Bir de arka perdede yakın bir bizde de siyasi ilişkileri güçlü olan bir ülkede bu tarz hususlar da yaşanıyor. Şimdi Türkiye gündeminde de değerli hocam, bugün tabii biz bütün gazetelere yer veremiyoruz programımızda ama her birinin birinci sayfasında da Mekke Anlaşması var. Mekke'de kurulan ittifak var. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu birliktelik. Aslında son 2 yıl içerisinde de bununla ilgili haberleri yakından takip ediyorduk. Sene başında da size bu konuda sorularımız da oldu. Hatta Mısır'la da alakalı. Bu ittifakta Mısır'ın da olmasını bekliyorduk. Hala olabilme ihtimali de var. Biraz daha şartların zor olabileceği ile ilgili vurgular da yüksekti ama nihayetinde imzalar atıldı. Savaşlar bitecek diye iddialı bir söylemle de hatta gazeteler manşetlerine yer veriyor ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kalıcı bir barış sağlanması için bu anlaşma yapıldı, bölgede bir barış sağlanması için şeklinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Siz nasıl bakıyorsunuz bu ittifaka?
1: Sorunuzdaki kronolojiyi izleyeyim ben. Avrupa'daki sıcaklar herhalde oradaki insanların iklim krizi nedeni

0: ile göçmek zorunda kalanlara karşı daha anlayışlı olacağı bir çizgiyi getirecektir diye umuyorum. Elbette ki çok büyük bir güçlük ve Türkiye'de imkan ölçüsünde yardım ediyor bölgeye ve gerçekten sınanıyor aslında Avrupa'da iklim.
1: Evet.
0: Sonraki kısma gelecek olursak Mekke Sözleşmesi ya da Kolektif Güvenlik Anlaşması ortaklığı şüphesiz ki Türk dış politikası açısından da bölge tarihi açısından da bir milat, yani bir kilometre taşı, herhangi bir olay gibi anılmayacak. Türkiye'nin Orta Doğu'da, Orta Doğu diye tarif ediyoruz ama Güneybatı Asya'da kurduğu ilk ittifak değil. Cumhuriyet henüz çok daha gençken bölgede bir Sadabat Paktı vardı. Ancak o zaman İran ve Afganistan vardı burada. Ancak bugün baktığımızda denklemin başka bir denge üzerine kurulduğunu görüyoruz. Şüphesiz ki çok...
1: Sayın hocam, sesimi alabiliyor musunuz acaba?
0: Sözü bitirecek bir anlaşmayı bugün, bugüne kadar en azından hiçbir devlet, hiçbir siyasetçi yapamadı. Evet. Uluslararası ilişkiler tarihi, savaşlar tarihidir. Üstelik ulus devletler kurulduğunda bu çok daha artmıştır. Savaşlar istatistiki olarak çok daha artmıştır. Ve bugün geldiğimiz noktada savaşın olmadığı, çatışmanın olmadığı, insanın hayatını kaybetmediği hiçbir gün geçmiyor. Dolayısıyla dileyelim ki siyasetçilerin bu yöndeki söylemleri haklı çıkarsın onları. Tabii ki temennimiz bu yönde.
1: Evet.
0: Ancak ittifaka baktığımızda bölge denklemini aslında dayatmış olduğu ve devletlerin inisiyatif aldığı bir anlaşmadan söz ediyoruz. Şüphesiz kilometre taşı dedik. Siyasetin, sistemin dayatması bir yerde dedik. Yani şunu kastediyorum. Devletler dış politikaları sadece kendi inisiyatifiyle almaz. Sistemin onlara sunmuş olduğu denklemi de değerlendirir. Bu, bunun çok açık bir örneği. Bunu niye bu kadar etraflıca ve defaten söyleyerek dile getiriyorum? Hatırlayalım lütfen. İsrail altıgenlerden söz etti, üçgenlerden söz etti, altıgen ittifaklardan, işte bölgesel yeni denklem güvenlik anlaşmalarından söz etti. Ve burada Türkiye'yi de çok açık olarak dile getirerek Hindistan'ın ve Yunanistan'ın içinde yer aldığı çeşitli denklemlerden söz etti. Bugün Türkiye atmış olduğu bu adımla bir kere kendi güvenlik politikalarındaki özerklik alanı açmış oldu. Bu bir. İki, bölgedeki devletlerin almış olduğu siyasete karşı bir üst basamaktan bir hamle meydana, bir hamle oynamış oldu. Bu hamle ancak üzerine çok dikkatli düşünüldü. Şüphesiz ki çok uzun bir sürecin sonucunda atıldı bu imzalar ve kolay bir süreç olmadı. Bunu sizin andığınız gibi biz uzun bir süre gözledik, gözlemledik, takip ettik. Ben bu dönemde beklemiyordum açıkçası. Benim için sürpriz oldu çünkü ben birkaç meselenin daha çözüme ulaşmasını bekliyordum. Kendi beklentimin dışında bir gelişme ise şöyle anlamlandırıyorum. Demek ki benim görmediğim ama uluslararası ilişkilerde gerçekleşmiş olan bazı süreçler var. Mesela İran Savaşı'nın sonuna geldiğimizi değerlendiriyorum ben bu açıdan. Benim için en önemli göstergelerden biri o, çünkü ben bunun nihayete ermesini bekliyordum. Yani ondan sonra olacak bir aşamaydı bu. Neden söylüyoruz? Çünkü bu anlaşmadaki devletlerin birbiriyle ilişkileri o kadar girift ki şu an. Yani Suudi Arabistan'ı düşündüğünüzde aklınıza hemen İran geliyor. Pakistan'ı düşündüğünüzde hemen Afganistan ve Hindistan geliyor. Peki onları düşündüğümüzde Çin'i nereye koyacağız? Çin'i değerlendirmeden bu anlaşmayı yorumlayamayız. Peki İsrail'i, bu anlaşmayı, bu hiçbir güvenlik anlaşması birine karşı değil pek tabii günümüz uluslararası ilişkilerinde, ama İsrail'i ve İran'ı burada nereye koyacağız? Dolayısıyla bu aslında çok çok yönlü etkileri olan ve yakında sınanacak olan, test edilecek olan bir anlaşma. Peki bizi ne bekliyor? Elimizdeki malzemeni buna bakalım. Şimdi Ben de haberleri takip ettiğimde bu NATO'ya benzetme çok yoğun yapıldı. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Çok temkinli olmamız lazım. Çok heyecanlı çıkışlarda bulunmamamız lazım. Bu NATO

0: da benzeri bir şey değil. Evet, güvenliğin kolektif yapılması. Neden bunu vurguluyorum? Bu uluslararası hukuktaki bir hakka atıf yapıyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması diyor ki kuvvet kullanmak iki durumda meşrudur devletler için. Yani devletler sadece iki durumda askeri önlemler alabilir. Bunlardan birisi saldırıya uğradıklarında kendilerini savunmak üzere. İkinci hak da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı çoğu zaman oradaki 5 devletin veto hakkına sahip 5 devletin inisiyatifiyle olur ki Türkiye Cumhurbaşkanı da bunu ne dedi? Dünya 5'ten büyüktür diyerek bu sistemi eleştirdi. İkinci nokta devletlerin kendilerini savunma hakkı. Şimdi bunu kolektif yapabilir devletler. Yani tek başına veya birlikte kendilerini saldırıyı bertaraf etmek üzere hareket edebilirler. Buradaki uluslararası hukuka vurgu bu açıdan oldukça önemlidir. Peki bu NATO'daki 5. madde gibi otomatik işleyen bir şey midir? İşte burada Türkiye'nin diplomatlarına, karar alıcılarına tebriğin, teşekkürün iletileceği noktadır burası. Bu otomatik bir mekanizmayı getirmiyor bize. Devletlerin olayları değerlendirmesi, olaylar karşısında harekete geçtiği noktayı yine kendilerinin belirleyeceği bir alan açmış oluyor. Bu oldukça önemli. Sınanacak mı? Bu mutlaka sınanacak. Ancak şunu söylemek lazım. Bu ittifakın kurumsallaşması, bu ittifakın sonuç vermesi, bu ittifakın pratikte var olabilmesi için başka süreçlerin işlemesini beklememiz lazım. Mesela bu üç aktörün en azından silahlı kuvvetlerinin koordine olacağı bir mekanizmanın kurumsal şekilde işler hale gelmesini beklememiz lazım. Bu mekanizmaların gelişmesini beklememiz lazım. Şunu teslim etmek lazım. İttifaktaki üç devlet birbirinin sorunlarını devralmıştır. Şimdi siz madem ittifak kurduğunuz devlete olası bir saldırıda eyleme geçmeyi taahhüt ediyorsunuz, demek ki siz o devletin dış siyaset yükünü paylaşıyorsunuz. Bundan sonra Türkiye, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın dış siyasetini benzer şekilde diğer iki devlette Türk dış politikasının yükünü aslında paylaşmış ve buradaki olası maliyetleri beraber üstlenmeyi taahhüt etmiştir. Olası mı? Elbette olası. Çünkü Suudi Arabistan'ın çok büyük bir sermayesi var.
1: Evet, zaten finansör noktasındaki etkisi burada değerlendiriliyor. Türkiye'nin savunması diyeceksiniz zannediyorum.
0: Bravo.
1: Yine nükleer gücü de Pakistan'ın katkısı olacak.
0: Şimdi ama değerli bu hocam, genişlemesine bu kadar... rol dağılımı otomatik olmaz tabii ki.
1: Tabii.
0: Yani sen parayı ver, ben nükleer bombayı atayım, ben de bunu yöneteyim gibi otomatik bir dağılım değil. Ama şunu vurgulamak istedim, tamamlayıcılık özelliği oldukça önemli buyum.
1: Burada genişlemesine bu kadar vurgu yapıldığı için ikinci günkü gelen açıklamalara baktığımız zaman herhalde ülkelerin birbirine yükünü üstlenmekle ilgili çok da geri durmadığı sonucu da karşımıza çıkmıyor mu Sayın Hocam?
0: Doğru. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Niye zaten bu? Şimdi Türkiye de bu yönde bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı da özellikle bu konuda açıklama yaptı. Ancak ittifakların büyüyerek zayıflama gibi bir handikapları var şu an. Ne kadar çok üye, biz bakın Avrupa Birliği'ni bugün ne diye sorguluyoruz, ne diye eleştiriyoruz? Aktör olmaya çalışıyor ama aktör, yani uluslararası ilişkilerde müstakil bir aktör olamıyor. Neden? Çünkü çok geç, çok büyük. Çıkarları birbiriyle farklılaşan devletleri bir araya getirdiğinizde onların ortak hareket etmesini zorlaştırıyorsunuz. Ancak savunma ittifaklarını bu benzer bir sonuç üretmez. Çünkü herkesin savunmaya ihtiyacı var, herkesin güvenliğe ihtiyacı var. Ancak herkesin güvenlikten anladığı şey farklılaşıyor. Dolayısıyla siz farklı güvenlik anlayışları veya farklı güvenlik öncelikleri olan aktörleri bir araya getirirseniz o zaman bu mekanizma işlemez. O nedenle ben çok büyük bir merakla buna dahil olacak aktörleri merak ediyorum. Yani öngörüyoruz birkaç devleti ama bu büyümeye açık olması, Türkiye'ye bölgede inisiyatif alma gücü, Suudi Arabistan'a kendi bölgesinde inisiyatifi ele alma gücü verir. Diğer devlet

0: şirketler buna nasıl tepki verecek? Mesela bu bir karşı adım dedim ben cevabımın başında. İsrail-Hindistan yakınlaşması, Yunanistan yakınlaşması. Devletler birkaç satranç oynayan dinleyiciler beni çok daha kolay anlayacaktır. Satranç oynadığınızda birkaç hamle ilerisini öngörürsünüz. Derseniz ki ben bu taşı hareket ettiririm. Rakibi şöyle cevap verecek. Ben de ona şöyle mukabele edeceğim dersiniz. Bu devletlerin öngördükleri, süreçlerin getirdikleri durumlar karşısına atacaklar yeni adımlar olduğunu söylüyor. Yeni üyeler gelecek. Ancak benim merakım yeni üyeler ittifakı güçlendirecek mi? Yoksa onu hantallaştıracak mı? Dileyelim ki ikincisi gibi olmasın.
1: Bu kadar gerginliğin ortasında olan bir ülke olarak yine çözümün merkezinde durma potansiyeliyle de bunun önünde durmak isteyeceğini de tahmin edebiliyoruz Türkiye'nin. O hantallaşmayı tam tersine çevirmekle ilgili noktada, ama dediğiniz tabii bu yük paylaşımı ile ilgili husus planlandığı şekilde olacak mı? Yine takip edeceğiz. Bu haftanın çok önemli bir başlığıydı bu. Tabii birçok ülke tarafından da dikkat çekti. O yüzden de özellikle de geniş bir çerçevede bu konuya da yer vermek istemiştik sizinle beraber. Ve belki diğer ülkelere bugün çok fazla yer veremedik ama önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam etmek isteriz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz katkılarınız ve yorumlarınız için, açtığınız ufuk için.
0: Benim için keyifliydi. İyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Size de iyi hafta sonları diliyoruz. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerleydi.

0: sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Pazar günümüzün daimi konuklarından editör Nihal Sandıkçı bizlerle beraber. Nihal hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine dünyadan haberleri derledin, dinleyicilerimize aktarmak evet. üzere bizlerlesin. İlk hangi haberimize başlayalım?
2: Ben de derleyenlerden derledim.
0: Hakkını evet. her zaman teslim ediyorsun zaten.
1: Evet, evet. Çok uğraşılmış bir haberle başlayacağız. Konu da aşk. Aşka ulaşan yollar tıkandı mı?
0: Savaşlardan çok pamuk bir yere geldik.
1: Evet, haberde çok fazla araştırma var Amerika odaklı. Ve işte neden artık aşkı bulamıyoruz diye bir başlık atmışlar. Oksijenin haberiydi. Şimdi eskiye oranla tabii kıyaslamalar söz konusu. Daha işte ulaşabiliriz pek çok şeye, imkana şu hayatta. Hiç olmadığı kadar, hatta çok insanla belki tanışma imkanımız var ama daha az buluşuyoruz. İşte daha az ilişki kuruyoruz ve daha çok yalnız yaşıyoruz. Ve araştırmalar acaba bu aşk durgunluğunun arkasında, işte pek çok flört uygulaması var biliyorsun, yaygınlaştı. Bu mu var? Demek ki insanlar artık tercihlerini de değiştirdiler ve bu büyük dönüşümün acaba sonuçları nasıl oldu diye son yılların, son 15-20 yılın bir puanlamasını yapmışlar. Şimdi evet, ekonomik güvensizlik belki ilişkiyi erteliyor, yüz yüze karşılaşmalar azalıyor. Evet, çok insanla tanışma imkanımız var ama nedense bu işte iş yeri ortamında ya da internet üzerinden belki daha fazla. Ve Amerika'da 25-34 yaş grubunda evli ya da birlikte yaşayanların oranı 1980 ve 2022 döneminde üniversite mezunları arasında yaklaşık 10 puan gerilemiş. Diploması olmayanlar arasında 20 puandan fazla gerilemiş.
0: Ciddi seviyelere ulaşmış aslında.
1: Evet, şimdi bu hani sanki şey açısından, işte yıllar açısından baktığında bir 10 yıllık bu puanlardan ne olacak şimdi, devamı da öyle haberin diye düşünüyoruz ama hani çoğu şeyde beklenmedik böyle bir zaman, hem hızlı geçer hem o bir puan bile
0: İvmelenmeyi sonra kontrol edemezsin.
1: Tabii çarpan etkisiyle bir sosyal yansıması olur. 40 yaşın altındaki işte hiç evlenmemiş bekarların mesela %42'si daha önce ciddi bir ilişki yaşamadığını da söylemişler. Atlantik dergisine göre tüm bunlara karşın yine de gençlerin büyük bölümü aşktan da vazgeçmiş değil. Bu da böyle haberin parantezi. Uzun süreli bir ilişki istedikleri açık.

0: Küçük bir hayat arkadaşlığı da elbette istiyoruz demişler. Yani sorun sanki bu kısmında araştırmanın aşkın böyle istenmemesi değil, biraz böyle aşka ulaşan yolların tıkanması gibi duruyor. Yine Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre bir günde yüz yüze ya da uzaktan sosyalleşenlerin oranı 2014'te %38'miş. 10 yıl sonra bir oran daha var, %30'a iniyor. Sosyalleşmeye ayrılan günlük ortalama sürede 43 dakikadan 30-35 dakikalara gerilemiş. Tabii bu tesadüfi karşılaşmalar azalınca boşluğu algoritmalar doldurdu diyorlar. Bu da Stanford Üniversitesi'nin bir araştırması. 2017 yılında Amerika'da çiftlerin %39'u internette tanışıyormuş. Bu oran mesela 2009'da %22'ymiş. Yani orada da işte artışı tahmin edebiliriz,
1: Tabii.
0: görebiliriz. Ve internet o dönem için en yaygın aslında tanışma yollarından biri. Ben şimdi bazı şeyleri biraz daha belki parantez içinde ya da büyük harflerle
1: Lütfen.
0: konuşabiliriz diyorum. Çünkü hani basit bir konuymuş gibi hepimiz üstüne yorum yapabilirmişiz gibi düşünüyoruz. Ama dediğin gibi hani ivmelenmenin bir anda
1: Tabii
0: böyle
1: aslında
0: şok edici
1: toplumun sağlıklı
0: tablosu.
1: büyümesiyle ilgili tablo da bunlar çok ciddi çarpan etkileri uyandırıyor.
0: Şöyle bir şey var mesela, bu hayatın içinde kendiliğinden gelişen bir ilişkiden çıkmış durumda diye bir tanım koymuşlar.
1: Biraz artık planlı bir sisteme dönmeye başlıyor, değil mi?
0: Evet, şöyle mesela işte bu siteleri, flört sitelerini düşünürsek mesela profil hazırlıyorsun, işte fotoğraf seçiyorsun, işte yüzlerce kişiyi eliyorsun, mesajlaşıyorsun, karşı tarafı araştırıyorsun, bayağı mesai yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Haftalar sonrasında da belki bir buluşma yapıyorsun. Onun için bunun son cümlesi de aslında güzel bir tespit. Yani flört artık pek çok kişi için romantik bir serüvenden çok başarısız olma ihtimali yüksek bir iş görüşmesi gibi de yaşanıyor diye.
1: Bana bu sosyal ilişkilerle ilgili sürenin azalması ile ilgili tabloda şu da geliyor. Şimdi nasıl bizim ülkemizde de artık evlenme çağına baktığımız zaman daha yaşın ilerlediğini görüyoruz. Yani 30 sonrası yaşlar artık gün yüzüne çıktı ve 30 sonrası döneme de ayrıca bir vurgu yapılır. Eskisi kadar sosyal olmamakla, daha kendine çekilmekle ilgili tablo. 20'li yaşların enerjisi yoktur. Yani bu kadar dışarıdaki o pamuk enerji, hayatı tanıma enerjisi yoktur. O yüzden geçirilen sürenin daha da azalması sosyal ilişkilerde bana bununla ilişkiliymiş gibi de geliyor bir anda. Çünkü mevcut yaş dönemi de farklılaştı eskiye kıyasla. 2014 aynı değil. 2000'ler öncesi aynı değil bu verilerle ilgili.
0: Değil, bu da
1: Bana ilişkisi
0: kelebek
1: de varmış.
0: etkisi gibi
1: Tabii.
0: işte. Yani küçücük bir herhangi sosyal, kültürel, ekonomik alandaki değişiklik doğal olarak insanın herkesle aslında ilişkisini de iyi veya kötü anlamda etkiliyor. Bu şeylerden, uygulamalardan mesela yaklaşık %90'ı işte tanışanların karşılarına çıkan kişiler nedeniyle en azından böyle şey gibi yüksek düzeyde zaman zaman ya da bir hayal kırıklığı yaşadıkları sonucu da var. Küçük bir şey daha ekleyeyim, haberi çok uzattım. Başka bir araştırma Temmuz 2026'da henüz yapılmış. 21.263 kişiyi kapsıyor. 27 araştırmanın toplamı, bir meta analizden bahsediyoruz. Bu kaydırma temelli yine o flört uygulamalarının kullanımını işte maalesef duygusal sıkıntı, benim en dikkatimi çeken de beden algısı sorunları, kişiler arası böyle hassasiyet ve kontrolsüz kullanım davranışlarıyla ilişkilendirmişler. Yani insanlarda başka türlü problemler de hani bireysel anlamda psikolojik
1: Devreye
0: olarak
1: giriyor.
0: sıkıntı da yaratıyor ki bu gençler arasında bu beden algısı sorunu gerçekten çok
1: Tabii.
0: ciddiye alınması gereken bir boyutta. Yani ilişkinin yönünün henüz kanıtlanmadığını, uygulamalar mı bu sorunlara yol açıyor? Yoksa zaten hani kırılgan hisseden bir insanın orada tetiklenen ve büyüyen bir
1: Yani
0: sorunu
1: doğal
0: mu?
1: çevrenizde zaten bulamadığınız için genel itibariyle bu tarz uygulamalara yöneliyor insanlar. O yüzden de bir de buradan böylesine bir beden algısı ile ilgili olumsuz eleştiriler gelmesi, kırılgan olan zemin daha da hassasiyet
0: Şeyi
1: zemine taşıyor
0: konuşmuştuk.
1: olabilir.
0: Hatırlıyor musun? Bu tanışma ortamları artık çok çıktı son zamanlarda. İnsanların karşısına görmüştür dinleyicilerimiz de. Amerika'da yapılıyor galiba, markette hani mecburen bir markete gidiliyor eğer evini
1: Evet.
0: istemiyorsan, hani bazı ufak sembol

0: Konuluyor işte market arabasına. Gördün mü onu?
1: Görmüştüm, evet.
0: Yalnızım ve eşim.
1: Devrin yanında görmüştüm ben bir. Ananasların oraya bir şey bırakıyordu.
0: Son cümlesi olsun. İnsanlar biraz bu ekonomik belirsizliğin içine, yani bir başkasını da dahil etmek belki, hani genel bir tablo açısından bakarsak onu da istemiyor olabilirler. Eskinin işte gençlerin birlikte bir yolculuğa çıkması gibi değil. Önce bir kendi kendini ekonomik anlamda adam etsin de
1: geçindirmesi lazım.
0: Ondan sonra halbuki daha
1: eski dönemlere bir daha döndük aslında.
0: yok tam tersini söylüyorum.
1: Çünkü anladım ama hani hakikaten öyle bir zemin var, ama çok daha eski döneme baktığımız zaman Türk sinemalarında malum hani bir sigortalı işte bir garanti olsun, ondan sonra kızımı vereyim zemini vardı. En eskiye de gittik. Sıradaki haberimizde ne var?
0: Elektrikli uçak. Korkutur mu seni mesela?
1: Ben dört gözle beklerim.
0: Ben de bekliyorum.
1: Gelsin de binelim diye isterim açıkçası.
0: Şey gibi düşünüyorum, yani önlemi alınır herhalde, yine de bir yerde bir yakıt vardır değil mi? Yani elektriğe, pillere mahkum kalmayız.
1: Biraz yaygınlaşması lazım.
0: Şimdi tabii teknolojideki hızlı gelişmeler onun sayesinde olacak bir durum, ama Avrupa'da 2030'lu yılların başından itibaren en popüler bu kısa mesafeler için bir elektrikli uçakla seyahat planı son sürat hızla ilerliyor galiba. Euronews yapmış açıklamayı. Birçok insan evet pille çalışan uçakların hala uzak bir hayal olduğunu düşünüyor. Ama süreci değerlendiren işte pek çok böyle federasyon var. Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu başta. Elektrikli ve hibrit uçuşlar kısa mesafeli seyahatleri daha sürdürülebilir hale getirecek diye. Bir yandan da tabii ki ithal uçak yakıtına olan bağımlılığı azaltması beklendiği için bu önemli bir gelişme olacak. Çünkü Orta Doğu'daki gelişmeler maalesef ki, yani petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları belirsiz bir durumda da kimse önünü de göremiyor. Onun için şimdi Avrupalı yeni nesil girişimciler 500 kilometreye kadar mesafe kat edebilen elektrikli uçaklar inşa etmek için adeta zamanla yarışıyorlar diyorlar. Burada rotaları bir yani beklenen rotalardan bahsedelim. O menzile giren olası gidiş gelişler Londra Dublin, Atina Santorini, Barcelona Ibiza, Nice Corsica ve Roma Sardinya arasında olabilir demişler. Fransa mesela tren falan da aslında şöyle trenle 2,5 saatten az süren kısa mesafe iç hat uçuşlarını yasaklamış Fransa. O yüzden de İspanya'nın da mesela benzer bir yasak önermesine rağmen adalar veya deniz aşırı rotalar için demir yolu gerçek bir alternatif sunamadığından da belki bu düşünülüyor. Yani böyle bir diğer ulaşım yollarındaki zorluk da
1: buna meyli arttırıyor olabilir. Eğer bu kuraklıkla ilgili tablolarda malum su bitiyor ve mesela az önce Niyazi hocamızla da konuştuk. Macaristan ülkedeki iki nükleer santralden bir tanesini kapatmak durumunda kaldı. Geçici ama belki tamamen de kapatacak. Bu kadar önemli bir nehrin rekor seviyede düşük hale gelmesi, yani elektrik üretim safhalarını zor bir konuma çıkartıyor. O yüzden eğer böyle bir tablo dünya genelinde sıkıntı oluşturmayacaksa ben olmasını isterim. Yani suyumuzu bozmayacaksa bu düzen, havalarda uçmak fena olmayabilir.
0: Şimdi Avrupa Birliği'nde biliyorsun Nisan ayında şeyi çok konuştuk. Bu parmak izi ve işte giriş çıkış sistemi tamamen yürürlüğe girmişti.
1: Canımı sıkılmıştı.
0: Evet 10 Nisan'da. Ama sonrasında sorunlarını da ya da olası sorunları
1: hiç
0: da
1: düşünmüştük.
0: Tahmin ettiğimiz gibi tabii oldu. Politico'nun haberi bu da. Şimdi Ekim ayında kademeli olarak devreye alınmıştı. 10 Nisan'da tamamen yürürlüğe girmişti. Bu AB mevzuatının izin verdiği bir aslında hızlı çözüm yöntemiydi. Birçok havalimanında, Avrupa havalimanında standart bir uygulamaya dönüşmüştü. Ama herkesin başından söylendiği şey gayet açık bir şekilde maalesef sorunlarını büyüttü. Akıcı bir geçiş sağlamak mümkün olmadığı için sistemi kapatan havalimanları oldu. İşte sadece Fransa ve Hollanda değil, Frankfurt, Brüksel ve Milano gibi büyük aktarma merkezlerinde sınır yetkilileri buna kendi inisiyatifiyle de çoğu zaman karar vermiş. Çünkü yoğunluk tavan yapıyor ve biyometrik kontroller durdurulması gerekiyor. Şimdi bu 29 ülkelik Schengen bölgesine giren AB dışı ülke vatandaşlarını kapsayan bir uygulamaydı ve pasaport damgalatmak yerine işte o alana geçiyorlar, parmak izi veriyorlar, fotoğraf çektiriyorlardı. E,

0: 3 yıl boyunca saklanacak demişlerdi veriler için. Ama bu tabii
1: sürdürülebilir
0: olamamış.
1: Özellikle yaz turizmini kaldıramadan.
0: Yine manuel olarak işlemiş zaten çoğu yerde. Şimdi bu güvenliği arttırıyor diyorlar. AB vatandaşlarının güvenliğini arttıran bir şey. İşte fiziki pasaport damgalamanın yerine işte bir yandan da modern bir kayıt ve kontrol mekanizması aldı diyorlar. Ama maalesef turist yoğunluğu yüksek noktalarda saatleri bulan bekleme süreleri yaşandığı için pek çok Avrupa hava yolu şirketi maalesef diyor ya aktarmalı uçuşları falan kaldırmak zorunda kalmışlar. Şimdi 6 Eylül tarihine kadar muafiyet söz konusu. Yoğun baskı geliyor tabii havacılık sektöründen ve Avrupa Komisyonu yaz sezonunun yoğun dönemini kapsayacak işte 6 Eylül'e kadar geçerli bir muafiyet tanımış. İlgilenenleri
1: sevindirir umarım. Evet, hakikaten evet. Şaşırtmadı. Konuşmuştuk burada bu kuyrukları yönetebilecekler mi diye. Beklediğimiz evet. Gibi oldu. Dileriz daha da uzar. 6 evet. Eylül ileri çekerler.
0: Ve yine esprili bir haber başlık olsun. Bond, James Bond diyelim. Ben şimdi gerçekten şaşırtıcı ya. Her şeyin araştırmasının yapılması ya da yarışmasının yapılması. Ben çok tabii renkli bir dünya yani. Teorik de olsa birçok şey. Öğreniyoruz. Bu bir istihbarat servisi yarışması gibi düşünebiliriz şu anki haberi. 25 ülkeden 60 istihbarat uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen bir uluslararası akran değerlendirmesi söz konusu. İşte Avrupa'nın en güçlü dış istihbarat servislerini seçiyorlar. Birbirlerine de oy veriyorlarmış bu arada. Eurovision gibi
1: öyle
0: bir
1: mi?
0: Şey var.
1: Evet. Ben bu konuyla ilgili uzmanların görüşlerine başvuruyorlar da öyle bir oy çıkıyor diye düşünüyordum. Birbirlerine tabii i̇şte kim, muhakkak içerisinde bir İngiliz var, Almanı var.
0: Kim verecek buna oyu?
1: Zaten yani böyle bir sıralama çıkıyorsa istihbarattaki derece tartışmalı hale gelmiyor. Beni bayağı düşündürdü bu haber.
0: Şöyle 007 tabii James yani MI6 boşa yapılmamış, çekilmemiş diyebiliriz. İngiliz dış istihbarat servisi MI6 Fransa ve Hollanda'yı geride bırakarak Avrupa'nın en güçlü dış istihbarat servisi seçilmiş. Fransız Express dergisi, Le Express dergisi tarafından yürütülüyor ve Batılı müttefik ülkelerin istihbarat servislerinin birbirlerini puanladığı bir araştırma yapılıyor. Birleşik Krallık İstihbarat Teşkilatı 251 puanla listenin ilk sırasına yerleşiyor. Guardian haberleştirmiş bunu da. Rusya, Çin, İran ve Türkiye'deki yönetici elitlerin içerisine sızma yeteneği ve üst düzey muhbir devşirmedeki uzmanlığı nedeniyle
1: esas zaten can alıcı metindeki yer burası.
0: Ben de söylemek istedim. Evet. İlk 5 sırayı bu arada listede Hollanda, Ukrayna ve Almanya tamamlamış.
1: Bunlar ne yapıyorlar arka perdede? Biz bunu yaptık, bunu yaptık diye mi konuşuyorlar?
0: Muhtemelen.
1: Biz istihbarat
0: şeyde sunum hazırlanıyor muhtemelen. Olabilir. En düşük puanı söyleyeyim bu arada Slovakya. Olmuş. Öyle bir
1: eksik ama hakikaten çok renkli. Ama beni düşündüren bir haber olduğu için yorum yapmayacağım bu konuda.
0: Tamam peki. Şimdi aslında son bir haber biraz da uzun. Onun için şöyle küçük bir toparlamayla istersen bitirebiliriz. Çok konuşuyoruz ya bu akıllı şehirlerden. Siz de konuşuyorsunuz genç öyle uzun uzun. Şimdi bu tabii yaşamı kolaylaştırmasıyla paralel bir şey bekleniyor, sonuç bekleniyor. Çok da tabii her dönem araştırması yapılıyor. Her kıta da ayrı yapılıyor. Dünya genelinde yapılıyor. İşte bir şehri gerçekten yaşamayı, bir şehri yaşamayı kolaylaştıran şey nedir diye baktıklarında. Şimdi geçen programlarda pek çok işte Avrupa'dan özellikle işte ya da yine dünyanın pek çok şehrinden bahsetmiştik. Asya tarafında şimdi dikkat çeken bir konu olmuş bu. Japonya, Asya'nın iki şehriyle listeye giren tek ülkesi. Kendilerince
1: bu ilk 10 yapılan bir liste mi?
0: Şimdi bu UNET'in 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde evet o şeyde ona girenler.
1: Japonya iki şehrini sokuyor.
0: İki şehri giriyor tabii. Mesela Osaka 7. sırada, Tokyo 3 sıra yükselmiş. 10. sırada yer alarak Japonya'yı ilk 10'da iki şehri olan tek Asya ülkesi yapıyor. Şimdi tabii pek çok kişinin gitmese bile Japonya ile ilgili muhtemelen bazı neden olduğu ile ilgili tahminleri
1: herkes ulaşımı
0: olabilir. Ama işte orada günlük yaşam ve işte birbirlerine olan

0: Herhalde
1: Yani
0: biraz böyle.
1: burada normalde şehirdeki ulaşım araçları çok pahalı aslında. Yerin altı o kadar zengin ve yoğun ki oraya sevk etmek için orası çok daha uygun. Herhangi bir taksiye binmeniz çok daha pahalı. Yani Japonya bu şekilde bir sistem geliştirmiş. Bir normal halk otobüsü diyebileceğiniz sistemleri bile daha pahalı.
0: Evet, kompakt teslimat minibüsleri mesela
1: Buradan şehirler arası
0: böyle hat.
1: ulaşımı da çok kolay. Yani bu listeye girebilmesi için aslında yaşanılabilir noktada şehir altyapısı da çok önemli diye anlıyorum ben.
0: Tabii şehirlere sığacak araçların olması mesela, ya da işte yayaların ne kadar rahat ulaşabilir. Yani evindeyken her yere, işte bir
1: Benim
0: hastaneye, bakkala, markete.
1: şaşırdığım Zürih de listedeydi galiba. Yani Zürih yaşanılmak için güzel bir yer olabilir ama bu kadar pahalı bir yerin yaşanılabilir olarak bile
0: Onun dışındaki ya, o kriterin
1: seçilmesi
0: dışı demek
1: beni
0: ki.
1: biraz düşündürdü. Dünyanın bu kadar sorunu hani ekonomik geçim olduğu için düşündürdü. Bir de Viyana dikkatimi çekti ama hani sosyal konut projeleriyle de iddialı bir şehir olduğu için sonrasında mantıklı geldi doğrusu. Dileriz biz de bu listeye girebiliriz güzel şehirlerimize. Belki ileride konuşacağımız başlıklar arasında olur. Sevgili dinleyicilerimiz, editör Nihal Sandıkçı'yı dinledik. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Az önce Nihal Sandıkçı'nın da dediği üzere Genco Bey ile yapay zeka alanlarındaki gelişmeleri konuşuyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle telefon attığımızda. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Genco Bey, geçtiğimiz hafta aslında vaktimiz yetmediği için çok üzüldüğüm bir haberle hemen başlayacağız. Çok da merak ediyorum doğrusu. Bugün de tevafuk oldu. Daha çok su kıtlığı ile ilgili tabloyu ön planda konuştuk. Siz de havadan bir su toplayacak yapay zeka modelinden bahsedecektiniz. Nedir bu projenin evet. ayrıntıları?
1: Bu projenin adı ARP, İngiliz bir şirketin projesi. Aslında bu tam böyle şapkadan tavşan çıkartma hikayesi. Yani biliyoruz ya, tavşan zaten şapkanın içinde ama o çıkınca şaşırıyoruz. Aslında su her yerde. Biz sadece suyu bir kaynaktan çıkan ya da bir yerde işlenen bir şey olarak düşünmüşüz. Arkın bakış açısı ise zaten havada olan suyu bir şekilde nasıl içme suyuna ya da kullanım suyuna değiştirebilirim, çevirebilirim mantığıyla gitmiş. Biz bunu klimalarda, nem alma cihazlarında zaten dolaylı olarak yapıyorduk. Fakat üretilen su miktarı çok az. Bir de şeyler çok farklıydı. Amaçları ve kalitesi çok farklıydı. Burada metal organik yapılar, yapay zeka destekli metal organik yapı dedikleri bir MOF diye bir sistem kurmuşlar. Bunlar bir çelik kafes gibi. Fakat çok mikro düzeyde çelik kafesler. Havadaki nemi ve sadece su molekülünü içine alabilen ve duruma göre genişleyip daralabilen, yani yapay zeka desteğiyle nem oranına ya da sıcaklığa göre genişleyip daralabilen bir sistem. Şu an için bir ark çok büyük. Yaklaşık böyle bir konteyner büyüklüğünde. Hacim olarak çok büyük. Fiyat olarak da birazcık yüksek. 150 bin sterlin kadar. Ürettiği su ise tam 500 litre. Aslında 500 litre su bir hanenin ihtiyacı olan optimum su miktarı. Ama %10 nemde bile su üretebiliyor. %10 nem demek bizim yaşamamız için çok zor bir alan. Çöl iklimi. Yani çölde su üretebiliyor ve bu çok gerçekten bu su moleküllerini önce filtreleyip sonra buhara çevirip filtreleyip sonra kullanılabilir su hale getirmesi de arkada işlediği bir proses, aslında bir dizilim işliyor bunu. İçinde yapay zeka desteği olduğu için bunu bir operatörden bağımsız yapabiliyor. Ve ilk amaçları tabii ki bu cihazı küçültmek. Biliyorsunuz her zaman şeydi. İlk cihazlar çok büyük ve pahalıydı her
0: daha
1: zaman.
0: Daha elverişsiz olur ilk başta. Aynen. Anladığım kadarıyla yani eğer gerçi bu kadar yüzdesi düşük bir nem oranında üretim yapabiliyorsa kapasitesi çok daha genişlenebilir. Birçok alanda da, ülkede de kullanılabilir. Ama aynen. En zor yeri hedefliyorlar belli ki. En zor koşulları hedefliyorlar diye yorumladım bunu.
1: Hem öyle hem en zor koşullar hedefleniyor.

0: hem bir kompakt olması için çalışmalar var, yayınlıyorlar. Yani görseller herhangi bir arama motorunda ARK diye yazdığınızda çıkıyor zaten şey olarak. Evet, şu anda büyük böyle bir Hunili falan böyle bir kocaman bir sistem. Ama yani bir afet bölgesinde yerleştirildiğinde, çünkü olası bir doğal afette ulaşım imkanı, tankerlerin oraya gitmesi, su kaynaklarının kırılması, şebekelerin zarar görmesi çok olağan şeyler bunlar, gördüğümüz şeyler. Bunlara bir çözüm. Sadece distopik bir tarafı da var. Bu yaygınlaştığında, insanların evlerine girdiğinde, şu an 2027'de satışa sunulmuş vaziyette, 2027'de teslimatlar yapılacak ve birçok evin bahçesinde bu ünite olacak. Yani bir kendi kendine yeten yaşam ortamları, işte enerjisiyle, dikey bahçesiyle, ondan sonra su imkanıyla tek başına böyle bir komün bir alan oluşturulabilecek. Şeyden bağımsız, doğal yeterlilikten bağımsız. Bu doğal yeterlilikten bağımsız olunca böylece güvenlik sorunu da ortadan kalkıyor. Yani herkesin erişmeye çalıştığı su kaynağına yakınlık ayrıca başka bir güvenlik sorunu getiriyor. O alanı koruma güvenliği. Bunlar da kalkıyor. Yani hiç kimsenin ilgilenmediği bir alanda kendi kendinize yeten bir yer kurabilirsiniz mantığı geliyor. Sadece burada şu var. Bu ütopik filmlerde gördüğümüz böyle bir gizli çizgi vardır ya, bir tarafta çok mutlu hayat, yemyeşil bir dünya, hemen evet, o duvarın arkasında bunlara, buraya hizmet eden ama bunlara erişemeyen sosyal adalet farkı. Yani şimdi bunlara doğru mu gidiyoruz? Yani bu aleti alamayan ya da bunu koyacak bahçesi olmayan, kendi enerjisini üretemeyen su içemeyecek mi?
1: Yani sayılı bir kesime hitap edebilecek bir seviyede kalması başka bir tehdidi karşımıza çıkartacak. Bir de şehir sisteminden bağımsızlaşmasını da işaret ediyorsunuz. Böyle bir tablo da karşımıza çıkıyor, o altyapıdan uzaklaşması. Yani bu da ne getirebilir? Kendi kaynağını üretiyor gibi düşünüyorsunuz ama aslında o kaynak o şehri paylaşan herkese ait bir yerde de. Sizin evinizin üzerinde olması size ait kılar mı?
0: Tabii o da var. Yani burada şey olarak bir okudum şeyi birazcık. Şimdi bir kaynaktan su çekmek kadar adaletsiz değil. Kaynağa yakın olanlar daha fazla su çekiyorlar. Yani çeşme başına yakın ev daha çok su alabiliyor ya. Bu çok homojen dağılan bir şey. Yani aslında sosyal adalet olarak havadaki buharı, başkasının buharını çalmıyorsunuz. Yani o yönden birazcık etik bir yerine, yani Pınar başına yakın olmaktan daha etik.
1: Şimdi ama diğer haberimize de peki buradan geçecek olursak, yani bunu en azından dinleyicilerimizin düşüncesine bir sunmuş olalım. Havadan suyu sağlayabilecek bir, şu an çok pahalı olsa da, bir yapay zeka modeli geliştiriliyor en azından. İyileştirilmeye açık bir proje. Şimdi aynen, sabah haberlerde okumadık ama iş insanlarından bazılarının bir yapay zeka tarafından yönetilebilir bir şirket olmasını mümkün gördüklerini okuyorum. Hatta aynen, gençler belki bunu bile talep edebilir diye de söylüyordu. Şimdi belirli yerlerde aslında ciddi isimlerin bunları paylaşıyor olması da kıymetli. Harari'nin duyurduğu bu ilginç tablodaki bir konu var. Yapay zekanın zeki olması, belki insanla evet, kıyaslanabilecek seviyeye gelmesi. Bu da onunla bağlantılı mı?
0: Evet, Harari sorusun zaten bu şeyini çıkarımını güncelledi. Şu ana kadar yapay zeka insandan zeki mi ikilemi içindeki bu çıkarımını, zeki olduğuna karar verdiğini varsayarak aslında yapay zeka tüzel bir kişilik elde edebilir mi olarak güncelledi. Yani şimdi burada Arjantin'de bir şirket kuruldu, hiç insan yok. Şimdi bizim alışa geldiğimiz tüzel mantığa tamamen ters. Banka hesabı nasıl açtı? İşte hukuki şeyi nasıl yaptı? Yani anlaşmayı kim imzalıyor? Gibi bir sürü soru var. Şimdi biz bunları aslında küçük küçük kullanıyoruz hepimiz. Yani çok küçük işlerimizde de ya da birazcık daha profesyonel olanlar da kullanabiliyor. Bunlara agenta diyoruz şu anda. Bu ajanlar bizim için işte şunu yap dediğimizde aslında karşı tarafta bir insan çalışmıyor. Bir modül ya da modüller bütünü çalışıyor. Bu modülünü, bu isteği ne kadar karmaşıklaştırırsak aslında onlar da küçük bir şirket oluyorlar. Yani benim kullandığım ajantada mesela agent modelinde 8-9 tane farklı karakterin bütünü bir şey kullanıyor. Şimdi bunu ben bir ajans için bir birim olarak değerlendirebilirim. Ama tek başına bir tüzel vermek buna bana da çok ütopik geliyor ama bunu yaptılar. Şimdi bu sorular, bunu yapınca bir sorular çıkıyor. Hukuki sorumluluk kimde? Ondan sonra işin etik sorumluluğu kimde?
1: Ve kim denetleyecek?
0: Evet, kim denetleyecek? Kim karar veriyor? Ve kim, yani sonuçta bir banka, banka yapay zeka değil. Bankaya kim gidiyor kardeşim? Yani kim o hesabı açtı?
1: Yani soru sorma şekillerimizi güçleştiren bir tarafa gelmedi mi Gence Bey bu konu? Bir hafta bir bakıyoruz, bir yapay zeka modülü kontrolden çıkmış. Bir şirket bunu 3 gün belki fark etmemiş, hemen aynen peşine düşmüşler. Böyle haberi konuştuğumuz yerde. Şimdi diyorsunuz ki Harari'den herhangi bir tüzel kişilik büründürülebilir mi? Hatta bunu yapmış diyorsunuz. Bunu takip etmiş.
0: Tabii pozitiflerini konuşuyorlar. Tamam, çok güzel yatırımlar yapmış. İşte 24 saat çalışıyor. Her yere farklı farklı şeyler yapabiliyor. Okey, tamam. Ama yanlış karar aldığında, yani bir küçücük bir yanlış karar belki de milyonlarca dolarlık bir zarara sebep olacak.
1: Yani bu aslında bir önceki haberinizde de aynı konu geçerli. Şu an belirli bir zümrede sıkışıp kalmış da ben ekliyorum, aslında öyle bir durum da yok.
0: Evet.
1: Bunu daha da genişlemesine el verebilecek bir zemin belki hazırlanıyor bir yerde ama belki ülkeye, dünyaya çok fazla zararı olabilecek. Özellikle ikinci haberinizde finans sistemiyle alakalı bir kısımdı. Birinci haberinizde de doğal bir kaynak üzerinden gelen bir haberdi. Aynen. Bu.
0: Bir de sağlığı da var işin içinde. O pozitif tarafları da çok fazla var. Yani o kadar ikilemde bırakıyor ki insanı.
1: Yani buradaki etik tarafın korunması ile ilgili tablo netleştikten sonra herkes belki rahatlayacak ama dünyanın bu zamana kadarki getirdiği noktada böyle bir rahatlık da hiçbir zaman yaşanmamış. O yüzden de biz her seferinde bir yandan sizinle beraber güzel haberleri duyuyoruz, bir yandan da acaba'yı eklemeden bitiremiyoruz. Yine bugün iki haberimizi verebildik ama çok ilginç haberler getiriyorsunuz Gence Bey. Hakikaten bizi her defasında düşündüren, endişelendiren ama bunu daha hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatan haberler. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta yine buluşalım.
0: Görüşmek üzere.
1: Bahsedemediğimiz haberlerle de bir araya gelelim. Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirel konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka alanındaki gelişmeler evet biraz bizi düşündürüyor, heyecanlandırıyor, soru işaretlerini bırakıyor. Belki tedirgin ediyor ama son bölümdeki kültür sanat haberleriyle biraz bu endişelere ara vererek daha da rahatlamayı arzu ediyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi pazarlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkürler. Bu hafta hangi haberlerle başlıyoruz acaba? Neler aktarırsınız?
1: Şimdi Ağustos ayının ikinci haftasına geldik. Yine kültür sanat gündemimiz hareketli. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu hafta Malatya'da. Evet. Ama aynı zamanda arkeoloji ve müzecilik alanında da önemli gelişmeler oldu. Tabii her hafta konuştuğumuz gibi sinemadaki yeni filmler, konserler ve buluşmaları da bu hafta bir özet olarak paylaşalım. Öncelikle Malatya'dan haberimizi aktaralım. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 8-16 Ağustos arasında Malatya'da gerçekleşiyor. Konserlerden sergilere, etkinliklerden gastronomi programlarına kadar çok farklı etkinlikler gerçekleşecek Malatya'da. Bu önemli bir haber tabii bölge halkı için. Bir diğer haberimiz de arkeoloji dünyasından. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Öğü ile insanlık tarihinin eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan yine Malatya. Köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla yine festival boyunca her yaşta unutulmaz bir deneyim sunacak bu anlamda. Tabii aslında şöyle, yani bizim Aslantepe önemli bir burada bir araştırma merkezinde kalıyor. Çünkü festivalde yalnızca konserlerin ve etkinliklerin olduğu bir organizasyon olarak değil, şehrin kendi hikayesini anlatması açısından da ben bunu değerli buluyorum. Yani hem festivali gezmek hem de yine işte bölgenin tarihi ve önemli arkeoloji kalıntılarına yakından bakmak için önemli bir fırsat.
0: Öğretici bir tarafını da koruyan bir festival özelliği karşımıza
1: evet,
0: çıkıyor.
1: Evet, tabii ki.
0: Malatya'da belki bulunanlar daha çok buraya gidiyorlar, yakın ildekiler, ama sizler vesilesiyle, bunları duyuran medya mensupları vesilesiyle de bu bilgi bütün Türkiye'ye yayılıyor. Bu da çok kıymetli.
1: Evet, evet, kesinlikle öyle.
0: Lütfen buyurun, devam edin. Keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler. Türk Tarih Kurumu'nun Dijital Tarih Akademisi erişimi açıldı. Bu bilgiyi de paylaşalım. Dijital Tarih Akademisi kurumu tabii bir asra yaklaşan bilimsel birikimini dijital ortamda kullanıcıyla buluşturuyor. Dijitaltarihakademisi.gov.tr adresi üzerinden ücretsiz hizmete erişimi açtı. Bu da bence önemli haberlerden biri. Bunu da paylaşmak istedim.
0: O da dijitalleşmenin getirdiği aslında bir kolaylık bir anlamda da, değil mi? Ulaşılabilirliği artıracaktır.
1: Tabii özellikle genç kuşakların bilgiye ulaşma biçimini düşündüğümüz dijital platformlar bu anlamda önemli. Hem kaynağın güvenilirliği ve akademiseliğini koruyabilmesi de tabii ayrıca kıymetli, bunu da belirtelim.
0: Lütfen devam edin.
1: Tamam. Arkeolojik değerleri, stratejik konumun zengin kültürel birikimiyle Kadı Kalesi UNESCO Dünya Sitesi geçici aslında UNESCO Dünya Mirası geçici sitesine dahil edildi. Çok pardon. Aydın'ın Kuşadası'nda bulunuyor bu önemli kent. Turizm aynı zamanda turizm Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nurel Soy da Aspanos Antik Kenti'yle yürütülen kazı çalışmalarında sağlık tanrısı Asklepios ve oğlu yardımcısı Telepros'u birlikte betimleyen mermer bir heykel grubunu gün yüzüne çıkardı. Bu da başka bir gelişme. Bunu da paylaşalım. Antik çağda Asklepios hekimliği, tedavi ve sağlığın korunmasını betimleyen bir figür. Bu anlamda da hem kişinin işte uzun yıllar bütüncül şifa arayışının aslında sembolüydü. Önemli arkeolojik kazılardan ona yer alıyor.
0: Biz cumartesi günleri şehirlerimizi bir bir geziyoruz. Her birinin tarihi, geçmişlerine bakıyoruz. Aslında bugün çıkarılan bu eserlerde hep o tarihe hizmet eden bir zincirin diğer halkası. O yüzden de önemli. Etkinliklerin gerçekleştiği alanlar oluyor bir adım sonrasında bütün bu haberlerin ardından. Dileriz belki ileride onlarla ilgili gelişmeleri de farklı bir etkinlik unsurunun içerisinde de konuşma fırsatımız olur. Peki vizyona giren filmlerle ilgili devam edelim mi? Sinema gündeminde neler var?
1: Evet, sinema gündeminde animasyon tutkunları ve çocukların ilgisini çekecek yerli animasyon filmi Keloğlan ve Hayvan Dostları vizyona girdi. Bunun yanı sıra iki önerimiz daha olacak. George Orwell'ın ünlü romanından uyarlanan Hayvan Çiftliği de özgürlük hayaliyle ayaklanan hayvanların işte kendi çiftliklerine yeni düzen kurma mücadelesini işliyor. Onun yanı sıra da yerli bir filmle devam edebiliriz. Yerli komedi Özcan Başoğlu'nun yönettiği Kozalak Devri. Yine bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor.
0: Kitabı çok ilgi çekmişti eminim. Evet. Şu anda romandan uyarlanan bu serisi de belki seriye dönüşecek bir başlangıç bile olabilir. Görüleceği ilgi sonrası, çünkü tahmin ediyorum ki dolacaktır Hayvan Çiftliği ile ilgili, Animal Farm. Şimdi etkinliklerde peki neler var? Konserlerle de bütünleştirebiliriz bunu.
1: Atatürk Kültür Merkezi yaz konserleri kapsamında 12 Ağustos ve 16 Eylül tarihleri arasında caz müzisyenlerini ağırlıyor. Ağustos ayının farklı tarihlerinde hem modern caz, funk, elektronik caz gibi farklı performanslar sergileyecek. Konser listesi 12 Ağustos'ta başlayacak. Bu haberi de paylaşalım. Bir diğer konser haberi de Derinden Gelen Sesler. Şerefi Yasarnıcı'nın tarihi atmosferinde barok müzikten operaya uzanan seçkin bir konser programı yine müzikseverleri bekliyor. 31 Temmuz 30 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor konserler. Farklı sanatçılar opera ve klasik müzik repertuarlarının özel performanslarla da izleyiciyle buluşuyor.
0: Yine sergilerle devam edelim mi, ya da vereceğiniz başka konserler varsa da ekleyebilirsiniz lütfen.
1: Evet, belki bir Ankara, İzmir ve İstanbul'u kapsayan 3 konserlik bir turne haberini de paylaşalım. Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden LP'de Epiphone'in 10. yıl kapsamında 11 Ağustos'ta Ankara'da Modern'de, 12 Ağustos'ta İzmir'de Tarihi Avagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta da Küçük Çiftlik Park'ta İstanbul'da sahne alacak. Belki sevenlerine bunu da duyuralım.
0: İletmiş olalım. Sergilerde neler var peki?
1: Sergilerde hem İstanbul'dan hem de Malatya'dan bir haberle devam edelim. Öncelikle tüberkülojik gelişmelerden bahsederken bu haberi de değinmek istiyorum. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Arkeoloji Müzesi kapsamlı bir restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Bu da hem belki

bölgede festivali gezmek isteyenler için de bir fırsat olabilir. Onun yanı sıra da Güneşin Kıyısı Karma Sergisi 30 Eylül'e kadar Kalyon Kültür'de gerçekleşecek. Bu da dekor

0: Vejetaryen ve veda etmiyorumla biliniyor eserleri. Bu anlamda
1: onu
0: da
1: tavsiye ediyorsunuz.
0: Evetler oluşan bu kitabı tavsiye edebiliriz.
1: Ayda Hanım, çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yaptı sonları.
1: Kültür Sanat Meditörü Aydın Öksüz bizlerleydi. Böylelikle veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Sertaç Canbaz, Büşra Tayırdam sağlıkla kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Spor. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartını

ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
5: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu haftada yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımızda çocukların dünyasının en doğal, en eğlenceli ve en öğretici parçası olan oyun konusunu ele alacağız. Oyun, çocuklar için yalnızca eğlenceli vakit geçirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda onların öğrenme, keşfetme, iletişim kurma ve kendilerini ifade etme biçimidir. Çocuklar oyun aracılığıyla paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, işbirliği yapmayı ve empati kurmayı denetleyerek en önemli yaşam becerilerini kazanırlar. Peki oyunun çocukların gelişimine katkıları nelerdir? Aileler oyun sürecinde nasıl bir rol üstlenir? Çocukların sağlıklı gelişimi için oyun neden vazgeçilmezdir? Bu önemli soruların yanıtlarını arayacağımız bu haftaki konuğumuzsa psikolog Seher Selin Çebi. Selin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Gayet iyiyim, birazcık heyecan var diyebilirim sadece.
0: Hiç heyecanlanmayalım, su gibi akacak programımız, ondan emin olabilirsiniz. Hemen dilerseniz ilk sorumuza başlayalım Selin Hanım.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Öncelikle temel soruyla başlayalım.

0: Oyun çocuklar için neden bu kadar önemlidir?
1: Şöyle, aslında biz yetişkinler kafelere gidiyoruz, gün içerisinde arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Neden? Bunlar hep kendimizi ifade etme, gün içerisinde yaşadıklarımızı aktarma isteğinden kaynaklanıyor. Ama çocuklar bunu bizim gibi yapamazlar. Çocuklar bunu oyunla gösterirler. O yüzden biz aslında oyun çocuğun dilidir deriz. Çünkü çocuk aslında duygularını, hislerini, daha tam olarak oturtamadığı gerçekleri bile bize oyunla yansıtabilir.
0: Evet. Peki oyunu sadece bir eğlenme aracı, yoksa gelişim açısından da daha derin bir anlamı var mıdır? Ne şekilde tanımlayabiliriz?
1: Öncelikle oyunun gelişim açısından anlamı çok büyük. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Her yaş grubu çocuk farklı tarzlarda oyun oynar. Çocuk geliştikçe çocuğun oyunu da onun zekasıyla, algısıyla, bilişiyle beraber gelişir. Örneğin 4 yaşında bir çocuğa biz bugün okul nasıldı ya da kreş nasıldı diye sorduğumuzda güzeldi deyip geçebilir, odasına gidebilir. Ama eve gelip oyuncaklarıyla oynarken bir okul kurar. Öğretmen rolündeki bebeği sürekli bağırttırır. Biz de deriz ki acaba okulu böyle mi geçti? Çocuklar oyun sırasında sadece hayal kurmazlar aslında bizim sandığımızın aksine. Onlar yaşadıklarını anlamlandırır, duygularını işler, kendilerini de ifade ederler. Diğer önemli nokta da aslında şu. Biz yetişkinler sizin de dediğiniz gibi oyunu boş zaman etkinliği gibi görebiliyoruz çocuklar açısından. Ödevini bitir sonra oynarsın. Ya da bugün zaten yeterince oynadın gibi cümleler kurabiliyoruz. Oysa oyun için, yani çocuk için oyun öğrenmenin ta kendisi, bizzat kendisi. Bir çocuk bloklarla kule yaparken sadece aslında kule yapmıyor. Bu bloğu buraya koyayım da acaba düşer mi? Ya da ben bunun daha yükseğini yapabilir miyim? Bunu dengede tutabilir miyim diye de düşünüyor. Dikkatini kullanıyor, plan yapıyor. Bazen deneme yanılma yoluyla bir şeyler deniyor. Kule yıkıldığında hayal kırıklığı yaşıyor ama tekrar denemeyi ve sabretmeyi de öğreniyor. Aslında hayatın küçük bir provasını yapıyor diyebiliriz. Üstelik oyun sadece zihinsel gelişimi de desteklemez. Koşarken, zıplarken, ip atlarken çocuğun bedenini tanıması, motor fonksiyonlarını geliştirmesi, arkadaşlarıyla oyun kurarken paylaşmayı, sıra beklemeyi, anlaşmazlık yaşamayı ve uzlaşmayı öğrenmesi de çok kıymetli. Hayali oyunlardaysa korkularını, merakını, öfkesini ya da sevincini güvenli bir şekilde dışa vurmayı öğreniyor aslında çocuk. Bu yüzden oyun çocuk için bir lüks ya da ödül değil. Tıpkı beslenme, uyku, sevgi gibi temel bir gelişim ihtiyacı. Çocuk oyun oynarken aslında büyüyor, öğreniyor ve hayata da hazırlanıyor.
0: Buradan devam edelim. Çocuklar oyun oynarken aslında neleri öğreniyorlar?
1: Şöyle, oyun öyle güçlü bir araç ki tek bir gelişim alanını değil, çocuğun gelişiminin neredeyse tamamını aynı anda destekliyor. Önce bilişsel gelişimden başlayalım. Çocuk oyun sırasında sürekli düşünür. Problem çözer, dikkatini toplar, neden-sonuç ilişkisi kurar, hafızasını kullanır. Mesela yapboz yapan çocuk sadece parçaları birleştirmez. Hangi parçanın nereye ait olduğunu tahmin eder, yanlış yaptığında tekrar dener ve sabretmeyi öğrenir. Yapı oyuncaklarıyla oynayan bir çocukta da benzer bir süreç işliyor aslında. Bu köprü neden yıkıldı ya da bunu nasıl daha sağlam yapabilirim diye düşünüyor. Bunlar aslında ileride okul başarısını bile destekleyen temel beceriler. Dil gelişimi açısından da oyun çok kıymetli. Özellikle hayali oyunlar, bizim evcilik dediğimiz, doktorculuk dediğimiz, öğretmencilik dediğimiz oyunlarda çocuk yeni kelimeler öğrenir, cümle kurar, soru sormayı ve karşılıklı konuşmayı deneyimler. Bazen tek başına oynarken bile oyuncaklarını konuşturur. Bu şekilde dil gelişimi bile oldukça gelişir aslında. Duygusal gelişim için ayrı bir başlık açmam gerekirse, oyunun en etkileyici tarafı duygusal gelişimde başlar aslında. Çünkü çocuklar bazen yaşadıkları duyguları doğrudan anlamazlar. Örneğin hastanede iğne olmuş bir çocuk size uzun uzun bunu anlatamayabilir. Ama ertesi gün bütün oyuncaklarını iğne yapmaya başlayabilir. Biz bunu sık görüyoruz. Çocuk aslında yaşadığı olayı onun içinde tekrar tekrar canlandırarak anlamlandırmaya çalışır. Bu onun için çok doğal ve sağlıklı bir süreç. Bu konuda da bir danışanımdan örnek vermek istiyorum aslında. Sürekli iğne olduğundan, sürekli hastaneye gidip serum taktırdığından bahsediyordu. Ben de ona bir üniversite için yüksek lisans başvurusunda bulundum ve mülakata gireceğimi söylemiştim. Çocuk mesela bana şöyle demişti: "Hayır, sen oraya, o üniversiteye girme. Girersen ben sana her geldiğimde serum takmak zorunda kalırız." Böyle garip bağlar da kuruyor aslında çocuk. Oyun esnasında ya da bizim verdiğimiz en ufak bir örnekte bunlar ortaya çıkabiliyor. Sosyal açıdan da bakalım. Bu da bir hayatın parçası aslında. Çünkü çocuk paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, kaybetmeyi, kazanmayı, uzlaşmayı ya da işbirliği yapmayı oyun içinde öğrenir. Bunların hiçbiri sadece anlatılarak öğrenilmez. Deneyimlenmesi gerekiyor. Biz de burada ebeveynlere zaten çocuklara bir şeyler öğretirken hep oyun içinde öğretmelerini uygun görüyoruz. Çünkü anlattığımız bazen yerine ulaşmayabilir.

0: çocuklar hayatı bizim gördüğümüz şekilde görmezler. Ama oyun onların kendi kurduğu bir hayal dünyasıdır. Ve biz onun içerisine bu küçük öğretileri sakladığımızda çocuk çok daha güzel öğrenebilir. Bir de hareketli oyunların katkısı var, onu söylemek istiyorum. Koşmak, zıplamak ya da tırmanmak, top oynamak gibi. Bunlar kas gelişimini de destekliyor. Hem de denge, koordinasyon ya da beden farkındalığını arttırıyor. Yani aslında dışarıdan baktığımızda sadece oyun oynuyor dediğimiz çocuk o sırada inanılmaz yoğun bir öğrenme sürecinin içinde oluyor. Bu yüzden oyunu sadece eğlence olarak değil de gelişimin en güçlü araçlarından biri olarak görmemiz gerekiyor.
1: Evet. Bir de en önemlisi de şunu da gözlemliyorum ben. Çocukta bir karakter analizi de başlıyor. Yani demin bahsettiğiniz gibi mesela bir hastaneye gittiğinde hemşireyi onu taklit ettiğine göre onu bir analizlemiş, gözlemlemiş. Onun dilinden elindeki bebeği konuşturabiliyor ya da kendisi onun yerine geçip oradaki bebeği kendisi yapıyor. Böyle bir diyaloğa girebiliyor. İşte bu da insanları gözlemleme yeteneği kazandırıyor çocukta. Yani bir durumu analiz etme durumunu kazandırıyor.
0: Aynen öyle. Bu konu hakkında da şunu söylemek istiyorum. Çocukla ilk görüşmeden sonra ebeveynlerle oturup konuşuyoruz. Ve onlara diyorum ki ev içerisinde şöyle şöyle oluyor galiba. Şoka giriyorlar. Nasıl, siz nereden biliyorsunuz? Bunu nasıl anladınız gibi. Ya da mesela babayla oturuyorum konuşuyorum. Sanırım diyorum bir boğaz enfeksiyonunuz var, geçmiş olsun. Baba diyor ki siz bunu nereden biliyorsunuz? Ya da diş ağrınız var mesela. Geçenlerde böyle bir süreç yaşadık. Çocuk sürekli diş hekimi oldu. Ve diş çekmeye çalıştı, diş tedavi etmeye çalıştı ve hastanın başı ağrıyordu, hasta bebeğimizin. Ve babamız da birazcık hastaymış. Ben dedim ki dişinizle alakalı bir sorununuz var galiba. Siz nasıl anladınız, nereden biliyorsunuz? Aslında çocuk bize onun ipuçlarını çok bariz bir şekilde veriyor. Yani bunu anlayabilmek için çok derin gözlem yapmamıza bile gerek yok. Oyunun içine girdiğimiz zaman zaten çocuğun gözünden bakmaya başlıyoruz.
1: Çünkü zaten çok yüzeysel duyguları. Çok hemen analiz edilebilecek şekilde, saf, masumane, hemen anlaşılabilecek şekilde. Peki buradan devam edersek, çocuğun oynama biçimi bize onun ruhsal durumu hakkında ipuçları verebilir mi?
0: Kesinlikle verir. Hatta biz çocuk psikologları olarak yani çocuklarla çalışırken oyunu kullanıyoruz asıl. Terapinin adı oyun terapisi. Neden? Aslında oyun oynayarak bir iyileşme, oyun oynayarak düzelme. Yetişkinlerle terapi yaptığımız zaman seansın belli bir kısmı aslında o yetişkinin anlattıklarını anlamamız, süreci analiz etmemizle geçiyor. Çocukta da tam olarak oyunu analiz etmemizle geçiyor. Biz çocuktan oyun aracıyla bilgileri alırız ve bunu ebeveynin dilinde ebeveyne aktarırız. Burada çok önemli bir noktayı da vurgulamak istiyorum. Çocuğu tek bir oyuna bakarak çocuk hakkında yorum yapmak doğru değil. Çocuğun yani bir gün savaş oyunu oynaması ya da bir canavar çizmesi hemen işte bir sorun var anlamına gelmiyor. Çocuğun hayal gücü çok geniş ve farklı temalarla oynamaları oldukça doğal. Özellikle ekran süresi var biliyorsunuz. Bu konuda bir danışanımdan örnek vereyim. Mesela bir danışanım işte evde otururken birden şeytanlardan bahsetmeye başladığında annesi çok panik olmuştu. Aslında çocuk ona benzer bir çizgi film izlemiş birkaç gün önce ve annesine söylemek istememiş o çizgi film yasaklı olduğu için. Ama annenin aklına başka başka şeyler gelmiş. Doğal olarak korkmuş. Ama tek bir oyuna, tek bir lafa bakarak genel bir çıkarım yapmak doğru değil. Ama bize tabii ki de ipuçları veren durumlar var. Örneğin boşanma sürecindeki bazı çocukların oyunlarında hani aile üyelerinin sık sık ayrıldıklarını görebiliyoruz biz. Ya da yeni doğmuş bir kardeşi olan çocuk oyuncak bebeği sürekli kenara bırakabiliyor. Bazen dolabın içine saklıyor mesela. Bunlar çocuğun yaşadığı duyguları oyuna yansıtması olabiliyor. Ebeveynlere burada şöyle bir tavsiyem var. Oyunu yönetmekten çok gözlemlemeye çalışsınlar. Yani çocuk neyi seçiyor? Hangi karakter olmak istiyor? Oyun nasıl başlıyor? Ya da nasıl bitiyor? Bunlar bazen bize uzun uzun anlatılan cümlelerden çok daha fazla bilgi verebiliyor aslında. Ama tekrar altını çizmek isterim. Tek bir davranış üzerinden sonuç çıkarmak doğru değil. Eğer aile uzun süre devam eden, çocuğun günlük yaşamını da etkileyen değişiklikler fark ediyorsa bir uzmana görüşmeleri faydalı olur. Burada tekrarlayan temalar diyoruz. Bir de internetten bahsetmek istiyorum ebeveynler için fikir vermek açısından. Ebeveynler internette gezerken çok fazla hap bilgiye maruz kalıyorlar. Hap bilgi dediğimiz şey nedir? Çocuğunuz şu oyunu oynuyorsa şöyle bir problem yaşıyor olabilir. Bunlar ebeveyni çok kaygılandırıyor aslında. Bu hap bilgileri çok itibar etmemek lazım. Çünkü bizim psikolojik danışmanlık süreci dediğimiz süreç çok başlı başına uzun ve başlı başına yapılandırılmış bir süreç. O yüzden internetten öğrendikleri bilgilerle çok fazla kaygılanmamalarını, çocuğun üstüne fazla gitmemelerini ya da sen silahlarla oynamayacaksın, hayır bir daha asla bununla oynamayacaksın ya da asla hayır bu bebeğinle oynamayacaksın demek yerine çocuğu anlamaya çalışmalarını öneririm.
1: Kesinlikle. Peki günümüzde çocukların oyun anlayışı eskisine göre oldukça değişti. Açık havada ve akranlarla oynanan oyunlar.

0: oyunların yerini işte internetle oyunlar, tabletlerle oyunlar, daha ziyadesi sosyal medya aldı bir nevi. Öyle bir arkadaşlık gelişti aralarında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle gerçekten son yıllarda çocukluğun şekli değişti aslında. Çocuk olma şekli değişti. Ergenlik yaşı bile oldukça düştü. Bunun bile ekranla bağlantılı olduğunu ortaya koyan bazı araştırmalar var. Birçoğumuz çocukluğumuzu düşündüğümüzde sokakta oynanan oyunları, bisiklet sürmeyi, saklambaç ya da seksek oynamayı hatırlıyoruz. Bugünün çocukları ise teknolojinin çok daha yoğun olduğu bir dünyada aslında büyüyorlar. Ben 2000 doğumluyum. Aslında çok da yaşım hani büyük değil. Ama benim çocukluğuma baktığımız zaman ben bile aslında şimdiki çocuklardan daha fazla oyuncaklarla oynardım. Çünkü benim o yaşıma denk gelmiş 2006, 2007, 2008 yılları. Ama şöyle teknolojiyi tamamen kötü görmenin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü teknoloji artık hayatımızın bir gerçeği. Yani bir anneyi babayı düşünelim, mutlaka her zaman bir telefon ortada olacak, çocuk onu görecek. Doğru kullanıldığında bence teknoloji çok öğretici içeriklerde sunabiliyor. Ama burada önemli olan ekranın gerçek oyunun yerini almaması. Çünkü ekran karşısında çocuk çoğu zaman hazır bir içeriği izleyen tarafta oluyor. Oysa serbest oyunda çocuk üreten tarafta, senaryoyu kuran tarafta. Hikayeyi kendisi kuruyor, karakterleri kendisi oluşturuyor, çözümü kendisi buluyor. Beyin açısından baktığımızda bu iki deneyim kesinlikle aynı değil. Beyni aynı şekilde çalıştırmıyor. Bir diğer konu da hareket. Eskiden çocuklar saatlerce koşarlardı, tırmanırlardı, düşerlerdi, kalkarlardı. Yani bedenlerini kullanırlardı. Şimdi ise uzun süre hareketsiz kalıyorlar ekran başında. Bu durum hem çocuğun motor gelişimini hem de dikkat süreçlerini etkileyebiliyor. Özellikle daha küçük yaşta çocuğu olan anneler, babalar çocuklarına yemek yedirme esnasında ekrana maruz bırakıyorlar. Ben onları da anlıyorum. Aslında yoruluyorlar onlar da. Hani o noktaya kadar sabır belli bir noktada oluyor zaten. Aman çabuk yesin, aman 10 dakika baksın bir şey olmaz diyoruz. Ama sonrasında bu bir bağımlılık haline gelebiliyor. Çocuk yemek yerken sürekli uyaran aramaya başlıyor. Sosyal açıdan da bazı farklılıklar tabii ki görüyoruz. Mahalle oyunlarında çocuklar sürekli pazarlık yaparlar. Anlaşırlar, sıra beklerler. Mesela kurbanlık seçilen bir oyunun içerisinde olmuştum bir kere. Dijital ortamda bu sosyal deneyimler bazen daha sınırlı kalıyor tabii ki. Dolayısıyla burada hedef teknolojiyi yasaklamak değil, asıl hedef denge kurmak. Çocuğun ekranla vakit geçirdiği kadar hareket ettiği, arkadaşlarıyla oynadığı, hayal kurduğu ya da ailesiyle kaliteli zaman geçirdiği yaşam düzenini oluşturabilmek. Çünkü çocukların gelişimi için en güçlü öğrenme ortamı hala gerçek oyun. Gerçek hareket, gerçek insan ilişkileri.
0: Muhakkak. Bir de son zamanlar çok gündemde oldu Selin Hanım bu. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları. Hatta birçok çocuğumuza zarar verdiği yönünde de haberler geliyor. Devletimiz bu konuda bazı önlemler de aldı. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Nasıl korusun annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız bu şiddet oyunlarına karşı?
1: Öncelikle şiddet oyunlarından da ziyade direkt içeriklere yönelik yorum yapmak isterim. Çünkü algoritma dediğimiz bir şey var biliyorsunuz ki. Ve bu algoritma insanı içine çekmeye yönelik tasarlanmış bir algoritma. Siz artık ekran süresi koyamıyorsunuz kendinize bile. Yetişkin insanlar bile bunu yapamıyor. Ben de bazen çok zorlanıyorum. Çünkü ben bir videoyu çok severek izliyorum. Ve algoritma bana onun da daha çok seveceğim 5 video daha gösteriyor. O ekrandan uzaklaşmak mümkün değil. Algoritmanın bu sınırsızlığı çocukları şiddete yönelik içeriklere yönlendiriyor. Çocuk ilk gördüğünde dikkatini çekiyor. Belki bir kere, iki kere tekrar baştan izlerse algoritma ona benzer bir sürü şey karşısına çıkarabiliyor. Burada ebeveynin de sınır koyması zor oluyor. Çünkü diyor ki ben sadece 5 dakika verdim eline ya nasıl çıktı bu karşısına diyor. Mesela önceden ben çocukken dinozorları çok merak ederdim. Dinozorlar benim için çok ilginç gelirdi. Bütün çocuklar için de öyledir aslında. Ama geçenlerde bir iki danışanımdan aynı şeyi duydum. Rüyalarında dinozor gördüklerini ve dinozorlardan çok korktuklarını söylediler. Ben de bir iki danışanımdan benzeri bir şey duyduğum için dedim ki acaba hani internetten mi bir şey gördünüz, izliyorsunuz? Ve bu tarz içerikler olduğunu gördüm. Dinozorları korkunç şekilde yansıtan, insanları öldüren videolar var mesela. Ve iki çocuk da aynı şekilde içeriğe maruz kalmışlar. Ve bundan korkmuşlar. Bazen adını hiç bilmediğim korku karakterleri duyuyorum. Bazen siyasetle ilgili, özellikle siyasetle ilgili çok fazla şey duyuyorum. Savaş oyunları oynamak normal. Her çocuk oynar. Aslında içte bir çatışmayı gösterir bize ama bazen çocuk öyle bir kurguluyor ki o savaş oyununu diyoruz ki çocuk bunu kendisi biliyor olamaz buna maruz kalmış. Ya televizyon aracılığıyla maruz kalmış ya da ekran aracılığıyla maruz kalmış. Ve ebeveynlere bunu söylediğimde hayır gerçekten çok kontrollü bir şekilde veriyoruz oluyor bu. Ama kontrollü bir şekilde vermek çocuğun ona ulaşmasına maalesef engel değil. Bir milisaniye o algoritmanın onu sizin önünüze çıkarması aslında. Ben açıkçası bu konuda şöyle düşünüyorum. Özellikle küçük yaşta çocukların

0: sosyal medya kullanımıyla da alakalı, bunu da altını çizmek isterim. Hem de savaş oyunlarıyla. Bu tarz oyunlar online oyunlar. Bunlardan çocukları kesinlikle uzak tutmak gerekiyor. Ben çocukları bütün online oyunlardan uzak tutmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü online oyun demek bir insanla iletişim kurabildiğimiz oyunlar demek. Ve karşı tarafın ne niyetli olduğunu asla bilemeyiz. O yüzden dış dünyaya online bir şekilde açılan her türlü platformdan çocuğu olabildiğince uzak tutmak çok kıymetli. Hiç ekran vermeyin demiyorum ama online her platformdan olabildiğince, geciktirebildiğimizce uzak tutmak çok kıymetli.
1: Peki anne babaların çocuklarıyla oyun oynaması neden önemlidir? Yani birlikte geçirilen oyun zamanını çocukla ebeveyn arasındaki ilişkiyi nasıl etkiler?
0: Şöyle, öncelikle bence bu sorunun cevabı gerçekten çok kıymetli. Çünkü birçok anne baba ben zaten çocuğumu çok seviyorum diyor. Tabii ki de seviyorlar. Buna hiç şüphe yok. Ama çocuk sevgiyi çoğu zaman bizim düşündüğümüz şekilde anlamaz. Çocuk için birlikte oyun oynamak, annem ya da babam şu an tamamen benimle ilgileniyor demek ve bu çocuk için gerçek sevgi aslında. Gün içinde hepimiz çok yoğunuz. Ev, iş, telefonlar, mesajlar ama çocuk için 15 dakikalığına bile olsa telefonun kenara bırakıldığı, göz göze gelinen ve gerçekten onun dünyasına girilen bir oyun zamanı çok değerli. Araştırmalar bize gösteriyor ki ebeveynin oyun sırasında çocuğa duyarlı bir şekilde eşlik etmesi, yani gerçekten orada bulunması hem bedenen hem zihnen, çocukta güvenli bağlanmayı destekliyor. Güvenli bağlanan çocuklarsa kendini ifade etme konusunda daha rahat oluyorlar. Duygularını düzenlemekte daha başarılı oluyorlar ve özgüvenleri de daha sağlıklı gelişim gösteriyor. Burada ebeveynlerin aklına şu soru geliyor. Ben her gün çocuğumla saatlerce oynamak zorunda mıyım? Hayır. Aslında önemli olan süreden çok nitelik. Günde 15-20 dakika tamamen çocuğa odaklanılmış kaliteli oyun aslında çok kıymetli. Bir de oyun sırasında çocuk yönetici olsun mümkünse. Sürekli hayır öyle oynanmaz ya da şimdi de bunu yap demek yerine bazen onun kurduğu oyuna misafir olmak gerekiyor. Çünkü çocuk için oyun sadece oyun değil. Aynı zamanda annem şu an beni dinliyor. Ya da babam şu an benimle vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Ya da benim oynadığım oyundan çok eğleniyor demenin de bir başka yolu oluyor.
1: Evet, en önemlisi beni önemsiyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Mesajı değil mi? Bana vakit ayırabiliyor, bana o değerli vaktini ayırıp benimle burada vakit geçirebiliyor. Beni önemsiyor dolayısıyla verdiğimiz mesaj.
0: Şöyle, geçenlerde bir video izledim. Çocuklara soruyorlar, en çok istediğin şey ne? Ve çocuğun ebeveynine soruyorlar, çocuğunuz en çok ne ister? Ebeveynler genelde hep çocuklara maddi şeyler istedikleri. Benim çocuğuma şunu alsam çok mutlu olur. Ama halbuki çocuk diyor ki ben babamla Luna Park'a gitmeyi çok isterim. Baba diyor ki ama işte ben ona şu aşırı pahalı oyuncağı alsam çok mutlu olur. Aslında çocuk için öyle değil. Çocuk o oyuncağı tek başına saatlerce oynadıktan sonra bir noktada bırakacak zaten. İstemeyecek onu. Çocuk için önemli olan iletişimde olabilmek anne ve babayla.
1: Evet. Günün sonunda da hepimiz yetişkin olduğumuzda oynadığımız pahalı oyuncakları hatırlamıyoruz geçmişimize gidip baktığımızda. Ailemizle ne kadar vakit geçirdiğimiz, onlarla ne kadar kaliteli vakit geçirdiğimizin anıları gözümüze canlanıyor. Yoksa oynadığımız pahalı oyuncaklar ya da gittiğimiz pahalı lüks oyuncak yerleri değil aklımıza ilk gelenler.
0: Aynen öyle. Çocuklarla da bu hafta neler yaptın diye konuştuğumuzda, her zaman için babamla sinemaya gittik. Annemle şu yemeği yaptık. İşte tatlı yaptık. Ailecek şuraya gittik. Ya da genelde hep misafirlik anlatırlar mesela. Çocuklar misafirliğe gitmeyi çok seviyorlar. Ya da misafir gelmesini çok seviyorlar. O bile çocuk için çok güzel bir deneyim. Bu tarz küçük anları olabildiğince çoğaltmak. Hani şunu da demiyoruz. Bu yoğun hayatın içerisinde günde 5 saat oturup çocukla oynayın. Hayır, çocuk da zaten kendisi bile günde 5 saat aralıksız oyun oynamıyor. Siz sadece 10-15 dakika ona vakit ayırsanız onun için bu o kadar kıymetli ki.
1: Peki anne babalar oyun oynarken çocuklarıyla yaptığı en büyük hatalar nelerdir?
0: Şöyle, bu çok sık karşılaştığımız bir durum. Anne babalar doğal olarak çocuklarına bir şey öğretmek istiyorlar oyun esnasında. Bu güzel bir niyet, bunu anlayabiliyorum ama bazen oyun tamamen öğrenme etkinliğine dönüşüyor. Yani mesela çocuk Legolarla rastgele bir şey yapıyor. Anne hemen hadi ev yapalım diyebiliyor. Ya da çocuk resim çiziyor. Baba diyor ki ama ağaç böyle çizilmez ki. Ağaç mavi olmaz ki diye düzeltiyor. Evcilik oynarken çocuk kediler uçuyor diyor. Ebeveyn diyor ki ama kediler uçmaz ki. İşte burada oyun biraz yetişkinin dünyasına dönüşüyor, çocuğun dünyasından çıkıp. Oysa oyunun en güzel tarafı çocuğun hayal gücüne alan açması. Elbette kuralların olduğu masa oyunları ya da öğretici etkinlikler de olacak, olmayacak demiyorum. Ama özellikle serbest oyun esnasında yetişkin biraz geri planda kalabilmeli. Ben bazen ailelere şunu söylüyorum. Çocuğunuzun oyununda yöneten siz olmayın. Siz sadece orada iyi bir oyuncu olun. Siz senaryoyu alın. Yani oyunu onun kurmasına izin verin. Bir diğer hata ise sürekli çocuğunu övmek. Bu biraz şaşırtıcı geliyor.

0: gelebilir size. Süpersin, harikasın, mükemmelsin diye cümleleri çok sık söylüyoruz ama bunlar sonuca odaklı övgüler. Süreç içerisinden uzaklaştırıyor çocuğu. Örneğin bu kuleyi yapmak için gerçekten çok uğraştın. Demek süpersin, harika bir kule yaptın demekten çok daha destekleyici bir cümle. Çünkü biz o zaman çocuğa şunu diyoruz. Bu kule güzel olmasaydı bile senin emeğin çok kıymetliydi. Ya da farklı yollar denedin, her şeye rağmen vazgeçmedin gibi cümleler, bu tarz geri bildirimler de bulunmak çocuk için çok daha kıymetli. Ve belki de en büyük hata telefon. Hep çocuğun elinde olan telefondan bahsediyoruz. Ama ebeveynin elinde olan telefondan çok bahsetmiyoruz. Oyun esnasında ebeveyn sürekli telefona bakarsa bu çocuk için çok olumsuz bir şey. Çocuk oyun oynarken sürekli telefona bakarsanız şunu hisseder. Yani ben tam olarak görünmüyorum şu an. O yüzden mümkünse o kısacık oyun zamanında telefonu gerçekten bir kenara bırakmak, göz önünde bile olmaması çok kıymetli.
1: Evet. Peki demin de bahsettik bunu biraz açmak babında. İşte anneler, babalar ben oyun kuramıyorum. Benim aklıma bir senaryo gelmiyor. İşte oğlum gel benimle oyna dediği zaman aklıma hiçbir oyun gelmiyor. Ya da onunla herhangi bir senaryo kurup oynayamıyorum diyor. Bu tarz düşüncesi olan anne babalara ne önerirsiniz? Neler yapması gerekiyor?
0: Ben bu cümleyi çok sık duyuyorum. Özellikle anne babalar bazen şunu söylüyor. Ben yaratıcı değilim ki, yani ben ne oynayacağımı bilmiyorum. Ay çocuğum benden hiç ayrılmıyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. İyi oyun oynamak diye bir şey yok. Çocuklar mükemmel oyun arkadaşı aramazlar. Onlar birlikte olmaktan keyif aldıkları yetişkinleri ararlar. Aslında bazen yere oturup çocuğun gel doktorculuk oynayalım demesine tamam demek bile yeterli oluyor. Kolunuzu uzatın, iğne yapsın, bu kadar basit. Siz aslında orada sadece senaryoyu eline almış bir oyuncusunuz. Yani illa her gün yeni etkinlik bulmak zorunda değilsiniz. Bir de böyle bir furya başladı. Çocukların sürekli alanlarını doldurmak istiyoruz. Şu etkinliği yapalım, şu olsun, bu olsun. Çocuk aslında bunalıyor. Birazcık serbest bırakmak, o serbest oyun alanına kendini kanalize etmesini sağlamak önemli. Bir de şu var, çocuğum sürekli benimle oynamak istiyor konusu. Bu da çok normal çünkü çocuk aslında ebeveyniyle bağ kurmak istiyor ve oyun onun için bağ kurmanın en kıymetli yolu diyebiliriz. Ama burada sınır koymak mümkün. Örneğin şimdi birlikte 20 dakika oyun oynayacağız ama sonra ben mutfağa geçeceğim gibi. Bu hem çocuğa güven veriyor, yani 20 dakika benimle annem diyor, hem de beklentiyi netleştiriyor. Bir başka önerim de pahalı oyuncaklara çok odaklanmayalım. Bazen bir karton kutu, birkaç yastık, bir battaniye ya da tahta kaşıkla kurulan oyunlar en uzun süreli oyunlar olabiliyor. Hatta çocuklar bazen onları daha çok seviyorlar. Çocuk için önemli olan oyuncağın fiyatı değil, onunla neler hayal edebildiği. Son olarak ebeveynlere şunu söylemek isterim. Lütfen oyun oynarken mükemmel olmaya çalışmayın. Çocuğunuzun ihtiyacı kusursuz bir oyun arkadaşı değil. Onun için önemli olan iyi bir arkadaş, iyi bir arkadaş olan anne, iyi bir arkadaş olan baba. Ve inanın çocuklar bunu fazlasıyla hissediyor sizin gerçekten orada olup olmadığınızı.
1: Evet. Orada samimiyetle varlığınızı hissettirmek, çocuğunuzun yanında olabilmek, onun istediği sadece bu kadar. Bu kısa süreyi çok güzel birlikte vakit geçirerek ona güzel bir anı olarak bırakmak amaç bu. Yoksa orada bir dizi filmde çekilmiyor zaten hani motomot senaryoya bağlı kalınarak. Zaten tamamen spontane, çocuğun ilerleyişiyle hareket edilen verimli bir vakit geçirme süresi olarak görmek lazım.
0: Çocuklar şunu çok sık yapıyorlar. Ben oyunda ona çok dikkat ediyorum. Şöyle oynatırken bile diyor ki şimdi böyle böyle desin. Bana veriyor oyuncağı. Diyor ki annesi gelmiş olsun, o da ben gelmek istemiyorum desin. Tek yapacağımız şey ben gelmek istemiyorum demek aslında. Bu çok yorucu bir aktivite değil ya da ebeveynin tam olarak bir şey üretmesi, bir etkinlik oluşturması gereken bir süreç değil. Çocuk aslında bize o yolu açacaktır.
1: Evet. Karşılıklı zaten replikleri de veriyor bazen
0: veriyor veriyor. Özellikle kız çocuklar
1: oyunlarda.
0: çok,
1: Değil mi?
0: ya kız çocuklar bu konuda çok fazla yapıyorlar. Hemen kontrol ediyorlar oyunu, hemen kırıyorlar.
1: Evet. Bir de şöyle de uzmanlarımızın özellikle belirttiği de biraz sıkılsın da bırakın çocuklar sıkılmayı da öğrensin. Değil mi? Yani oyuncağından sıkıldı, odasından sıkıldı. Başka işte demin bahsetmiştik ya farklı farklı her gün bir etkinlik bulma çabası içine girmek böyle bir zorunluluk yok. Biraz sıkılsın. O çünkü o elindekileriyle bu sefer yeni şeyler üretecek. Yeni şeyler bulacak, oyuncaklarıyla farklı diyaloglara girecek, farklı oyunlar bulacak bu sefer, değil mi? Buna da bir ortam hazırlamakta fayda var aslında.
0: Aynen öyle. Birazcık artık çocukların ebeveynlik yaptığı bir sürece geçtik. Ev içerisindeki düzeni çocuklar planlıyor. Annenin ne zaman yemek yapacağına, akşam ne zaman yemek yenileceğine, ne zaman oyun oynanacağına ya da bir yere gidilip gidilmeyeceğine dahi karar veren çocuklar var. Aslında bu pedagojik olarak doğru değil. Şöyle çocuğa ebeveynlik yapmak dediğimiz şey, biz onun için belli bir plan oluştururuz. Bunu onun adına biz yaparız. Çocuk da o plan içerisinde kendine küçük alanlar açar. Ama planın tamamı...

0: tamamını çocuk yapmaz. Planın tamamını çocuk yaparsa çocuk bu defa ebeveyninden ayrılmakta zorluk yaşar. Neden? Çünkü çocuk herkesi kontrol ettiği için ebeveyn hep gözünün önünde olsun ister. Ve sonra anne der ki çocuk benden hiç ayrılmıyor. Çünkü çocuk kendini güvende hissetmiyor, rahat hissetmiyor. Sizi kontrol etmek istiyor. Kontrol edemediğinde bir şey olacağını düşünüyor. Gerçekten çocuk odasında birazcık sıkılsın. Siz biraz mutfakta oturun. Mesela annelere, babalara en sık söylediğim şeylerden biri şu. Bazen ebeveyn olmayı karı koca olmakla karıştırabiliyoruz. Bu sürede çok fazla çocuktan şunu duyuyorum. Çok fazla ebeveynden duyuyorum. Eşimle oturup konuşamıyorum diyorlar. Çocuğum araya giriyor, lafımı bölüyor, ortamıza oturuyor. Hepsine diyorum ki bir hafta boyunca atıyorum 3 gün sadece 10 dakika eşinizle baş başa konuşun. Çocuk ağlayabilir o esnada. Siz beni sevmiyorsunuz diyebilir. O zaman çocuğu sakince tutup diyeceğiz ki ben seni seviyorum bunu biliyorsun ama şu an babana ayırdığım bir zaman bu. 10 dakika sonra geleceğim yanına eğer hala böyle düşünüyorsan bunu konuşabiliriz. Ama babayla konuşmayı bırakıp çocuğa onu ne kadar sevdiğimizi açıklarsak o zaman çocuğun istediği şey olmuş oluyor. Burada aile dinamikleri önemli. Annelik babalığa, babalık anneliğe, çocukluk ebeveynliğe karışıyor aslında. Bunun da önüne geçmek çok önemli.
1: Selin Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak velilerimize, annelerimize, babalarımıza neler söylemek istersiniz?
0: Öncelikle şu şekilde bu programı sadece dinliyor olmanız bile ne kadar çabaladığınızın, ne kadar iyi bir ebeveyn olmak için gayret gösterdiğinizin çok kıymetli bir göstergesi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Özellikle internet üzerindeki bu hap bilgilere, kısa stereotipik yargılara fazla kapılmadan, çocuğunuzu anlayarak, çocuğunuzla oyun oynadığınızda onun dünyasını gerçekten içinde hissederek, doktorcunuz oynadığınızda gerçekten hasta olarak mesela onun içerisine kendinizi kaptırmaya çalışın. Çocuğunuz için gerçekten geçmişe baktığında hatırlayacağı en güzel anılar sizinle en çok eğlendiği anılar olacaktır. En sevdiği oyuncakları değil, en sevdiği anıları olur çocukların. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir nebze faydam olmuştur
1: Biz teşekkür
0: sizlere.
1: ediyoruz, kıymetli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Bugün her şeyi açıklamak üzere geldim.
0: Üzere?
1: Evet.
0: O E ne oldu?
1: Hangi E?
0: Yani Z ile R arasında bir de E harfi olması lazım.
1: Var da niye insanlar kullanmıyor peki?
0: Yine dikkat etmeden özensiz konuşma. Özensiz konuşma aslında kolaya kaçan bir konuşma yöntemidir. Ama kolaya kaçmak her zaman doğrusunu beraberinde getirmiyor. Üzre değil, üzere.
1: Her şeyi açıklamak üzere geldim. Hı hı. Burada amacıyla anlamını evet. görüyoruz. Peki haftaya geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
0: Evet.
1: Ama üzere değil. Hı hı. Burada da bir şart öne sürüyorum üzere sözcüğüyle. Tam oturmak üzereydim ki beni çağırdılar. Neredeyse anlamına hı hı. geliyor. Tam oturmak üzereydim diyemem.
0: Evet. Üzere olarak yazılıp üzere olarak söylendiğini bilmemiz lazım. Bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Evet, Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Ama yine bütün dillerde olduğu gibi yazıldığı gibi söylenmesi gereken bazı sözcükler de vardır.
1: Üzere de bunlardan.
0: Üzere de bunlardan bir tanesi.
1: Gibi anlamını taşıyan bir kullanımı da var üzerenin. Daha önce belirtildiği üzere hı hı, deriz.
0: Daha önce belirtildiği gibi.
1: Demek ki üzere diye bir sözcük yok.
0: Yok, üzere diye bir sözcük var.
1: Öyleyse
0: konuş ki
1: seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yüksek teknolojili

0: dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
3: Kin ve Suç 7. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut.

Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Alan Cemil Özbayar, George Oytun Şanal, babaanne Macide Tanır, Matthew Teoman Gülen, Leroy Ertan Savaşçı, Desmond İstemi Betil, Semi Fikret Ergin.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Çabuk gelişip büyüdü. 6 yaşındaydı babası öldüğü zaman. Ancak Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Babasının kudretini daha çocukken kullanmaya başladı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baronun orman bakıcısı onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Vladek 5 yaşında evin kızı Florsia'nın gözetiminde okula başladı ve oradaki başarısı onu baronun şatosuna, oğlu Leon'a arkadaşlık etmek üzere götürdü. Sonra savaş patladı. Düşmanın şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü, oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi Vladek'e bırakarak öldü. Aradan 3 yıl geçti. Bir sabah silah sesleriyle uyandılar. Savaş bitmişti ama gelenler başka bir ordunun askerleriydi. O gece Vladek askerlerin saldırısına dayanamayan Florsia'yı da yitirdi. Sonra esir kampına gönderildi Vladek. Ama oradan kaçmayı başardı ve bir gün kendini Amerika'da Boston'da buldu. Göçmen olarak. 15 yaşındaydı ve artık adı Abel Rosnovski'ydi. Kolundaki künyesine bakıp ona bu adı vermişlerdi. Aynı yıllarda William Kane zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi ise Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William başından beri bu evliliğe karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma birkaç hafta kala kocasının onunla parası için evlendiğini, Harvard mezunu olmadığını öğrendi. Hayatında başka kadınlar da vardı. Bir sahtekar bir kumarbazdı. O gün fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. William annesi için kendini suçluyordu. Onu çok yalnız bırakmıştı. Henry'i o gece evden kovdu. Kendini bütün gücüyle derslerine, borsa kurallarına verdi. William'la Vladek ilk kez Boston'un ünlü plaza

0: şehrinde karşılaştılar. Vladek yeni adıyla Abel Rosnovski, orada garson, William Kane ise oraya gelen önemli bir müşteriydi.
1: Bizimkileri görüyor musun Matthew?
2: Evet, oradalar.
3: William, bakıyorum bütün kızlar sana bakıyorlar.
1: Senden daha yakışıklıyım da ondan.
3: Hadi oradan sen de. Hiç mütevazi olamaz mısın sen?
1: Niçin olayım? Selam babaanne. Evan, bu en yakın arkadaşım Matthew.
4: Oh, merhaba Matthew.
5: Hoş geldiniz çocuklar. Oturun, oturun, oturun. Doğrusu bu iki yakışıklı delikanlının bizim masamıza gelmeleri beni çok gururlandırdı.
1: Matthew, biliyorsun Alan ünlü Leicester Bankası'nın sahibinin oğlu.
4: Biliyorum. Ayrıca senin 12 yaşından beri paranı Leicester Bankası'nda değerlendirdiğini de biliyorum. Babanın bankası senin için küçük gelecek galiba.
1: Yok. Tek amacım babamın yolunda yürümek, zamanı gelince bankanın başına geçmek. Ama Matthew'ların bankası da çok hoşuma gidiyor. Belki de Matthew'ların yerine oraya ben genel müdür olurum.
3: Hiç şaşmam. Çünkü babam sana bayılıyor. Hele borsadaki ileri görüşlülüğüne.
5: Baban sağ olsaydı William, seninle gurur duyardı oğlum. Evet, artık bir şeyler yiyelim değil mi? Garson, garson, bakar mısınız?
6: Buyurun madam.
5: Taze çay, kek lütfen.
6: Emredersiniz efendim. Kendini beğenmiş şeyler. Babası onunla gurur duyarmış. Bu yakışıklı ne yaptıysa.
1: Babaanne, garsonun kolundaki bileziğe dikkat ettin mi? Ne kadar güzel bir şey.
5: Evet, Tiffany'den alınabilecek güzellikte.
1: Bilezikle garsonun uyuşmazlığı beni şaşırttı doğrusu.
4: Evet. William, Harvard Hamilton bursunu kazanmanın şerefine ben de bugün püro içmek istiyorum. Doktor yasakladı ama bugün için değer dostum.
7: Abel, bırak şimdi İngilizce kursunu. İki kız buldum, harika.
6: Yo George, kız falan umurumda değil. Derse gitmem gerek.
7: Oğlum, hiç yaşamasını bilmiyorsun. Yok İngilizce dersi, yok akşam kursları. Plaza gibi lüks bir otelde iş buldun. Daha ne istiyorsun? Ben senin işinde çalışsam her şeye boş verirdim. Her gün fırında canım çıkıyor benim.
6: Hayatım boyunca şımarık, gururlu insanlara hizmet etmek istemiyorum ben. Göreceksin bak. Bir gün bu insanlara ben de kafa tutacağım. Yo dostum, ben senin gibi Polonyalı olduğumu unutmayacağım. Sen adını değiştirdin. Bense babamın adıyla yaşayacağım. Ve bir gün zengin olup Polonya'ya döneceğim.
7: Bırak sana sen, biz kim, zengin olmak kim? İşte böyle geçinip gideceğiz.
6: Yok, daima kafanı kullanacaksın. Çalışacaksın dostum. Durmadan, dinlenmeden çalışacaksın.
7: Sen de amma kafa ütüledin.
6: Dinle beni, oteli biliyorsun. Çok zengin müşteriler geliyor. Hele akşam yemekleri çok ilginç.
7: Nasıl yani?
6: İş görüşmeleri yapılıyor. Eğer müşteriler puro içmeye başlarlarsa, biliyorum ki işleri iyi gidiyor. Hemen kazandığım birkaç kuruşu o firmanın tahvillerine yatırıyorum. Gerçekten de tahviller yükselmeye başlıyor. Daha şimdiden bankada biraz param oldu.
7: Vay canına, sen az değilsin abi. Ama bunlar bana göre değil. Ben günlük yaşamayı seviyorum. Hadi hoşça kal dostum. Sen kitaplarını da borçlaya başlayabilirsin.

0: Daha ne istiyorsun anlamıyorum. Amerikan vatandaşlığına kabul edildin. Kolombiya'yı bitirdin.
1: Evet.
0: Bu gece bunu bir kutlayalım dedik ama sen kıza hiç yüz vermedin.
1: Daha ileriye nasıl gideceğimi bilmiyorum George. 6 yıl oldu Amerika'ya geleli. Ama hala burada garsonum. Artık plaza beni sıkmaya başladı.
0: Oğlum deli misin sen? Çevren en zengin, en başarılı iş adamlarıyla dolu.
1: Evet dolu da hiçbirisine yanaşamıyorum. Sadece hizmet ediyorum.
0: Peki ama sen ne istiyorsun?
1: Bu kadar çalışmanın, gece gündüz dinlenmeden çalışmanın bir sonucu olmalı. Hiç değilse şimdilik şef garson olmalıyım.
0: Şef garson Semi seni duyarsa bir an bile burada tutmaz ha.
1: Evet biliyorum. Ama bir şeyler yapmam gerek. Senin aklın sadece kızlarda. Kazandığını da harcıyorsun. Biraz aklını başına topla.

0: O da fikir ver insana.
1: Bana bak, ben hayatımdan memnunum. Memnun olmayan sensin oğlum.
0: Hani gemide ne demiştin? Çok zengin olacaktın ha?
1: Boş versene sen. Fazla çalışmak bana göre değil.
0: Bak George, seninle buraya aynı gemide geldik. İlk işimi bana amcam buldu. Kasabın yanında. Sonra da plazada bir komilik boşalınca buraya attım kendimi.
1: Tabii, İngilizcen iyiydi de ondan.
0: Artık daha iyi bir görevde çalışmam gerek.
1: Amma da büyümeye meraklısın. Yalan değil, babam barondu deyip duruyoruz.
0: Ben gerçeği söylüyorum.
1: Tamam tamam, anladık. O halde kendine baronlara yakışır bir iş bul.
2: Hey, bakıyorum Bay Stepper'i etkilemek için ne mümkünse yaptın. Adam oteline seni alacak mı bari?
0: Ne demek istiyorsun?
2: Anlamadın mı sanıyorsun? Adamın büyük otelleri var diye etrafında fır döndün. Giderken ne verdi sana?
0: Hiçbir şey.
2: Bahşişten bahsediyorum. Oğlum, büyük bahşişler şef garsona gider, bilmiyor musun?
0: Pekala, al. Beni para ilgilendirmiyor. $10 verdi. Senin olsun.
2: Ah şöyle. Beni atlatmaya kalkıştığını sanmaya başlamıştım. $10 çok iyi. Bay Stratler'i etkilemiş olmalısın. Ha, unutmadan söyleyeyim. 17 numarada kalan Bay Leroy seninle konuşmak istiyor.
0: Ne hakkında?
2: Ne bileyim, belki mavi gözlerinden hoşlanmıştır.
0: Garanti mutfağın yanındaki masasını değiştirmemi isteyecek.
2: Her neyse, şimdi doğru oraya git. Bak, yemek yiyorlar. Müşterilere iyi hizmet edip bolca para almak benim kuralımdır. Ötesi beni ilgilendirmez. Eğer herif bahşiş verirse dost doğru bana getirmeyi unutma.
0: Bu Sam'i böyle işleri hep bana bırakır. Benimle görüşmek istemişsiniz efendim.
3: Evet, istedim. Adım Davis Leroy. Bu da kızım Melanie.
0: Şey efendim, memnun oldum.
3: Son 5 gündür hep seni inceliyorum evlat. Gördüklerim beni çok etkiledi. Çünkü sende kalite var. Gerçek kalite.
0: Teşekkür ederim efendim.
3: Evet, asıl konuya gelelim. Grubumdaki bir otelin müdür yardımcısına ihtiyacı var. Eğer ilgilenirsen iş saati dışında odama gel. Al, bu da kartım.
0: Richmond Otelleri, Dallas. Bir gün her eyalette bir otel.
3: Benimle ilgili bir şey biliyor musun?
0: Hayır efendim.
3: Pekala delikanlı, şimdi git düşün. Seninle çalışmak isterim, unutma.
0: Teşekkür ederim. Tanrım, şans gülmeye başladı bana.
2: Derdi neymiş o masanın?
0: Hiç Semi. Sen Richmond Otelleri diye bir şey duydun mu?
2: Evet, kardeşim bir ara çalışmıştı. 8-9 tane var sanırım. Çılgın bir Teksaslının. Neden sordun?
0: Özel bir neden yok.
2: Senin her sözünde, davranışında bir neden vardır. Evet, o masanın derdi neymiş?
0: Mutfaktan gelen gürültüden rahatsız olmuşlar.
2: Ne yapmamı istiyorlar? Verandaya mı oturtayım yani? Adam kendini Rockefeller mı sanıyor?

0: Geldiğine sevindim Abel. Oturmaz mısın?
1: Teşekkür ederim.
0: Burada sana ne veriyorlar?
1: Haftada bahşişle birlikte 25 dolar.
0: Hı-hı. Ben 35 vereceğim. Başlangıç olarak.
1: Hangi otelde çalışacağım?
0: Eğer ben insandan anlayan biriysem Abel, senin son 3 saat içinde ne yaptığını biliyorum demektir. Hangi otel olduğunu araştırdın sen?
1: Chicago'daki Richmond Continental.
0: Haklıymışım. Hakkında yanılmamışım.
1: Otelin müdür yardımcılığında kaç kişi çalışıyor?
0: Yalnızca müdür ve ben. Müdür biraz ağırkanlı bir insandır. Emekliliği de yaklaştı. 10 otelim daha var. Ama en çok Chicago'daki Continental'i severim. Melanie de orada okula gittiğinden Chicago'da daha uzun süre kalıyorum. Şimdiki halde otel biraz bakımsız. Müdür yardımcısı da bir şey söylemeden çekip gitti. Chicago'ya gelir misin?
1: Haftada 40 dolar ve kardan %10 Bay Leroy.
0: Hı? Yöneticilerin hiçbiri bu koşullarda çalışmadı. Duyarlarsa kıyamet kopar.
1: Eğer siz onlara söylemezseniz ben de ağzımı açmam.
0: Doğru adam seçtiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Hı-hı. Evet, oldu bu iş Abel.
2: Evet William, artık Harvard'ı geride bıraktığına göre ne yapmak niyetindesin?
3: Matthew'ların bankasına girip birkaç yıl tecrübe kazanmak istiyorum.
2: Ama ben senin kendi bankanda hemen göreve başlamanı istiyorum.
3: Beni şaşırtıyorsun Alan. 25 yaşından önce bankada görev alacağımı düşünmemiştim. Babam da 25 yaşında müdür olabilmiş.
2: Senin 21 yaşında müdür olmanı engelleyecek hiçbir şey yok. Üstelik başlamanın özel nedenleri var. 60 yaşındayım. 5 yıl sonra emekli olacağım. O zamana kadar uygulamada olmalısın. Yönetim kurulu 5 yıl sonra seni genel müdür olarak görmek isteyecekti.
3: Memnuniyetle kabul ediyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz benim için. Evet, bu yaşta böyle bir mirasın sahibiyim. Ama ailem yok. Hayatta senden başka kimsem kalmadı evim.
2: William, artık evlenmeyi de düşünmelisin oğlum. Etrafında o kadar çok güzel kız var ki, tahmin ediyorum hepsi de senin için çıldırıyor.
3: Yo Alan, benim tek amacım şimdilik Kane ve Cabot Bankası'nı geliştirmek. Babam kadar başarılı olabilmek.

0: Bu insanlar benim dostlarım. Çoğu 30 yıldır yanımda çalışıyor. Evet, bu işte ufak tefek hırsızlıklar olur ama sen kalkmış bana onların beni soyup soğana çevirdiklerini söylüyorsun.
1: Göreve başlayalı 3 ay oldu. Bu süre içinde durup dinlenmeden çalışıp size bu raporu hazırladım efendim. Hepsi gerçek. Belgelerini gördünüz.
0: Peki ne yapabilirim yani?
1: Eğer müdür Desmond'u işten atar, hırsızlıkla ilgili herkesin hakkından gelmeme izin verirseniz bu soygun kısa zamanda sona erer.
0: Keşke bu iş bu kadar basit olsaydı.
1: Bu kadar basit. Eğer bu işin üstesinden gelmeme izin vermezseniz istifamı hemen veririm. Çünkü bu iğrenç soygunun bir parçası olmaya hiç niyetim yok.
0: Her şeyi onlara bırakmıştım. Kontrol ettiğim de yoktu. Ama Desmond'a güveniyordum.
1: Otelleriniz ayakta duruyor çünkü onlar da kazanıyorlar. Ama kâr etmiyor. Böylesine güzel yerlerde kurulmuş, lüks, iyi tanınmış oteller neden zarar etsin diye düşündüm önceleri. Sonra baktım ki resepsiyondan lokantaya kadar zincirleme bir çete kurulmuş.
0: Evet. Pekala Abel. Yeni müdür sensin oğlum. Sana istediğin yetkiyi veriyorum. Bu dürüstlüğün beni çok etkiledi. Bundan böyle benim sağ kolumsun. Sen de beni bir baba olarak bil.
1: Güveninizi boşa çıkarmayacağım efendim. Göreceksiniz bakın, Richmond otelleri ülkenin her yanında kâra geçecek.
2: Sen kim oluyorsun da beni işten atıyorsun?
1: Bir dakika. Alo. Günaydın Bay Leroy. Ben Abel. Müdür Desmond'u biraz önce işten attım. Sizinle görüşmek istiyor. Konuşun.
2: Ama Davis, ben bak yemin ederim ki doğru değil. Bir yanlışlık olmalı.
1: Bir saatiniz var Bay Desmond. Yoksa faturaları polise teslim edeceğim.
2: Bir dakika. Acele etme, seni de aramıza alırız. Sağlam bir gelirin olur. Oteli birlikte yönetiriz. Bak, burada kazanarak çalışacağından fazlasını elde edersin. Davis'in zaten çok parası var.
1: Beni tiksindiriyorsunuz. Derhal gidin Bay Desmond. Zor kullanmak durumunda bırakmayın beni.

salabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke ittifakına ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, onları vurmamızı istemiyorlar dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Spor. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar...

Şöyle: Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: sen.
1: Evet evet sen. Merak ediyorsan sen de. Etrafta olup bitenler niye? Soruyorsan sık sık sebebi nedir diye. İşte bu programda merak eden çocukları bekleriz. Etrafına bakan ve sorgulayan, soru soran ve keşfeden çocukların programı Dünyayı Keşfeden Çocuk başlıyor. Geçti kırmızı araba. Çocuklar hepinize merhaba. Sarı bir top zıplıyor ve programımız başlıyor. Bir tırtıl yaprağını yer. Hırt hırt hırt hırt. İrem programa başlar. 1, 2, 3 kayıt.

0: Merhaba, ben İrem. Burası dünyayı keşfeden çocuk. Şu anda dışarıdayım. Hava mis gibi.
1: Yağmur sonrası güneş. En sevdiğim.
0: Benim de. Baksanıza, yapraklardan damlayan sular ışıl ışıl.
1: İrem abla, odan çok havalı. Pencereden uzaklar bile görünüyor.
0: Evet, bu odayı seviyorum. Yeşillik görmek huzurlu. Hey, şuna bakın.
1: Gökkuşağı.
0: Evet, başını gördüm. Sonunu görüyor musunuz?
1: Kaybolmaya başladı.
0: Oo, fotoğrafını çekecektim.
1: Boş ver İrem abla. Her şey fotoğraf değil, anı yaşam.
0: Haklısın Nisa Nur.
1: Merhaba, benim adım Ada. 11 yaşındayım.
2: Merhaba, benim adım Nisa Nur. 11 yaşındayım ve bir şey merak ediyorum.
1: Ben de bir şey merak ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, neyi merak ettiğimizi tahmin etmişsinizdir. Bugün hep birlikte şunu merak ediyoruz.
1: Gökkuşağı neyden oluşuyor?
2: Gökkuşağı renklerini nereden alıyor?
1: Yağmur yağarken güneş açınca neden gökkuşağı çıkıyor?
0: Küp küp, bize anlatır mısın?
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Bu aslında fizik konusu.
0: Ve sen de bizim bilim insanımızsın.
3: Doğru, bunun eğitimini aldım.
0: Harika, o zaman bize açıklar mısın?
3: Peki.
0: Haydi o zaman, hayal gücümüz hazır.
3: Bir dakika, önce sizce gökkuşağı nasıl oluşuyor? Onu dinleyelim.
1: Bence güneşle yağmur damlaları biraz boya karıştırıyor. Sonra da gökyüzüne asıyorlar.
3: Olabilir.
2: Bence renkler kelebeklerden geliyor. Sonra da bitkilerden havaya karışıyor.
3: Harika bir fikir.
1: Ya da gökkuşağı yağmurla güneşten oluşuyor.
2: Evet, zaten hep güneşli bir günde yağmur yağarken görüyoruz.
1: Hem de gökyüzünde.
0: Evet.
3: Çok güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi kendimizi gökyüzünde çok ama çok yüksekte hayal edelim.
0: Hey, uzaya mı gidiyoruz?
3: O kadar da değil. Çünkü yağmura ihtiyacımız var. Bulutların arasından başlayacağız.
0: Harika. Hadi gidelim. Vay, burası ne kadar serinmiş.
1: Ağaçlar şuna benziyor.
0: Brokoliye.
2: Evleri görebiliyorum.
1: Çok küçük olmuşlar. Sanki hobbit evleri gibi.
2: İnsanlar da bezelye tanesi kadar küçük görünüyor.
3: Peki, bütün bunları neden görebiliyoruz, biliyor musunuz?
0: Çünkü güneş ışığı var. Karanlıkta görmek çok daha zor.
3: Aynen öyle. Biz nesneleri görebiliyoruz. Çünkü ışık onlara çarpıyor. Sonra o nesnelerden yansıyıp gözlerimize geliyor.
0: Yani aşağıdaki nehri görebiliyorum. Çünkü güneşten gelen ışık suya çarpıyor. Sonra tekrar yukarı yansıyıp gözlerime geliyor, doğru mu?
3: Tam olarak öyle.
2: Vay, yani ışık gözlerimize doğru sekiyor.
3: Evet, ve şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Güneşten gelen ışığın tamamı aslında beyaz ışık gibi görünür. Ama gerçekte beyaz değildir. İçinde gökkuşağındaki bütün renkler vardır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, mor ve hatta bunların arasında daha pek çok renk.
1: Ama boyaları karıştırınca öyle olmuyor ki.
0: Hepsi kahverengiye dönüyor.
2: Çikolata gibi oluyor.
3: Haklısınız. Boyalar farklı davranır. Ama gökkuşağında beyaz ışığın içindeki bütün renkler birbirinden ayrılır.
0: Peki bunu nasıl başarıyor? Sonuçta ışık beton değil ki. Matkapla delip ayıramayız.
3: Belki sihirli bir matkap gerekebilir. Aslında bunun birçok yolu var. Ama gökkuşağının oluşması için en önemli şeylerden biri küçücük bir yağmur damlasıdır.
0: Hey, duyuyor musunuz? Tam zamanında. Yağmur başladı.
3: Şimdi küçücük olup bu yağmur damlasının içine sığacağız. Hazır mısınız?
0: Bu konuda tecrübeliyiz. Haydi, hayal gücü lütfen.
1: Hazırız.
3: O zaman başlıyoruz.
0: Vay, sanki kocaman bir kristal kürenin içindeyiz. Her şey biraz daha büyük ve biraz eğilmiş gibi görünüyor.
3: Aa, düşmeye başladık.
1: Düşüyoruz.
0: Yukarıdan aşağı doğru gidiyoruz.
3: Bir dakika. Bu kısmı anlayabilmek için zamanı durdurmamız gerekiyor.
0: Oh, İyi ki durduk. Yoksa diğer damlalarla birlikte yere düşecektik. Sonra da kocaman bir su birikintisinin parçası olurduk.
3: Şimdi dikkatlice bakalım. Yağmur yağarken güneşten gelen ışık yağmur damlalarına ulaşmaya başlıyor. Işığın bir kısmı damlanın içine giriyor. Ve tam o anda çok ilginç bir şey oluyor.
4: Işık damlanın içine girdi.
0: Ben de gördüm.
3: Işık havadan suyun içine girerken yön değiştiriyor. Yani bükülüyor. Bilim insanları buna...
4: Kırılma.
3: Evet, kırılma diyoruz. Beyaz ışığın içindeki bazı renkler biraz bükülüyor. Bazıları ise daha fazla bükülüyor. İşte bu yüzden renkler birbirinden ayrılıyor.
0: Aa, renkleri görebiliyorum.
2: Kırmızı,
5: turuncu,
2: sarı,
5: yeşil,
2: mavi,
5: çivit mavisi,
2: mor.
0: Hepsi damlanın içinde.
3: Evet, beyaz ışığın içinde bulunan bütün renkler şimdi birbirinden ayrılmış durumda.
0: Peki renkler damlanın içinden dümdüz geçip gidiyor mu?
3: Hayır, ışığın bir kısmı damlanın arka yüzeyine çarpıyor. Orada

0: yansıyor. Sonra tekrar damlanın ön tarafından dışarı çıkıyor.
1: Yani tekrar güneşe doğru dönüyor.
0: Aynen öyle. İşte gökkuşağının oluşmaya başlaması tam burada gerçekleşiyor.
1: Harika. Peki artık gökkuşağını görebilecek miyiz?
0: Damlanın içinden görmek biraz zor. En iyisi dışarı çıkalım. Oradan çok daha iyi anlayacağız.
1: Peki ama nasıl çıkacağız?
0: Şu turuncu ışık yüzmesini görüyor musunuz? Onun üzerinden kayacağız. Bizi aşağıya kadar götürecek.
2: Yaşasın.
3: Aa, işte gökkuşağı. Ben de görüyorum.
1: İnanamıyorum. Az önce bulunduğumuz o minicik yağmur damlası mı bunu oluşturuyor? Sen damlanın çok küçük olduğunu söylemiştin.
0: Tek bir damla değil. Her yağmur damlası kendi gökkuşağını oluşturuyor. Ama bulunduğumuz yerden, her damladan yalnızca tek bir renk gözümüze geliyor. Gözlerimiz milyarlarca farklı yağmur damlasından gelen bu küçücük renkleri bir araya getirince...
1: Biz de gökkuşağının tamamını görüyoruz. Bu gerçekten inanılmaz.
3: Çok güzelmiş. Ne kadar çok renk var.
0: Evet, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, mor...
1: Küp, çivit mavisi tam olarak nasıl bir renk?
3: Koyu maviye benzeyen, içinde biraz mor olan bir renk.
1: Anladım. Peki gökkuşağındaki renklerin sırası hiç değişir mi?
0: Hayır, gökyüzünde oluşan gökkuşaklarında renkler her zaman aynı sırayla dizilir. Önce kırmızı, sonra turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve en sonda mor.
1: Sen bunların sırasını nasıl aklında tutuyorsun?
0: Ben baş harflerini aklımda tutarak ezberliyorum. Ama aslında ezberlemek zorunda değilsiniz. Önemli olan gökkuşağında renklerin hep aynı sırayla dizildiğini bilmek. Üstelik bu renklerin arasında gözümüzün ayırt edebildiği daha pek çok ara renk de var.
1: Ben en çok turuncu ile pembenin birbirine yaklaştığı tonları seviyorum.
0: Ben de mavi ile yeşilin birbirine yaklaştığı renkleri çok seviyorum.
1: Küp, az önce gökkuşağının oluşması için yağmur ve güneş ışığı gerektiğini söylemiştin.
0: Evet, bu kesinlikle doğru. Ama bir malzeme daha var. Hem de en önemli malzemelerden biri.
1: Nedir?
3: Boya mı?
4: Meyve suyu falan mı?
0: Hayır, sensin.
1: Ben mi? Ne demek istiyorsun?
0: Gördüğün gökkuşağı sadece sana ait. Çünkü gökkuşağının renkleri doğrudan senin gözlerine geliyor.
1: Ama şu anda hepimiz aynı gökkuşağına bakıyoruz.
0: Öyle görünüyor. Ama aslında hepimiz farklı noktalarda duruyoruz. Bu yüzden her birimizin gözüne ulaşan ışık farklı yağmur damlalarından geliyor. Yani aynı anda gökkuşağına bakıyor olsak bile her birimiz aslında kendi gökkuşağımızı görüyoruz.
3: Vay, kendimi özel hissettim.
1: Yani beyaz güneş ışığı birçok yağmur damlasına ulaşıyor. İçindeki renkler ayrılıyor. Sonra o renkler gözlerimize geliyor. Ve biz gökkuşağını görüyoruz. Doğru mu?
0: Evet, harika özetledin.
1: Peki gökkuşağı neden böyle yay şeklinde? Neden dümdüz değil?
3: Bence köprüye benziyor.
4: Bence yarım daire.
0: Aslında her yağmur damlasından çıkan gökkuşağı ışığı bir daire oluşturur. Küçücük bir gökkuşağı halkası gibi. Gökyüzündeki sayısız yağmur damlasının oluşturduğu bu küçük halkalar bir araya gelince büyük bir gökkuşağı halkası oluşur.
3: Bir dakika, yani aslında gökkuşağı daire mi?
0: Evet, ama biz yere bastığımız için dünya dairenin alt kısmını kapatıyor. Bu yüzden sadece üst kısmını, yani kemer gibi görünen bölümünü görebiliyoruz.
1: Demek ki aslında tam bir daire. Biz sadece yarısını görüyoruz.
0: Aynen öyle.
2: Vay.
0: Bir de gökkuşağını görebilmek için doğru yerde durmamız gerekir. Güneş arkamızda, yağmur damlaları ise önümüzde olmalıdır. İşte o zaman gökkuşağını görebiliriz.
1: Peki ona dokunabilir miyiz?
3: Bence hayır. Çünkü gökyüzünde.
4: Hem yaklaştıkça kayboluyor.
0: Evet. Bakın, sanki şu ağaçların hemen üzerinde gibi görünüyor. Ama hadi deneyelim. Hazır. Başla. Koş.
1: Durun. Sanki yine uzaklaştı.
0: Çünkü gökkuşağı ışıktan oluşur. Ona yaklaşamazsınız. Her adım attığınızda sizinle birlikte yeri de değişmiş gibi görünür. Bu yüzden gökkuşağının sonuna ulaşamayız.
1: Eyvah! Ben sonunda bir hazine vardır diye düşünmüştüm.
3: O sadece anlatılan eski bir hikaye.
0: Belki sonunda altın yoktur. Ama bence gökkuşağının kendisi zaten başlı başına bir hazine.
4: Bence de.
1: Bugün gökkuşağı nasıl oluşur sorusuna hep beraber cevap verdik. Bir sonraki merakımızda yeniden buluşmak üzere.
2: Hoşça kalın.
1: Bugünkü programımızda bize eşlik eden dostlarımız Nisanur Güler ve Zehra Ada Birer'di. Hoşça kalın çocuklar.
2: Hoşça kalın.
1: Küp Küp karakteri Mustafa Önder Gökçe. Hoşça kal.
5: Hoşça kalın.
1: Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu'na teşekkür ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben İrem Yarar, sizlere gökkuşağı kadar renkli bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Beni bir dinler misin? Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir Beni Bir Dinler Misin programında yine birlikteyiz. Bugün çocuk yetiştirmenin belki de en sessiz ama en güçlü becerilerinden biri üzerinde konuşacağız. Sabır. Günlük hayatın içinde bu kelimeyi çok sık kullanıyoruz. Biraz sabırlı ol, sabret, zamanla geçer diyoruz. Ama anne baba olduğumuzda sabrın ne kadar zor bir emek olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü çocuk büyütmek çoğu zaman hemen sonuç alabileceğimiz bir yolculuk değildir. Bugün defalarca hatırlattığınız bir davranışın yerleşmesi haftalar sürebilir. Defalarca topladığınız oyuncaklar yine dağılabilir. Aynı soruyu onlarca kez cevaplayabilirsiniz. Ya da her sabah aynı ayakkabıyı giymek istemeyen bir çocukla yeniden karşılaşabilirsiniz. İşte tam da bu anlarda sabır beklemekten çok daha fazlası haline gelir. Sabır, vazgeçmeden yanında kalabilmektir. Çocuğun henüz yapamadığı bir şeyi bir gün yapabileceğine inanabilmektir. Çünkü çocuklar aceleyle değil, güven içinde büyürler. Ve çoğu zaman sevginin en güçlü hali yüksek sesle söylenen sözlerde değil, sakince bekleyebilen bir yürekte gizlidir. Şimdi gelin sabrın bazen tek bir cümleden değil, uzun bir bekleyişten oluştuğunu anlatan küçük bir hikayeyi kulak verelim. Uzak bir köyde yıllardır meyve ağaçları yetiştiren yaşlı bir bahçıvan varmış. Bahçesinde elma, armut, kiraz ve ceviz ağaçları varmış. Köydeki herkes onun bahçesine hayran kalır, "Bu kadar güzel ağaçları nasıl yetiştiriyorsun?" diye sorarmış. Yaşlı adam ise her defasında gülümseyerek, "Ağaç yetiştirmiyorum, zamana güveniyorum." dermiş. Bir ilkbahar günü yanına küçük bir çocuk gelmiş. Elinde bir avuç tohum varmış. "Ben de senin gibi büyük ağaçlar yetiştirmek istiyorum." demiş. Bahçıvan toprağa göstermiş. Birlikte bir çukur açmışlar ve tohumu toprağa bırakmışlar. Çocuk heyecanla üzerine su dökmüş. Ertesi sabah yeniden gelmiş. Toprağa uzun uzun bakmış. Hiçbir şey çıkmamış. "Henüz zamanı değil," demiş bahçıvan. Ertesi gün yine gelmiş, sonra bir gün daha. Küçük çocuk her gelişinde toprağı eliyle yokluyor. Acaba büyüdü mü diye merak ediyormuş. Bir hafta sonra sabrı tükeniyormuş artık. "Galiba bu tohum çalışmıyor," demiş. Yaşlı bahçıvan dizlerinin üzerine çökmüş, avucuna biraz toprak almış ve yavaşça konuşmuş. "Toprağın altında göremediğin çok şey oluyor. Kökler önce görünmeden büyür. Eğer her gün tohumunu çıkarıp büyümüş mü diye bakarsan onun büyümesine engel olursun." Çocuk sessizleşmiş. O günden sonra her sabah gelmeye devam etmiş ama artık toprağı kazmamış. Sadece suyunu vermiş, yabani otları temizlemiş ve beklemiş. Ardından haftalar geçmiş. Bir sabah toprağın üzerinde küçücük yeşil bir filiz belirmiş. Çocuk sevinçle koşup bahçıvana haber vermiş. Yaşlı adam filize bakıp gülümsemiş. "Gördün mü?" demiş. "Aslında büyüme bugün başlamadı. Sen onu bugün gördün. O ise günlerdir sessizce büyüyordu." Çocuk uzun süre filize bakmış. Sonra yavaşça, "Demek ki en önemli şey beklemek değilmiş," demiş. Bahçıvan başını sallamış. "Evet," demiş. "En önemli şey beklerken inanmaya devam edebilmekmiş." Yıllar sonra o çocuk büyümüş. Kendi çocukları olmuş. Bir gün küçük kızı bisiklete binmeyi öğrenirken defalarca düşmüş. "Tam yapamayacaksın galiba," diyecekken çocukluğunda diktiği o küçücük tohumu hatırlamış. Kızının elini tutmuş. Bisikleti yeniden doğrultmuş ve gülümseyerek sadece şunu söylemiş. "Biraz daha deneyelim. Bazı şeyler aceleyle değil, zamanla büyür." Belki de çocuklar da tıpkı o filiz gibidir. Biz her gün aynı yere sevgiyle su veririz. Bazen değişimi hemen görmeyiz ama sabırla kurulan her ilişki görünmese de derinlerde kök salmaya devam ediyormuş bakın. Çünkü sevginin en sessiz, en güçlü ve en kalıcı hali sabırla bekleyebilmektir. Sabır denildiğinde çoğu zaman aklımıza sadece beklemek gelir. Oysa çocuk yetiştirirken sabır pasif bir bekleyiş değildir. Bilinçli ve umut dolu bir eşlik ediştir. Çünkü çocukların gelişimi bir düğmeye basar gibi gerçekleşmez. Her yeni beceri, her yeni alışkanlık, her davranış değişikliği tekrar tekrar yaşanan deneyimlerle şekillenir. Bazen aileler, "Defalarca söyledim ama hala yapmıyor," ya da "Her şeyi yeniden hatırlatmak zorunda kalıyorum," diyebiliyor. Oysa çocukların öğrenme biçimi yetişkinlerden farklıdır. Biz bir bilgiyi birkaç tekrar sonunda kalıcı hale getirebilirken, çocuklar birçok davranışı alışkanlığa dönüştürebilmek için zamana, denemeye ve en önemlisi
kişisi hata yapmaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle aynı şeyleri tekrar etmek çoğu zaman başarısızlık değildir. Öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır. Sabır aynı zamanda çocuğun hızına saygı gösterebilmektir. Her çocuk aynı yaşta konuşmaz, aynı hızda okumaz, aynı sürede arkadaş edinmez ya da aynı cesaretle yeni deneyimlere adım atmaz. Sürekli başka çocuklarla kıyaslanan bir çocuk kendini geliştirmek yerine yetersiz hissetmeye başlayabilir. Oysa gelişim bir yarış değildir. Her çocuğun kendi ritmine ilerlediği bir yolculuktur. Bir başka önemli nokta da şudur. Sabır her davranışı görmezden gelmek anlamına gelmez. Elbette çocukların sınırları bilmeye, kuralları öğrenmeye ve doğru davranış konusunda yönlendirmeye ihtiyaçları var. Ancak bunu öfkeyle değil, kararlılıkla yapmak çok daha etkili olacaktır. Sakin ama tutarlı bir yaklaşım çocuğun hem kendini güvende hissetmesini sağlar hem de kuralların neden var olduğunu anlamasına yardımcı olur. Aslında çocuklarımızın en çok ihtiyaç duydukları şey kusursuz anne babalar değil. Onlar hata yaptıklarında yeniden deneyebileceklerini hissettiren, öğrenmeleri için onlara zaman tanıyan ve her başarısızlığın ardından birlikte tekrar deneriz diyebilen yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. Çünkü sabır sadece beklemek değil, çocuğa büyüyebilmesi için güvenli bir alan sunabilmektir. Kendini güvende hisseden çocuklar ise yeni şeyler denemeye, sorun çözmeye ve zorlandığında yeniden başlamaya daha istekli oluyor. Şimdi gelin sabrın çocukların gelişim dönemlerine göre nasıl anlam kazandığına birlikte bakalım. Çünkü bazen anne babalar çocuklarından yaşlarının üzerinde bir olgunluk bekleyebiliyorlar. Oysa sabır sadece bizim göstermemiz gereken bir özellik değil. Aynı zamanda çocuklara zaman içinde öğrettiğimiz bir beceridir. Ancak bu beceri her yaşta aynı şekilde gelişmez. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini bilmek, ondan ne bekleyeceğimizi anlamamız ve ona daha gerçekçi yaklaşmamızı sağlayacaktır. Yaşamın ilk 2 yılında bebekler için beklemek neredeyse imkansızdır. Çünkü beyinlerinin dürtü kontrolü ve kendini sakinleştirebilme becerisi henüz gelişmemiştir. Acıktığında, yorulduğunda ya da korktuğunda bunu hemen ağlayarak ifade ederler. Bu dönemde bebeğin her ağlamasına şımarıyor gözüyle bakmak yerine onun bir ihtiyacını anlatmaya çalıştığını hatırlamak gerekir. Anne babanın sakin bir şekilde ihtiyaçlarına karşılık vermesi bebeğin dünyayı güvenli bir yer olarak algılamasını sağlayacaktır. Kucağa almak, göz teması kurmak, yumuşak bir ses tonuyla konuşmak ve rutinler oluşturmak bu dönemin en güçlü destekleridir. Çünkü çocuk önce sabretmeyi değil beklerken güvende olmayı öğrenir. 2-6 yaş arasındaki çocuklar dünyayı keşfetmeye çalışan küçük kaşifler gibidir. Merak ederler, denerler, hata yaparlar ve çoğu zaman istediklerinin hemen olmasını beklerler. Bu yaşlarda biraz bekle demek çoğu zaman yeterli olmaz. Beklemeyi yaşayarak öğrenmeleri gerekir. Günlük yaşamda küçük fırsatlar oluşturabiliriz. Sofra hazırlanırken çatal kaşıkları birlikte yerleştirmek, kurabiye pişirirken fırının başında beklemek, sırayla oyun oynamak ya da birlikte fide ekip büyümesini izlemek sabrı öğreten doğal deneyimlerdir. Çocuk bir şeyi başaramadığında hemen onun yerine yapmak yerine biraz daha deneyelim diyebilmek çok değerlidir. Çünkü sabır çocuğun başarısından çok çabasını desteklemektedir. 6 ile 11 yaş arasında çocukların düşünme becerileri gelişir ve neden-sonuç ilişkilerini daha iyi anlamaya başlarlar. Bu dönem sabrın sorumlulukla birleştiği yıllardır. Çocuklar ödev yaparken, yeni bir spor öğrenirken ya da müzik aleti çalarken zaman zaman pes etmek isteyebilirler. İşte bu noktada anne babaların sürekli eleştirmek yerine süreci takdir etmeleri önemlidir. Henüz olmadı ama geliştiğini görüyorum ya da

emek vermeye devam edersen başaracağına inanıyorum gibi cümleler çocuğun öğrenme motivasyonunu arttıracaktır. Ayrıca bu yaş grubunda çocukların her sorununu hemen çözmek yerine sence bunu nasıl çözebiliriz diye düşünmelerine fırsat vermek hem sabırlarını hem de problem çözme becerilerini geliştirecektir. Ergenlik döneminde ise sabır bambaşka bir anlam kazanır. Bu yıllarda gençler hem bedensel hem de duygusal hem de zihinsel olarak büyük değişimler yaşarlar. Bir gün neşeli, ertesi gün içine kapanık olabilirler. Bazen anne babaların söylediklerine tepki gösterebilirler ve bazen de yalnız kalmak isteyebilirler. Bu dönemde sabır sürekli konuşmak değil, doğru zamanda konuşabilmektir. Ergen çocuğunuzu dinlerken sözünün bitmesine izin vermek, her düşüncesine hemen karşı çıkmamak ve onu yargılamadan anlamaya çalışmak ilişkinizi güçlendirecektir. Çünkü gençler en çok fikirlerine değer verildiğini hissettiklerinde ailelerine yakın kalırlar. Sevgili dinleyiciler, bugün birlikte sabrın aslında ne kadar güçlü bir sevgi dili olduğunu konuştuk. Bazen sabrı sadece beklemek sanıyoruz. Oysa sabır çocuğumuzla zaman tanıyabilmek, onun gelişimine güvenebilmek ve her düştüğünde yeniden ayağa kalkmasına fırsat verebilmektir. Ben Özge Selçuk Bozkurt, çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanıyım. Program yapımcımız Özlem Demir, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni bir dinler misin?

0: Kutlu yuva, mutlu insan.
1: Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımıza hoş geldiniz. Yapım ve mikrofon başında ben Deniz İbrahim Pekgeçgil ve Sayın Hocam Osman Sezgin. Pazar sabahlarındaki çok değerli vakitlerini bizlerle paylaşan çok kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Sayın Hocam. Genel eksen selamlaşmamıza selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam İbrahim Bey.
1: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, safa bulduk, safanız daim olsun.
1: Safamız daim olsun, cümleten merhaba.
2: Cümleten merhaba.
1: Kıymetli hocam, geçen haftaki programımızda seven, sevilen, şahsiyetli bir insan olmaya çalışan, adab-ı muhaşeret kurallarına hassasiyetle dikkat eden, nazik, kibar insanı konuşuyorduk. Serüvenimiz devam ediyor. Buyurunuz hocam.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Geçen hafta nazik insan kimdir, özellikler nelerdir, nasıl olur diye sormuştuk. Bununla ilgili olarak da kendini bilir, haddini hududunu bilir, şahsiyetli olur ve dolayısıyla şahsiyet bozukluğu onda yoktur gibi ölçüleri anlatmıştık. Şimdi bunları tamamlayalım, bunların neler olduğunu bilelim. Bir defa şahsiyetli insan, aynı zamanda hür insan veya haddini hududunu bilen insan veya bizim konuşmamız etrafında bakacak olursak, nazik insan, görgü kurallarını bilen insan, adab-ı muaşereti bilen insan daima yaptıklarını, bildiklerini yaparken niyetini çok temiz tutar. Yani hiçbir zaman yaptığı ince, nazik, kibar bir hareketten dolayı karşı taraftan bir teşekkür beklemez, bir beklenti içine girmez. Veya kendisi şık, zarif, latif bir hareket yaptığı zaman bununla alakalı olarak asla ve katla kendinde bir üstünlük görmez. Bilakis karşı tarafın yapmış olduğu en küçük bir iyiliğe karşı büyük bir teşekkür duygusu içerisinde olur. Dolayısıyla kendini bilen, şahsiyetli insan, haddini hududunu bilen bir insan, şahsiyet bozukluğu olmayan bir insan, nazik olabilmek için önce bilecek, sonra onu ruhunda duyacak, sonra onu kabiliyeti ve kapasitesi nispetince nazik, zarif, latif bir hale getirecek ve hayatına tatbik edecek. Hayatına tatbik ederken de ne kendi egosundan, nefsinden, ne de karşı taraftan veya ne de toplumdan asla ve kat'a bir beklenti içine girmeyecek. Bu yapı içerisinde nazik insan, medeni insan, görgü kurallarını bilen, uygulayan insan, adab-ı muaşereti bilip uygulayan insan elbette ki ne olacak? Çok zarif, çok kibar, çok şık olacak. Bir başka ifadeyle toplum içinde bu tip insanlar böyle olalım diye değil, böyle oldukları için parmakla gösterilen insanlar olacaklardır. Dolayısıyla o insanların giyim

kimleri, kuşamları, konuşmaları, davranışları hiçbir zaman, hiçbir yerde göze batmaz. Bilakis gönle ferahlık verir, insanlara huzur verir ve insanlar isterler ki daima toplantılarında bu insanlar bulunsunlar, isterler, arzu ederler. Sonra çok önemli bir husus, dinlemesini bilirler. Konuşmak bir ihtiyaçtır. Dinlemek bir sanattır. Anlamak ve onu yorumlamak bir marifettir. Dolayısıyla bu dinlemeyi yaparken de karşı tarafta bir eksik bulayım, bir noksan bulayım veya ona nasıl bir argüman geliştireyim diye değil de karşı taraftakinin derdi ne, ızdırabı ne, ne için söylüyor, neden söylüyor diye düşünür ve karşı taraftakinin söylediklerini anlayıp onu ferahlandırmak, onu huzura kavuşturmak için dinler. Bu da fevkalade önemli. Görmüş olduğu küçük bir iyiliğe karşılık teşekkür eder. Onun için bizim kültürümüzde bu teşekkürü anlatan çok güzel atasözlerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi de "An beni bir elma ile o da çürük çıksın" derler. Veya "An beni bir koz ile, koz dediği burada ceviz, o da çürük çıksın" derler. Yani bizim kültürümüzde herhangi bir şeyi teşekkür etmek, zerre kadar bir iyiliği teşekkürsüz bırakmamak, hem yaratana, hem bizim kutsallarımıza, hem de bulunduğumuz, sahip olduğumuz vatanımıza, bayrağımıza, ailemize daima teşekkür duygusuyla bakmak, şükrederek bakmak. Bir insan eğer daima gördüğü en ufak bir iyiliğe bile teşekkür edebiliyorsa, olaylara pesimistçe, karamsarca yaklaşmıyorsa veya her gördüğü yerde bir eksik bulmuyorsa ve her yerde bir güzellik görebiliyorsa, bu insan ruh sağlığı yerinde olan insandır. Bu insan şahsiyet bütünlüğü olan insandır. Onun için nazik insan, zarif insan, görgülü insan, adab-ı muaşereti bilen bir insan hem etrafında daima iyilikleri ve güzellikleri görebilir, görmelidir, görendir. Aynı zamanda da bunlara teşekkür edendir. Bir başka ifadeyle sevgili dinleyicilerim, bilmem bize katılır mısınız? Size şöyle bir cümle söyleyebilirim. Bir insanın duyguları, düşünceleri, bırakınız konuşmayı, harekete geçmeyi, duygu ve düşünceleri bile onların geleceğini belirler. Veya bu sözümü bilmem kabul eder misiniz? Bir insanın düşünceleri onların kaderini belirler desem ne dersiniz? Onun için bir insan hayatı boyunca daima olumlu düşünür, olumlu bakar. Tabii bu olumlu düşünür, olumlu bakar derken polyanacılık oynayalım anlamında değil. Vakaları doğru değerlendirip, haddini hududunu bilip hep olaylara iyi yönüyle bakar, iyi yönüyle mücadele ederse emin olunuz o insanın daima aranan, bilinen, sevilen, arzu edilen bir insan olduğunu, şahsiyet bütünlüğüne ermiş bir insan olduğunu, davranışlarında çok nazik, çok latif, çok üsluplu olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla yani bir başka ifadeyle şunu söyleyelim. Demek ki bir insan eğer görgü kurallarına uygun yaşıyorsa, bir insan nezaket içerisindeyse, bir insan medeni ise veya adab-ı muaşereti biliyorsa o insan teşekkür eden ve özür dileyen insan ve sabreden insandır. Onun için tekrar atasözümüzü bir daha hatırlayalım. An, yani hatırla beni bir elma ile o da çürük çıksın veya an beni bir koz ile, yani ceviz ile o da çürük çıksın demişler. Dolayısıyla daima teşekkür eden, özür dileyen, her yere her zaman hizmet için koşturan insandır. Olaylara, hadiselere iyi yönden bakabilmek için bir insanın bir başka ifadeyle daima hizmet etmeye kendini programlarsa bu nezaket kurallarını mutlaka ve mutlaka bir gün başarır ve yaşar. Eğer bir insan hizmet almaya kendini kodlarsa ne hayattan lezzet alabilir, ne hayatı lezzetli olabilir, ne de olaylara optimist, iyimser bakabilir. Mutlaka hizmet almayı düşünen insan kırılgan olur, üzülür, üzer ve hayattan zevk alamaz olur. Onun için dünya hayatındaki yaşadığımız şu dünyada bir insan daima hizmet almayı, kendisine iltifat edilmeyi esas alacak olursa çok kırılacak yer bulur ve tatminsizlik olur. Çünkü dünya hayatında dört dörtlük hiçbir şey yok. Bundan dolayı hizmet almayı değil, hizmet etmeyi prensip edinen bir insan hayatı boyunca şahsiyetli, nazik, görgü dolu insan olur. Bir insan görürsünüz,

bulunduğu yerde daima herkesin derdine koşar, hizmetine koşar. İşte acı günlerinde onların yanında olur, iyi günlerinde onların yanında olur ama hiçbir şey beklemez olur kimseden. Bu insan gerçekten kendisi de huzurludur, etrafına da huzur veren olur. Bir başka husus daha var. Takdir

Dolayısıyla takdir etmek ayrı bir meseledir. Yani buna bugünkü modern psikolojide veya pozitif psikolojide veya hümanitarist psikolojide bilinçli farkındalık dedikleri hadise. Yani neye sahibiz, nelere sahibiz, nelerimiz var, bunu iyi bilen bir insan otursa, sahip olduklarını saymaya kalksa, sahip olduklarını saymakla bitiremez. Bazen bendenize terapi için gelen insanlara söylüyorum, bir liste yapın, bir A4 kağıdının bir tarafına nelere sahipsiniz, şunları yazıp bir getirin bakalım diyorum. Bir de nelere sahip olmak istiyorsunuz veya nelere sahip değilsiniz, nelere sahip olmadığınız için üzülüyorsunuz diye soruyorum. Yazıp getirdiklerine bir bakınca çok üzülüyorum. İnsan sadece kendi vücudundakini yazmaya kalksa sahip olduklarını saymakla bitiremez. Gözümüz, kulağımız, burnumuz, kalbimiz, ayağımız. Bir insanın ayakta durması, bir insanın adım atabilmesi de bile muhteşem bir hadisedir, olaydır. Mesela yapay zeka ile ilgili robot yapıyorlar. Robotların servis yaptığını söylüyorlar. İşte yemek getiriyor, yemek götürüyor veya söylenenlerini yapıyor. Aa, ne kadar güzel olmuş diyorlar. Bir insan düşünelim, ayağa kalksın, bir adım atacak olsun. Ayak kasları, bacak kasları, tendonları, dizleri, ayakta durabilmek için kulağının içindeki kristallerin durumu, tansiyonun durumu, kalbi, ne kadar girift bir yapı var. Dolayısıyla bunu takdir edemeyen bir insan olabilir mi? Bunu takdir edemeyen bir insan zarif olabilir mi? Latif olabilir mi? Yapıya bir baksın. Sonra sahip olduğumuz şu vatana bakar mısınız? Dünyada acaba İstanbul ve İstanbul Boğazı gibi nereler var? Bir yılda 4 mevsimi doya doya yaşayan nereler var? Uludağ'a çıkıyorsunuz, bir anda kış ve kar, 2 saat sonra denizdesiniz. Dolayısıyla bu cennet vatanın kıymetini bilmemek mümkün olabilir mi? Onun için sahip olduğu her şeyi takdir etmesini bilen bir insan, görgü kurallarına, nezaket kurallarına, adab-ı muaşerete uymuş, şahsiyet bütünlüğüne ermiş, hür bir insan demektir. Bununla alakalı, bu takdir etmekle ilgili şöyle bir hadise var. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'la ilgili anlatılıyor. Süleyman Aleyhisselam melikesi Belkıs'la alakalı, Belkıs'ı sarayına davet ediyor. Gelecek, anlaşma yapacaklar vesaire, savaşmayalım diye. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam, Sultan Süleyman Aleyhisselam, hem peygamber hem padişah, Saba melikesi Belkıs diyor, buraya gelmeden onun sarayını kim benim yanıma getirebilir diyor. Bir tanesi diyor ki, bir varlık, ben yapıp getirebilirim diyor. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bir rivayette halasının veya teyzesinin oğlu olan Asaf isminde bir teknoloji uzmanı insan var. O da diyor ki, sen bir göz açıp kapamadan bile kısa bir sürede diyor, ben Saba melikesi Belkıs'ın sarayını buraya getirebilirim diyor ve getiriyor. Şimdi şöyle düşünelim bir nebze. Bugün görüntü nakledilebiliyor, ses de nakledilebiliyor, ama nesne nakledilebiliyor mu? Nesne nakledilemiyor. Kur'an-ı Kerim'e inanan bir insan ne görür? Saba melikesi Belkıs'ın sarayını, Süleyman Aleyhisselam'ın halasını veya teyzesinin oğlu olup danışmanı olan insan bir anda nesneyi bile nakledebiliyor, getirebiliyor. Bu kadar büyük teknolojiyi transfer etmeleri mümkün olabiliyor. Teknolojide bu kadar ileri seviyedeler. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bir mana tarafı vardır, bir ahiret tarafı vardır, ruh tarafı, bir de onların yansıması olan dünya tarafı, madde tarafı da vardır. İşte bununla alakalı olarak bakınız, şöyle bir şiir var. Neydi? Bunun için konuşuyoruz, söylüyoruz. Nazik insan, zarif insan, latif insan, medeni insan, adab-ı muaşereti bilen insan, görgü kurallarını bilen insan neydi? Takdir etmesini bilen insandı. Onun için Süleyman Aleyhisselam'ın asaf-ı takdiriyle ilgili durumu izah ederek şöyle bir şiirle konuya genişlik katmak istiyorum. Diyor ki şiirde, asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan diye başlıyor şiir. Dolayısıyla asafın miktarını bilmez Süleyman, Süleyman olmayan, Sultan Süleyman olmayan asafın kıymetini ne bilsin? Teknolojik açıdan bu kadar ileri seviyede bir nesneyi, bir sarayı, Belkıs'ın sarayını bir anda alıp oraya getirebilecek kudrette ilim sahibi olan, teknolojik bilgilere sahip olan birinin kıymetini bilmek için Sultan Süleyman olacaksın diyor. Sultan Süleyman olmadan bunu bilemezsin. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. İnsan olmayan da insanın kıymetini ne bilsin? Tavuklar, horozlar ve diğer canlılar insanın kıymetini ne bilebilir? İnsanın kıymetini bilebilmek için ne lazım? Şeyh Galib'in ifadesiyle,

0: hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdum-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. İnsanın kıymetini bilebilmek için insanın kim olduğunu, ne olduğunu, neyi, altını çiziyorum, neyi temsil ettiğini, vazifesinin ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini iyice düşünecek, tefekkür edecek ki o insanın insan olduğunu bilelim, o da insan olabilsin. Şimdi bir insan nereden gelip nereye gittiğini bilmezse, insanın kıymetini bilmezse ne oluyor? O zaman bir bakıyorsunuz ki bütün bu zulümler meydana geliyor. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Kırım'da ve diğer yerlerdeki Ukrayna-Rusya savaşında insanların bu kadar çok, içlerinde bir sürü de günahsız çocuk, sabi, yavruların da bulunduğu insanların öldürülmesi neden? İnsanın kıymeti bilinmediğinden, insanlarda takdir duygusunun yok edildiğinden, egonun, nefsin, materyalist düşüncelerin, pragmatist düşüncelerin öne çıkmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla gerçekten bu çok güzel bir olay. Yani takdir duygusu medeni bir insan için fevkalade elzem, latif, nazik, zarif bir insan için mutlaka gerekiyor. Takdir etmeyi bilmeyen bir insan, takdir etmeyi bilemediği için ne olur sonunda? İsraf eder, lüzumsuz harcar, doğru olmayan bir yerde koyar. Mesela şöyle söyleyeyim, kalem ne için vardır? Yazı yazmak için vardır. Kalemin kıymetini takdir edemeyen bir insan ne yapabilir kalemle? Saksıdaki çiçeğin toprağını karıştırabilir. O zaman ne oldu? O takdir edememiş olduğu için zulmetmiş oldu. Hiç bir kalemle, hele bir dolma kalemle kalkar da siz saksının dibindeki toprağı karıştırarak güle iyilik yapıyorum diyebilir misiniz? İşte bu takdirsizlikten, kıymetini bilmemekten, olayı idrak edememekten kaynaklanıyor. Onun için şair öyle söylemiş. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz olayla karşılaşan bir kimse üzülmemeli, gücenmemeli, küsmemeli diye insan olsaydı insanın kıymetini bilirdi. İnsan olmadığı için insanın kıymetini bilemedi ve israfların da tamamı bu takdir duygusundan mahrum olduğumuz için. Suyu israf ettik, havayı israf ettik. Eskiden ne söylerdik? Hava su gibi ucuz derdik, bedava derdik. Şimdi öyle mi? İçeceğimiz bir bardak suyun fiyatına bir bakalım. Veya temiz bir hava almak için öyle nerelere gidiyoruz, ne masraflar ediyoruz. İşte takdir edemezsek, kıymetini bilemezsek her şeyi kaybederiz. Sular açısından zorluk içerisindeyiz, orman açısından zorluk içerisindeyiz. Tabii hayatı yaşamak, altını çiziyorum, tabii hayatı yaşamak için ne kadar zorluklar içerisindeyiz. Bugün yaşadığımız olaylar neler? Hep kimyasal maddeleri yiyip içiyoruz değil mi? Dolayısıyla kimyasal maddeleri yiyip içerek bütün hastalıkları da üzerimize çekiyoruz. Halbuki zamanında kıymetini bilseydik, takdir edebilseydik, değerini bilseydik ne olacaktı? Onları muhafaza etmiş olacaktık. Devam ediyor şair, diyor ki zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini. Gönlün durumunu ne bilsin diyor bir sevgilinin zülfüne, saçının bir teline gönül vermese. O zaman takdir duygusu ne kadar ileri seviyede ki bırakınız o sevgilinin başka halini, durumunu, onun saçının bir teline, zülfüne, şakağından aşağı doğru sallanmış bir saçının teline bile gönül vermeyen ne bilsin gönül nedir, sevgili nedir? Anlamaz hali perişanı, perişan olmayan diyor. Sevgiliye gönül vererek perişan olmayan ne bilsin bu perişan olmuş sevgilinin yüzünden durumu diyor. Rızkına kani olan gerdüğüne minnet eylemez. Rızkına kani olan, kanaat getiren, rızkı veren Allah diyen, bunu takdir eden bir insan, böyle ehli dil olmayan, gönül sahibi olmayan ham insana gidip de niye minnet eylesin? Halbuki hiçbir yaptığı iyiliği başa kalkmayan, yaptığı iyilikten dolayı hiç kimseyi hiçbir yerde mahcup etmeyen yüce yaratıcı benim rızkıma kefil değil mi? Dolayısıyla niye bir lokma rızık için gidip de yabancıya, buradaki ifadesiyle gerdüğüne minnet eyleyeyim? Minnet eylemem. Çünkü ben yaratanın rızkı nasıl verdiğini bilir ve takdir ederim. Alemin sultanıdır muhtacı sultan olmayan. Bu da zaten insanı insan yapmak açısından, nezaket ve zarafet açısından bir numara. Acaba dünyada sultan kimdir desek, sultan kimdir derken kastettiğimiz egoistçe iktidar olmak, iktidar hırsızlığıyla yanmak falan filan değil de, hiçbir şeye muhtaç olmadan yaşayarak gerçek manada hür olmak isteyen kimdir? asla muhtaç olmayan insandır veya maddi zaruri ihtiyaçlarını asgari noktada tatmin eden insanlardır. Azami noktada maddi ihtiyaçlarını tatmin eden insan hür olamaz. Onları tatmin etmek için, o zevklerini tatmin etmek için, o lüksünü, o konforunu tatmin etmek için ne tavizler verir. Dolayısıyla hiç kimseye minnet etmeyen insan asıl sultandır, asıl hür olan insandır. Bununla ilgili Diyojen'in hikayesini de ben çok severim, çok beğenirim bu takdir etme noktasında. Diyojen biliyorsunuz Anadolu'da Sinop civarında da yaşamış eski Yunan filozoflarından bir tanesi. Bir fıçıda yaşarmış, bir tane de elinde bardağı varmış veya kupası varmış bugünkü dille su içmek için. Çobanın birine bakmış ki avcıyla su içiyor. Elindeki kupayı kaldırmış yere çalmış. Ya ben bir kupaya nasıl muhtaç olabilirim demiş. Böyle şey olur mu demiş. O zaman çoban benden daha hürdü demiş. Demek ki hürriyeti takdir etmek, şahsiyeti takdir etmek, şahsiyetine laf söyletmemek bu anlamda fevkalade önemli. Onun için takdir etmesi dediğimiz zaman sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmesi, farkında olması, onlarla nasıl geçineceğini bilmesi anlamına geliyor bu hadise. Kim ki korkmaz hüdadan, andan korkar erbab-ı ukul. Akıllı insanların tamamı Allah'tan korkmayandan korkar diyor. Niye Allah'tan korkmayandan korkar? İşte bu da bir takdir meselesi. Çünkü Allah'tan korkmayan insanın hesap vereceği bir nokta olmadığı için her türlü zulmü yapar, her türlü şahsiyetsizliği yapar. Dolayısıyla o insanın şerrinden korkmak lazım. Her ne isterse yapar haktan, her asan olmayan diyor. Dolayısıyla Allahu Teala'ya karşı samimi, canı gönülden bağlı olan bir insan halini Allah'a arz eder. Ama halini Allah'a arz etmeyen bir insan da o zaman kula kul olur. Kula kul olduğu zaman da takdirden öte, şahsiyetten öte hadise meydana gelir. İtiraz eylerse bir nadan ziya hamuş olur. Eğer söylediği fikirlere bir tane ham insan gelir itiraz ederse o perişan olur diyor. O ham insanın itiraz etmemesi için ham insanların yanında bunları konuşmaz. Çünkü bilmez kadri güftarın sühandan olmayan, ilimden nasibi olmayan, irfandan nasibi olmayan insan ne bilsin ilim sahibi, fazilet sahibi insanın konuşmasını diyor. Bunların hepsi bu okuduğumuz şiir tam bir takdir duygusunun ifadesidir. Dolayısıyla bugün bu takdir ifadesi duygusuyla tamamlamış olduk. Özetleyecek olursak bugün son olarak işte zarafet sahibi dinlemesini bilmesi, teşekkür etmesi, özür dilemesi, davranışlarına bunları yansıtmasını bugün anlamayı anlatmaya çalıştık. En sonunda takdir etmesini bilir dedik. Takdir etmesini bilir derken de sahip olduklarını bilir, onların kıymetini bilir, vereni bilir, ne anlama geldiğini bilir, israf etmez, boşa harcamaz, hayatını lüks ve konfora odaklamaz, azami derecede hizmet eder, asgari seviyede hizmet alır gibi özellikleri söylerken de biz Neml suresindeki Süleyman Aleyhisselam'ın asafla ilgili olan münasebetini bu şiirle anlatmış olduk. Şimdi İbrahim Bey, sevgili dinleyicilerimize ne anlatacağız, ne söyleyeceğiz?
1: İfade etmiş olduğunuz gibi biz de o zaman asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan halk musikimizin büyük bir değeri Mehmet Özbek Beyefendi'nin sesiyle dinleyeceğiz eserimizi.
0: Eyvallah. Bunu dinlerken de ne yapmış olduk? Mehmet Özbey'i takdir etmeye çalıştık. Takdir ediyoruz dersek o zaman kibir ve gurur olur. Takdir ettik diyemeyiz. Mehmet Özbey'i takdir etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Mahmut Güzelgöz'ü takdir etmeye çalışıyoruz. Bu şiiri yazanı takdir etmeye çalışıyoruz. Evet, Ziya Paşa'yı takdir etmeye çalışıyoruz. Sultan Süleyman Aleyhisselam'ı ve onun halasını veya teyzesinin oğlu olan Asaf'ı zikrederek takdir etmeye çalışıyoruz. Allah bizi bu takdir duygusundan uzak bırakmasın inşallah.
1: Amin kıymetli hocam. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan hazırlayıp sunmuş olduğumuz Kutlu Yuva Mutlu İnsan programımızı dinlediniz. Yapımda mikrofon başında bendeniz İbrahim Pekkeçkil ve kıymetli hocam Osman Sezgin geneleksel vedalaşmamıza Allah'a emanet olun efendim.

0: haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik." dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak." dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. "Onları vurmamızı istemiyorlar," dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yeniledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kaçırmayın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk. 7 gün sonra yine yollardayım. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte nereye mi gidiyorum? Asıl adı Nesim Sadaka olan Türkiye kökenli Nil Sadaka'nın bizi tek yönlü tren biletiyle götüreceği Yalnızlar Kenti'ne. ...1959 yılında Jack Keller ve Hank Hunter'ın notaları ve lirikleriyle almış Neil bu dönüşü olmayan giriş biletini. Ne dersiniz, geç kalmadan bu trene yetişelim, hep birlikte Yalnızlar Kenti'ne doğru yola koyulalım mı? One Way Ticket ve Neil Sedaka.

Sayın Sedaka tek yönlü gidiş biletiyle ulaştı. Yalnızlar ve kalbi kırılmışların 1959 yılındaki kentinde kalıyor. American Country'sindeki yolumuz Meksika körfezine akan Rio Grande, büyük ırmak boyunca güneye doğru uzanıyor. Uğrağımız Birleşik Devletler Meksika sınırındaki Laredo kenti. Rio Grande'nin kuzeyinde Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Nuevo Laredo'ya göz kırpıyor Texas'ın Laredo'su. Adını İspanya'nın Cantabria bölgesindeki Laredo kentinden almış bu nehir limanı. Villa de San Agustín de Laredo adıyla 1755'te İspanyol sömürgeci Don Tomás Sánchez tarafından kurulmuş. 1840'ta bağımsız Rio Grande Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş. Daha sonra Meksika'ya bağlanmış, 1846'da Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki savaş sırasında Teksaslı çiftçi milislerin işgaline uğrayarak Guadalupe Hidalgo Anlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakılmış. Ancak yapılan referandumda Meksikalı olmayı seçmişler Edo. Seçmiş seçmesini de Yankiler işgal ettikleri toprakları asıl sahiplerine bırakırlar mı hiç? Onlar küçük Laredo'yu Meksika'ya bağlamasalar da Meksikalı gibi hissetmeyi ve Meksika kültürünü bırakmamış Laredo'lular. Adını bir kırmızı biber türünden alan Jalapeno Festivali, Kızılderili Prensesi Pocahontas adına düzenlenen güzellik yarışması ve benzeri etkinliklerle o duygu ve kültürü bugün de yaşatıyorlar. Benimle birlikte Laredo'ya gelen Marty Robbins'e bir kovboy adındaki hüznün duygusallığını yaşıyor orada. 1959 yılından duyulan sesiyle uzak geçmişte kalan anıların izini sürüyor Laredo sokaklarında. The Streets of Laredo ya da Cowboy's Lament.

Murphy Robbins de Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına kadar gelmişken Orvin Grover'la birlikte Meksika'ya doğru yola devam edelim mi sevgili dinleyiciler? Orvin Grover da kim derseniz 1907'de bu isimle Tioga, Texas'ta dünyaya gelen 24 yıl önce 90 yaşında Sacramento, Kaliforniya'da yaşama veda eden Hollywood sinemasının şarkı söyleyen kovboyu Gene Autry. 1939 yılının Hollywood sinemasında bir George Sherman filmiyle sınırdan güneye doğru yola koyulmuştu Autry. Rol arkadaşları Smiley Burnett ve John Story vardı yanında. Sesinde ise Jimmy Kennedy'nin sözleri ve Michael Caron filmde aynı adı taşıyan bestesi Gene Autry ve South of the Border.

Sınırın güneyinden Meksika'ya doğru yoluma devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Texas Regine Autry ile 1939 yılının Hollywood perdesinde çıktığım yolda bu kez Perry Como çıkıyor karşıma. Ancak Gene Autry gibi 1939'da değil de ondan 18 yıl sonra 1957'de çıkmış bu yola İtalyan göçmeni Como ailesinin Pierino'su. Perry Como ve ona eşlik eden büyük orkestrayı Meksika yoluna getiren notalar ve lirikler ise aynı. Michael Carr ve Jimmy Kennedy imzalı. South of the Border, Down Mexico Way, That's Where I Fell in Love, Where the Stars Above Came Out to Play, And Now As I Wander, My Thoughts Ever Stray, South of the Border, Down Mexico Way.

ay ay ay. Evet, sınırın güneyindeyim ve artık yalnız Meksika'nın değil Güney Amerika'nın da yollarındayım. 1939 yılından bu pazar gününe ulaşan o yolda Jimmy McHugh'un bestesini Al Dabi'nin lirikleriyle seslendiren Minnesotalı üç kız kardeşle birlikteyim. Patty, Max and Laverne Andrews ve South American Way.

Yalnız Andrews kız kardeşler yoktu Güney Amerika'ya giden yolda. Çıtı pıtı, fakır fakır, Portekiz asıllı bir Brezilyalıya da rastlıyorum orada. Kim mi? Maria do Carmo Miranda da Cunha adıyla Portekiz'de dünyaya gelen ve Portekiz'den Güney Amerika'ya uzanan yollarda daha bebekken ailesiyle birlikte Brezilya'ya göçen Carmen Miranda. 1930'larda çevirdiği filmler ve Rio de Janeiro radyosundaki programlarıyla önce Brezilya'da ünlenir Carmen. Sonrasında ise ver eline New York ve Hollywood. Sinema ve müzik severler 1940 yılında Hollywood perdesinde Arjantin'e giden yolda geçen hafta Betty Grable ve Donna Meche'nin birlikte dans edip şarkı söyledikleri Irving Cummings'in yönettiği Down Argentina Way'de izlerler onu. Bu yol filminde Bir Başka Yol şarkısıyla yola koyulur Carmen Miranda ve şarkısını samba yaparak söyler, müziği ve sözleri Jimmy McHugh ve Al Drabin imzalı Güney Amerika yolunda South American Way.

0: ya.
1: En South America, Noel.
2: Carmen Miranda Güney Amerika yollarındaydı. Bense 1961 yılının Karayiplerini, Büyük Antillerin Jamaika adasına yöneliyorum. İklim, doğa, insanlar, müzikler, her şey değişiyor bir anda. New York'ta doğan ama ilk gençlik yıllarını annesinin doğup büyüdüğü Jamaika'da anneannesinin yanında yaşayan Harry Belafonte kendini Kalipso'nun kıvrak ritmine kaptırmış, geleneksel bir Jamaika ezgisiyle Emmanuel yolunda karşılıyor beni orada. Go down Emmanuel Road.
3: Go down Emmanuel Road, man and boy. Got to break that stone. I tell you, go down Emmanuel Road, man and boy. Got

1961'den 1968 yılına, bir Karayip Adası'ndan bir başka Karayip Adası'na, Jamaika'nın Emmanuel yolundan Porto Rico'nun yeşil yollarına. 58 yıl öncesinin Karayiplerinde elinde gitarıyla Porto Rikolu José Monserrate Feliciano Garcia'yı görüyorum orada. Gözleri görmüyor ama sesi ve ezgileri, gitarı ve duyguları yol gösteriyor ona bu yeşil yolda. Camino Verde ve José Feliciano.

Camino Verde dedi. Porto Rico'nun yeşil yolunda sona eriyor, hayatı yollarda anlatan müziklerimiz bu hafta. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte yola çıkan ve çıkacak olan bütün dinleyicilerimize yolunuz açık olsun diyorum. İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ajanda 16.24.
1: Gençliğin nabzını tutan program Ajanda 16.24 ile karşınızdayız. Biz burada sadece konuşmuyoruz, dinliyor, düşünüyor, tartışıyoruz. Kısacası gençliğin sesini duyuruyoruz. Eğitim, kültür, spor, teknoloji, toplumsal meseleler. Gençliğin gündeminde ne varsa onu radyolarınıza taşıyoruz. Sabah gözümüzü açmadan elimiz telefona gidiyor. Gün içinde onlarca kez ekranı kontrol ediyoruz. Bazen gerçekten bir işimiz olduğu için, bazen de hiçbir neden yokken. Çoğu zaman sadece alışkanlıktan. En ilginç olansa şu, çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Sosyal medya artık yalnızca iletişim kurduğumuz bir alan değil. Haber aldığımız, eğlendiğimiz, alışveriş yaptığımız, kendimizi ifade ettiğimiz ve çoğu

Zaman kendimizi başkalarıyla kıyasladığımız bir dünya. İşte tam da bu nedenle uzmanlar artık kullanım süresinden çok kullanım biçimi üzerine konuşuyor. Çünkü önemli olan telefona kaç saat baktığımız değil, o telefonun hayatımız üzerinde ne kadar etkili olduğu.

0: Dünya genelinde yapılan araştırmalar da bu değişimi ortaya koyuyor. We're Social ve Meltwater'ın her yıl yayınladığı raporlara göre internet kullanıcıları her gün ortalama birkaç saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. Gençlerse bu kullanımın en yoğun olduğu kesim olarak öne çıkıyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise algoritmalar. Artık sosyal medya bize sadece görmek istediğimizi göstermiyor. Daha uzun süre ekranda kalmamızı sağlayacak içerikleri de seçiyor. Bu nedenle teknoloji uzmanları son yıllarda dikkat ekonomisi kavramını daha sık kullanıyor. Çünkü dijital dünyanın en değerli ürünü artık veri kadar, hatta belki de ondan daha fazla insanın dikkati. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle çocuklar ve gençlerde dijital teknolojilerin bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre mesele teknolojiye karşı olmak değil, teknolojiyi kontrol edebilmek. Çünkü kontrol bizde olduğu sürece teknoloji güçlü bir araç. Kontrol elimizden çıktığında ise fark edilmesi zor bir bağımlılık süreci başlayabiliyor. Bugün Ajanda 16.24'te sosyal medya bağımlılığını konuşacağız. Yoğun kullanımla bağımlılık arasındaki farkı, gençlerin neden daha büyük risk altında olduğunu, bildirimlerin, beğenilerin ve sonsuz kaydırmanın beynimizi nasıl etkilediğini ve bir dakika bakıp çıkacağım dediğimiz telefonun neden bazen saatlerimizi aldığını. Konuğumuz psikolog Şule Baş. Hoş geldiniz Şule Hocam. Şule Hocam, sosyal medya bağımlılığı tam olarak nedir? Yoğun kullanımla bağımlılık arasındaki temel fark nasıl anlaşılır?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Güzel bir soru aslında, çünkü karıştırılan alanlardan. Ya ben aslında bağımlı değilim, sadece sosyal medyada fazla vakit geçiriyorum diyen ama gerçekte bağımlı olan ciddi bir kitlemiz var. Bu kitle de aslında her yaş grubundan. Temel ayrım noktasını şöyle düşünebiliriz. Sosyal medyada geçirdiğimiz süreden ziyade bunu kontrol edip edemediğimiz. Yani bu davranışın dürtüsel olup olmadığı gibi ayırt etmek en sağlıklı yöntemimiz. Günde 3 saat, 4 saat sosyal medyada geçirebilirsiniz. Faydalı video içerikler izliyor bile olsanız, burada kendinizi durduramıyorsanız, dürtülerinize engel olamıyorsanız, o bilgisayarın ya da telefonun başından kalkamıyorsanız bağımlılığa daha yatkın bir profilden söz ediyoruz aslında. Ama diğer taraftan da kontrol edebilir belli saatlerde. Yani aynı saat geçirebilirsiniz ama daha kontrollü bir şekilde ben istediğimde bunun başından kalkabilirim diyebiliyorsak bu aslında daha yoğun kullanıma yakın bir profil oluyor. Çocuklarda, gençlerde ya da yaşı ileri olan kişilerde de durum çok değişmiyor. Ve bağımlılıkta bir tık şöyle bir tablo görüyoruz ileri seviye bağımlılıklarda. Mesela lise öğrenci yaş grubu için söyleyeyim. Bilgisayarın başından kalkamadığı için tuvaletin altına kaçıran gençler var. Bu artık bağımlılık noktasıdır. Yani bana fiziksel olarak zarar veriyor, biyolojik zarar veriyor, psikolojik zarar veriyor ve gündelik hayatımı etkiliyorsa burada bağımlılıktan söz ediyoruz. Genelde çok fazla kontrolle eşleştirmemiz gereken bir tema.

0: Özellikle gençler neden sosyal medya bağımlılığına daha açık bir grup?
1: Evet, aslında gençler dediğimiz yaş grubu sanırım ergenler desek belki daha sağlıklı olacak. Ergenler ve genç yetişkinler diyelim. Her yaş grubu sosyal medya bağımlılığına açık bu arada. Çünkü bütün bağımlılıklarda olduğu gibi sosyal medya bağımlılığında da işin kökünde birazcık ben neden buna bağımlıyım? Benim işte ruhsal olarak, psikolojik olarak neyim? Neyimi tamamlıyor? Hangi eksiğimi gideriyor? Teması ön plana çıkıyor. Bizim şu anda gençlerde, ergenler

de görmemizin sebeplerinden bir tanesi. Şimdi kimlik oluşum dönemindeler bir kere. Sosyal medyada bunun için harika bir yer. Yani ben bir fotoğrafımı atıyorum. Ya yani şu an bugün mesela güzel olduğumu hissetmeye ihtiyacım var. Ya da işte iyi olduğumu, başarılı olduğumu hissetmeye ihtiyacım olan bir yaş grubundayım. Ergenim. Ve hemen ben fotoğrafı paylaşır paylaşmaz aşağıya like geliyor. İşte yorum geliyor. Ah ne kadar güzel çıkmışsın Şule. Aferin bak bunu da başarmışsın. Tamam bu zaten benim kimliğimi besleyen bir şey. Yani bir ergenin kimliğini beslemesine daha fazla ihtiyacı olduğu için bağımlılığa daha yatkınlar. Bunun tabii ki sadece psikolojik sebepleri yok. İşte belli başlı sosyolojik sebepler de var. Gençlerin belki bir ait olma hissiyatını eski kuşaklara göre şu anda daha az hissediyor olması burada kritik. Çünkü sosyal medyada aslında bir topluluğa da ait oluyorsunuz. İşte belli kuşaklar vardı vaktinde. Onlar bir yere ait olma ihtiyacını sosyalleşerek gideriyordu. Şu anki gençler gideremedikleri için sosyal medya buradaki sosyolojik tatmini de sağlıyor bir taraftan. Daha bireyselleşen topluma doğru evriliyoruz. Açıkçası bu yine ruhsal olarak büyük bir soru işareti. Sorunları beraberinde getiriyor. Bu da yine gençlerde daha fazla gördüğümüz bir şey. Yani benim zaten bir yere ait olmam, bir şeyin parçası olmam gereken yaştayım. Şimdi ben annemle çok sağlıklı iletişim kuramıyorum. O da bireyselleşti artık. O da elinde cep telefonuyla diğer odada. Babamla çok sağlıklı iletişim kuramıyorum belki. Benzer davranışları o da gösteriyor. Benim iletişim kuramadığım her şeyin yerine ben sosyal medyadaki sahte arkadaşlarımı ya da belki sahte mutlulukları koyar hale geliyorum. Gençlerde dediğim gibi hani bu çok aslında başlı başına uzun bir başlık ama temel sorunlar bunlar, daha fazla kullanıyor olmaları.

0: Bildirimler, beğeniler ve sonsuz kaydırma gibi özellikler beynin ödül mekanizmasını nasıl etkiliyor?
1: Doğru, bir taraftan güzel etkiliyor gibi duruyor başlarda. Hani evet ya, mutlu oluyorum, işte bak burada vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Normalde belki bugün daha depresif geçirecektim. Sosyal medya bana bunu sağlıyor gibi düşünüyoruz. Ama burada yine işin bağımlılık tarafına kayan ya da beyne verdiği başka hasarlar gündeme getirilmeli. Buradaki ödül mekanizmasını şöyle düşünebiliriz. Bir kere bu sahte bir mutluluk. Onda anlaşalım. Yani bizim beyin kimyasallarımız var, nörotransmitterler, mutluluğu sağlayanlar, işte oksitosin gibi en bildiğimiz dopamin mesela, çok fazla duyduğumuz. Normal şartlarda bizim bu kimyasalları işte doğadan, spor yaparak, bir insana sarılarak, birisiyle sohbet ederek, bu dördünün de elde edilebilme yöntemleri farklı. Doğal, organik şekilde edeceksen bu gibi yöntemlerle ediyorum. Ama bir süre sonra işte bu gerçek dopaminin yerini sahte dopamin almaya başlıyor. Orada aldığım like mesela bana diyor ki şöyle baksana, birisi beğeni attı, şu an mutlu olman gerekiyor. Ama o bir gerçeklik olmadığı için bir süre sonra beni nereye götürüyor? Daha depresif hale götürüyor. Eviriyor daha doğrusu. Bir de sosyal medyadaki, bu daha çok davranış psikolojisiyle ilgili bir konu olsa da hani temel kritik noktamız şu. Belirsiz bir ödül anlayışı var. Şimdi biz normalde hani hepimiz şunu sanıyoruz. Bir şeyin karşılığında ben ödül alıyorsam o davranış beni mutlu eder. Hatta ben o davranışı yapmaya devam ederim. Bu temel kanı kısmen doğru olsa da yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Belirsiz ödül varsa insan beyni o davranışı yapmaya daha fazla eğilimli oluyor. Mesela reklamlarda gördüğünüz işte sürpriz ödüllü yarışma başvuruları, Ferrari kazanacaksın başvurularından her zaman daha fazla olur. Çünkü sürpriz ödül mekanizması belirli bir ödülden daha fazla işe yarar insan beyni için. Sosyal medyada tam bunu sağlıyor aslında. Ne bu belirsiz ödülden kastımız? Mesela bir fotoğraf attığımda o gün 200 beğeni alıyorum. Başka bir fotoğraf attığımda 50 beğeni alıyorum. Alacağım ödül belirsiz. Ne alacağım? Hiç beğeni de almayabilirim bu arada. Bir gün çok yorum alıyorum, bir gün az. Ya da ben hiçbir şey paylaşmadım. Instagram'a giriyorum. Bir gün gördüğümde bakıyorum arkadaşım Ayşe boşanmış.

Ya diyorum oh be, başka mutsuz insanlar da var demek ki. O da bak bir şeyleri yürütememiş. Oradan onun mutluluğunu alabiliyorum. Başka 5 dakika sonra giriyorum. Veli araba almış. Tüh ya diyorum, bak ben o kadar çalışıyorum. Daha bir araba alamadım ama Veli almış. Yani her girdiğimde gördüğüm içerik mekanizması değiştiği için ben oradan alacağım ödülü bilmiyorum. Dolayısıyla her seferinde girmeye başlıyorum, tıklamaya başlıyorum. Bu belirsizlik aslında bizi en fazla platformun içerisinde tutan. Benim burada en çok yaptığım uyarılardan bir tanesi şu. Bunların arkasında çok ciddi gerçekten nörolojik çalışmalar var işte. Yani bizim sandığımızın çok ötesinde gireceğim, reels atacağım gibi bir mantık, biz mutlu olalım diye değil. Burada işte aslında toplumları şu anda bir arada tutmanın güzel yollarından bir tanesi de sosyal medya bağımlılıkları. O yüzden ben özellikle gençlerin ve hatta artık çocukların çok daha dikkatli kullanması gerektiğinin altını kocaman çizmeye çalışıyorum diyorum.

0: Birçok kişi telefonu sadece bir dakika kontrol edecektim deyip uzun süre ekranda kalıyor. Bu davranışın nedeni nedir?
1: Aslında bu davranışın da kök nedeni bu belirsiz ödül mekanizması. Çünkü her seferinde dürtüler tekrar devreye giriyor. Acaba bu sefer ne göreceğim, neyle karşılaşacağım diye. Geçtiğimiz yıllarda mesela dünya istatistiği şuydu. Yani şu telefon ekranını şöyle yapıp hani bir tıklayıp ekranda bildirim gelmiş mi diye kontrol etme oranı dakikada 13'tü. Yani neredeyse 5 saniyede bir ortalama bir insan telefonun ekranına bakıyor. Acaba bildirim geldi mi diye. Bu işte FOMO dediğimiz kaçırma korkusu gibi belli başlı ruhsal problemleri mesela tetikleyen faktörlerden yine bir tanesi. Burada yine sahte mutluluğa dönüyoruz aslında. Beni mutlu edecek bir şey var mı yok mu? Bu arada böyle bir sahte mutluluk deyince ne olacak ya, gündelik kolay bir şey gibi düşünürse de beyin kısmından bakacak olursa şunu göreceğiz. Bu alanda yapılmış mesela çok güzel doktora çalışmaları var. Kullanıcılara bir denek grubu seçiyorlar ve sürekli onların profillerine 5-6 ay boyunca yoğun beğeni gönderiyorlar. Her paylaştıklarının altında çılgınca beğeniler, yorumlar, harikasın, mükemmelsin gibi şeyler geliyor. Ve bunları da düzenli olarak fMRI makinesi dediğimiz beyin dalgalarını takip eden makinelerle işte belli testlerle kontrol ediyorlar. Ve bir sonraki 6 ay hiç like gönderilmiyor. Beğeni yok, işte yorum yok, bir şey atıyorlar. Bu denekler 6. ayın sonuna doğru daha depresif semptomlar göstermeye başlıyorlar. Ve o aradaki boşluk döneminin sonrasında gelen ilk fotoğrafa çılgınca like gönderiyorlar tekrar. Ve buradaki beyin kimyasallarını kontrol ettiğimizde çok uzun yıllar boyunca görmediğiniz, çok sevdiğiniz bir insanı fiziksel olarak karşınızda görüp ona sarılınca salgıladığınız kadar dopamin salgısının o ara dönemden sonraki like almada tekrar geldiğini görürüz. Yani düşünsenize, normalde işte 5 yıl 6 yıl görmediğiniz, çok sevdiğiniz bir insanı görüp sarıldığınızda salgıladığınız mutluluk hormonuyla aylarca like almayıp sonrasında like bombardımanı tutulunca aldığınız neredeyse kimyasal oranla aynı çıkıyor. Bu bir taraftan korkunç bir şey. İşte bir taraftan da hani bu davranışların hep kökündeki mutlu olma çabasına bizi bir taraftan götüren kritik nokta.

0: Sosyal medyada sürekli görünür olma ve bir şey kaçırmama isteği neden bu kadar güçlü?
1: FOMO açacak olursak Fear of Missing Out diye geçiyor. Türkçe'de biz kaçırma korkusu diye çevirdik. Niye bu kadar güçlü? Bir sürü aslında sebebi var. Bir tanesi sosyal medya, dijital teknolojiler bizim yeni var olma yöntemimiz. Yani ben varım demek istiyorsam sosyal medyada olmak zorundayım. Görünür olmak istiyorsam sosyal medyada olmak zorundayım. Dolayısıyla görünür olmak ihtiyacı, sosyal ona ihtiyacı bir taraftan. Yani diğer insanlar beni görüyorlar mı? Beğeniyorlar mı? Bu topluluğun, bu dünyanın bir parçası mıyım? Bu işte sistemlere uyum sağlayabiliyor muyumun göstergelerinden

Bir tanesi, bir burada bu çıkıyor karşıma. İkincisi, diğer insanlar ne yapıyor merakı. Buna aslında şöyle düşünebiliriz. Herkesin herkesi gözetlediği bir kültürde, dijital kültürde yaşıyoruz artık. Omnipotent toplumlar diyoruz biz buna da. Herkes herkesi gözetleyebiliyor. Ve işin kötü tarafı, herkes gözetlenmekten memnun bir noktaya geldi. Şimdi eskiden düşünün değil mi? İşte ya en basitinden bir 20-30 yıl öncesine kadar ne bileyim akşam yediğiniz bir şey bir arkadaşınız anlatırken şeyle ya söyleme sahiptir ama akşam yemekte köfte yedim. Gibi bir toplum yapısından şu anda işte en pahalı en lüks restorana gitmeliyim ve oradan fotoğraf atmalıyım ve diğer herkes benim çok pahalı bir yerde bir şey yiyebildiğimi görebilmeli diye doğru geldiğimiz kısım. İşte tam bahsettiğim bu diyorum ya, sadece psikolojik değil sosyolojik de bir arka planı var bu konuların. Buralar devreye giriyor. Yani ben görülmeliyim ve ben diğer herkesi görmeliyim ki onlarla da yarışabilmeliyim. O restorana gittiyse ben de başka bir restorandan fotoğraf atmadım. Bunların hepsi dönüp baktığımızda kimliği var etme çabasına dönüyor. Eğer ben gerçekten içsel olarak bir yolculuktan geçip kim olduğumu var edemediysem işte bunun gibi yöntemlere daha fazla başvurur hale geliyorum. O yüzden özellikle çocuklar ve gençler için ailelere benim temel tavsiyelerimden bir tanesi, bırakın olmak istedikleri şeyi bir keşfetsinler. Sosyal medyanın sırası gelir, tamam orada kullansınlar ama tek var olma yöntemleri orası olmamalı. Spor mu yapıyor, tiyatro mu yapıyor, sokakta top mu oynamak istiyor, bilimle mi uğraşmak istiyor? Bir önce bir onu yapsın. Gerçek kimliğiyle ne yapmak istediğini bir bulsun. Sonrasında zaten diğer yerlere istediği gibi girer ama diğer türlü Ali futbolda başarılı olduğu için ben de futbola girmeliyim demeye başlıyor. Belki hiç sevmiyor, hiç mutlu olmayacak. Çok yetenekli olsa bile. Temel fear, yani FOMO'daki kaygılarımızdan bir tanesi de dediğim gibi buraya çıkıyor maalesef. Hem kimlik arayışı hem var olma, görülme isteği. Dikizleme günlüğü diye çok güzel bir kitap vardır hatta bu konuyla ilgili. Belki okumak isteyenler olursa diye ben yine onu da önermiş olayım. Herkesin herkesi izlemekten memnun olduğu toplumlar.

Bugün Ajanda 16.24'te sosyal medya bağımlılığının ne olduğunu ve neden özellikle gençleri daha yakından ilgilendirdiğini konuştuk. Gördük ki mesele sadece ekranda geçirilen süre değil. Asıl mesele ekranın hayatımızdaki yerini ne kadar büyüttüğü. Bu dosya elbette burada bitmiyor. Önümüzdeki bölümde sosyal medyanın psikolojik etkilerini konuşacağız. Başkalarının hayatını sürekli izlemek kendimizi nasıl etkiliyor? Sosyal medya özgüvenimizi güçlendiriyor mu yoksa zedeliyor mu? Sınav hazırlığındaki gençler için sosyal medya neden ayrı bir risk oluşturuyor? Ve aileler problemli sosyal medya kullanımını hangi işaretlerden anlayabilir? Tüm bu soruların yanıtlarını psikolog Şule Baş bizlere verecek. Biz de Ajanda 16.24'te gençliğin gündemini not almaya, güncel gelişmeleri birlikte değerlendirmeye ve geleceğe dair sorular sormaya devam edeceğiz.

Ajandanın notları. Not 1. Sosyal medya hayatımızın bir parçası ama hayatımızın tamamı olmak zorunda değil. Teknolojiyi bilinçli kullandığımızda bize zaman kazandırır. Kontrolü kaybettiğimizde ise zamanımızı sessizce elimizden alabilir. Not 2. Sürekli çevrim içi olmak, sürekli bağlantıda olmak anlamına gelmez. Gerçek bağlar ekrana bakarak değil, insana bakarak kurulur. Not 3. Bazen en önemli bildirim telefonumuzdan değil, kendi hayatımızdan gelir. Onu duyabilmek için ara sıra ekranı değil, çevremizi izlemek gerekir.

Ajanda 16.24'ü kapatıyoruz. Unutmayın, teknoloji hayatı kolaylaştıran en önemli araçlardan biri. Ama hayatın yerini tutamaz. Yapımda Yusuf Tufan Şenoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş...

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: aldın. %20'ye varan indirimden yararlan. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizap üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Garaj Oto Ekspertiz. Reklamlar.

0: Saati. Sevgili hanımlar ve beyler, TRT Radyo 1 Kum Saati programına, keyifli bir pazar sohbetine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Oylum Seçin, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz efendim. Bu pazar sohbetinde Kum Saati'nin değerli konuğu, kelimelerin gücüne, İnsan hikayelerine ve hayata farklı bir pencereden bakan, baktıran, sunduğu programlarla ve yazdığı eserlerle hem izleyicilerine hem de okurlarına ilham veren değerli bir yazar ve sunucu, sevgili Orhan Karaağaç. Orhan Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Oylum Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlarınız olsun şimdiden.
0: Çok teşekkürler. Şimdi sevgili Orhan Bey, sizin de kariyerinize başlarken radyocu olduğunuzu biliyorum. Doğru değil mi?
1: Doğrudur. Doğrudur. Ben de bir radyoculuk serüvenim oldu tabii. Radyo bir dönemde.
0: Şimdi ses tonunuz da çok güzel. Zaten dinlerken de hep böyle gerçekten çok severek dinliyorum sizi. Radyoyu özlemiyor musunuz ve radyo neden benim için de mesela size de öyle geliyor mu? Böyle çok ayrı yere olan bir mecradır.
1: Tabii şey var yani böyle belki gösteri dünyasının ya da günümüz dünyasının başlangıcı radyo üzerinden bir okuma yapabiliriz. Hı hı. Ben hem radyoyu çok özlüyorum hem de radyonun dönemini çok özlüyorum.
0: Onu soracaktım, inanın bana, diyecektim ki o dönemi özlüyor musunuz?
1: Tabii tabii, o dönem çünkü şöyle bazı şeylerin daha gizemli yaşandığı, daha böyle hasretinin yaşandığı, özleminin yaşandığı, sesin var olduğu ama görüntünün hayal dünyasında canlandığı dönemlerdi. Her şeyin bu kadar cüretkarca verilmediği dönemlerdi.
0: Çok doğru.
1: O dönemleri özlüyor insan tabii ki. Yani bazı şeyler de keşke böyle iradi olarak eksik kalsa da biz hayal kurabilsek.
0: Keşke.
1: İnsan her şeyi elinde olunca hayal kurmaktan uzaklaşıyor. Hayal kurmayınca da ne kadar insanlaşabiliyoruz ya da ne kadar kendimizi verimli hale getirebiliyoruz. O yüzden radyo kıdemli bir şey. Böyle kadim bir gelenek. O kadimde işte hayal kurmaya kapı araladığı için ayrıca güzelleşiyor. Özlüyoruz tabii Oylum Hanım. O dönemleri çok özlüyoruz.
0: Özlüyorsanız Orhan Bey, buyurun gelin beraber bir radyo programı yapalım.
1: Şimdi bir şiir var, diyor ki ayrılık da sevdaya dahil. Ayrılanlar hala sevgili. Şimdi ayrılmak da sevdaya dahil de bu özlem kavuşmanın sebebi olmaz.
0: Hay Allah'ım. Çok güzel olur ama. Vallahi dinleyicileriniz mutlu olur. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Radyodaki gizem tabii ki daha sonra radyocuların gün yüzüne çıkmasıyla diyelim o eski halini kaybediyor. Farklı bir kitle kazanıyor. Şimdi o gizem yok ya, hayatınızda mesela bir takım yerlere gittiğinizde hemen sizi tanıyorlar. Yani o güzel bir şey mi, yoksa arada bir rahatsız edici tarafı oluyor mu?
1: Ya şöyle, insan aslında içsel olarak tanınmayı istiyor. Yani
0: doğrudur.
1: Bunu sesiyle tanınmak istiyor, görüntüsüyle tanınmak istiyor, mimikleriyle, gülüşüyle, kahkahasıyla. Yani herkesin başka başka özellikleri var ve bu özellikler bilinsin istiyor. Kimi kalemiyle tanınmak istiyor falan. Tanınmak tabii bir tarafıyla güzel, keyifli. İçimizde de böyle bir hal var. Ama fazlası zarar veriyor artık. Bir yerden sonra sizin kendiniz olmaktan çıkartıyor.
0: Tabii.
1: Ve bu sefer işte tırnak içerisinde söylüyorum, türbinlere oynama durumu olabilir. Olmadığınız gibi bir hale sizi sevk edebilir.

0: bir yerden sonra daha da tehlikelisi, sizin öyle olmanızı kendiniz zannetmeye başlayabilirsiniz. Hani olmadığınız bir adamı siz bile ikna olmuş olursunuz. Hı hı. Bu sefer günün sonunda yahu ben kendime dönerse iş eyvah olur, oralar karışık. Tabii zorlayıcı tarafları var. Yani kendimize kalmak istediğimiz dönemlerde bile bazen böyle hiç olmadık bir anda abi biz sizi seviyoruz, tanıyoruz, takip ediyoruz olabiliyor. Hepsi başımızın gözümüzün üzerine. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsini çok çok seviyoruz. Çünkü yine söylüyorum, bir tarafıyla ulaşmak için yapıyoruz bu işleri. Ama böyle zaman zaman zorlayıcı anekdotlar, anlar, hatıralar olabiliyor. Onlar haricinde gayet keyiflidir. Ama dediğim gibi yani hani bunun ölçüsü önemli.
1: Ölçüsü çok önemli. Biz çok sevgi dolu bir milletiz. O harika ama bazen bazı şeylerin sınırını da maalesef bilemiyoruz. O da zor olabiliyor. İnsanlar biraz tabii. Özgürlük
0: yani elinden veriyor. İnsan keşke tanınacağı yerleri de seçebilse.
1: Keşke, keşke. Bu çok güzel. Hakikaten çok doğru oldu.
0: Yani böyle tam mesela ellerini yıkarken tanınmasın. Yüzünü yıkarken
1: yemek tanınmasın. Yerken tanınmasam tabii, rahat olsam.
0: Bir benzinliğe markete girdiğinde tanınmasam mesela. Öyle seçebilsek keşke.
1: Çok doğru. Şimdi Orhan Bey, kitaplarla başlamak istiyorum. Bazı kitaplar sadece okunmaz, insanın içine işler. Kendimizi, hayatı ve insan olmanın anlamını gerçekten okuduğumuz satırlarda yeniden keşfederiz. Sizin de son kitabınız, bundan önceki kitabınız da öyleydi ama son kitabınızda madem ki bir insanım, çok sevildi, çok okundu, okunmaya devam ediyor. Tam böyle bir yolculuğa davet ediyor okuyucusunu. Oldukça düşündürücü bir isim. Hemen başlayıp sözü size bırakacağım. Bu başlık sizin için ne ifade ediyor? Bu kitabın çıkma noktası ne oldu? Yazarken okuyucunun en çok hangi duygu veya farkındalıkla yüzleşmesini istediniz gibi sorularım var.
0: Teşekkür ederim. Çok böyle kavi sorular oldu.
1: Mersi.
0: İnşallah altından kalkabiliriz. Daha,
1: tabii ki.
0: O dilek ve temenniyle.
1: Teşekkürler.
0: Şöyle, işte madem ki bir insanım aslında ilginç bir isim bir tarafıyla.
1: Çok.
0: Hani insana insanlığını hatırlatan bir durum var gibi. Bu bir taraf cüretkar bir isim. Bir tarafıyla şey mi? Hani bir teklif var içerisinde. Madem ki bir insanım. Aslında karşı tarafa da diyor ki sen de madem ki bir insansın. O zaman şunu yap. Bir sorumluluk da bildiriyorsan. Ben bunu şöyle söylüyorum Uygun Hanım, katıldığım söyleşilerde falan da diyorum ki bundan belki 20-30 sene evvel işte o radyoların en güzel dönemlerini de kapsayan dönemler ya. 20-30 sene evvel böyle bir kitap yazılsaydı muhtemelen kitabı yazan da kitabın kendisi dışlanırdı.
1: Çok doğru, biliyor musunuz? Evet.
0: İnsana insanlığını hatırlatmaya ihtiyaç olan bir dönemden bahsediyor olamayacak.
1: Kesinlikle.
0: Ama bir şey ihtiyaç varsa artık orada çok alaka görmeye başlar ya, talep edilir. Bu kitabın çok alaka görmesiyle bu ihtiyacın ortaya çıktığının ve var olduğunun, hatta sonuçlarına doğru yaklaştığımızın da göstergesi oldu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bana 20-30 sene evvel kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? Biz zaten insanız, bunu biliyoruz. Niye bunun bir de altının üstünü çiziyorsun filan denildi. Bu şeye benziyor biraz da Uygun Hanım. Ben size gelsem ve desem ki ben Orhan'ım desem siz zaten beni tanıyorsunuz.
1: Zaten tanıyorum evet. Orhan Bey derim.
0: Evet, tam olarak bu, zaten tanıyorum. Ya da işte ben erkeğim desem zaten biliyorum. Ben insanım desem zaten biliyorum. O zaman dönüp de madem ki ben bir insanım ifadesi, şimdi bir dakika, davranışlarımla ben bunu yansıtmıyor muyum acaba'ya gelen bir sürecin çıktısı oluyor. Ne yazık ki hani bu çok üstten bir cümle olmasın ama sokaklarda, apartmanlarda, ailelerin birbiriyle olan ilişkilerinde, ebeveynlerle arasındaki durum ya da çocuklarla olan temasımızda falan bizim buna dair kaçak noktalarımız oluşmaya başlamış. Hatta o noktalar büyümüş.
1: Maalesef.
0: Ve işte buradan da şey dedim ya, bir dakika, biz galiba fabrika ayarlarımızda, moda tabirle geri dönmemiz gerekecek. Sıfır noktasını bir tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Bu ilerlemeci olmadığım anlamına gelmesin. Bilakis ilerlemeci ama sıfır noktasını unutmadan. O nokta nedir? Biz günün sonunda da, günün ortasında, günün başında da insanız ve insan olarak kalmak zorundayız. Trafikte de bunu göstermek mesuliyetimiz var. Aile ilişkimizde de bunu göstermek mesuliyetimiz var. Eşimiz olan ilişkimizde de bunu göstermek mesuliyetimiz var. Patron işçi ilişkisinde de bunu gösterme mesuliyetimiz var. Patron da bunu göstermek zorunda, işçi de bunu göstermek zorunda ya da çalışan da, kimse artık. Biz bu sıfır noktasını biraz aradığımız bir kitap oldu. Böyle bir çıkışla oluştu. İsmi de işte ben biraz şiirlere falan da meraklı bir adam olduğum için bir değişten yola çıkarak ismi bulundu. Böyle benim zaten nicedir aklımda olan bir isimdi. Ben hep şey diyordum yani.

0: kitap yazalım ve bu kitabın ismi de Madem Ki Bir İnsanım Olsun. Bize tekrar böyle kendimizi bir hatırlatma, belki ufaktan bir penceresi, bir kapısı olarak aralansın niyetiyle hazırlandı. Dediğiniz gibi alakada gördü. İşte o alakada ihtiyacın bir göstergesi olarak bizim karşımızda aslında duruyor. Tekrar bize dönüp bir veri veriyor, bir rapor veriyor, bir çıktı veriyor. Diyor ki bu konuya biraz daha eğilmen gerekiyor, biraz daha üzerinde durman gerekiyor vesaire. İnşallah güzel olsun. Ama yazılma hikayesi de, isminin konulma hikayesi de, niyesi de hep bunlar üzerine kurulu oymalı.
1: Şimdi bu eserde insan olmanın hangi yönünü özellikle siz yeniden hatırlatmaya çalışıyorsunuz? Size
0: aslında
1: sorsam.
0: Şu yönün, tabii şu yönün denge yönünü hatırlatmaya çalışıyorum oymalı. Yani ne sadece kalp ne sadece akıl.
1: Evet.
0: İkisinin merkezde olduğu ama ikisinin bir kuşun kanatları gibi, yani sağ ve sol kanadı gibi düşünelim bunu.
1: Ne güzel.
0: Tam olarak bu. Çünkü sadece akıl dersek, kalbi ihmal edersek bugün biraz böyle bir dünyadan bahsedebiliriz. Yani teknolojinin sonsuz derecede ileriye doğru koştuğu, her gün yeni bir şeyin çıktığı, bu hep bir aklın eseridir ve güzel eserlerdir. Hiçbirini sistemin dışına, hayatın dışına çıkartmıyoruz. Çünkü hepsinden ben de istifade ediyorum kişisel hayatımda. Akıl olmak zorunda. Olmazsa olmaz. İlerleyemiyoruz yani. Tarihi de ilerletemiyoruz, medeniyetleri de ilerletemiyoruz, teknolojiyi de ilerletemiyoruz da. Ama kalbi de ihmal edersek,
1: tabii,
0: işte o akıl geliyor, ne yazık ki bomba olarak düşüyor üzerimize. Ne yazık ki silah olarak dönüyor bize. Ne yazık ki sokakta kavga olarak dönüyor bize. Ne yazık ki arabaysa hız olarak dönüyor bize.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani kalp de bunun üzerine diyecek ki ya bir dakika, bir Kızılderili atasözü varmış. Kızılderililer atlarla seyahat etmeyi çok sever malumunuz. Çok hızlı gittiklerinde dururlarmış, derlermiş ki ruhlarımız geride kaldı, bekleyelim derler.
1: Aa, çok güzel.
0: Ya akıl kalbi geride bırakırsa akıl demesi lazım ki bir dakika, kalplerimiz geride kaldı. Şimdi kalp biraz daha yavaş hareket etmeye müsaittir. Ben aslında bu kitapta ikisini dengelemenin üzerinde duruyorum. Çünkü şunu da biliyorum Oylum Hanım, göz ardı edemem. Çok fazla gençlerle temas ediyorum. Çok fazla kalp dediğimde sanki romantik bir eylemden bahsediyormuşum gibi beni demode bulma ihtimalleri olabiliyor. Bu arada bununla başı bozuk veya başı hoş olmayan bir adam değilim. Öyle de görünebilirim, hiç problem yok. Ama ulaşmakta problem yaşarım. Araya hemen ses çekerler gençler. Çok fazla kalp dediğiniz anda sizi böyle çok fazla romantik gibi görebiliyorlar ve şey diyorlar. Abi böyle bir dünyada bunun pek yeri yok.
1: Ama çocuklar çok farklı büyüdüler. Bizim gibi büyümediler ki.
0: Doğru. Zaten bu da sistemin getirdiği bir durum olarak karşımızda duruyor. Çok fazla akıl dediğimizde de işte günümüz dünyası. Keza bunun çok fazla çıktısıyla karşılaşıyoruz. Hırçınlaşmış bir dünya. Menfi bir dünya. Herkesin hesap yaptığı bir dünya.
1: Bireyci bir dünya oldu.
0: Tabii daha ben, daha ego, daha materyalist, daha hedonizm, işte haz üzerine falan vesaire. Şimdi bunları da yan yana getirdiğimizde diyorum ki gençlere, vallahi ben ne kalpten yanayım, ne akıldan yanayım. Peki abi kimden yanasın diyorlar, ben insandan yanayım. İnsanda ikisi de var diyorlar.
1: Çok doğru. Normal bir insanda ikisi de var aslında. Şimdi sizin bu konuda dert arkadaşlarınız var. Masaya oturduğunuz bir 10 kişi kadar.
0: Evet.
1: Benim de içlerinde çok sevdiğim, tanıdığım insanlar da var. Mesela biri Serhat Bey, diğeri Uğur Bey, işte Profesör Doktor Nevzat Bey. Şimdi hep birlikte bir araya geldiğinizde bu kıymetli 10 kişide beraber ne konuşuyorsunuz? Yahu nasıl bu hale geldik gibi mi başlıyor sohbet?
0: Tam olarak öyle oluyor aslında. Ben şunu soruyorum Oylum Hanım her defasında. İşte kıymetli hocalar diyorum, kıymetli abilerim, bize bir soru soracağım diyorum. Buyurun diyorlar. Köprüden önceki son çıkışı kaçırdık mı diyorum ya. Bunu merak ediyorum diyorum. Sonra öyle başlıyor süreçte. Biz yan yana geldiğimizde çay içerken de aynı oluyor, kahve içerken de aynı oluyor. Çünkü bu 10 isim de gözlem yapmayı seven, hayatını da gözlemler üzerine kurmuş isimler. İsmet Üzer'in bir şiiri var, diyor ki yaşamayı bileydim yazar mıydım hiç şiir diyor. Aslında bu isimler de yaşamın kıyısında durup yaşamları izleyen isimler. Ve buradan bize çok güzel çıktılar, raporlar sunan isimler ve bu şekilde istifade ediyoruz. Hatta şöyle, kendi hayatlarında yaşamıyorlar bu uğurda. O yüzden kıymetliler zaten. Çünkü izliyorlar. Yaşamaktan öte mesela Serhat Hoca aileleri gözlemliyor. Mesela bu çok büyük bir mesuliyet.
1: Müthiş bir şey. Ama Serhat Hoca'ya ben şunu da soruyorum. Hocam sizin aileniz mükemmel mi diyorum mesela. İnsan merak ediyor.
0: Onu geçen ben de sordum Oydum Hanım. Bir programda izledim Serhat Hocam. Herkesin çok merak ettiği bir soruyu müsaadenizle sormak istiyorum dedim. Buyurun dedi. Çok önemli bir şey soracağımı zannetti galiba.
1: Tabii.
0: Sessizlik oluştu falan. Dedim ki hocam aile danışmanları kavga ediyor mu acaba?
1: Hocam sizde her şey mükemmel mi diyorum. Olur mu Oylum Hanım diyor. O da tabii hem gözlemci hem kendi hayatından da insanların tecrübeli. Ya da bir psikolog. Kendi psikolojisi 10 numara mı?

0: aksine.
1: Tabii.
0: Hı-hı.
1: Aslında dünyada hiçbir şey tam değil, biliyor musunuz öyle mi? Yani bu biraz şeyde çıkıyor ya, sanki doktor hasta olamaz gibi. Yok, olur. Hatta
0: tabii ki
1: ağır
0: çok
1: da olabilir,
0: doğru.
1: Hasta olabilir, orta da olabilir. Ama olur yani, hani günün belli saatlerinde, ayın belli dönemlerinde, yıl içerisinde olur. Demek ki insan da böyle işte. İnsan aslında evet, ne beklediğimizle alakalı eksik. Aile danışmanında ailesiyle kavga edebilir. Bir psikoloğun da işte hayatında doğru gitmeyen
0: travmaları olabilir.
1: Tabii ki olabilir. Mesele bunu kabul edip bunu doğru taraftan reçetelendirebilip hemen teşhisi koyup tedaviye başlamak. Bizim yapamadığımız şey galiba bu. Orada şeyi kabul edemiyoruz. İşte onunla kavga ediyoruz. Bir hocamız sözüydü, diyor ki dert birdir, sızlanırsan iki olur diyor. Ya yani bizim orada sızlanmayı hemen bırakıp nasıl çözebiliriz de geçmemiz gerekiyor. Hocalarımla da bunu konuşuyoruz her defasında, işte on kıymetli isimle. Yani ama bu şu işte, sanat zaviyesinden de konuşuyoruz. Oyunculuk zaviyesinden de konuşuyoruz. Şiir zaviyesinden de konuşuyoruz. Medeniyetler zaviyesinden de konuşuyoruz. Çünkü aynı başta söylediğim, bir insanda hem kalp vardır hem akıl vardır. Birisini ihmal edersen o bir yerde senin karşına çıkar, söylenir gibi. Şunu da devam ettirmek istiyorum. Bir insan hayatında medeniyetler de var Uylum Hanım. Aslında farkında olmasak şiir de var. Çünkü güzel söze de muhtacız.
0: Tabii ki.
1: Bir tarafıyla sanat da olmak zorunda. Çünkü ruhumuzun ahenge ihtiyacı var. Bir tarafıyla dini bir bakış açısı da bunun içerisinde. İster inanalım, ister inanmayalım. İşte ben de dedim ki ya, on isimle aslında biz insanı da tamamlayalım bir tarafıyla. Hani akıl ve kalp olmakla beraber. Bu doneler de olsun. O zaman işte madem ki bir insanın iddiası ortaya çıkabilir.
0: Tabii.
1: Diye düşünüp bu şekilde tezgahı kurduk. Ve güzel de oldu. İşte alakada görüyorum.
0: Çok güzel olmuş gerçekten. İlk defa duyan dinleyicilerimiz varsa da lütfen alsınlar. Şu anda zaten bütün kitapçılarda bulabilirler. Okuyanlar da zaten ne demek istediğimizi çok iyi anlamış olacaklar. Şimdi sizce insanın kendisiyle mi yüzleşmesi daha zor, yoksa başkalarını anlaması mı?
1: Şöyle, bence başkalarını anlamanın yolu insanın kendisiyle yüzleşmekten geçiyor. Kendi gerçeklerimizle yüzleşmemiz lazım. Kendi hakikatimizde. Bugünün problemi de galiba bu. Herkes başkasının hayatını yaşamaya çalışıyor. Çünkü sistem de bize buna dayatıyor. İşte sosyal medya platformlarına girdiğimizde daima başkası üzerinden okumalar yapıyoruz. Başkasının gittiği tatilleri görüyoruz. Başkasının oturduğu mekanları görüyoruz. Giydikleri kıyafetleri, bindikleri arabaları, oturdukları evleri vesaire vesaire. Bizi bizden alan bir süreç var. Aslında sürecin tamamen adı temelde bu. Bizi bizden alan süreçler.
0: Doğru.
1: Biz olamadığımız sürece de ne sözümüz, ne bakış açımız, ne susmamız, yani sadece konuşmak değil, sükut da konuşmanın bir boyutudur. Hiçbirisi ne kendimize ne de başkasına fayda sağlamayacak. Şimdi başkasını niye anlayamadığımız dönemler içerisinde yaşıyoruz. Ben insanlık tarihi okumaları da yapıyorum. İşte tarih okumaları, medeniyetler tarihi. Evet, her dönem sıkıntılar var. İşte Hitit yazıtlarında bile gençler bizi anlamıyor diye yazıtlar var. Ellerimizde tabletler var vesaire. Ama problem şu. Bugün kadar görünür olma durumu yoktu hiç kimsede.
0: Tabii.
1: Bugün görünür olmak diye bir imtihanla da karşı karşıyayız ya da işte zorlukla da karşı karşıyayız. Hepsi dediğim gibi şöyle bir dile getiriyor bizi. Biz başkalarının hayatlarını yaşamaya çalışır hale geliyoruz.
0: Çok kötü.
1: Yaşamaya da mümkün değiliz. Çünkü o kişi değiliz ki. Şey gibidir. Malum Leyla ile Mecnun hikayesi dinlere destan. Padişah dönemin hükümdarı Leyla'yı çok merak etmiş. Ya bu Mecnun'u çöllere vuran kim acaba diye. Hükümdar hemen Leyla'yı davet eder. Leyla bir gelir, rivayet o ki çok da güzel olmayacak bir
0: öyleymiş derler.
1: Yani evet, tabii öyle derler. Hani en azından şu, yani bir kişiyi çöllere düşürecek kadar beklenti o yönde. Hükümdar şaşırır, der ki ya kardeşim sen hani bir kişiyi çöle düşürecek kadar da değilsin gibi sanki. Leyla'nın cevabı şu olur, sen Mecnun değilsin ki.
0: Tabii sen yani bir de diyor Mecnun, bir de Leyla'yı benim gözümden gör.
1: Tabii bir de Mecnun'un gözünden görmek lazım. Şimdi başkasının gözlerinden baka baka dünyaya, işte sosyal medya platformları hep bize başkasının gözünden bakmayı
0: hayal
1: bir şekilde dayatıyor. Çünkü kapitalizm dediğimiz durum bu şekilde satışını yapabilecek. Ne oluyor bu sefer, hem başkasının gözünden zaten bakamıyoruz, bunu mümkünatı yok. Kendi gözümüzü de kaçırıyoruz derken şöyle oluyor işte. Birey bazında anlaşamıyoruz, anlaşılamıyoruz, kendimizi anlayamıyoruz. Kim olduğumuzu keşfedemiyoruz. İnsanın keşfi önce kendisinden başlar. İçeriden dışarıya doğru. Dünyayı kurtarmak istiyorsan önce kendini kurtarman gerekecektir. İşte anlaşılamama noktası da biraz kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor umarım. Ve kendimizle yüzleşebildiğimiz oranda, kendi hakikatlerimizi, kendi gerçeklerimizi keşfettiğimiz oranda sükunet başlayacak, huzur başlayacak, iç dinginlikler başlayacak. Bu sefer karşılaştığımız her şeye şöyle bakacağız. Bu bana niye yapılmış diye değil. Dünyadır ve böyle şeyler olabilir diye bakacağız. Olmasaydı keşke diyeceğiz.

0: sefer döneceğiz diyeceğiz ki senin bir problemin mi var? Çünkü sen bana daha önce bunu yapmazdın. Ya da bunu yapmaman gerekiyor. Bunları böyle daha sakin noktalarda konuşabilir hale geleceğiz. Ama kendimizle yüzleşmeyi erteledikçe iç kızgınlıklarımız başlıyor. Tahammülsüzlüklerimiz başlıyor. Niye böyle olamadılar başlıyor ya da niye böyle oldular başlıyor. Onu ben almalıydımlar başlıyor ama alamayacağım gerçeğiyle yüzleşemiyorum bir türlü. O yüzden anlaşmanın ve anlaşılmanın ben en temel noktasını kendi içimizde bir yüzleşme üzerinden okuyorum. Ve büyüklerde de bunu gördüm. Yani medeniyet tarihinde de dünyaya veya topluma ya da medeniyetlere bir şey kazandırmış olan insanların iç dünyalarında çok barışık olduklarını gördüm kendileriyle. Yani bütün adresler aynı yere çıktı gibi bir durum var.
1: Tabii içe dönüş de içe bakış bence de çok önemli. Önce içeriği çöz, sonra dışarıyı.
0: Ya böyledir ya. Bir yerde diyor ufacık bir yara varsa o insanın canı orada atmaya başlar diyor. Şimdi içeride bir yara varsa dışarıya nasıl şifa olacağız ki?
1: İmkansız.
0: Bu anca zorlamayla olur. O zorlama da şudur. Evet, bir defa olmaya çalışırsın ama ikincisinde patlar mesele ve kusmaya başlar. Biz şunu diyoruz. Daha sağlıklı, daha böyle gerçekten ayakları yere basan bir anlamaktan ve anlaşılmaktan bahsediyoruz. Bu dediğin şey çok önemli. Çünkü günümüzün eksik kaldığı yerler anlaşamama problemi yaşıyoruz. Çiftlerde de bu oluyor. Gençlerde de bu oluyor. İşte anne baba ya da işte aile arasında da bu oluyor. Ya da toplumda da bu oluyor. Trafikte de bunu görüyoruz. Komşulukta da bunu görüyoruz. Aslında anlaşılamamak gibi bir problem yaşıyoruz. Ve orada şunu davet edeceğiz. Sen önce bir içine dön. Bunu sen kendine yakıştırıyor musun? Ona bak. Ben içime döneyim. Bir bakayım. Ben nerede eksik yaptım? Muhakkak bir eksik de bende vardır. Her şey karşıda değildir. Ondan sonra gelip tekrar bir konuşabiliriz belki. Ama önce bir kendinle bir konuşmayı dene.
1: Tabii. Bir de sanki böyle son yıllarda ilişkilerde işte güven, sabır, sadakat, empati duygusu çok eksildi. Acaba bu teknoloji ve sosyal medyanın hani hayatımıza bu kadar hızlı girişiyle mi oldu bunlar?
0: Ya burada şöyle bir şey var Oydum Hanım. Şimdi insan beyni diyor. Hani ön lob, orta lob, arka lob, işte sağ beyin, sol beyin şeklinde birbirinden ayırabiliyoruz nörolojide. Tamam, çok keskin ayrılmıyor. Birbirinden yardım aldığı durumlar var ama mesela diyor ki insan sağ beyni diyor. Bir psikolog hocam da bir nöropsikoloji hocam söylemişti. Diyor ki insan sağ beyni daha duygusal beyindir diyor. İşte daha empati yapmaya meyillidir. Daha metafiziksel düşünmeyi sever. İşte şiiri de oradan çıkartırız, sanatı da oradan çıkartırız. Tamam, sol beyinden yardım alır. Sol beyin ise diyor, matematiksel tarafımızı temsil eder diyor. Daha hesap yapar, işte daha bankayı sever diyor. Daha bakkala gittiğinde ekmeğe karşılık ne vermesi gerektiğini. Bunu hesaplar ve o da diyor hayatımızı kolaylaştırır. Batı dünyası diyor, Avrupa merkezli dünya, işte bu emperyal dediğimiz durum. İnsana diyor şöyle bir şey dayattı sistem. Bak, şu kadar çalışırsan şu evin sahibi olursun. Şu kadar çalışırsan şu arabanın sahibi olursun.
1: Doğru.
0: Şu kadar çalışırsan çalıştığın kurumda o makama sen gelirsin. Aman dikkat et, diğeri senin ayağını kaydırabilir. Bu sefer diyor bizim diyor medeniyetimiz ise şöyle, biz ise hadi şöyle bir okuma yapalım sizinle beraber. Hazreti Mevlana'nın bir şiiri var, diyor ki her gördüğümü dost bildim, her görünen bana dost oldu diyor Oydum Hanım. Bak, her gördüğümü dost bildim. Tanımasına gerek yok. Onun için insan olması yeterli. Yaratılanı severim, yaratandan ötürü düstur var.
1: Tabii, yaradandan ötürü.
0: Tabii, bu şu demektir. Aslında sağ beyin, Hazreti Mevlana diyor ki o hani duygusal, empati yapan o beynimi önceliyorum demek istemenin bir başka adı gibi geliyor bana. Yani biraz daha bunun üzerine kurulmuş bir medeniyetten bahsediyoruz. Ama Avrupa medeniyeti, bakın, her gördüğümü dost bildim, her görünen bana dost oldu diyen bir şiir bizim medeniyetimizde duruyor. Avrupa medeniyetinin çıktığı yer ise insan insanın kurdudur. Hayda, şimdi arada kaldık.
1: Evet.
0: Geldiğimiz yerde ise gençler şu mantıkla yetişiyor ne yazık ki. İşte o Instagram'ın, o da sosyal medyanın, Twitter'ın ya da başka başka platformların, hani reklamda olmasın ama bize
1: sosyal medyanın işte dijital sosyal platformların.
0: Evet, bize dayattıkları şu oluyor. Bak, senin bu mekanda oturman için şu kadar çok para kazanman lazım. Şu araba senin hep sayısal tarafını körüklüyor. Sayısal
1: maalesef
0: taraf da işte menfi olanmış ve beyinde böyle bir ayrım. Diyor ki empati yoksunu insanlar oluveririz de fark etmeyiz diyor nörolojide. Şimdi geldiğimiz yerde toplumu ya da dünyayı okuduğumuzda biz hep bir şey için yapmaya başladık. Bir şey için. Şöyle bir durum olamadı. Ya bir sakinleşin, bir dakika, sistemden de geri kalmayalım.
1: Bir durun.
0: Ama, ya bir durun, bir nefes alalım. Karşı tarafa da bir söz hakkı verelim. Ya da belki gerçekten o daha kabiliyetlidir ve o makamı gerçekten daha çok hak ediyordur. Belki benim zamanım vardır. Öğrenmem gereken... Hayır, bunların hepsi bir anda göz ardı edildi. Çünkü insan beyninde diyor, Avrupa, Batı, sol beyni daha çok çalıştırır hale geldi. Ve bunu da bilerek yaptı çünkü tüketim kültürü
1: tabii
0: bir şeyi bir şeye karşılık koymak zorundaydı. Dediğin şey empati yoksunluğu da bana

0: Biraz bu geliyor. Yani biz aslında biraz daha matematik hesabı yapmak üzerine kurulu bir dünyanın içerisindeyiz.
1: Maalesef öyle
0: Yani
1: oldu.
0: bunu şu şekilde alabilirim, ay sonunu şu şekilde yapabilirim. Bu arada yine söylüyorum, bunların hepsini yapmak mesuliyetim değil çünkü hayatın gerçekleri. Ama ben
1: Ama denge.
0: aynı yerdeyim. Denge. Sağ beyin ve sol beyin üzerinde okuma yaptığınızda aman diğerine kurban etmeyin diyorum çocuklar.
1: Çok doğru.
0: Bunu da söylüyorum. Diyorum ki aman diyorum matematik hesabı yapacağız diye öbür tarafı ihmal etmiyorum diyorum.
1: Tabii siz çok güzel anlatıyorsunuz. Hem bir yazarsanız çok da güzel bir konuşmacısınız. Ben de öyle hayranlıkla dinliyorum. Bazı kelimeler var mesela çok hoşuma gitti. Ben niye o kelimeyi kullanmıyorum? Mesela nicedir dediniz. Ben bu kelimeyi niye kullanmıyorum? Kullanacağım artık. Hoşuma gitti. Nicedir kullanıyorsunuz. Ben de kullanacağım. Şimdi mesela son 2 dakikamız var. Sohbet de güzel. Hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi TRT ekranlarında sunduğunuz Ramazan programları, işte diğer TV programları, sahne programlarınız var, yazdığınız çok okunan kitaplar var, YouTube programlarınız var vesaire. Yani sürekli üreten bir insansınız. Siz yazarken mi yoksa konuşurken mi kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi ya da daha özgür olduğunuzu hissediyorsunuz?
0: Şöyle, yazmak çok büyük bir cesaret işi. Konuşmak da öyle ama bence en çok yazmak daha kalıcı olduğu için.
1: Tabii.
0: Konuşmayı bir yerde kaybedebiliyoruz da yazmayı çok zor kaybediyoruz. O yüzden yazma bakış açısı bana şey geliyor, ağır geliyor. Ama hem okurken hem de yazarken açıkçası kendimi kaybettiğimi fark ediyorum. Evet, konuşmayı da çok seviyorum. Anlatmayı da çok seviyorum. Susmayı da çok seviyorum oyunumun. Yani
1: Tabii
0: ben susmanın da çok değerli olduğunu
1: çok.
0: düşünüyorum. Çok vaktimiz daraldı farkındayım ama bence insan
1: Lütfen.
0: hayatında susmaya da yer vermeli. Yani susmayı gerçekten basitleştirmemeli ve kıymetini bilmeli. Ama ben yazmanın çok kadim olduğunu bildiğim için yazma bende bir numaradır. Yani hakikaten yazarken kendimi kaybediyorum, unutuyorum. Hatta bu son kitabı hazırlarken ara ara dışarıda bir mekanda oturup, arkadaşımın bir yeri vardı, orada oturup yazdığımda kafayı kaldırdığımda yanıma çay gelmiş oluyordu falan. Abi sen çok uzun süredir kaybettin kendini, şu çaydan biraz iç istersen falan. İnanın o kadar. Çünkü o başka bir eylem, başka bir iç yolculuk. Ama konuşmak da güzel. O da işte böyle dediğiniz gibi iyiyse inşallah ne güzeldir. Yani anlatabiliyorsak kendimizi.
1: Tabii ki.
0: Biraz böyle ama yazmayı önemsiyorum. Çok önemsiyorum ve orada kendimi kaybediyorum.
1: O zaman hem kaleminize sağlık hem yüreğinize sağlık diyorum ve bugün yine çok samimi, hayatın içinden geçen insana dair çok keyifli bir pazar sohbeti oldu. Sevgili Orhan Bey, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani programımızın ismi çok güzel, Kum Saati. Bir kere insan hayatı da öyle akıyor ama fark
1: Evet.
0: etmiyoruz. Kum Saati bunun en görünür olduğu alanlardan bir tanesidir. İnsan oraya bakıp kendisini gözlemleyebilir. İnşallah kendimizi gözlemleyebildiğimiz bir programı sizinle yapmış olalım. Ben kendi adıma söylüyorum. Sizden
1: İnşallah.
0: kaynaklı zaten olur. Ben de hakkını verebilmiş olmuşumdur inşallah.
1: Ne
0: Teşekkür ediyorum
1: demek?
0: davetiniz için.
1: Ne demek?
0: TRT Radyo dinleyicilerine de çok çok hürmetlerimi iletiyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Muhabbet baki olsun.
1: Ay, muhabbet baki olsun. Görüşmek üzere tekrar Orhan Bey, hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Alakanız için iyi günleriniz olsun.
1: Sevgili hanımlar ve beyler, önümüzdeki hafta yine TRT Radyo 1 stüdyosunda Kum Saati programında birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, efendim? Yeni Zelanda ve Venezuela'ya gittin mi hiç?
1: Yeni Zelanda'ya ve Venezuela'ya gitmedim. Sen büyük bir ihtimalle yanlıştan yola çıkarak doğrusunu vurgulamak istedin. Tabii ki her ikisi de tek L ile yazılan ve söylenen ülke isimleri Yeni Zelanda ve Venezuela.
2: Yeni Zelanda ve Venezuela iki ülke bu isimle var da Yeni Zelanda ve Venezuela adıyla yok.
1: Değil, evet. Her ikisi de tek L ile söylenir.
2: Evet. Bunun dışında bir de bir kıtadan söz edelim. Hı hı. Antarktika kıtasından.
1: Genellikle hem söylemedeki zorluk nedeniyle hem de belki bilgi eksikliği nedeniyle Antarktika denip geçiliyor. Halbuki Antarktika diye bir yer yok. Bir kıta yok. Antarktika diye bir kıta var.

0: Dünyanın güney ucunda yer alır. Meşhur o penguenlerin olduğu yerdir. Ama ne yazık işte orada da buzullar eriyor. Antarktika kalacak mı kalmayacak mı? O buzlar eriyince altından ne çıkacak? Bilim adamları onun merakı içinde. Antarktika'da çok sayıda ülkenin orada kurdukları bir takım tesisler var. Ne güzel ki Türkiye'de bu ülkeler arasında yer aldı.
1: Evet, 50'den fazla ülke araştırma yapıyor orada. Gözlemde, bilimsel çalışmalarda bulunuyor.
0: Kuzeydeki yerin adı ne? Arktik Denizi.
1: Evet.
0: Orada bir kıta yok.
1: Antarktika, Arktika'nın karşısı. Doğrularını hatırlatalım bir kez daha dinleyicilerimize. Antarktika değil.
0: Antarktika.
1: Yeni Zelanda değil.
0: Yeni Zelanda.
1: Venezuela değil.
0: Venezuela.
1: Öyleyse.
0: Konuş ki.
1: Seni görebileyim.
2: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Gezelim duyalım programına hepiniz hoş geldiniz. Neden sevgili seyirciler diyorum? Çünkü ben bisikletle, arabayla, karavanla ve otostopla gezerken sizler yalnızca beni dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda yollarda birlikte seyredeceğiz. Bir nevi benim yol arkadaşlarım olacaksınız. Yani bu program yalnızca benden ibaret değil, yol arkadaşlarım ve benden ibaret olacak. Gezelim Duyalım programı her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak. Ben Uğur Dayal, başlıyoruz. Evet, geçen hafta Muğla'da Çocuk Mezarlığı Köyü'nden veda etmiştik size. Köyün adı Çocuk Mezarlığı Köyü. Yanlış duymadınız. Bu bölümü ilk defa dinleyenler, yani radyoyu Gezelim Duyalım ilk defa dinleyenler için söylüyorum. Geçen hafta Çocuk Mezarlığı Köyü'nden yola çıkmıştık. Daha önceki bölümleri dinlemek isteyenler, TRT Dinle uygulamasını indirip, ücretsiz bir şekilde indirip, TRT'nin oradaki arşivinden yararlanabilirler. Gezelim Duyalım programı aynı zamanda o arşivin içinde yer alıyor. Ve binlerce içerik, binlerce şarkı, binlerce Türkiye'ye ulaşabilirsiniz. Şimdi çok güzel bir manzaradan geçiyoruz. Birazdan manzarayı bekleyeceğiz ama ileride bir abi var, çay satıyor semaverde. Ona coğrafya hakkında ondan bilgi alacağız. Ne kadar yokuş var, ne kadar bayır var, bu kaynaklar neler gibi sorular soracağız. Evet, yavaş yavaş dumana doğru yaklaşıyoruz ve dumana derken semaver dumana doğru yaklaşıyoruz. Köylü abimizle biraz sohbet edelim.
1: Bakın. Ara yolda gidersin lan. Tam yolda.
2: Tamam. Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi?
1: İyiyim
2: abi. Kaptıran paymış ya. Bir tane
1: bir tane var, o da 20 metre.
2: Kısa varmış bir tane.
1: Ha, virajlı Ford'a işte, o da 2 kiliye 1,5 kilometre ittin. Başka rampa yok. Öbürki rampa da bu şekil, öbür taraftakinde.
2: Ana yola ne zaman çıkıyoruz ya?
1: Buradan 3 kilometre abi.
2: 3 kilometre.
1: Evet.
3: Gece boyunuz mu?
1: Evet. Bunlar keçi boynuzu.
3: Keçi boynuzu. Keçi boynuzu pekmezi.
1: Ya pekmezi de var ya.
3: Ya hayırlı işler olsun. Sağ olun. Sağ olun.
2: Hayırlı işler olsun. Sağ olun.
1: Hadi bakalım.
0: Hey! Evet, şu anda size bulunduğumuz ortamı biraz betimlemek istiyorum. Şu an daracık bir kırsal yolda bisikletlerimizin pedallarını ağır ağır çeviriyoruz. Güneş tam tepemizde. Yaz sıcaklığı tenimize dokunuyor. Ama zeytin ağaçları arasından gelen o hafif rüzgar bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Fakat ormanın azıcık dışına çıktığımız kısa sürelerde sanki rüzgarı kaynatmışlar da üzerimize serpiyorlar gibi. Çok fazla sıcak. Vücut sıcaklıklarımız bisiklet kullanmaktan dolayı gayet yüksek olduğu için aslında sıcak bizi güneşte oturan bir insanın hissettiği kadar fazla yormuyor. Yolun iki yanı sanki

0: sanki yüzyıllardır burada duran kuru taş duvarlarla çevrili gibi. Her bir taş ustanın elinden tek tek geçmiş gibi güzel ve nizami bir şekilde yerleştirilmiş. Burası muhtemelen arsa ve tarla sınırları. Duvarların hemen arkasındaysa gövdeleri zaman içinde şekil değiştirmiş. Kollarını gökyüzüne uzatan asırlık zeytin ağaçları ile dolu. Dalların arasından süzülen ışık yolun üzerine dantel gibi gölgeler bırakmış. Ve biz pedallarken o gölgelerin üzerinden usulca geçiyoruz. Etrafta doğal seslerin dışında sadece doğal olmayan sesler, bisikletimizin lastiklerinin asfaltta çıkardığı ses ve zincirimizden ve ekipmanlarımız bisikletin üzerine bağlı olduğu için yol sesi. Onun dışında duyuyorsunuz Ağustos böcekleri ve cırcır böcekleri, Ege türküleri, şarkıları söyler gibi hiç durmadan cırcırlıyorlar. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Nereye çevirsem başımı sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünen zeytinlikler var. Sıcak toprak yazın sıcaklığıyla altın sarısına dönmüş. Yani altın sarısına dönmüş derken kurumuş otlar altın sarısına dönmüş. Parıl parıl parlıyorlar. Bu manzaranın içinde yeşilin en güzel tonunu yalnızca zeytin ağaçları koruyor. İlerledikçe yol hafifçe kıvrılıyor. Her virajın arkasında yeni bir tablo çıkıyor gibi sanki. Böyle bir fotoğraf çekip bakıyorsunuz, sanki bir sanat filmi izliyormuşsunuz. Veya müthiş bir şarkının albüm kapağına bakıyormuşsunuz gibi bir his var. Bir anda durup seyretmek istiyorum ama bu yolun ritmini bozmaya da kıyamıyorum. Çünkü bazen bir yer keşfetmenin en güzel yolu onunla aynı tempoda ilerlemek. Gökyüzü öylesine berrak ki tek bir bulut bile yok. Mavi alabildiğince derin ve temiz. Güneş bütün cömertliğiyle etrafı aydınlatmaya devam ediyor. Taş duvarların beyazı daha da belirginleşiyor. Her şey adeta yazın nasıl söyleyeyim en saf halini andırıyor. Şu anda burada zaman durmuş gibi hissediyorum. Ne korna sesi var, ne kalabalık. Sadece ben, Acar ve bisikletlerimizde birkaç milyon cırcır böceği. Bu yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının arasından böyle bir film şeridi gibi akıp gitmeye devam ediyoruz. Pedalları çevirdikçe sanki yalnızca kilometreleri kat etmiyoruz. Aynı zamanda bu coğrafyanın hikayesini de içimizde hissediyoruz. Yol boyunca güvenli yollarda kulaklıklarımız kulağımızda olduğu için şarkılar dinliyoruz. Bu yol bizi şarkılarla hafızasına alıyor. İşte böyle anlarda anlıyorum ki bazı yollar sizi yani bir yere ulaştırmak için değil, yolculuğun kendisini yaşatmak için var. Ben de bu sessizliğin, bu taşların, bu zeytin ağaçlarının ve bu yaz rüzgarlarının arasından Acar'la birlikte her pedal çevirdiğimizde bu hikayenin küçük bir parçası olduğumuzu hissediyorum. Yani ben şahsen hissediyorum. Birazdan Mazıköy'üne inecek yokuşa başlayacağız ve yaklaşık belki de 10-15 kilometre hiç pedal çevirmeden mükemmel bir yokuş inip denizin kenarına ulaşmayı planlıyoruz. Ve telsizlerimizden de haberleşiyoruz. Birazdan Acar'ın mikrofonunu çaktırmadan, yani Acar'a söylemeden kayıt açacağım. Acaba yolda kendi kendine konuşuyor mu, neler konuşuyor, neler yaşıyor, bunu kaydetmek istiyorum. Hadi bakalım şimdi biraz yol sesi ve iniş.
1: Ya hocam işte böyle. Kayıtlayayım. Baksana. Baksana köyde 3 tane hane var. İnsanlar beraber yaşıyorlar yani. Yani. Çiftçilikle geçiniyorlar. Zor hayatlar yani. Millet şey diyor ya. Ay işte şöyle köyde kasabada hayatta bolsa falan diye. Sadece fotoğraftaki gibi anlıyor. Böyle mi oluyor köyde bir hayat?
2: Şükür Mazıköy. Mazıköy inişine başlıyoruz. Bayağı bir tam aldık. Hadi bakalım ne olacak. Ara sıra mazı mazı. Hadi bakalım.
1: Kaynamış rüzgar esiyor, kaynamış.
2: Mazırıtım var. yapması mıyım ben?
0: Evet, şu anda kayda girdim. Acar'ın telsizi...
2: Denize uçağı söyle.
0: Acar'ın telsizinin PTT butonu, yani konuşma butonu basılı kaldı. Şu anda Acar'ın bütün sesini kulağımda duyuyorum. Bazı şarkıları Mazi'ye uyarlıyor, onu görüyorum. Şu an sol tarafımız bir vadi gibi.
2: Ya arkadaş, hızlı gitmesek mi acaba ya? Çok sıcak esiyor ya.
0: Sol tarafımız bir vadi gibi ve şu anda yaklaşık 65 kilometre hızla gidiyoruz. Öyle bir yokuş var. Çok hızlı, bir bisiklete göre çok hızlı. Karşımızda denizi görüyoruz aslında, dağların arasında. Sağ tarafımız dağın yüksek olan kısmı, sol tarafımız dağın yamaç olan kısmı.
2: Evet, koyları görüyorum şu anda. Ama size gösteremiyorum. Size gösterirsem direkt koya inmiş oluruz.
0: Acar'ı şu anda duyuyorum ama benim onu dinlediğim farkında değil.
2: Artık balata balata kalmadı valla. Ben koyları çıkartacağım daha geri.
0: Ya Acar'la aramızdaki mesafe...
2: Şu an bineceğim ya.
0: Acar'la aramızdaki mesafe çok fazla. Umarım ve ondaki mikrofon şu an ses kaydı alıyordur. Yani mesafemizden dolayı umarım çekiyordur. Acar... o kadar derin yokuş iniyoruz ki bir daha ben bayılır çıkamam diyor. Ve uçakla uçakla dönmeye karar verdi. Ama hani uçağa gidene kadar nasıl çıkacağız buradan? Hala bas konuştan...
2: Çok güzel geldi.
0: Şu an Acar'ın bas konuşu takılı kaldığı için şuradan Acar'a ulaşamıyorum bir şekilde. Yani benim bas konuşum aktif değil. Şu anda sadece Acar'ın konuştuklarını duyuyorum.
2: Bileklerim ağrıdı ya. O ne ne? Defa yürüdü kapıdan ya. Yine yürüdün aşağıda. Rahmi. Vur. Dön hadi. Dön. Aa, sağ, bir aşağı. Abi Raşit, düzgün al. Düzgün al abi Raşit. Arka bak. Dön öyle, dön. Bakayım abi manzaraya.
0: Ya umarım Acar bunların yayınlanmasına izin verir ya. Duyduğu zaman kendisini.
2: Devam et. Virajdan arabak yollayı. Peki, dikkat ediniz. Buraya. Hop be. Bana basmaktan elim ağrıdı ya. Bunun başka alternatif yolu olmalı. Hey! Taraftan döneceğiz herhalde ya.
0: Bir gidip bakalım abi. Şey yaparız, döneriz. Şu anda Mazık köyüne geldik. Köyün sahil kısmına geldik. Sol tarafımızda deniz var. Biraz ilerliyoruz. Ama ileride galiba yol bitecek. O yüzden tekrar dönüyoruz. Şu anda sağ tarafımız denize sıfır. Denizden böyle bir 2 metre değil de 1 metre yükseklikte bir yoldan ilerliyoruz. Manzara harika. Harika. Sağ tarafımızda tekneler var. Denize giren insanlar var. Çok güzel yelkenli bir tekne var. İnşallah bir gün benim de olur. Şimdi köyün içine doğru gideceğiz ve kamp kurmaya yer bakacağız. Akşam muhtemelen buradan tekrar geri çıkamayız. Saatler sürer. Bu gece muhtemelen burada konaklayacağız. Biliyorsunuz ormanlarda ve kıyılarda çadır kurmak yasak olduğu için jandarmaya gideceğiz ve söyleyeceğiz burada kalacağımızı. Hadi bakalım. Ben yolculuk hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Siz şimdi bu bisiklet turunun ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Ama tabii biz aynı gün içerisindeyiz. Yola çıkalı 5 saat 27 dakika olmuş. 501 metre yükseklikten deniz seviyesine inmişiz. O bahsettiğimiz o rampa yokuş dediğimiz 501 metreye kadar tırmanmamız gerekecek buradan giderken. Şimdi bu koyda kalacağımız bir yer yok. Yanda küçük bir koy daha varmış. Oraya gidip çadır kampı kurup Yarın da erkenden kalkıp buradan yola koyulmayı planlıyoruz. Çünkü 501 metreyi tırmanmak çok zor olacak. Saatler sürecek.

0: çünkü şu anda yolculuğumuzun 5 saat 27. dakikasındayız. Keşke buradan başka bir alternatif yol olsa da oradan gidebilsek. Şimdi Yanko'ya gidiyoruz. Yanko'da şöyle bir denize bakacağız. Çadır kurabileceğimiz bir yer var mı, oraya bakacağız. Jandarma ekiplerine haber verdik. TRT'den olduğumuzu söyledik. Kimliklerimizi bıraktık. Bu akşam burada çadır kampı kurmayı planlıyoruz. Yanko'ya doğru devam ediyoruz.
1: Uğur dedi ki, ne diyorsun Acar dedi. Ben de diyorum ki onca bayır indik. Yanımızda hiçbir şey yok. Bir şey almaya gitsek gidemeyiz.
2: Nasıl gideceğiz? Aç kalalım bu akşam.
1: Her şey çok güzeldi gelene kadar. Çok güzel bir yer ama.
3: Aç kaldık. Allah aşkına. Makarnamız var ya.
1: Su.
3: Suyumuz var.
1: Ne var?
3: Su var.
1: Nasıl su var?
3: Nasıl su dedim?
1: Makarnayı neyle yapacaksın?
3: Suyla.
1: Sıcak su.
3: Oğlum tüpümüz yok.
1: Ama suyumuz lazım.
2: Yunus köyünün yanındaki ılgın koyundaydık. Burada... Burada yüzdük. Ah!
3: Ben ne biçim batı sırtıma.
2: Şimdi toprak bir yoldan çökertmeye gideceğiz. Belki çökertmede kalırız. Bu akşam nerede kalacağımız belli değil. Vallahi bakalım bugün başımıza ne maceralar gelecek. Hadi bakalım.
1: Nasıl bir yere düştük acaba? Nasıl? Bodrum'a bir daha bisikletle gelmeyeceğim.
3: Bodrum'a bir daha gelmeyeceğim.
1: Beni frenler de tutmuyor ya. Sıktım ya.
0: Evet, şimdi değerli dinleyicilere düştüğümüz durumu anlatayım. Bir sonraki koya gitmiştik. O koyda hiçbir yer yok.
1: Yok yok.
0: Kalacak bir otel vardı sadece. Otelde de kalmak istemedik açıkçası. Otelin marketinden su takviyemizi yaptık. Otelde çalışan bir arkadaş dedi ki hani alternatif yol var mı diye sorduk. Dedi ki abi buranın orası çökertme dağı. Bu dağda bir off-road araçlarının yarış yaptıkları bir yol var ama epey zamandır yapılmıyor. Ne durumda bilmiyorum. Takriben 15 kilometre sonra dağı açtıktan sonra çökertmeye geçebilirsiniz dedi. Bu dağı aşarsanız. Biz de Acar'la bu dağı aşmaya karar verdik. Bence şu anda gayet güzel gidiyor yol, stabil bir yol. Eğer dağ yolu da böyleyse biz burayı çok rahat aşarız. Yani 20-25 kilometre tekrar yukarı çıkıp oradan devam etmektense buradan çıkmak mantıklı. Yolun ilk başlarında bir tepe açtık. Deniz arkamızda kaldı ve bir vadinin içine girer gibi aşağı doğru indik ve şu an denizi göremiyoruz. Abi ileride bir araba var ha. İleride bir araba var.
1: Nasıl bir arabaydı o? Evet. Hala tırmanmaya devam ediyoruz. Ve gerçekten nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Yani yan tarafta çökertme plajı diye bir yer var. Hani bu yol kestirme diye girdik ama offroad yapılıyormuş burada. Kimsenin de yaptığı yok, biz yapıyoruz şu anda. Hadi bakalım. İnşallah hava kararmadan ormandan çıkarız. Çünkü suyumuz da kalmadı. Hiçbir şey yok yanımızda. Evet. Neyse. Bir yabancıya denk geldik şu anda. Şimdi Uğur muhteşem İngilizcesiyle bu işi çözecek. Hadi bakalım.
4: Ne diyeceğim bir yere?
1: Çökertme.
4: He?
1: Çökertme. Kapalı mıymış yol?
4: Yok. Ne diyeceğim bir yere?
1: Çökertme.
4: He, çökertme.
1: Yok mu yol?
4: Bilmiyorum ki. Var da çıkamamış.
1: Yani çıkamamış mı?
5: Now I have a travel with my family and two young daughter and son.

0: only take a photo around by car. But every year, like you, I'm cycling Africa, New Zealand, Iceland, Himalaya. Cycle. Himalaya'da sürdü galiba.
1: De ailesiyle mi gelmiş? Onu anlamadım.
0: 6000 kilometers. Have one trip.
2: 6000 kilometre mi? 6000. 6000.
0: New Zealand from north to south point. 2 months. New Zealand.
2: 2 months.
0: 2 months. 2 months. Yeah. Every day cycle.
2: 2 ay. Good performance.
1: Hadi. Hadi çıkalım.
2: See you. Nice to meet you. My name is Uğur. This is Ajar.
0: My name is Alexander.
2: Alexander. Nice to meet you. See you later. Allah Alexander'a ne işiniz var bu dağda demiyor. Adam diyor ki Himalaya'yı tırmandım diyor ben. 6000 kilometreydi. 2 ayda tırmandım.
1: Hadi tırmansın bakayım burayı da. Niye çıkamadı?
2: Adam Himalaya diyor, Himalaya. Bir ikincisi. Şurada bir tane Türk görse bizi ne yapacaktı?
1: Ne yapacaktı? Olsun, en azından yol tarif edecekti. Bakın kardeşim şuradan doğru gidin çıkarsın. Yahu dağdan dağa çıkıyoruz resmen ha.
2: Dağdan dağa, dağdan dağa.
3: Evet, Alexander diye bir turistle karşılaştık. Ailesiyle, arabasıyla buraya kadar çıkmış. Fakat arabası jip olmasına rağmen buradan ileriye gidemiyor. Yani yol boyunca... Türkler bize ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz demişler. Dedik şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ya nasıl gidiyorsunuz bisikletlerle? Bırakın bu işleri diyorlardı. Ama Alexander 2 ayda Himalayalara tırmanmış 6000 kilometre. Bunu duyunca bana daha büyük bir hırs geldi. Şimdi dağın tepesine tırmanmak üzereyiz. Ondan sonra inişe geçeceğimizi umuyorum. Yani tahmin bunlar. Alexander'dan bir 15 dakika daha uzaklaştık ve şu an Acar'la birbirimizin gözlerine bakmıyoruz çünkü ikimizin gözünde de korku var. O korkular birleşirse büyüyecek çünkü şu anda hiçbir şey yok. Bisikletleri ellerimizle sürüyoruz. Umarım tekrar bisiklete binecek şekilde, bisikletin üzerinde gidebilecek şekilde yol, en azından stabil bir yola gelebiliriz. Şu an ben kendimi gayet enerjik ve iyi hissediyorum. Eğer denizi görebilirsem şu dağın tepesinde çok rahatlayacağım. Bakalım.
1: Oğlum yine denizi gördük.
2: Denizi gördük acı.
1: Ne anladım ben bu işten? Şimdi nereden?
2: İnşallah artık iş.
1: Buradan. Emin miyiz? Allah, bizden başka insanlar ne kadar güzelsiniz.
4: Bakkal falan bulabilirsiniz.
5: Ben bakkalda mısın? Sen bir oranın köylüsünden birinden rica edin de ki biz bu akşam çadır kurmak istiyoruz. Müsaade eder misiniz de?
1: Aynen, ya öyle yapacağız ya da ana yoldan devam edecek. Nereye gideceğiz?
4: Neresiniz?
6: İstanbul'dan geliyorum ben.
4: Neresinden biz de İstanbul'da?
6: Alonfe.
5: Boğaz'dan mı şeyden mi?
6: Yok, diğerinden.
4: Bahçeneviler.
5: Şeydi, yok.
6: Öyle mi? Siyavuşpaşa'da diğer evindeyiz.
4: Ha, çok yakın. Merkezdeyiz.
5: Sen şeyden, Küçükköy tarafından, Arnavutköy daha ileride.
6: Şey, Dursunköy mü?
5: Yok, Arnavutköy. Sen Dursunköy mü dedin, Arnavutköy mü?
6: Arnavutköy dedim. Siz?
5: Ben şey, Beylikdüzü'de oturuyorum.
6: Evet.
5: Ben Eskiyeyim, değil de hiç.
6: Acar da Diyarbakır'da.
5: Çok güzel.
1: Zonguldak'ın normalde ama Diyarbakır'da çalışıyor.
4: Nasıl buldunuz birbirinizi ya? Biriniz İstanbul'da
6: bir diğer. Biz üniversite önce arkadaşız. He. Acar oyunculuk mezunu, ben opera mezunuyum.
4: Ha çok güzel.
6: Konservatuar öncesinde öğretmeniz.
1: Ben Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışıyorum.
4: Ha çok güzel. Telefonumuzu alın, bir şey takılırsanız sorarsınız.
6: Tabii.
4: Yardımcı oluruz.
5: Tabii. Söyle Dilek.
4: 0-534-4 km. Çok güzel ya, valla iyi motivasyon.
1: 1335 kilometre yapmışız toplam.
4: Helal olsun valla ya.
5: Ya aman, yollarda kaza bela olmasına dikkat edin.
6: Ya işte çok dikkatli ediyoruz.
5: Köy yolundan. Benim yeğenim de şey sürüyor bisiklet. Bayağı da sürüyor. Yani bir çıktığında 70-80 kilometre.
6: Uğur Dayal olarak mesaj attım size.
4: Tamam. Bakayım. Tamam. Biz de işte... Alışveriş yapmak istiyorsanız tamam, Uğur Dayal. Siz aşağıya kadar inin. Şu teknelerin çok olduğu yer var ya. Hı-hı. Bakkallar falan orada. Köyden almak isterseniz köyde bir tane küçük bakkal var.
6: Tamam.
4: Oradan bir şeyler alabilirsiniz ama genelde su vesaire gibi şeyler orada. Ama burası küçük bir yer, öyle marketi falan yok.
6: Hayır, yani
4: köy bakkal. Bakkalı var. Köy bakkal. Evet, bir tek köy bakkalı
6: evet,
4: var.
6: Niye market dedin ki? Bakkal. Bir düz bakkal.
4: Market istiyorsanız 15 kilometre ileride Ören var.
1: Ya bir şey diyeceğim ya, Ören'e gidemez miyiz?
4: Gidebilirsiniz.
1: Oradan yol nasıl peki biliyor musunuz? Çok...
4: Oranın yolu güzel, buradan sonrası güzel.
1: Şey değil mi? Yani hep deniz kenarı gidiyoruz galiba.
4: Aa, deniz kenarından komple yol
6: yani rampa olarak var mı?
1: Daha doğrusu rampa olarak.
4: Rampa olarak gidiyorsunuz normal yoldan.
1: Yok deniz yani çok yok. Bayır mı diye.
4: Yok değil değil.
1: Öğren bence Ören'e gidebiliriz. Diyorsun.
6: Biz Artvin'e kadar gideriz bu gazla.
4: Siz öyle zaten Ören şehir gibi yani orada her şey var.
1: Bu şekilde gidebiliriz.
6: Yani 15 kilometreden
7: sonra. Zaten çocuklar bu gençler kusura bakmayın. Buraya kes. Çıktığınız zaman toprak yolu.
1: Siz çok...
7: Ondan sonra şeydi.
4: Benim mi? Allah Allah.
1: Ondan sonrası asfalt değil mi?
4: Avukatım.
6: Evet. Hı-hı. Biz devam ediyoruz. Enstrümanlarımız da yanımızda.
1: Evet.
7: Şimdi biri...
1: Klarnet falan var yanımızda.
4: Klarnet falan.
6: Klarnet burada.
1: Darbuk şey orada.
4: Yer arıyorlar.
6: Daha,
7: çok arkaya gitme de.
6: Karavanın yok. Olduğu yerde biz de misafiriz. Daha iki gün oldu. Şimdi klarnet çalacağız. Ulan bunlar ne yapıyorlar diyecek.
4: Biz de karavanda kalıyoruz. Bir tanıdığımızın arsasını verdiler de.
1: Biz gelelim oraya. Vallahi onlar çağırdı deriz. Biz de herhalde. Vallahi İstediğiniz kadar çalabilirsiniz olacak. Dediler. Diye. Yok çok. Çok teşekkür ederiz.
6: Evet. Bu arada konuşmalarımızı...
1: Evet. Yani sizi de son bölüm alacağız böylelikle.
6: Yayınlamamızda bir sıkıntı var diye. Yok. O zaman bölüm konukları siz oldunuz.
1: Zaten oraya. Siz çok uzaktan ve yukarıdan bakıyorsunuz. İnsan gördüğüm falan diye.
4: Direkt insan gördük, inanamıyorum diyor.
1: Şimdi bilmiyoruz ki nereye gidiyoruz acaba diyoruz. Yol bulduk da aynen. Bu yolun çıkışı var mı?
6: Bir grubum var, motosiklet rotaları diye.
1: Motosiklet rotaları.
6: Facebook'ta mı? Efendim? Nerede?
1: Facebook'ta.
6: Motosiklet ile Türkiye'de yapılan rotaları her bireysel kullanıcı paylaşıyor. Hani A noktasından B noktasına gittim, şu yoldan gittim. Bu yolda bu güzel bir güzergah var.
3: Ve oradan devam ediyoruz artık. Bundan sonra gayet güzel toprak bir yoldan Ören'e kadar gitmeye çalışacağız. 15 kilometremiz kadar var ama birkaç kilometre içerisinde bir kasabaya ulaşacağız. Yol boyunca güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel geçirdik yolda. Biraz endişelendik ama her şey gayet güzel ama bu hafta sanırım bölümün sonuna gelmiş bulunuruz diye düşünüyorum.
6: Sıkıntı yok.
8: Sıkıntı yok. Biz de Ören'e doğru gidiyoruz.
6: Tamam.
8: Zorlayacağız. Çok yorulduysanız da zorlamayın.
1: Yok. Daha var. Vaktimiz var ya.
8: Ne kadar var?
1: Hava kararana kadar. Sıkıntı yok.
8: Yani çok yorulduysanız en azından burada bir yerde konaklayıp denize menize girer. Yarın temiz kafa öğrenebilir yani.
1: Bakalım. Bir duruma göre.
8: İyi. Aklımız yok.
1: İnelim yola da.
8: Biraz dinleyeceksiniz.
1: Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun.
3: Ve maalesef bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Beni duyduğunuz ve dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Gezelim duyalım her pazar saat 12.30'da TRT Radyo 1'de olacak efendim. Sakın unutmayın, sakın kaçırmayın. Yapımda emeği geçen Rukiye Aydın Kambur ve Erhan Bekir Kuru'ya teşekkür ederim. Bize ulaşmak için gezelimduyalim@trt.net.tr hesabına elektronik posta yollayabilirsiniz. Hoşçakalın.
9: Gezelim, duyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Ajansı'nın anlaşmasının teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel

0: Denen saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılacak. Saldırıya uğrayan ülkeye askeri, siyasi ve lojistik destek verilecek. Siber güvenlik ve istihbarat alanında işbirliği yapılacak. Savunma sanayinde ortak projeler geliştirilecek. Terörle mücadelede işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'nın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefine de katkıda bulunacak. Bölge güvenliği tahkim edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil," dedi.
1: Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok, ortak tehdit diye bir husus yok. Biz artık birbirimizin güvenliğiyle yakından ilgileneceğiz, taahhüdünde bulunuyoruz. Bu bir başlangıç noktası. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması yalnızca saldırılara karşı ortak savunma değil, aynı zamanda savunma sanayinde işbirliğini de içeriyor. Türkiye, anlaşmadaki iki ülkeye de savunma sanayi ürünleri ihraç edecek. Yeni dönemde finansal yük paylaşımı, ortak üretim veya teknoloji transferi gibi konularında gündeme gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yaklaşık 18 saat süren görüşmelerde milletvekilleri partilerinin görüşlerini paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, 367 imza ile sunulan teklif için Türk parlamento tarihinde görülmemiş mutabakat dedi. Teklifin pazartesi genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Genel merkezdeki kabulde MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'le Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer aldı. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Düzenlemeyle risk altındaki çocuklar için tedbir mekanizması da kurulacak. Ağır bağımlılık, psikolojik rahatsızlık ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda acil koruma kararı alınması amacıyla 24 saat içinde rapor düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Büyükelçi ve Daimi Temsilcilik düzeyinde yeni atamalar yapıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İzlanda Büyükelçiliğine Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Ukrayna Büyükelçiliğine Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan atandı. Hollanda Büyükelçiliğine ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar'ın ataması yapıldı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine de Ayşe Sözen Usler atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. AK Parti 25. kuruluş yılına özel iki klip hazırladı. her sayfanın rengi.

0: Her bölümün hikayesi farklı, AK Parti bir Türkiye kitabıdır sloganıyla paylaşılan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına yer verildi. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset söylemlerinin ardından yerel yönetimlere yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Belediyelerde olası hukuki sorunların erken tespit edilmesi için mevcut inceleme mekanizmasının yetkisi genişletilecek. Soruşturma altında olmayan CHP'li belediyelerdeki işleyiş de yakından takip edilecek. Adalet ve Güvenlik Bürokrasisi Mega Kent'te buluştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çetelerine yönelik mücadelenin kapsamının genişletileceğini açıkladı. Suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlara yöneleceğiz, dedi.
1: Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar...

0: istedi.
1: Şunu açıkça ifade etmek isterim ki uyuşturucu, sokak çeteleri, sanal kumar suçlarıyla mücadelede suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır. Örgütlü suç yalnızca bir asayiş meselesi değildir. Aynı zamanda devasa kayıt dışı bir ekonomi ve kara para meselesidir. Bu nedenle bundan sonra da suçun görünen yüzüne değil, onu besleyen finansal damarlarda yöneleceğiz. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7500 şahsın bu yılın ilk 7 ayında yakalandığını söyledi. Huzur ve asayişi sağlamaya yönelik saha operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bakan Çiftçi İstanbul Esenyurt'ta adalet ve güvenlik istişare toplantısında hitap etti.
3: Özel Harekat Başkanlığımıza ait bir müdürlüğümüz, Özel Harekat Müdürlüğümüz ve Çevik Kuvvetimiz de yine Esenyurt ilçesi içerisinde konuşlandırılacak. Bu da ilçemizin emniyetine, asayişine olumlu manada katkıda bulunacak. Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023 yılına göre %96 arttırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı yine 2023 yılına göre %40 arttırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla arttırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bunların bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını arttırmamız hem personel sayısını arttırmamız neticesinde yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Adalet Komisyonu'ndan da geçti. Yarın bir gün inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de görüşülecek ve bu konu kanun olarak meclisimizden de geçmiş olacak.
2: Türkiye sağlık ve sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Tekirdağ'da Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kapaklı Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hastane açılış töreninde hitap etti. Kemal Memişoğlu şehir hastanelerinin hem teknolojik hem de altyapı olarak dünyanın en üst seviye sağlık hizmet alanları olduğunu söyledi.
4: Sağlıkta büyük yatırımlar yaparak 25 senede dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunmaya başladık. Baktığınız zaman bugün dünyanın örnek alacağı şehir hastaneleriyle, koruyucu hekimliğiyle, aşılama programlarıyla ve en önemlisi de buradaki gibi, Tekirdağ'daki gibi, Kapaklı'daki gibi çalışan, üreten insanların emeğiyle sağlık teknolojisini, üretimini ve hizmetini onlara sunuyoruz. Bugün dile kolay geliyor ama 27 tane şehir hastanesiyle 39 bin hasta yatağıyla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bugün 11 tane şehir hastanemizin inşaatını bitirme aşamasındayız. Samsun Şehir Hastanesi'yle hasta almaya başladık. Ordu Şehir Hastanesi'ni taşıdık, ilk hastalarımızı birkaç hafta içine alacağız. Çok net söylüyorum arkadaşlar. Şehir hastaneleri teknolojik olarak da, altyapı olarak da dünyanın en üst seviye sağlık hizmet binaları ve alanlarıdır.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sağlık sektörünün stratejik önemine değindi. Sektöre sağlanan teşvik ve destek paketlerinin detaylarını paylaştı.
5: Biliyoruz ki stratejik bir sektör olarak gördüğümüz sağlık endüstrilerinde atacağımız milli teknoloji hamlesi adımları çok daha büyük başarılara erişmemizin anahtarı olacak. Bu anlayışla son bir yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenledik. 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik. 3244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değer

0: üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji hamlesi programı kapsamında biyo benzeri ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projesinin 5'i burada, Tekirdağ'da hayata geçiyor. Ülkemizin dört bir yanını büyüme ve kalkınma yolculuğumuzda yeni projelerle buluşturmaya, yeni eserlerle donatmaya kararlıyız.
1: Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Vali Turan Ergün, endişe edilecek bir durumun olmadığını, cismin ekipler tarafından sabah saatlerinde imha edileceğini söyledi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı noktalarda Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Efekt Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 24 saatte Rus saldırılarında ülke genelinde 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay gönderileceğini belirtti. Füzelerin Ukrayna'da da üretilebilmesi için gerekli lisans konusunda da ABD ile anlaştıklarını açıkladı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tarihi Mekke Anlaşması terörsüz Türkiye hedefine katkıda bulunacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması'nın teknik olarak NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Kapaklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Körbaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0. Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0. Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Ligde bugün de 4 maç oynanacak. Programı aktaralım. Saat 19'da Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük'le TRT Avaz'da. Saat 19'da SMS Grup Sarıyer Muğla Spor'la TRT Spor'da. Saat 21.30'da Van Spor Futbol Kulübü Metro Holding Kayseri Spor TRT Kürdi'de. Saat 21.30'da Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor TRT Spor'da. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39, Şanlıurfa 40 derece.
2: Yol durumu.
1: Adana-Osmaniye yolunun 12 ile 13. kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 11 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında dedik piliç filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Temiz tuvalet arıyorsan
10: Opet'te duracaksın.
9: Aradığın ne varsa
10: buldum,
9: Opet'te bulacaksın.

0: Reklamlar.
1: Üç kişi ne konuşur?

0: Herkese merhaba. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da bizler gibi bir radyo stüdyosunda. Üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Feyza Yılmaz. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İlknur Bahadır Yüksek ve Sümeyye Ulu var. Hepimiz biraz da olsa dinlenmeye, zihnimizde biriken, zaman zaman üzerimizde gerginlik hissettiren düşünceleri bir kenara bırakmaya ve rahatlamaya ihtiyaç hissediyoruz. Yaz mevsimi çoğu zaman o çok ihtiyaç duyduğumuz yoğun tempoya kısa bir mola verip dinlenmek için güzel bir fırsat oluyor. Bu vesileyle siz sevgili dinleyicilerimiz de yavaş yavaş seyahat planları hazırlamaya başlıyordur diye tahmin ediyorum. Bugün biraz seyahatten, yoldan, yolcu olmaktan konuşalım istiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Evet Feyzacığım, benim de şu an için zihnimde güzel planlar var seyahatle alakalı. Az önce söylediğin gibi zihnimin, bedenimin rahatlamasına çok ihtiyaç hissettiğim bir dönemden geçiyorum. Çok yoğun geçen bir sene oldu benim için. Özellikle doktora çalışmalarım ziyadesiyle ağırdı. Şöyle birkaç gün zihnimi toplamak, damıtmak, yetişme telaşı olmadan günün keyfini çıkarmak istiyorum ve bunun için herhalde yola çıkmak en güzel seçeneklerden bir tanesi.
2: İlknur, söylediklerin gerçekten hislerime tercüman oldu. Ben de son zamanlarda gerçekten bunun ihtiyacını çok fazla hissettiğim bir dönemden geçiyorum. Benim de yapmak istediğim şeyler var ama o son bahsettiğin gerçekten zihnimi boşaltıp

0: hiçbir şey yapmadığım bir yolculuğa ihtiyacım var. Söylediklerine ek olarak şunu da belirtmek istiyorum. Benim seyahati çıkma sürecim, yani bazen zorlukları da barındırıyor, bazen keyifli yanları da var. Yani aslında o süreç seyahat planlamaktan valiz hazırlamaya, ulaşacağım yere vardığımda yerleşmeye, yol manzaralarını seyredip güzel birkaç kare yakalamaktan, yolda yediğim yemeklere kadar, yani olabildiğince her aşaması bana çok iyi geliyor. Bazen çok zorlansam da yaparken çok iyi hissediyorum diye düşünüyorum.
1: Tatile çıktıktan sonra mı senin
0: Evet
1: için şifa
0: evet.
1: kısmı başlıyor?
0: Kesinlikle. Öncesi biraz zorlu
1: Biraz
0: oluyor.
1: zorlu.
0: Ya aslında ben çok plan yapmayı sevmiyorum. Yani gittiğim yerleri rahat gezmeyi seviyorum. Öyle koştur koştur bir yer gezmek benim
1: Ben
0: çok
1: de hiç
0: ruhuma
1: sevmem.
0: hitap etmiyor. Mesela bir yere gittiysem, yeni bir yerdir benim için, her şeyi görmesem de olur. Ben kendimi iyi hissedeyim, şifa bulayım yeter. Onun dışında çok fazla kendimi yormayı sevmiyorum açıkçası.
2: Evet, çok tatlı yerlere temas ettiniz arkadaşlar. Yani seyahatin aslında bir süreç olmasından bahsetmem, bana seyahatin esasında birçok farklı duyguyu taşımasını, yol manzaralarını, hepimize doldurduğumuz birçok hatırayı ve belki de birçok farklı hayat tecrübesini düşündürdü.
1: Yani Feyza, aslında burada konuştuklarımızdan hareketle seyahatin hayatımızdaki bence en önemli rollerinden, işlevlerinden birisi ufkumuzu genişletmek diye düşünüyorum. Ya benim için bireysel de hep bu şekilde olmuştur. Tabii ki dinlenme kısmı var ama yani insan dinlenerek de ufkunu geliştirebiliyor. Farklı insanlar tanıyarak, farklı mekanlarda gezerek. Çoğu zaman seyahat, özellikle bence sosyal medyanın kullanımındaki yoğunluk nedeniyle de tüketim dünyasının bir aracı haline gelebiliyor. Yani nerede tatil yaptığımız, kimlerle yaptığımız, kaldığımız yerin kaç yıldızlı olduğu, nasıl gittiğimiz, bunların hepsi aslında tüketimle alakalı kalemler. Normalde biraz önce bahsettik, seyahat dediğimiz şeyin insanı geliştirmesi, rahatlatması, Sümeyye'nin tabiriyle şifalandırması eğer amaçsa, insan aslında kendisine en kolay, kendisine en ferahlatan, en ideal yolu seçebilmeli. Ama biz bu tüketim baskılarıyla, işte sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle birazcık bu çemberin dışına çıkabiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim yanımıza aldığımız bavulları da etkiliyor. Ya yani o bavullar büyürken, yoldan dönerken o içimize koyduğumuz işte dinleneyim, göreyim, gezeyim gibi düşünceler, değerler birazcık daha küçülüyor. Ya tatilden, seyahatten beklentimiz artık çok değişti. Mesela işte medya kanallarında rast geldiğimiz reklamlarda seyahatle ilgili motivasyon kaynağı olarak gördüğümüz birçok bize sunulan şey, işte en konforlu otel, sonsuzluk havuzunda verilecek o ikonik pozlar, yani daha ucuza alınabilecek kıyafetler, alışveriş için de artık seyahat etmek diye bir kültür oluşmaya başladı çünkü. Bunlar birazcık yerini aldı gibi geliyor bana Sümeyye, bu şekilde açıklayabilirim.
0: Ben de aşağı yukarı aynı şeyi düşünüyorum İlknur. Bunun bir de şey tarafı var diye düşünüyorum. İnsan artık işte o şifa dediğimiz ya da tatmin olma duygusunu sadece seyahat ederek bulmuyor. Onu paylaşarak buluyor.
1: Evet.
0: Çünkü şununla tatmin olmaya başladık. Bence bu modern zamanların getirdiği olumsuz etkilerden bir tanesi. Sadece paylaşıyoruz ve İşte şurayı gezdim, bakın görün, şurası daha güzeldi. Evet, herkes gitti, oraya ben de gittim. Biraz bunları paylaşmak bizi tatmin ediyor diye düşünüyorum. O tatmin duygusunun peşinden koşuyoruz. Ve bu tür seyahatlerde tekrar bir dinlenmeye ihtiyacımız oluyor. Çünkü
1: Evet.
0: dinlenmiş olmuyoruz. İşte o koştur koştur gezdiğimiz ve evet herkes beni görsün, paylaşsın ve imrensin diye bir duygu da oluşuyor. Bir nefsani durumu da var bence. Ondan dolayı bu tür seyahatler sıhhat buldurmuyor. Tam tersi, daha fazla yorgun
1: Hastalandırıyor mu?
0: hissediyor. Evet,
1: Evet.
0: kesinlikle daha fazla
1: Doğru.
0: yorgun hissettiğimiz bir sürece dönüşüyor diye düşünüyorum. Bu da gerçekten can sıkıcı bir durum.
2: İşte o zaman da aslında hayatımızda çok derin bir yeri olabilecek seyahat ya da sıhhat olabilecek, şifa olabilecek seyahat çok sığ bir yerde kalabiliyor. Ben şimdi düşündüm de bunun ismine seyahat demekten daha ziyade turizm dememiz daha doğru olabilir gibi geldi bana. Yani turizm bize bir yanılsama satıyor aslında. Satın aldığımız lüksü zenginleşmek zannedebiliyoruz. Ama İknur'un da söylediği gibi bavullarımızı markalı poşetlerle doldururken içimizdeki o taşra sıkıntısı, o modern dünyanın oluşturduğu boşluk hiç eksilmeden, kapanmadan bizimle birlikte eve dönebiliyor.

0: Evet Feyza, turizm çok daha yerinde bir ifade oldu bence de. Modern turizm bize bir yerde her şeyi garanti ediyor aslında. Yani sıfır risk, mutlak konfor, her detayı dakikası dakikasına planlanmış turlara katılıyoruz. Her köşesi telefonlarımızda kullandığımız harita uygulamaları. İşte bunlar böyle kolayca bulabileceğimiz önceden dikizlenmiş şehirler, 5 yıldızlı otellerin steril duvarları vesaire vesaire. Yani biz burada modern insanlar olarak konfor alanımızdan çıkmadan seyahat etmek istiyoruz. Aslında seyahatin meşakkatli bir tarafı da var. Bunu olabildiğince aza indirme çabasındayız. Mesela seyahat denince aklımıza ilk gelen isimlerden Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuduğumuzda görüyoruz ki seyyahlık bir belirsizliğe, yolun getireceği çileye ve sürprize aslında teslim olabilmekte. Ya tatlılığı da birazcık burada yatıyor.
1: Evet İlknur, güzel bir noktaya değindin. Evliya Çelebi gerçekten bizler için önemli. Burada şey ayrımı da yapabiliriz belki. Yani seyyahlık ve turist olmak arasında modern zamanların insanı biraz turist, hatta biraz değil tam olarak öyle diyebiliriz. Çünkü Evliya Çelebi yapan o meşhur hikayesini hepimiz az çok biliyoruzdur. Ondan bahsetmek istiyorum izniniz olursa. Rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüp heyecana gelince şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah diyor.
0: Çok
1: Çok
0: tatlı.
1: tatlı bir dil
0: Evet.
1: sürçmesi aslında. İnsan ruhundaki o doldurulmaz keşfetme arzusunu, dünyayı anlama meylini ilahi bir nişanesi haline geliyor bu durum. Ve o rüyadan sonra Evliya Çelebi evini, konforunu, İstanbul'unu bırakıp 50 yıl boyunca yollara düşüyor. Evliya Çelebi'nin bu 50 yıllık seyahat tecrübesini anlattığı seyahatnamesini okuduğumuzda şunu görüyoruz diyebilirim. Yani gezdiği yerlerde sadece sarayları, kaleleri yazmamış. Burada geçen bölümde konuşmuştuk. Mikro tarih, küçük ölçekli tarih aslında kullanmış. Bu bizim için çok kıymetli. Oranın insanı ne yer, ne içer, işte ne bileyim hangi fıkraya güler, hangi kelimeleri kullanır. Hepsini heybesine toplamış. Yeri gelmiş eşkıyalarla çatışmış. Yeri gelmiş tipi altında donma tehlikesi geçirmiş. Ama yolda olmaktan vazgeçmemiş. Senin dediğin gibi yani seyyahlık bir belirsizlik, bir yolun getireceği her şeyle mücadele etme çabası aslında. Ama bugün durum bu değil. Yani çünkü o tüketici olmayı değil de yani Evliya Çelebi şahit olmayı seçmiş. Dünyaya, insana şahitlik etmek için bir yol yürümüş diyebiliriz. Bugün lüks mağazaların önünde işte sen de bahsettin ucuz çanta almak, onun kuyruğuna giren, en popüler kafede poz vermek için birbirini ezen modern turisti görseydi bilmiyorum ne derdi Evliya Çelebi. Düşünmeden edemiyorum açıkçası.
2: Muhtemelen evladım dünyayı görmeye gelmişsiniz ama sadece kendinizi görüyorsunuz derdi. Çünkü onun seyahat serüveninden anlıyoruz ki seyyah gözünü dışarıya, dünyaya çeviriyor ve heybesini de bilgelikle, tecrübeyle dolduruyor. Ama modern turist kamerayı kendine çevirip sanki dünyayı arkasına bir fon, bir dekor olarak alıyor. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelirken kendimize dürüstçe şu soruyu sormak istiyorum. Telefonlarımızın kamerası tamamen bozulsaydı ve sosyal medya diye bir şey hiç olmasaydı, yine de o ülkeye, o şehre gider miydik? O otele, o parayı verir miydik? Eğer cevabımız hayırsa, aslında biz o yola hiç çıkmamışız gibi geliyor bana. Yani biz sadece bir imajı satın almış oluyoruz. Bir sonraki seyahatimizde naçizane olarak kamerayı biraz cebimizde tutmayı, sosyal medyada paylaşım yapma kaygısı taşımadan şehirleri keşfederken kendi içimizin derinliklerinde de bir keşfe çıkmayı denemeyi tavsiye ediyorum hepimize ve sevgili dinleyicilerimize. Heybelerimiz beğenilerle değil, insan hikayeleriyle dolsun. Yolumuz açık, keşiflerimiz daim olsun. Ben Feyza Yılmaz.
0: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
1: Ben Sümeyye Ulu.
2: Yapımda Ayda Sert, ses almada Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.33'ü gösteriyor ve bugün pazar ve yine spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Futbol ağırlıklı konuşacağız ama sporun diğer branşlarına da her zaman olduğu gibi basketbolundan voleyboluna kadar yer vereceğiz. Özellikle bugün FIFA ve UEFA arasındaki kavgayı da sizlerle paylaşacağız. Konuğumuz bu konu hakkında da bilgiler verecek. Bizler, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Sertaç Canmaz ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz ve iyi bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve ilk olarak telefon attığımızda futbolu konuşacağız, hazırlık maçlarını konuşacağız. Sayın Celal Kıbrızlı, teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi biliyorsunuz hazırlık maçları da var, jübile maçı vardı dün. İsmail, evet. Köybaşı'nın özellikle çok anlamlı, çok güzel. Hatta hatırlarsınız biz eski yıllarda hep jübileleri bilirdik, futbolu görürdük, izlerdik, giderdik. Evet. Dostluk karşılaşmalarıydı bunlar. Fenerbahçeli, evet, futbolcunun jübilesinde Galatasaray Fenerbahçe maç yapardı, Beşiktaşlı'nın gibi. Çoktandır nedir o unuttuğumuz bir kavramı bize İsmail Köybaşı dün Göztepe Trabzonspor maçında futbola veda etti. Evet. Bunu gösterdi. Öncelikle jübile maçlarının kalmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, yani tek tük olması. İki, İsmail Köybaşı veda ederken futbola Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takımı lige başlarken nasıl buldunuz?
1: Tabii ki jübile maçları çok eskiden çok yapılıyordu ve çok değerliydi. Ve o Türk futboluna, kulüplere hizmet etmiş, milli takıma hizmet etmiş oyunculara bir o ödül olarak sunuluyordu. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda bazıları bunu farklı şekilde yorumlamaya başladılar. Kulüpler de bunu bir kendilerine bir yani nasıl? Zul olarak görmeye başladılar ve bu da koptu Türk futbolundan, futbolumuzdan koptu. Ama İsmail Köybaşı'yı yani ben menajerini çok iyi tanıyorum. Çok kaliteli bir çocuk olduğunu söyledi bana her zaman için. Çok saygılı, çok ölçülü ve dedikodu denilen şeyin tamamen kendisine uzak olduğunu, İsmail Köybaşı'na uzak olduğunu ve yardımsever bir olduğunu bana hep anlatmıştı. Hatta kendisiyle görüştüğümde de İsmail Köybaşı onu da menajerini de ailesiyle birlikte davet ettiğini söyledi ve İzmir'e gideceğini söylemişti. Trabzonspor'un tabi formasında giydi. Göztepe'nin de giydi. Son dönemlerde Göztepe takımında hem oyuncu olarak hem de bir abi olarak görev yaptı. Ve Göztepe'li kişilerden duyduğum kadarıyla, ki Göztepe'li de benim ilişkilerim iyidir, orada da görev yaptığım için. Ve baktığımız zaman hep onlar iyi bahsettiler. Bu bahsetmeler tabii bir insan için çok olumlu şeyler, onur verici, gurur duyucu şeyler. Ben İsmail Köybaşı'na bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Maça geldiğiniz zaman da Göztepe takımı yine üstüne koyarak devam eden bir takım görüntüsü verdi bana. Trabzonspor'un ise biraz daha eksiklerinin olduğu ve eksiklerinin lig başlayana kadar ki ligin başlamasına yaklaşık 6-7 gün kaldı. Üstüne koyarak bunu devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. Göztepe futbol takımı o geçiş oyunlarını, temaslı oyunu, kanat varyasyonlarını ve top kendinde olduğu zaman oyuncuların yer değişiminden çok güzel tipik örnekler verdiler. Bu da benim için çok değerliydi. Trabzonspor ise tabii ki Trabzonspor'un yapmış olduğu transferler var. Hem Salah hem Aral. Bu oyuncuların da Trabzonspor'a çok şey katacağını düşünüyorum. Tabii bunlar da kendilerine hem antrenmanlarda, taktik çalışmalarda

0: hem de maçlarda daha ileri boyutlara geleceği düşüncesindeyim. Gelen taraftarlar, Göztepe'nin taraftarları yaz olmasına rağmen bayağı oranda tribünlere geldiler. Ve maçtan sonra İsmail Köybaşı'nın duygusal yapmış olduğu açıklamada hakikaten yerinde bir açıklamaydı. Çünkü bir insan yaptığı işten ayrıldığı zaman hakikaten büyük üzüntü duyar. Ama o futbolun içinde olacağı için bundan sonra da bana göre fazla da uzak kalmayacak ve futbolun içinde hem Göztepe futbol takımına hem de Türk futboluna katkı verecektir diye düşünüyorum.
1: Şöyle ki gerçekten İsmail Köybaşı evet Göztepe'de son yıllarda çalıştı, oynadı ama Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Granada'da, Gaziantepspor'da yani Türk futbolunda önemli takımlarda oynamış bir futbolcu ve biz de yolu açık olsun diyoruz.
0: Tabii.
1: Peki şimdi Salah geldiği zaman nerede oynayacak ve bu Trabzonspor'un oyununa nasıl bir yansıması olacak?
0: Liverpool'da oynadığı mevkide büyük oranda oynayacağını düşünüyorum. O mevkide çünkü Visca olsun, diğer oyuncunun şu anda ismi aklıma gelmedi. Onların kulüpten ayrılmalarıyla oradaki boşluğu Salah dolduracak diye düşünüyorum. Sol tarafta Alşimşir, Santfor'da da Onaçu'nunla birlikte ileri üçlünün çok güçlü bir ileri üçlü olacağını düşünüyorum. Onaçu'yu destekleyeceği ve aklın, futbol aklının Salah'ta daha üst seviyede olduğunu da söylemek istiyorum. Bu da Trabzonspor'un artıları olacaktır. Tabii ki son Dünya Kupası'ndan sonra izin yaptı. O izinden dönüşü tabii onun fiziksel açıdan, kondisyon açısından ne ölçüde olduğunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Ama ilk maçında oynayacağını düşünüyorum. O ilk maçından sonra da Trabzonspor'a nasıl bir katkı yapacağını daha net bir şekilde söyleyebilirim. Ama Trabzonspor'a Türk futboluna bir katkı yapacağı bir gerçeği de var.
1: Şimdi bir diğer karşılaşmada bir hazırlık maçıydı. Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya evet. geldi. Ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Evet, Osimhen gol attı. Baktığımız zaman Galatasaray taraftarı çok fazla tepki göstermeye başladı. Özellikle evet. alınan sonuçları, hazırlık maçlarında alınan sonuçları ki ben şöyle diyeyim, 4 yıldır şampiyon olan bir kadro ve hazırlık maçlarının evet. o kadar öneminin olduğunu düşünmüyorum. Daha evet lig evet çok yakında ama Şampiyonlar Ligi hedeflendiği zaman transferi de buralardan getirebilir. Şu bilgiyi de verelim taraftarlara. 30 Ağustos'ta Avrupa'da transfer zamanı bitiyor. Transfer evet. süresi bitiyor, yaz transferi. Evet. Ama Türkiye'de ise bir 10 gün, 15 gün daha oluyor. Evet. Bu nedenle fırsat transferi yaratmak için Galatasaray bu elini biraz yavaş tutmuş olabilir. Daha ucuza, daha kaliteli, evet. daha değerli oyuncuları almak için yapmış olabilir. Ama burada bir iki şey var. Evet, kötü sonuçlar. Taraftarı çok kızdırıyor. İkincisi, yönetime çok büyük tepki vermeye başladı. Üçüncüsü, Osimhen çok sinirli. Çok agresif. Yani kırmızı kartın kenarından döndü. Belki de Dünya Kupası'nda olsa o hakemler atacaktı. Okan evet. Buruk da daha üçüncü dakikada bir teknik direktör olarak hakemi alkışladığı için, hakeme karşı kullandığı sözden dolayı atıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle futbolunu Galatasaray'ın, ikincisi bu agresifliği.
0: Futbolu bana Galatasaray'ın bir ışık vermiyor bu sezon için başlangıcında. Daha başlamadı tabii ligler ama oynadığı hazırlık maçları. Bana göre hazırlık maçları çok önemlidir sayın izleyici, sayın dinleyiciler. Yani o hazırlık maçlarında sizin verdiğiniz enerji çok çok önemlidir. Şimdi maçın hakemi Kadir Sağlam, Ankara bölgesi. FIFA kokartlı bir hakem. Siz ne diyor? Hakemi diyor alkışlamayacaksınız verdiği karardan dolayı diyor. İşte sarı kartınız varsa daha dikkat edeceksiniz. Ve Okan Buruk gibi deneyimli, tecrübeli 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Ondan evvel Başakşehir'de şampiyonluk, ondan evvel Akhisar'da yaşamış, kupalar kazanmış bir teknik adamın

0: Onun yanı sıra hem Galatasaray'da hem Türk futboluna milli takım hizmet vermiş, yurt dışında Inter gibi Serie A'da oynamış bir hocanın, bu kadar tecrübeli, deneyimli bir hocanın bunları yapması hoş görünmüyor. Ben hoş görmüyorum bunları. Ve Okan Buruk değil, hiçbir teknik adamı bu tip davranışların davranışları içinde olmaması ve yapmamasını temenni ediyorum. Yaptığınız zaman da bunun ne olursa olsun cezasını göreceksiniz. Bunun yanı sıra Galatasaray futbol takımı yönetiminde de bana göre kopukluklar var. Yönetimde bulunan bazı arkadaşların Galatasaray'da şu ana kadar hiç görünmedikleri, mesela televizyonlara çıkıp konuşma yapmadıklarını da görüyorum. Ya kısıtlama yapılmıştır ya da ayrılmışlardır ki ayrılan, istifa eden de görevden ayrılan da var Galatasaray yönetiminde. Burada da bir ayrışma noktaları var. Bunun yanı sıra Galatasaray futbol takımında bazı oyuncuların doymuşluk oranlarının yüksek olduğunu görüyorum. Ve bu oyuncuların bana göre Galatasaray futbol takımından ki talipleri var, bunların Galatasaray futbol takımına ayrılmasında bana göre Galatasaray camiası için çok çok önemli diye düşünüyorum. Yani ne değerini bulduğu zaman oyuncuyu vereceksiniz. Bu kuraldır. Tabiat kuralı gibidir bu. Ve vereceksiniz. Galatasaray futbol takımında baktığımız zaman o savunmadaki o hırs, agresiflik, temaslı oyunu atıp uzak, savunmada bazı oyuncu isimlerini vermeyeyim, bazı oyuncuların ağırlığı Galatasaray futbol takımının oyunu da etkiliyor. Bu etkileme oyununu da güvenden de uzaklaşıyorsunuz. Bu da takıma zarar veriyor ister istemez. Ve Galatasaray'ın dünkü futbolu da bana göre hoş değildi. Ne olursa olsun Galatasaray futbol takımının yani özel maçta olsa bu maçta sahaya bir hafta sonra maç oynayacaksınız çünkü. İlk evet. Maç oynayacaksınız. Onun için bir derslik ne maçtı bu. Bir puan alma maçı gibi bunu düşünüp oynaması gerekirdi. Bu da olmadı. Aynı şekilde Osimhen'in daha farklılık yaratacağına, gerginlik yarattığında, psikolojisinde bazı dengesizlikler olduğunu da görüyorum. Mimikleri, surat ifadesi, davranışlarında farklılıklar var. Eğer bu oyuncu da isteniyorsa, siz de işte Ricardi'yi nasıl vedalaştıysanız, Ahmet Kutucu'yu nasıl gönderdiyseniz, Osimhen'den de bu şekilde bir yol ayrımı varsa bu yol ayrımını da gerçekleştirmek zorundasınız. Çünkü artık Galatasaray futbol takımı ligde tek kalmayacak. Fenerbahçe futbol takımı müthiş transferler yapıyor ve yapmaya da devam ediyor ve Fenerbahçe lige sanki erken başladı gibi olacak bu önleme maçlarından dolayı. Lige hazır bir şekilde başlayacak. Bunun yanı sıra Beşiktaş futbol takımının yapmış olduğu transferler ve oynadığı Avrupa eleme maçlarında göstermiş olduğu direnç, oyun şablonu Beşiktaş'ın da ben bu işin içinde varıma geldi. Trabzonspor takımında yapmış olduğu transferler ve hala yapacağı transferlerle ligde ben de varım. Ben de bu mücadelenin sonuna kadar varım. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyim diyor. O zaman şimdi Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımları da bu şampiyonluğun içinde olacaklarını gösteriyorlar. Bunun yanı sıra şu anki takip ettiğim kadarıyla hazırlık maçlarıyla ve son Trabzon jübile maçın İsmail Köybaşı'nın Göztepe takımı da ben de bu işin içinde, ilk beşin içinde varım mesajını veriyor. Onun için bu senelik bayağı zor geçecek ve ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu yarışın içinde Galatasaray'ın olacağını ben şu aşamada bu verilen şablonla resmin tamamına baktığımda Galatasaray'ı bu işin dışında görüyorum.
1: Peki özellikle 10 numarasının eksik olduğu söyleniyor spor yazarları ve yorumcuları tarafından.
0: Evet,
1: siz nerelerinde eksik görüyorsunuz Galatasaray'ın?
0: Galatasaray'ın neresinde eksik görüyorum? Bir, stoper ve bir tane çabuk stoper almak zorunda. Bir. İki, bu 10 numara dediğimiz oyuncu, oyun kurucu, playmaker dediğimiz, oyunu temposunu yükselten, temposunu düşüren, çevre kontrolünü çok iyi olan, kanatları iyi kullanan, uzun pasları iyi atan bir oyuncu alması gerekir diye düşünüyorum. Onun yanı sıra gene Osimhen'i zorlayacak bir santforun alınmasından yanayım.
1: 10 numara?
0: Stoper. 10 numara dedim zaten, oyun kurucu diye.

0: Evet.
1: Playmaker dedim.
0: Evet.
1: Stoper, oyun kurucu, bir de santfor alması gerekir. Hatta bir tane de kanat oyuncusu almasında büyük fayda var diye söyleyebilirim. Çünkü biraz evvel saydığım gibi Fenerbahçe evet. olsun, Beşiktaş olsun, Trabzonspor olsun müthiş transferler yapıyorlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ve onlar Beşiktaş ve Fenerbahçe lige daha hazır girecek diğer takımlardan. Çünkü oynadıkları maçlar var. En iyi antrenman maçtır. Bir de Avrupa eleme maçları. Ülke puanına da katkıda bulunuyorlar. Hem Fenerbahçe'miz hem Beşiktaş'ımız. Bu da benim açımdan çok değerli diye söyleyebilirim.
0: Şöyle ki hani biraz da bunu görüyor anladığım kadarıyla taraftar. 4 yıldır şampiyonluklar var. Evet, 4 yıldır şampiyonluk var. Evet, şampiyon olan bir kadro var. Ama fazla bir takviye olmadı ve devamlı da eldeki futbolcularını kaybetmeye başladı Galatasaray. Evet. Bu da büyük ihtimalle taraftarı üzmeye başladı ve tepkisini göstermeye başladı. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe ligi hazır mı? Nerelere eksik? Ve Avrupa Kupası maçında Fenerbahçe nasıl bir sonuç alır 2-0'ın rövanşında?
1: Fenerbahçe bana göre lige hazır. Bana göre hazır. Fenerbahçe Muriç'in sakatlanmasıyla o santforda bir eksiklik göründü. Ama Muriç iyileşiyor. Her ne olursa olsun bir santfor daha Fenerbahçe'nin alması gerekir diye düşünüyorum. Bunun dışında Fenerbahçe futbol takımı lige hazır olarak geliyor diyebilir.
0: Özellikle Lukaku Sayın Kıbrıs'ta özellikle dün özellikle transfer için spor kanalları Lukaku'nun ismini çok konuşmaya başladı ki ama Fenerbahçe burada bir teklifte bulunmamış. Sadece Lukaku'nun menajeri biz sizinle çalışabiliriz demiş ve oradan biraz hızlanmış. Lukaku geçen sene 7 maç oynamış, ardından Dünya Kupası'nda gördük. Ama baktığımız zaman da sakatlıkları var. Her sene olmasa bile 2-3 senede bir, çünkü güçlü, kaslı ve ağır bir futbolcu, hızlı bir futbolcu. Evet. Hani bir duyumumuz da var. 2-3 hastaneden de sakatlıklarıyla ilgili bilgi de almışlar Fenerbahçe Kulübü. Özellikle Türkiye'de ve İtalya'da. Lukaku eğer sağlam bir şekilde dönerse veya şu şekilde dönerse Dünya Kupası'ndaki gibi Fenerbahçe'ye nasıl yarar sağlar?
1: Ya bir güç verir yani isim bir oyuncu ve oynadığı kulüplerde bu yere kadar çok iyi işler yapmış.
0: Evet.
1: Rakip savunmaları yıpratmış, yüksek top olsun sırtı dönük kaleye oynayan bir oyuncu, güçlü kuvvetli bir oyuncu. Tabii sizin saydığınız o sakatlık şeyleri dışında söylüyorum bunları. Eğer zaten muayenelerini yaptırıyorlar ki bu bir doktor, iki doktor değil, 4-5 doktorla yaptırılıyor.
0: Evet, heyet tarafından.
1: Evet, heyet tarafından yaptırılıyor. Evet, bu da çok çok önemli. Şimdi burada Aziz Yıldırım başkan var. Yani Türk futbolunda hakikaten başkan gibi başkan söyleyeyim yani Aziz Yıldırım başkan. Yani zamanında amatörde futbol oynamış. Ve Fenerbahçe futbol takımında kongre üyeliği, sonradan yönetimin içinde bulunmuş, sonra yıllarca başkanlık yapmış, Fenerbahçe'ye çok şey kazandırmış birisi ve ben Aziz Yıldırım'ın bu transferlerde hata yapacağını hiç düşünmüyorum, biliyor musun? %100 üzerinde hata yapmaz diyorum. O bir %1'liği bile boş bırakmıyor, dolduruyorum yani %100 hata yapmaz diyorum. Onun için benim orada bir Aziz Başkan'ın yapacağı transferlerde bir şüphem yok. Ben yani Türk futbolunda şu anda son 2-3 gündür Charlotte'un ismi de geçiyor. Santfor Charlotte'un ismi.
0: Evet.
1: Yani bu da ben Fenerbahçe transfer olursa hiç yadırgamam, hiç şaşırmam da. O daha Charlotte daha şey biliyorsun Dünya Kupası'nda Haaland'la birlikte Norveç milli takımında hemen hemen her maçta ilk 11'de başladılar. Çift santfor ve sağ kenar oyuncusu olarak zaman zaman sol kenarda oynayarak daha faydalı oldu. Ben Lukaku'dansa Charlotte'un Fenerbahçe'ye daha fayda katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.
0: Sayın Kıbrıs'ta zaten şöyle bir gelen konuşmalar var. Sadece Lukaku'da bir fiyat öğreniyorlar, kulübünden bir fiyat öğreniyorlar ve 2-3 gün içinde de diğer futbolcularla birlikte konuşacaklar ve bunu son karara varacaklar. Anladığımız kadarıyla 3-4 oyuncu daha var. Özellikle Hollanda'dan bir transfer bekleniyor. Yani onun için daha belli değil esasında, ama spor kanalları tabii bir malzeme bulamadıkları için, iki konu bulmaları için, konuşmaları için böyle haberlere ihtiyaç var. Kesinleşmese de bunu konuşacaklar.
1: Evet. Şimdi Kaytın'da Fenerbahçe'de teknik heyetin içinde olması Fenerbahçe futbol takımı Hollanda'dan transfer açısından bana göre çok daha değerli, daha çok önemli. Hem de İskandinav ülkeleri de kapsıyor bu. O da bu transferde bayağı sorumluluk alır. Kayıtta biliyorsunuz Fenerbahçe'de o da futbol oynadı ve çok katkı sağladı. Onun futbol görüşleri de benim için çok önemli. Transferde Fenerbahçe'nin dediğim gibi hata payının hiç olmadığı ve alacağı bundan sonraki oyuncuların hem futbolda artık abdestin çok önemli. Abdestin gibi oluyor. Kısa mesafe koşular, uzun mesafe koşular. Bunların yanı sıra yeteneğe de ilave etmemiz gerekir. Bu tip bir oyuncunun artık Fenerbahçe'nin alması gerekir. Niye? Fenerbahçe Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Bu da bir garanti olur. Türk futbolu için de iyi olur düşüncesindeyim. Tekrar altını kırmızı çizgiyle çiziyorum. Sayın Başkan Aziz Yıldırım transferde hata yapmaz diyor.
0: Peki Beşiktaş'a geçelim. Son 7 dakika bölümümüz için. Beşiktaş evet lige İtalyano'yla gerçekten çok güçlü başladı lige diye Avrupa'ya.
1: Evet.
0: Nasıl bekliyorsunuz? Eksikleri var evet ama güçlü bir oyun oynamaya başladı. Beşiktaş'ı nasıl buluyorsunuz lige başlarken?
1: Beşiktaş yeni gelen oyuncuların hiç alışık olmadığımız kadar takıma uyum sağladıklarını görüyoruz. Beşiktaş takımında yapılan transferlerin nokta atışı transferler olduğunu da görüyoruz. Ve uzun süre Nübel mesela Almanya'da yedek bekleyen bir kaleci. Ama şu an itibariyle baktığımızda 90 dakika içinde 45 artılarda 90 artılarda dahil olmak üzere bir saniye bile oyundan kopmadığını dün de söylemiştim.
0: Evet.
1: Kopmadığını ve hep oyunun içinde olduğunu ve üç direk arasında müthiş bir güven verdiği görüyorum. Bu da bir takım için büyük avantajdır. Hem oyunu ayakla iyi başlatması, hem elle degajlarının hem uzun hem kısa paslar ve oyuncu arkadaşlarını çok iyi tanıması avantaj. Beşiktaş'ın gene savunmasında Emirhan'ın daha iyi bir çizgide olduğunu görüyoruz. Diğer stoperle uyumu daha iyi. Salih Özcan'ın gelişi gene Beşiktaş futbol takımına bir güç vermiş. Ve bunların hepsine baktığımız zaman Beşiktaş futbol takımı lige şu an hazır ve Avrupa'da da yoluna emin adımlarla gidiyor. Serdar Adalı Başkan da artık bu işlerde çok tecrübeli, evet, deneyimli. Onun da Beşiktaş futbol takımına büyük katkıları var. Çünkü çok eleştiri aldı geçen sezon. Bu sezonu eleştirileri almamak için ince dokuyup sık eliyor. Sık eliyor ve elekten geçirmemeye çalışıyor. Bu da Beşiktaş için bir avantajı olarak söyleyebilirim.
0: Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi ve pazar tekrar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz, iyi günler diliyoruz.
1: Sayın Yüce, çünkü o teknik adamlık antrenörlerle ilgili konuşmalarımda hem futbol söyleyen hem TÜFAT'a karşı yani söylediklerimden dolayı yetersiz belgesi olan çalışması ve bunlara dikkat edilmesinden dolayı çok antrenör arkadaştan telefonlar geldi. Çok teşekkür ettiler. Bir çırpıda şöyle onları söyleyeyim. Tarık İpek Hoca, Ercan Vural Hoca, Hasan Dindaroğlu, Eyüp Taş, Bülent Topuzoğlu, Kamil Kabay, Muharrem Uğur, Vesim Hoca, Suat Hoca, Taner Hoca. Bunların hepsi daha çok da var. Hepsi teşekkür ettiler hem bana hem de sana. Sana da şöyle teşekkür ettiler. Bana bunları söylemek için fırsat verdiğiniz.
0: Estağfurullah, Türk futbolunun bütün sorunlarını burada konuşmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Sayın Celal Kıbızlı, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ardından şarkı ve konuklarımızla devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız.
2: Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
5: 1 milyon TL'ye

0: Opet'te bulacaksın. Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteyiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz saat 19'a dek. Programımızın açılışında lige 4 büyükler nasıl, ne durumda, bunu konuşarak girdik. Teknik direktör Sayın Celal Kıbızlı ile şimdi de birinci ligi konuşacağız sevgili dinleyiciler. Neden birinci ligi konuşacağız? Ve Trendyol birinci lig başladı cuma günü ve cuma ve cumartesi günü oynanan karşılaşmalar vardı. Şimdi spor yazarı Sayın Ali İhsan Sarıçoban'la birlikteyiz. Sayın Sarıçoban hoş geldiniz.
1: Merhabalar Gülcer, iyi bir hafta sonu diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dün karşılaşmalar oynandı. Nasıl buldunuz, yorumlar mısınız?
1: Elbette. Tabii 5 maç geride kaldı. Cuma'ya da kaçacak olursak. Gerçekten çok keyifli, gollü, pozisyonları çok olan maçları hep beraber izledik. İki karşılaşma bildiğiniz gibi golsüz sona erdi mi, ama o maçlarda da kalite oldukça yüksekti. Sanki böyle ligin bir final haftaları başlamış gibi maçlar oynandı. Daha ligin başı, bir takım eksikler de var ama zamanla birçok takımın hem de transfer dönemi de devam ediyor. Bazı takımlar henüz bazı futbolcuların lisanslarını da çıkartamadı. Ama gelecek haftalarda işte 3-4 hafta sonra ligde daha böyle kaliteli, keyifli hep beraber maçlar izleyeceğiz. Bu arada hep dile getiriyoruz. Celal Hocam da söyledi, siz de söylediniz. Bir defa genç oyunculara güvenmek lazım. İşte bunun en güzel örneğini dün Bandırma Spor İstanbul Spor maçında yaşadık. Zaten İstanbul Spor bildiğiniz gibi genç, koşan, mücadele eden, yaş ortalaması 24 olan bir takım, sarı siyahlı Türk futbolunun köklü kulüplerinden. Tabii ilk maç Bandırma'da deneyimli bir kadro var. Onlar da geçtiğimiz sezona göre daha böyle gençleşmiş bir kadro. Ama dün güne damgasını vuran Emirhan Ayhan oldu. Emirhan Ayhan İstanbul Spor filelerine iki kez havalandırdı. Daha maçın başında 2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emirhan Ayhan 20 yaşında, evet, nereden gelmiş? Kahramanmaraş'tan kökenli. Antalya DSE'den Bandırma Spor'a transfer olan bir futbolcu, amatör olarak, genç olarak. Daha yaşı 20. Geçtiğimiz sezonu Ayvalık Gücü'nde geçirdi. Yakinen de biliyorum, izlemiştim geçtiğimiz sezonu Ayvalık Gücü'nde. Bir defa Ertuğrul Aslan Hoca bu genç oyuncuya şans verdi. Genç oyuncu da bu şansı iyi kullandı. Elbette ayaklarını yere sağlam basması gerekiyor genç oyuncuların. Tabii Bandırma 90 dakika boyunca iyi bir futbol oynadı ve baskılı bir futbol oynadı. İstanbul Spor'da kesinlikle savunma yapmadı. Açık bir futbolu tercih etti. Tabii bütün oyun planları 15 dakikada kalesinde 2 gol görünce bozuldu doğal olarak. Ve 3-0'lık mağlubiyet İstanbul Spor hanesine yazıldı. 93 dakikada Bruno penaltıdan Bandırma'nın 3. golünü kaydetti. Bu arada ligde Deniz Turan Deniz Tuncer de ligin bu sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu. Takımını da son dakikalarda 10 kişi bıraktı. Gereksiz bir karttı ki hakem de VAR kararıyla oyuncuyu gönderdi. Günün bir diğer maçında tabii Sivasspor

0: Sener Erol. Müthiş bir maç oldu. Sadece maçta gol eksikti. İki takımın kalecileri gole geçit vermedi. Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri önemli bir sınav verdi. Taraftar da vardı tribünlerde. Ama karşılarında Esenler Erol, bildiğiniz gibi ligin deneyimli takımlardan bir tanesi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig kapısından dönen bir takım. Bu sezonda oldukça deneyimli oyuncular aldı. Ama kalesinde Erdem Can Polat gole izin vermedi. Özellikle Varon Etemi'yle pozisyonlar buldu. Bekir Böke'yle pozisyonlar buldu. Salih Kavrazlı'yla pozisyonlar buldu. Ama bildiğiniz gibi Reyman Ay büyük umut. Ama o da biraz da böyle kiloları da var. Biraz da sezona hazır değil. Birkaç pozisyonda gole yaklaştı ama sonuca gidemedi. Esenler cephesinde de Mustafa Gürsel başarılı bir teknik direktör. Bandırma Spor'da önemli başarılar var. İki kere Bandırma'yla Süper Lig kapısından döndü demiştik. Esenler Erol da neler yapar tabii bunu zaman gösterecek. Çok önemli oyuncular aldılar kadrolarına. Samito gibi, Yusuf Erdoğan gibi, Hayrullah gibi, Klaro gibi, Oğulcan gibi önemli oyuncular aldılar. 90 dakikada bahsettik. Sadece gol eksikti. Kaleciler gole geçit vermedi. Tribünlerdeki seyirciler birazcık böyle gol bekledi ama olmadı. Ama ilk hafta iki takım birbirlerini denemiş oldu. Esenler Erol için bir puan kazanç mı? Kazanç. Sivas için 2 puan kayıp mı? Elbette kayıp ama alınan 1 puan en azından ligin gelecek haftalarında hatta lig toplamında önemli bir yer teşkil edecek. Tabii topla oynama oranında her ne kadar Esenler Erol %54 gözükse de şut olarak da en fazla Sivas'ın 16 şutu olduğunu görüyoruz. Esenler Erol'un da 7 tane şutu var. Ceza sahasında topla buluşma 18 defa Sivas buluşmuş ama sonuç yok. Esenler Erol'da 9 defa buluşmuş. Sonuç yok ama 0-0'lık skor. Kaliteli bir maç oldu diyebilirim. Tabii dünün bir diğer maçında yine 0-0'lık bir skor ortaya çıktı. Ümraniye Spor Mardin 1969. Ümraniye'de maç oynandı. Bu maçta da gerçekten kaleciler yine güne damgasını vurdu. Cihan Topaloğlu Ümraniye takımında. Mardin'de de Erce kardeşler bildiğiniz gibi Altınordu patentli. İki kaleci de gole izin vermedi. Mardin'in pozisyonları vardı. Yine baktığımız zaman Ümraniye'nin de pozisyonları vardı. Özellikle 59. dakikada Ümraniye takımından Beli'nin mükemmel vuruşunda Erce kardeşler gole izin vermedi. Yine 64. dakikada yine Erce kardeşler gole geçit vermedi. Yine Mardin'de Navican'ın bir şutu direkten döndü. Baktığımız zaman 90 dakikada gerçekten kaliteli bir futbol ama sonuç yok yani gol yok ama 0-0'lık skor. Mardin cephesini mutlu etti, Ümraniye'yi üzdü diyebiliriz. Tayfun Albayrak yönetiminde deneyimli bir kadroları var. Gulimaç gibi, Serkan Göksu gibi deneyimli oyuncular var. Gelecek haftalarda ben Ümraniye'nin yine ligin kilit takımlarından birisi olabileceğini düşünüyorum. Mardin'de ligin yeni takımı işte Erce kardeşler gibi. Al Hasan gibi, Kayota gibi, Dimitrov gibi, Geniş gibi önemli oyuncuları var. Tekliç gibi önemli oyuncuları var. Tabii Mardin öncelikle hedefi ligde kalmalı, öyle olmalı. Çünkü hedefi büyütürseniz kolay değil. Yeni bir takım o nedenle biraz daha böyle dikkatli olmaları gerekiyor. Deplasmandan alınan bir puan önemli puan. Günün diğer maçı kalite, gidip gelen maç, 4-3'lük skor. Keçören neredeyse son dakikalarda belki beraberliği sağlayacaktı. Peki bu maçta ne oldu? Antalya 4-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda skor 4-3'e geldi. Son dakikalarda pozisyonlar kaçırdı ama bu maçta da bir defa kutlamak lazım. Mevlüt Şimşek gibi bir genç oyuncu. 19 yaşında 65. dakikada oyuna girdi Doğukan'ın yerine. 69 ve 83. dakikada Mevlüt 2 gol attı. Bir defa Bülent Korkmaz Hoca'yı kutluyoruz. Genç oyunculara şans veriyor. Örneğin 17 yaşındaki Hasan Yakup İlçin. Yine 19 yaşında Ensar Buğra Tibriz ilk 11'de yer alan oyunculardı. Bu da şunu gösteriyor. Tamam belki Antalya'nın işte transfer yasakları vardı, dosyaları vardı. İşte mecburiyetten oynadı diyebilir, öyle yorum yapabiliriz. Ama şu bir gerçek. Bülent Hoca hani Türk futbolunun içinden geldiği için, marka bir isim olduğu için yani futbolu da tartışılmaz, kaptanlığı da tartışılmaz, milli takımları da göre yaptı. Teknik direktörlük görevinde de genç oyunculara şans vermesi müthiş bir olay. Nedenine gelince yabancı futbolcular artık böyle çuvalla para verme dönemi bitti. Yani niye bitti? bir defa hep söylüyoruz. Bu birinci ligin geliri belli, gelir kaynakları belli ve dikkat ediyorsanız seyirciler de fazla ilgi göstermiyor. Tabii ki işte daha ligin ilk hafta olması, hava sıcaklığında olması doğal. Ama bir diğer notu da iletmek isterim. Antalya'nın zemini niye bu kadar kötü sezon başı olmasına rağmen? Evet, sıcaklık fazla olabilir ama bu kadar kötü bir zemin Antalya'nın gelecek haftalarda oynayacağı maçlar için bir yönde handikap. Bunu bir an önce Antalya'nın zeminin düzelmesi gerekiyor. Çünkü bir defa Antalya hedefli bir takım, üst taraftan gelen bir takım. O nedenle mutlaka o zeminin düzelmesi gerekiyor. Tekrar ifade etmek olursa ifade edeyim. Antalya Spor özellikle 3 tane genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırıyor. Kadrosunda daha çok genç oyuncu var. Ama tabii genç oyuncular da bir defa işte mandırma için aynı yorumu yapmıştım. Şunu ifade edebilirim. Genç oyuncular böyle hemen havaya girmemeli. Çünkü sezon, lig hemen bir maçta bitmiyor. 19 yaşında Mevlüt Şimşek önünde eğer düzgün bir hayat olursa, düzgün bir futbol hayatı olursa, düzgün istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederse nereden bakarsanız bakın bir defa 20 yıl yaklaşık Türk futbolunda oynayabilir, fayda sağlayabilir. O nedenle gençlerin bu şansı iyi kullanmaları gerekiyor. Mevlüt gibi, Hasan Yakup gibi, Ensar Buğra gibi genç oyunculara Türk futbolunun ihtiyacı var. Antalya Spor'un teknik heyetini de kutluyorum genç oyunculara şans verdiği için. Tabii Keçiören takımına da baktığımızda geçtiğimiz sezon kadrosu hemen hemen aynı duruyor. Osman Zeki Korkmaz yeni teknik direktör. Zaten kalesinde Wellington gibi, Oğulcan gibi, İshak gibi, Roşi gibi, Eze gibi, Fofana gibi, Jefferson gibi, Ali gibi, İbrahim Aktağ gibi isimler de var. Ve maç içerisinde çok pozisyonları var. Ama baktığımızda da bir defa skor 4-1'e gelince biraz böyle Antalya rehavete kapıldı ama Keçiören maçı bırakmadı. 4-2'ye getirdi. 4-3'e getirdi. Ama son dakikalarda kaçırdığı golle bir yönde puanı Antalya'da bırakmış oldu. Ama gelecek haftalar içinde Keçiören umut verdi. Antalya'nın lige galibiyette başlaması da camiayı da mutlu etti. Çünkü sıkıntıları var. Yabancı futbolculardan dolayı sıkıntıları var. Yönetimsel anlamda daha yeni yeni toparlanıyorlar. Antalya'nın da bu galibiyet ilaç gibi geldi diyebilirim. İlk haftanın özeti böyle.
1: Peki bugünden beklentileriniz nedir Sayın Sarıçoban?
0: Elbette bugün de çok önemli maçlar oynanacak. Tabii günün dikkati çeken maçı Sarıyer Muğla arasında. Bu maçta kadın hakemimiz görev yapacak, Melek Takan, Ankara bölgesinde. Yusuf Ziya Önistan'da saat 19'da. Bir tarafta Yalçın Koşukavak Muğla Spor Ligi yeni takımı. Bir tarafta Sarıyer geçen sezon bildiğiniz gibi ligin son haftalarında ligde kalan bir takım. Deneyimli oyuncuları aldılar. İşte İbrahim Seyic gibi, Cebrail gibi, Poko gibi, Doğancan Davas gibi, Ezeh gibi önemli oyuncular var. Biraz yaş ortalaması yüksek. Bülent Bölükbaşı yönetiminde Sarıyer geçen sezon gördüğü o korkuyu ya görmek istemiyor. Muğla Spor nereden bakarsanız bakın yeniden bir kadro oluşturdu. İşte Ekrem Kılıç Aslan yeni geldi. Bilal Ceylan yeni geldi. Yiğit gibi, Alihan gibi, Ali gibi, Ağrı Omoski gibi gibi Poyraz Efe gibi oyuncuları var. Tabii bir defa 3 ihtimalli bir maç. Yusuf yine Ziya Ünistan'da saat 19'da. Keyifli bir 90 dakika bizi bekliyor. Federasyonda Merkez Hakem Kurulu'nda ilk hafta böyle bir bayan hakeminin maça vermesi, atanması güzel bir olay. En azından bayan hakemi karşıda gören futbolcular biraz daha centilmen olurlar. Hemen ifade edeyim, geride kalan 5 maçta fazla bir hakem hatası olmadı. Fazla bir itirazlar da olmadı. Bu da güzel bir gelişme. Günün bir diğer maçı saat 19'da Iğdır Alagöz Holding Karagüm maçı var. Bu maç bildiğiniz gibi Ankara'da Keçiören sahasında oynanacak. Iğdır geçtiğimiz sezona göre kadrosunu gençleştirdi. Çünkü hep böyle yaşı 30'un üzerinde futbolcular almıştı. Olmadı, tutunamadı, pilot potasına dahi giremedi. O nedenle onları gönderdi. Yeni bir jenerasyon, yeni bir heyecan. Kenan Koçak yönetiminde Yakup Şumski gibi bir kaleci, yine Davus Tanke, Avenegian, Otic, Kreşota, Bakuna gibi, Soner Gönül gibi önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Karagümrük takımı bir defa hani kapalı kutu diyorlar ama kesinlikle öyle değil. Bu ligin bence en iddialı takımlardan bir tanesi. Alexander Pesic, Cenk Tosun aldılar bildiğiniz gibi. Daniel Verde var. Doğrukan Topuz'u son anda geçtiğimiz hafta renklerine baladar. Kayseri evet. Spor'dan gelmişti. Trabzonspor, Beşiktaş, Eskişehirspor gibi takımlarda oynadı. Emre Akbaba yine aynı şekilde.

0: Marcus Dok yine, Ramazan Civelek, Robin Yalçın, Diago Çukur gibi önemli oyuncular var. Alexander Stanovic gibi bu ligi bilen, yani bu ligi bilen derken Türkiye'yi bilen, Türk futbolunu bilen önemli bir teknik adam. Çok keyifli bir 90 dakika. Saat 19'da yine TRT ekranlarından bu mücadeleyi seyredeceğiz. Günün bir diğer maçı Van Spor Kayseri arasında. Bildiğiniz gibi Van Spor maçlarını Akhisar'da oynayacak. Direnç Tosunoğlu bu müsabakayı yönetecek saat 21.30'da. Bir tarafta Kayseri'de Atilla Gerin, bu kulübe yeni geldi Kayseri'ye. Gökhan Değirmenci, Ben Urkeser, Cenk Şen, Hassani, Murat Uçar, Semih Güler, Sinan Kurt, Seferi gibi çok önemli bu ligin deneyimli oyuncuları. Özellikle Seferi bildiğiniz gibi Bodrum Spor'da önemli işler yaptı. Yine Hassani Ahmet Spor'da, Bolu Spor'da önemli işler yaptı. Yine Murat Uçar'da, Ahmet de öyle. Ben Urkeser zaten Rize'den biliyoruz, Erzurum'dan biliyoruz. Van Spor'a da baktığımızda bazı futbolcuların lisansı yetişmedi. Alperen Uysal, İvan Sedriç, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter gibi oyuncular yine kadrosunda. Biraz kadro sıkıntısı var ilk hafta Murat Yıldırım yönetiminde. Zorlu bir mücadele. Tabii Kayseri her ne kadar deplasman gözükse de türbünde o bölgeden de mutlaka spor severler gelecek. Yine gollü bir müsabaka olacak. Günün bir diğer maçı, belki de haftanın en iyi maçı, belki de demeyelim ama Bodrum Spor, Bursa Spor arasında 21.30'da Yiğit Aslan yönetecek. Bodrum Spor'un kadrosu belli, istikrarlı bir kadrosu var. Ortalama 25 yaş kadrosuyla liglerde mücadele ediyor. Diago Souza gibi, Bercan gibi, Ayete gibi, Ali Etemur gibi, Brazoğlu gibi, Ali Habeşoğlu gibi, ki transferin gözde ismi, sözleşmesi de devam ediyor. Bodrum takımı Boran Eşer yönetiminde Sever Yılmaz'la birlikte yine ligde kilit takım olmaya, playoff oynamaya hazır bir takım. Önemli bir sezon geçirdi Bolu yöresinde. Baktığımızda Bursa Spor çok önemli transferler yaptı. Ligin gözdesi. Ama Bursa Spor'un böylesi deplasmanlarda mutlaka kazançlı gelmesi gerekiyor. Ama rakip de kolay bir rakip değil. Bursa'nın da önemli transferleri var bildiğiniz gibi. İşte kalesinde Kerem gibi önemli bir kaleciler var. Rahmetullah, Bayramov, Batuhan, Alperen, Eltim, Baker, Lincoln, yine Hüseyin gibi oyuncular var. Mustafer yoluna devam ediyor. Geçen sezon takımın lige çıkmasına büyük bir pay sahibi olmuştu. Keyifli bir 90 dakika olacak. Bursa Spor biraz daha böyle bir adım önde çünkü hazırlık maçları bunu gösterdi. Kadrosu geniş bir kadro. Bodrum'un kadrosu belli. Alternatifli fazla bir kadrosu yok Bodrum'un. Gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. Birinci haftanın kapanış maçı da yarın Pendik'te. Pendik Spor'la Batman Petrol arasında oynanacak. Bildiğiniz gibi Batman Petrol ligi yeni takımlardan bir tanesi. Pendik Spor'da geçen sezon yine playoff içerisinde yer alan bir takım. Birinci hafta böyle. Şunu da ifade edelim. Sağın sorunu devam ediyor. Örneğin ligin ikinci haftası, gelecek hafta Muğla Bandırma arasındaki müsabaka, Muğla sahasının ışıklandırmasının hazır olmamasından dolayı şu anda Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde Bodrum'da gözüküyor. Yani Muğla bir yönde kendi ilçesinde maç yapacak. O nedenle Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerin, dün de ifade ettik, sezon başı mutlaka saha ve zemin konusunda, eksikler konusunda çok katı kararlar alması lazım. Gerekirse kulüplere hem ekonomik anlamda hem destek anlamında mutlaka yanlarında olmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle diyelim, özellikle şu dünkü karşılaşmalar dahil seyircinin performansını nasıl buldunuz? İlgisini ve maç anındaki tepkilerini.
0: Bir defa hani, Sivas'ta taraftar vardı. Yani tamam, beklediğimizin altındaydı ama en azından acaba ne oldu deyip merak edenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Yine Bandırma'da yine belli bir taraftar kitlesi var Bandırma'nın. Takım biraz yukarı gidince, biraz yukarıda kalınca taraftar tabii geliyor. Tabii taraftarın ilk hafta işte sıcaktan dolayı, tatilde, çoğu kimsenin tatilde olmasından dolayı bu tür maçlara fazla ilgi yok. Ama futbol takımlarının elde edeceği skorlar, transferler ve kadro yapılanması, istikrar, yönetimin verdiği demeçler, teknik adamların verdiği demeçler taraftara yön veriyor. Baktığımız zaman da yine Antalya'da yine sıcak bir gece olmasına rağmen yine türbünde seyirciler vardı ve genç oyuncuları destekleyen tezahüratlar yapması ve yine Mevlüt Şimşek gibi işte maçta iki gol atan oyuncuyu türbünlere çağırıp alkışlaması güzel bir olaydı. Ben gelecek haftalarda daha fazla ben taraftarın türbünlerde olacağını tahmin ediyorum. Yine bugün de yine Bursa taraftarının Bodrum'da kendilerine ayrılan bölümü tıka basa dolduracağını bekliyorum. Çünkü Bursa Spor'un hem içeride hem dışarıda böyle

0: istikrarlı bir şekilde taraftar potansiyeli var. Zaten sezon başında bildiğiniz gibi bütün kombineler satılmış durumda. Yani deplasmanda da kendilerine ayrılan hangi stada giderlerse gitsinler, Bursa taraftarı her yerde olacak. Bir de bu ligde en önemli faktör şu, vilayet takımlarının fazla olması büyük bir avantaj. Ben gelecek haftalarda bütün kentlerde, işte Mardin gibi olsun, Batman gibi olsun, işte Iğdır olsun, her ne kadar maçlarını Ankara'da oynasa da, yine Sivas, Bursa baktığımız zaman, Bolu'da bir ufak tefek işte dün de dile getirdik, o stadyum sorunu çözülürse, Kayseri'nin elde edeceği skorlar çok önemli. Çünkü Kayseri'de de aynı Bursa'daki gibi böyle bir birlik beraberlik oluştu. Gelecek haftalarda Kayseri'nin daha böyle transfer de devam ediyor. Eylül ayının ilk haftasında transfer sonuna eriyor. O nedenle Kayseri'nin biraz daha toparlanacağını, skorlara göre birlik beraberlik içinde olacağını tahmin ediyorum. Yine Bandırma'da böyle taraftarı belli baktığımız zaman. İstanbul'da da yine 6 takım var ve burada da ben Karagümrük'ün diğer takımlara göre biraz daha fazla taraftar potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu zaten geçtiğimiz sezonlarda da gördük. Karagümrük bir şirket modeliyle yönetiliyor ve Karagümrük'ün de bu kadrosuyla ben ligde mutlaka ilk 7 içerisinde, hatta ilk 2 içerisinde olabileceğini tahmin ediyorum. Tabii ama sezon neyi götürür neyi getirir bilemeyiz ama çok kaliteli bir lig, maçlar ilk hafta bunu gösterdi. Ben gelecek haftada böyle gol oranının biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Hakemlerin de lige hazır olduğunu görüyorum. Bu ilk hafta maçları böyle. Nazar değmesin diyoruz. İlişkiler iyi. Yüz mimikleri çok iyi. Çünkü futbolcular gergin olabiliyor. Maç içerisinde bunlar doğal. Ekmek parası kazanıyorlar. Kolay değil hele bu ekonomik şartlarda. Hakemlerin de biraz daha böyle hani tebessümlü. Biraz daha böyle hani Avrupa'da hakemleri hep görüyoruz. Biraz daha cana yakın davranırlarsa, ki ilk hafta maçlarında bunu hep beraber gördük. Umut ediyorum böyle çok centilmen, keyifli bir birincilik hep beraber takip edeceğiz. Burada da TRT'nin maçları ekranlara getirmesi çeşitli kanallarından, bu da önemli bir gelişme. Zaten istikrar devam ediyor. O nedenle maçları hep beraber takip etmeye devam edeceğiz.
1: Peki Dünya Kupası'nın arkasında, ardından ülkemizde de bazı kurallarda farklılıklar olmaya başladı. Yeni uygulamalar başladı. Buna uyumunu nasıl buldunuz şu ana kadar oynanan birincilik maçlarında?
0: Bir defa kurallar düzgün uyguluyor. Özellikle işte sakatlanan futbolcunun dışarıda kalması, onun oynanması. Dün işte iki maçta bunu hep beraber yaşadık. Bir defa yani bunu suistimal edenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Futbolcular anlamında söylüyorum. Geçtiğimiz sezonlarda bu kural, evet katı bir kural gibi gözükse de, bir defa Türk futboluna, yani dünya futboluna diyelim, bir şeyler katacak. Doğal olarak kattığı zaman da bizim futbolumuz da bir şeyler katacak. Bir defa olumlu buluyorum. Dün de işte dediğim gibi iki maçta yaşandı. Hiç kimse de itiraz etmedi. Özellikle işte taç atışlarında olsun, avut atışlarında olsun ve orada işte hakemlerin sayması, dördüncü hakemin bu işin içinde olması çok güzel bir olay. Bir de var, itirazın olmaması çok güzel bir olay. Hakemlerin de hani böyle 1-2-3-4-5 diye diyerek de böyle sayarak 1-2-3 diyerek böyle güzel bir şekilde işaret diliyle de ifade etmesi güzel bir olay. Bu tür kuralların uygulanması Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Özellikle ben Bandırma'da genç oyuncuları sahaya süren, genç bir ismi kazandıran teknik kadroyu kutluyorum. Antalya'ya da yine aynı şekilde genç oyuncuların, tekrar ifade edeyim, bir maçta tabii yıldız olunmuyor. 30 maçla, 3 yılda, 10 yılda, 5 yılda öyle yıldız olunuyor. Milli takımlara yeni yıldızların alt liglerden de kazandırılması gerekiyor. Çünkü yaş gruplarında çok sayıda oyuncu birincilikten, ikincilikten milli takımlara gidiyor. Ama üst tarafa geldiği zaman işte çeşitli nedenlerden dolayı yıldızları çabuk sönüyor. Sönmemesi için istikrarlı bir şekilde özellikle ağabeylerin, takımlarda bulunan ağabeylerin bu genç oyunculara bilgilerini, birikimlerini, deneyimlerini aktarmaları gerekiyor. Futbol hakemlerimizin de dün geride kalan 5 maçtaki istikrarının gelecek haftalarda sürmesini temenni ediyorum. Tabii bir kez daha ifade edeyim, bir kadın hakemimizin ilk hafta görev alması da önemli bir gelişme. Umarım hakemlerin fazla konuşulmadığı bir lig olur ve hakemlerimizin de daha böyle koşarak, mücadele ederek, yani VAR kararlarıyla birlikte doğru karar vererek, çünkü VAR'daki olaylarda bir yönde futbolumuz soğuyor. Hemen karar vermesi gerekiyor. Dün verilen penaltılarda hiç böyle fazla beklemeden hakemler kararlarını verdi. Mutlaka kulaklarında mutlaka bilgiler geliyordur VAR.

0: odasından. Bu da önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum şahsen.
1: Bu arada bazı maçlarda futbolcuların eski alışkanlıklarını devam ettirdiğini görüyoruz. Yeni kurallara rağmen. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii bu Sayın Yücel, bir defa hani huylu huyundan vazgeçmez diye bir kural var. Ya bunlar yapanlar belli. Yani yaşı böyle işte 30 yaşın üzerinde. Yani kendisini bazen futbol hakemlerinden üstün gören. Bir defa tamam, geçmişte başarılı olabilirsiniz. Yani eski futbolcu anlamında söylüyorum, yaş futbolcu anlamında söylüyorum. Ama bu ligin kuralları belli. Yani tüm liglerin kuralları belli. Futbolda oyun kuralları belli. Bir defa artık belli bir nesil geliyor. Belli bir güç geliyor. Hakemlerde de öyle. Yani yeni hakemler mutlaka işte çıkabiliyor, gelebiliyor. Burada bir defa kurallara harfiyen uyulması gerekiyor. Elbette hatalar olabilir. Elbette mutlaka hakemlerinde yanlışlar olabilir. Ama burada futbol hakemlerine yardımcı olunması gerekiyor. Teknik adamların özellikle, tabii geride kalan 5 maçta böyle teknik adamlara karşı böyle bir fazla bir tutum olmadı. Onlar da birbirlerini tebrik ettiler. İşte Antalya'da o sıcakta akşam saati 20.30 olmasına rağmen, nem olmasına rağmen 7 golün olması, maç sonunda Bülent Hoca'nın Zeki Korkmaz ile bir araya gelmesi, el sıkışması, bunlar güzel bir olay. Yine aynı şekilde Ümraniye Mardin maçında da aynı görüntüleri gördük. Baktığımız zaman işte Sivas Esenler'in maçında da aynı görüntüleri gördük. Umut ediyorum bu güzel görüntülerin. Tabii ufak tefek olaylar olacak, ufak tefek sıkıntılar olacak. Kırmızı kartlar olacak, sarı kartlar olacak. Hakemler belki yanlış penaltı kararı verecekler ama bir defa futbol oyun kuralları içerisinde futbolcuların da bunları bilerek hareket etmesi gerekiyor. Hareket etmedikleri takdirde işte cezalar alabiliyor. Bu cezalar kime yansıyor? Tribünlere yansıyor. Tribünlerden nereye yansıyor? Kulüplerin kasasına yansıyor. Kasasına yansıdığı zaman da ortaya çıkan tablo şu: kulüpler boş patağına giriyor. Çünkü kulüplerin özellikle birinci ligde, evet, ikinci ligde, üçüncü ligde gelir kaynakları belli. Yani bu ligde federasyonun buraya aktardığı rakamlar belli. Zaten kulüplerde bu konuda oldukça yakınmalar dile getiriliyor. Dün de ifade ettik. O nedenle mutlaka bu ligde yer alan takımların daha böyle düzenli, bu sezon biraz daha böyle transferleri dikkatli yaptıklarını gözlemliyorum. Çünkü hani derler ya, deniz bitti. O nedenle kulüplerin de daha dikkatli olmaları gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolaylıklar diliyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar. Bugün ve yarın oynanacak maçlarda tüm takımlara başarılar diliyorum. Centilmence, keyifli, bol gollü 90 dakikaları hep beraber takip edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Sayın Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.36'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Ancak teknik yönetmenlerimiz değişti. Sertaç Canbaz vardı teknik yönetmen olarak görevini tamamladı, vardiyasını tamamladı ve dinlenmeye gitti. Yerine iki değerli arkadaşımız geldi teknik yönetmen olarak Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler şimdi... Spor yazarı Özgün Erdoğan telefon attığımızda. Sayın Doğan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Yüce. Öncelikle çok güzel müzikler seçmişsiniz. Bizi aldı götürdü herkes.

0: nostalji günlerimizde.
1: Bizleri alıp götürüyor da bakalım gençleri alıp götürüyor mu? Sıkıntı o.
0: Yok, onlar da etkileniyordur. Çünkü etkilenmeyecek müzikler değil. Eski müzikler gerçekten çok güzel yani.
1: En azından bir ruhu var, en azından ayakları yere basıyor, en azından ritmin önünde bir ses var ve sesin güzelliği var, değil mi?
0: Ve de anlamı var. Söylediği sözlerin hepsinin birer anlamı var. Çok güzel anlamlı sözler var yani.
1: Evet, yaşanmışlıklar şarkıya yansımış bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz aynen kadarıyla.
0: Öyle. Aynen öyle, çok güzel bir şeydi, nostaljiydi bizim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi şöyle diyelim, bir konu var, geçen haftalarda da konuşmuştuk. Geçen pazartesi günü Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Bir kısım sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayette bulundu. Ve evet, bunun üzerine de şikayet dosyasında özellikle kızı için de uygun olmayan sözler, uygun olmayan kelimeler sarf edildi. Hoş değildi bunlar ve bununla ilgili de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı işlem gördü bir iki hesap hakkında ve yavaş yavaş da diğer hesaplara da ulaşmaya başladı. Ve bunun ardından baktık Sayın Ali Koç da başvurdu. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın başvurusu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bunun üzerine harekete geçmesi, ardından Sayın Ali Koç'un da sosyal medyada kendilerine, aleyhlerine özellikle, hani ne diyelim, bir eleştiride bulunabilirsiniz ama rencide edici şeyler söyleyemezsiniz. Hani bunları nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü artık kulüp başkanları da bir anlamda tepki vermeye başladı gibi görüyorum ben.
0: Doğru yani. Yani demek ki bir adım beklemişler. Bir başlarındaki bir insanın veya işte bu işin deneyimli olan bir insanın bir adım atmasını ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini de, ne zaman nasıl davranacakları gerektiğini de birilerinin göstermesi gerekir diye düşünmüşler ve bu insan da tabii ki Aziz Yıldırım olmuş. Aziz Başkan geçmişte de böyleydi. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, yapılan yanlışlara, özellikle sosyal medyada ve spor basınında haksız yere çıkan, hakarete varacak, rencide edecek yazılara ve sözlere her zaman karşı çıkmıştı. Bir duruşu da vardı. Bunun için gerekli hukuki mücadeleyi de hep verdi. Daha büyük olaylar karşısında da verdi Aziz Başkan. Onun için bu duruşunun aslında sembol olması, bütün futbol veya spor kamuoyunda bir sembol olması düşüncesiyle ben hep yaklaşmıştım ve görüyorum ki şimdi birçok başkan da bunu kendisine örnek almış. Hakikaten Aziz Başkan'ın bu davranışını bir simge, bir sembol olarak almışlar. Ali Koç da evet, Aziz Başkan'ın bu tavrından, bu davranışından dolayı cesaret alarak böyle bir adım attığını düşünüyorum. Doğru da yapmış. Çünkü bunların önünü kesmek lazım. Bunlara göz yumduğun zaman, evet olur, olabilir dediğin zaman, hadi bu seferlik böyle olsun evet dediğin zaman, arkasından geleceklerin neler olduğunu kestiremiyorsun. Dozaj artarak gidiyor. Madem böyle bir hukuki mücadele var, madem böyle yasalar önünde bu tür yapılan hataların, yanlışların önünü kesmek gibi bir durum var, o zaman oradan yola çıkmak lazım. Oradan başvuru yapmak lazım ki diğerleri de buna örnek alsın ve verilecek cezadan sonra bir caydırıcılığı olsun. Kimsenin, dediğim gibi dün de söyledim, hiç kimsenin kimseye hakaret etmeye, hiç kimsenin hiç kimseyi aşağılamaya, kişilik haklarına laf söylemeye hakkı yok. Eleştiri bu değildir. Eleştiri yapılan hataların, yanlışların dile getirilmesidir. Ama bunu dile getirirken de kişilik haklarını karşı tarafın ve ailesiyle ilgili rencide edici, aşağılayıcı sözleri kesinlikle kullanamazsınız. Bu suçtur. Bu suçun da hukukta bir cezası, bir karşılığı vardır. Umuyorum ki bu tür olaylara girenler hak ettiği cezayı alırlar. Diğerleri için de ciddi bir caydırıcılığı olur. Ve bu cezalardan sonra da kimse artık kimseye hakaret etmez. Eleştiriyle hakaretin arasındaki ayrımı yapabilecek kapasitedeki insanlar olmasından yanayız biz. Yani gazetecilik, spor yazarlığı veya ne bileyim herhangi bir konuda eleştirmenlik veya yorumculuk hiçbir zaman kimseye hakaret etmeyi gerektirmez. Saygı çerçevesi içerisinde herkesin görüşüne, düşüncesine saygı duyarak yanlışını, hatasını, size göre eksiği varsa eleştirinizi yapabilirsiniz. Bu en doğal hakkımız. Zaten buna da hiç kimse itiraz etmez. Yıllardır bu işin içerisinde olan bir insan olarak biliyorum ki federasyon başkanlarından tutun spor bakanına, spor bakanından tutun gençlik spor genel müdürüne, sporculara, antrenörlere kadar birçok insanın eleştirisini yaptık zamanında. Ama kimse bize demedi ki niye eleştiriyorsun? Böyle bir cevap almadık. Hakaret etmediğiniz sürece herkes sizin eleştirinizden kendine çıkan payı, dersi alır. Hatası yanlışı neyse oradan bakar düzeltir. Bu doğaldır. Bunu da herkes zaten doğal karşılar.
1: Şimdi gerçekten çok önemli. Hatta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan, daha sonra da tutuklanma talebiyle hakime sevk edildi ve hakimliğe sevk edildi ve burada da adli kontrol şartıyla ev hapsi aldı bir sosyal medya kullanıcısı. Şimdi burada şunu söylüyor, diyor ki ben orada kendi düşüncelerimi aktardım. İşte eleştiride bulundum. Eleştiride bulunuyorsunuz ama çok hesaplı, çok takipçi hesabı bulunan kişiler burada bir algı da yaratıyor bir müddet sonra. Hani Koçbaşı'nın bir kale kapısını kapısına vurması gibi yavaş yavaş orayı yıpratıyorsunuz. Yani bir algı yaratıyorsunuz esasında. Bunun da haddinin cevabının verilmesi çok iyi oldu. Bu arada bir şeyden daha bahsedelim. Dün Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı, Vieralli. Evet, 4. dakika ve bir penaltı verildi. Penaltının dışında Sayın Ali Okan Buruk bir tepkide bulundu. Ya şimdi bu tepki dakika 3. Bu tepki niye bu kadar fazla? Niye büyük? Ardından hakeme karşı alkışlamaya başladı ve kırmızı kartta atıldı. Hadi bu da tamam. Peki Osimhen ve birçok futbolcuda da bir sertlik var, bir agresiflik var. Bunu hani sahanın dışından bakarak, sahanın içine değil ama sahanın dışından bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya tabii, şimdi ben Galatasaray'ı geçen sezonun başından beri izlediğim kadarıyla zaman zaman biliyorsunuz stüdyoda da eleştirilerini yapardım. Galatasaray'da bir şeyler eksik, bir şeyler farklı, bir şeyler görünür değil diyordum hep. Şimdi bu agresifliğin ve sertliğin altında yatan gerçek de bana göre şu. Yani Galatasaray hem sezona hazır değil, hem artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuca gitmek.
1: Evet.
0: Elinizdeki büyük futbolcu kapasitesiyle yapabileceklerinin çok altında bir başarıyla tamamlamak sizin için yeterli olabilir ama artık ne tribünler için ne de gerçekten futbol severler için yeterli değildir. Bu ne Avrupa'da karşılığı var, ne dünyada karşılığı var, ne Türkiye'de karşılığı var. Yani orada tıkandı bir şeyler. Tıkandığı için eğer siz de o tıkanıklığı aşamıyorsanız yapmanız gereken şey agresifliktir. Dikkatli bir şekilde saldırgan veya olmayacak tarzdaki hareketlerinizle saha içerisinde hakem tarafından cezalandırmaya kadar gidecek ki hele ki hazırlık maçında. Celal Hoca'nın söylediği mesela bir söz vardı. Hazırlık maçları gerçekten çok önemlidir. Sezon öncesinde yapılan hazırlık maçları evet önemlidir ama hazırlık maçlarında futbolcular da teknik ekipte hiç agresiflik göstermezler. Çünkü sonuçta takımının eksiklerini görecek. Sezonu ona göre tamamlayarak girecektir. Hazırlık maçları eksikleri görme bakımından önemlidir. Yoksa bir sezon hazırlığının ön hazırlığıdır ya da sezon içerisinde yapacağınız teknik taktik bakımından maçlarınızın bir provası değildir. Sizin eksiklerinizi görmeniz bakımından çok önemlidir. Bunun için de agresifliğe zaten gerek yok. Ben Okan Buruk'un maçtaki agresifliğini anlayamadım. Ve hazırlık maçında da zaten takımın oyununa baktığınız zaman bir takım bölgelerde özellikle orta saha ve defanstaki çöküşleri gördüm. Kaledeki şeyleri gördüm. Yani bunlar yetersizliğinin bu şekilde kapatılmayacağını bilmesi lazım. Elindeki kadroyla 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir teknik adamın 5. yılda yola çıkışı bu olmamalı. 5. yılda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımın provası bu olmamalı. Oyunla da doldurmanız lazım. Oyunla da insanların gözünü doldurmanız lazım. İzleyenler futbol gösteri oyunudur. Göze hitap eder. Baktığınız zaman oradaki yaptığınız estetik hareketler, orada yaptığınız doğru hareketler, paslaşmalar, orada yapacağınız bir takım variyeteler futbol adına takımınızın gelecekte neler yaptığının işaretidir. Bunların hiçbirini göremedik. Mesela Fenerbahçe'nin bakıyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına. Gerçekten muhteşem maç

da oynadı. Yani kora kor mücadele ediyor. Sezonun daha başlamasına ne kadar var ve Temmuz ayının o sıcak dönemlerinde sezonu açtılar. Oradan hazırlık yaptılar. Eksikleri çok, transferler yapıldı. O transferlerle ilgili takıma yeni bir kan, yeni bir hoca geldi. Yeni bir vizyon, yeni bir sistem oturtulmaya çalışıyor. Ama sezonun başından itibaren ben de Celal Hoca gibi düşünüyorum. Fenerbahçe lige tamamen hazır durumda ve Fenerbahçe gerçekten iyi yolda ilerliyor. Ben Galatasaray'ın bu tavrının altında yatan şey, hem takımda eksikler var, hem takım içerisinde bir takım uyumsuzluklar yaşanıyor, hem de takım içerisinde gerçekten bir huzursuzluk baş göstermiş. Çok net bir şekilde sistemi de, takımın oynadığı sistemi de ve takım içerisindeki teknik taktik açıdan hocanın söylediklerinde sahaya çok net yansıtamayacakları bir oyun düzeni görüyorum. Zaten Okan Buruk'u 4 yıldır da ben izliyorum. Farklı bir sistemi yok. Hep aynı sistem. Osimhen'in üstüne kuruluyor. O olmazsa artık Barış oynuyor. Barış'ın bazen üstüne kuruluyor. Yani forvet hattında, santrfor hattında Icardi oynuyor. Icardi'nin üstüne kuruyor. Kim oynuyorsa oyunu onun üstüne kuruyor. Tek futbolcu üzerine. Topu ön alanda baskıyla ona aktarıyorlar. Oradaki onun kendi kişisel beceri ve tekniksel anlamdaki üstünlüğüyle gol bulma çabaları var. Böyle olduğu zaman kanatlardan yapılan ortalar, kanatlardan bindirmeler, evet yeterli, iyi ön alan baskısını yapıyorsun ama sen forvetin gücünü ya da ilerideki kanat oyuncularının gücünü iyi kullanabiliyorsun da sen orta sahan bazen çöküyor. Defansın zaten sürekli gedikleri var, açıkları var, gidiyor. Kaleci Uğurcan'ı çok büyük bir şeyle getirdiler. Ben milli takım maçlarında da gördüm. Yediği gollere de bakıyorsunuz. Uğurcan çok üst düzey bir kaleci değil. Yani Uğurcan'ın yediği gollerin çoğuna bakın. Gerçekten öyle üst düzey kalecilerin, başarılı kalecilerin çok rahat çıkarabileceği topları bile Uğurcan golle sonuçlandırabiliyor rakip takım. Onun için ben Galatasaray'da bu eksikler, bu gedikler, bu harcanan büyük paraların karşılığı bu olamayacağı için şimdi bir telaş var. Ve bekledikleri şey de bu açıkları kapatabilecek, transferleri yapabilecek ekonomik güç de yok zannediyorum. Ve bu gücü bulamadıkları için fırsat bekliyorlar. O fırsat dönemi gelecek. 30'undan sonra bitecek. 10 günlük Türkiye'deki transfer süresinde bonservisi elinde olmuş. Herkes alacağını almış, ortada kalacak futbolcuların arasından en iyisini ucuza seçip işte biz transfer yaptık, sırf transfer yapmış gibi göstermek bir düşünceleri olabilir diye düşünüyorum. Bu da Galatasaray'a hiçbir şey kazandırmayacaktır. Galatasaray'ın bence oturup şapkasını önüne koyup hocasıyla da kadrosuyla da tekniğiyle de sistemiyle de ciddi anlamda bir ön eleştiri yapması lazım. Bu ön eleştirinin arkasından da öz eleştiriler çıkacak takım içerisinde. Çünkü kapalı kutular her zaman böyledir. Bir yere kadar grizi gibi birikir bir yerde patlar o gaz birikimi. Yani oraya müsaade etmeden şimdiden içinde çözmeleri gerekir. Adam akıllı bir futbol oynaması gerekir. Adam akıllı hücum etmeleri gerekir. Biz geçen sene 4 sene şampiyon olduk. Güzel şampiyon oldunuz ama oynadığınız oyun tatmin etmedi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Şampiyonlar Ligi'nde bir Liverpool galibiyetiyle övünüyorsunuz. Efendim çeyrek finale kadar çeyrek finale kadar gelmiş olmak o kadroyla başarı mıdır? Değildir yani. Siz çeyrek final oynayamadınız, yarı final oynayamadınız, final oynayamadınız ya. Elinizdeki kadroya bakın, oynadığınız şeye bakın. Türkiye Ligi'ni zaten şampiyon bitirirdin o kadroyla. Orada bir sıkıntı yoktu ki. Ama önemli olan senin Avrupa'da ses getirecek, Türkiye'ye puan kazandıracak, Türkiye'nin milli takımın adını duyuramadığı noktalarda bizim takımlarımızın Türkiye'nin adını duyurması gerekiyor. Bizim takımlarımızın başarısı konuşulmalı artık. Yani sen 2000 yılında bir UEFA kupasını almışsın. Hala iki aradan geçmiş 26 yıl ben UEFA kupasını aldım. İyi de ondan sonra bir kere final, yarı final oynamamışsın ya hiçbir kupada. Bu başarı değil ki. Onun için bundan sonra artık şapkayı önüne koyup Galatasaray'ın ciddi ciddi düşünmesi lazım. Yani istediğin futbolcuyu da alıyorsun. Kadrosu kötü değil. Elindeki futbolcu çok kaliteli futbolcuları var. Ama o futbolculara o oyunu oynatacak bir teknik adam lazım. Bu Okan Buruk'la olacak gibi değil. Olmuyor. Okan Buruk'un oynattığı futbol ve oynattığı sistemle olmuyor. Eksikler ve gediklerin giderilmesi için çok iyi gözlem yapacak, çok büyük tecrübelere sahip hocaların gelmesi lazım. İyi gözlem yapacak, iyi bir şekilde takımı hazırlayacak hocaların gelmesi

0: lazım. Vizyonunun ve misyonunun daha yukarılarda geniş çerçeveden bakması lazım. Türk futboluna değil, dünya futboluna geniş çerçeveden bakması lazım. Sen Türkiye'deki atıyorum Kayseri Spor'a veya işte Göztepe'ye veya işte Bolu, Samsun Spor'a bakarak değil. Sen dünyadaki futbola geniş perspektiften bakacaksın ki Türkiye'deki oynanan futbolu da sen artık üst düzey bir takımsan. 4 yıl üst üste şampiyon olmuşsan sen artık vizyonu oralara taşıyacaksın. Biraz yukarılara çıkartman lazım. O seviyeye çıkarabilmek için uğraşacak, o seviyeye getirebilecek bir teknik adam lazım. Onun için ben gördüğü kartın telaşını da gördüğü 3. dakikadan itibaren takımdan beklediği verimi alamayınca tepkisini hakeme göstererek kendisinin hakem tarafından cezalandırılmasını da yadırgamadım. Beklediğim bir şeydi. Yaptığı şey doğru değil. Hiçbir zaman öyle bir tepki olmaz. Üçüncü dakikada yediğim gol, evet, hatalı da yemiş olsan, sen takımına güveniyorsan zaten onu çıkarırsın. Zaten o galibiyete taşırsın. Üstelik kendi sahanda oynuyorsun. Yapman gereken şey bu kadar basit, bu kadar kolay bir alternatifin varken, geçiş dönemin varken sen bunu bu şekilde değerlendirirsen bunun altından hiç kalkamazsın gelecekte. Bu sene lige bakın. Muhammed Salahlar var, geldi.
1: Evet.
0: Trabzonspor aldı. Fenerbahçe'nin transferleri ve oynadığı oyuna bakıyorsun öyle. Keza Beşiktaş, evet, şu anda çok iyi değil ama ilerleyen dönemlerde Beşiktaş'ın da belli bir seviyeye geleceği emareleri var. İzlediğimiz zaman futbolundan ben ümitliyim. Diğer takımlara bakıyorsun, yine Anadolu takımları, Göztepe koruyor hala yaptığı transferlerle, Samsun koruyor, Başakşehir koruyor, yeni yeni daha Anadolu takımlarından çıkacak takımlar var. Ya bunların bir kere Erzurum deplasmanı var, en zor deplasmanlardan biri hakikaten.
1: Evet.
0: Kışın şartlarında gidip orada top oynayacaksınız siz, her şartta sizin takımınızın oradaki şartlarda oynayabilecek kapasitede ve şeye hazır olması lazım, bir kere mental olarak hazır olması lazım. Onun için çok ciddi bir çalışma ve çok ciddi bir anlamda bir altyapı çalışması yapıp, yani altyapı derken futbolun altyapısı değil,
1: evet,
0: kendi mevcut takımının altyapı anlamında bir takım sorunlarıyla bilmem nesiyle yüzleşip ciddi sorunları çözebilecek argümanları ortaya çıkarması lazım Okan Buruk'un ve yönetimin.
1: Şöyle, çok kısa bir süremiz kaldı biliyorsunuz, saat 15'te haber bültenimiz var. Şöyle bir durum var. Ben mesela Galatasaray'ın kalecisi Jean Kat'ı çok beğeniyorum. Eyüp Spor'da da geçen sene çok iyi işler çıkardı. Acaba Uğurcan Çakır'ın arkasında sağlam, onu zorlayabilecek, alternatif olacak bir kaleci olmadığı için biraz daha rahat olması, bu hazırlıksız olduğunu hani olduğuna delil olabilir mi?
0: Olabilir tabii. Yani alternatifiniz yoksa her alanda öylesinizdir. Nasıl olsa alternatifim yok diye rahat davranırsınız. Kendinizi kasmazsınız. Yaptığınız hataların telafisine gitmezsiniz. Daha fazla çalışmanız gerekiyorsa çalışmazsınız. Yani nasıl olsa benden başkası yok. Ben burada tekim, tek el, tek düşünün. Onun için öyle davranırsınız. Ama arkanızdan bir de tabii şöyle de düşünmek lazım Yüce Bey. Yani arkanızda böyle bir güç, itici bir güç olmasının sadece olması da yeterli değil. Teknik ekibin o oyuncuya şans verebileceğini de göstermesi lazım. Bak, bekletirim seni, oynatırım onu, ondan verim aldığım sürece de sen yedek kalırsın, evet, demesi lazım ki bunu teşvik etsin. Yoksa o yedekte oturuyor. Nasıl olsa benim yerime onu tercih etmeyeceklerini de biliyorum. Hem teknik ekibin hem yönetimin buna izin vermeyeceğini de biliyorum. Düşüncesi varsa yine öyle davranacaktır, rahat olacaktır. Onun için hiçbir şey değişmeyecektir yani. Öyle düşünüyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki evet ya, başka alternatif yok, mecburum da oynayacak diyorsunuz. Başka alternatifi var aslında, biraz önce dediniz, Can Kat var veya ne bileyim. Eğer o yetersiz görüyorsunuz transferinizi, o zaman o noktada biraz daha yoğunlaştıracaksınız. İyi bir kaleci bulacaksınız, getireceksiniz. Pat diye kendisine rakip olabilecek, kendisinin gerçekten yedek kalabileceğini düşüneceğini, o düşünceyle hareket eden bir kalecinin veriminin nasıl yükseleceğini göreceksiniz. Şimdi çok rahat davranıyor. Çok çok önemli bir nokta o aslında. Çok önemli, her mevki için geçerli. Alternatifi olan futbolcular genel anlamda kendilerini daha fazla performanslarını artırarak belki de yeteneklerinin üstüne koyarak giderler ve her seferinde de başarılı olurlar. Ama alternatifsizse nasıl olsa benden başkası yok diye çok rahat hareket edecektir. Yapılan hatalar göz önüne alınmayacaktır. Yine onunla devam edileceğini bildiği için de o da rahat olacaktır. Nasıl olsa bütün sorumluluğu üstüne alan bir teknik ekip var, bir yönetim var. Bize bu bakımdan herhangi bir şey gelmeyecektir düşüncesiyle hareket edecektir. Ama bence alternatifli olması çok çok daha iyi ve iyi bir alternatifinin olması da çok büyük bir caydırıcılıktır. Kalecinin yapacağı hatalar ve kendisini geliştirmesi, kendisinin üstüne koyarak gitmesi, hataları tekrarlamaması, hatta antrenmandan sonra fazlaca özel antrenman yapması da bunu teşvik eder diye düşünüyorum.
1: Özellikle hemen aklıma şu geldi. Hatırlarsınız Fenerbahçe'de Rüştü Reçber vardı. Engin İpekoğlu evet. da kaledeydi. Birisi sakatlanınca diğeri geçerdi. Diğeri sakatlanınca diğeri geçerdi. Sonra Fenerbahçe'de Rüştü Volkan Demirel. Birbirlerinin alternatifi iki kaleci de birlikte giderdi. Hatta Mert Günok da vardı. Ardından evet. bu sezon Fenerbahçe'de kaleci Ederson, kaleci Livakovic olmasına rağmen daha iyi, daha önde diye Mert Günok kaleye alındı. Kaleciler esasında Beşiktaş'ta mesela Nübel, Beşiktaş'ın şu anda %60'ı tek başına gerçekten bir kale aynı anlamda Nübel. Hani böyle bir durumda Uğurcan'a da yetenekli, geleceği parlak olan bir kalecinin gelmesi rahatlatır. Hem Galatasaray'ı hem Uğurcan'ı daha fazla çalıştırır diye düşünüyorum.
0: Doğru işte aynı şey. Evet öyle daha da teşvik edecektir ve üstelik de Uğurcan'ın çalışmasına da katkı sağlayacaktır. Yani öyle bir kaleciyle birlikte çalışacaklar antrenmanlarda. İkisi birbirinin açığını görecek. İkisi birbirinin açığını kapatacak. Birisi sakatlandığı zaman öbürü kaleye geçecek. Kaleye alan insanın performansına göre performansı devam ettiği sürece o kalacak kalede. O düşüşe geçtiği zaman diğeri geçecektir. Bu iş öyle olur yani. Sürekli bir kaleciyi yedekte bekletmek, öbürüne sürekli her halükarda yaptığı hatalı maçta olabilir. İnsanlar tabii, insanız
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Kafası sorunlarıyla meşgul olabilir, evde sorun olabilir, sokakta sorun olabilir. Bu adam kalede verimsizse biraz dinlendirmekte fayda var. Dinlendirebileceğin güvenilir bir kalecin olmazsa ne yapıyorsun? Mecburen onu geçiriyorsun kaleye. O zaman böyle bir yedek bulmak zorundasın. Evet. Her takım için geçerli bu.
1: Evet. Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize emeğinize sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Az sonra saat 15 haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından programımız devam edecek. Konuklarımız futbol gündeminde spor yazarı Okan Can olacak. Yine futbolu konuşacağız. Futbol ağırlıklı, federasyon ağırlıklı konuşacağız. Ve bir de FIFA ve Türk futbolu gündemini konuşacağız sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu'yla.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit anneleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı

yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Merkez ve Taşra'da görevlendirilmek üzere 6.250

0: büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail'in Filistinlilere saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde farklı notalarında Filistinliler hedef aldı. Deir el-Bela kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0. Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0. Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.11'i gösteriyor. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında spor gündemindesiniz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşamdan başlayalım. İki büyük ayrı ayrı maçlar yaptı. Galatasaray Villarreal'e kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmayı, hani Osimhen'in sertlikleri veya agresiflikleri, Okan Buruk'un kırmızı kartı dışında nasıl buldun bir oyun olarak? Galatasaray'ı ligi hazır buldun mu?
2: Yani Galatasaray ligi hazır değil tabii ki. Ben gerçi Galatasaray sezonu geçen yıl şampiyon bitirirken de aslında iyi bitirmemişti. Kimse çok konuşmadı belki ama şöyle bir durum var. Bizde şampiyonluk birçok şeyi veya başarı birçok şeyi kapattığı için gerçek sorunları görmekte sorun yaşıyoruz. Yani Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinde rakiplerin de ne yaptığı çok önemliydi. Rakiplerin yapamadıkları bir sürü şey ve yaptıkları hatalar Galatasaray'a ciddi bir alan açtı.

0: bu biraz da konfor alanı da yaratıyordu Galatasaray'a. Şimdi oradan taşınan bir oyun ve bagajında bir takım sorunlar vardı Galatasaray'ın. Geçen sene transfer hataları, eksik bazı parçalar, Okan Burun oyun olarak bazı şeyleri toparlaması gibi ve yönetimle ilgili bazı eleştirilerden sonra ve de bu takımda bir Osimhen'in dominant bir durumu var. Yani dominantlık sadece oyundan bahsetmiyorum. Saha dışında ve takım üzerindeki gücünden de bahsetmek lazım. Yani siz bütün gücü kendinize gördüğünüz anda davranışlarınız da psikolojik olarak değişmeye başlıyor. Günün sonunda Galatasaray sezonu böyle bitirdikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ama kaldığı yerde oyun açısından herhangi bir gelişim olmasın temel sebeplerinden biri de şu: Galatasaray'ın takımında ve oyunu dönüşüm ve değişim yapması zorunluluğu vardı. Bu neydi? Yani bir kere Galatasaray 4 yıllık bir şampiyonluk süreci yaşadı. Yani 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılan, şampiyon olan ve kazanan taraftaydı. Bunlar yaşanırken Galatasaray'ın takımındaki birçok oyuncu aslında yani değişebilirdi. Yani Galatasaray burada bunları yapmadı. Şimdi sezonu başlarken transfer eksikliği ve eksik transferler, yani bence 4-5 tane oyuncu eksikliği var Galatasaray'ın.
1: Evet.
0: Bir de kendi standartını o kadar bir şey koydu ki Galatasaray, Osimhen'le işte Sane'yle. Şimdi yaptığınız hiçbir transfer onların yanına yaklaşamadığında doğal olarak camiadan tepkiler de geliyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıların temelinde hem geçen yıldan devam eden sorunlar hem de kendi içinde yapamadığı dönüşüm ve değişimin problemleri. Oyun olarak kötü bir oyun ama tabii ki bu Villarreal, İspanyol'un, yani onlar geçen yıl biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde yer aldılar.
1: Evet.
0: Ama iyi puan toplamamasına rağmen Türkiye Ligi'nin şampiyonu gelip burada yendiler. Yani günün sonunda bir Galatasaray'da psikolojide bir problem var. Taraftar baskısı, yönetimin iletişim hataları, dolayısıyla birçok sıkıntı devam ediyor. Ben şunu söylemem lazım. Galatasaray eğer bu yıl kaldığı yerden devam etmek istiyorsa bazı şeyleri değişmesi lazım. Bunlardan biri şu: doğru oyuncuları transfer etmek zorunda. Yani yüksek maliyet yaratacak oyunculardan öte doğru eklemeleri yapması gerekiyor. Bunlardan biri de şu: mesela orta sahada 2-3 yıldır aldığı oyuncuların çoğundan performans alamadığı, mesela bekler öyle. Bir de transfer açısından Osimhen'in yanına doğru ismi de eklemesi gerekiyor. Bir de Galatasaray'ın bu yıl rakipler güçlendiği anda rakiplerin konfor alanını bozmasının artık hani görüyoruz. Yani hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hem Trabzonspor artık Galatasaray'ın transferler yapıyorlar. İşte Salah transferi çok büyük bir transfer. Yani dolayısıyla Galatasaray 4 yıl yapamadığı dönüşümü, değişimi, genç oyuncu çıkartması veya alternatif oyuncular üretmesi, oyun planını geliştirmesi gibi düzenleri bence bu yıl yapma imkanı çok kolay değil. Dolayısıyla çok net oyuncu almak zorunda. Oyun açısından ben geçen yıl kaldığı yerde olduğunu düşünüyorum. Kimse hani şampiyon olduğu için hani Galatasaray'ı çok eleştirmemişti ama ben Galatasaray'ın oyun açısından çok ilerlediğini zaten görmüyorum. Ama camiada bir psikolojik problem var. Ben Galatasaray'ın yıllarda Fenerbahçe'leştiğini düşünüyorum. Hatırlayın, Fenerbahçe 2000'li yıllarda Aziz Yıldırım başkanlığında kazanırken de sorun yaşayan, transfer yaparken de sorun yaşayan ve biraz da bir söylem var ya, Fenerbahçe Cumhuriyeti gibi, hani hep kendini diğer takımlarına ayırır, evet, yüksek pahalı transferler yapardı. Çok sevilen bir kulüp değildi. Gittiği deplasmanlarda biraz nasıl söyleyeyim, çok hoş karşılanmazdı. Galatasaray bence biraz Fenerbahçe'lileşti, biraz ligin geri kalanıyla biraz hem deplasmanlarda diğer takımlara karşı çok saygılı davranmadığını düşünüyorum. Bununla beraber kazanmanın getirdiği biraz kibir de oldu. İşte bunları yaparken, kazanırken, büyürken biraz hani sakinleşmek, sadeleşmek gerekiyordu. Galatasaray bunu yapmadı çok fazla. Şimdi artık bunun yarattığı büyük bir psikolojik yük var Galatasaray'da. Dolayısıyla bunları yönetmesi çok kolay değil. Dün akşam Osimhen'in agresifliği, evet, Okan Buruk'un bir hazırlık maçı

0: Şimdi o hareketleri yapması biraz da bence bunların sonucu.
1: Hemen şunu da düzeltelim.
0: Ama anlatabildim inşallah.
1: Evet, şunu da hemen düzeltelim. Esasında Fenerbahçe taraftarı, evet Fenerbahçe Cumhuriyeti diyor ama bunun adını koyan Halit Deringör'dür. Bir spor yazarıdır, bir gazetecidir ve bunun Fenerbahçe Cumhuriyeti diye bir kitap yazmıştır. Esasında burada bunu yazmasının nedeni siyasetin içinde siyasete girmiş olan Fenerbahçe başkanlarını, Fenerbahçe yöneticilerini bunu anlattığı bir kitaptır. Ben okudum. Halit Deringör'le de bir röportajım da var. Hayat öyküsünü de aldım. Bu nedenden dolayı esasında Fenerbahçe'yi ötekileştirmek için de Fenerbahçe Cumhuriyeti deyip bir yafta da takmak istemişlerdir. Bu da
0: ama yaratılan algı güzel hatırlıyorum.
1: Evet, biliyorum, biliyorum.
0: Çok güçlüydü ve Fenerbahçe çok zarar veren bir yere gitti yani. Fenerbahçe evet. Ben mesela son 3 yıl Fenerbahçe'nin Anadolu'da çok iyi mesela artık bir sempati duyuluyor. Kimisi Fenerbahçe ile ilgili o eski tavırları takılmıyorlar mesela.
1: Evet.
0: O tavırlar daha çok Galatasaray'a yöneldiğini düşünüyorum ben.
1: Tabii hani şampiyonluk, devamlı sizin şehrinize gelen bir takımın galibiyeti, o galibiyet serilerin devam etmesi.
0: Hakem hataların yarattığı biraz sıkıntılar.
1: Şimdi bu da etkilemiştir. Ama şunu da belirtmek lazım. Okan Buruk'un, Osimhen'in psikolojisi, taraftarın yönetime karşı protestosu ve sosyal medyada Abdullah Kabukçu'nun, Sayın Galatasaray yöneticisi Abdullah Kabukçu'nun özellikle hesabının kapatılacak pozisyonda protesto mesajlarının atılması. Anladığımız kadarıyla bir tek Galatasaray kulübünde değil, her şeyiyle bir sıkıntı var.
0: Ya ama Yücel, şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Şimdi her sene bir Osimhen mi alacaksınız? Geçen sene Osimhen aldığında hatırla Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi Beşiktaş Orkun'u biraz hani büyük yıldız olarak hani öyle bir iletişim yaptı.
1: Evet.
0: İşte Fenerbahçe işte o gitti işte bazı oyuncular aldı hani bir işte Mourinho ile sezona başladı. Yıldız şey yapmaya çalıştı. Ama şimdi her sene Osimhen'den şimdi Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Trabzon Salah'a gitti. Şimdi diğer tarafta olsak yani şimdi rakiplerinin güçlenme ihtiyacı var. Ama siz her sene Osimhen bulamayacaksınız. Her sene o ayarı transfer yapmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla bu sizi bağımlı yani Galatasaray bir yol seçti ve şimdi bu seçtiği yolun aslında biraz da bedelini ödüyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Osimhen transferi çok yıkıcı bir yenilik yarattı. Yani Osimhen transferi yani bir transfer değil. Bunun için insanlar çok anlamıyorlar ama Türk futbolunda birçok şeyi taşları tekrar değiştirdi. Ya yani bugün Osimhen'i aldığınızda hangi transfer sizi tatmin edecek ki bundan sonra?
1: Tabii.
0: Her yıl bekliyorsunuz şimdi siz düşünsenize sürekli her yıl en güzel meyveyi yemek istiyorsunuz ama her yılda aynı meyveden yiyemezsiniz. Yani bu eşyan tabiatın ayrıları, paranız yetmeyecek, risk almak zorunda Singo'yu aldı. Singo'da ben mesela Singo geldiğinde Galatasaraylı yorumcuların işte birçok spor yorumcusunun Singo'yu yere göre sığdıramadığını hatırlayın. Ben açıkçası kendi adıma iyi bir transfer olduğunu düşünmüyordum maliyeti ve profil açısından ama her şeyi o kadar ambalajlıyordu ki o geçen Galatasaray camiası yorumcuları şimdi her yıl böyle mi yaşayacak Galatasaray? Osimhen mi bulmak zorunda? Her yıl Sané mi getirmek zorunda? Yapamazsınız onu. Siz kendinizin ayağınıza çelme taktınız. Dolayısıyla ben o açıdan söylüyorum. Yani Osimhen transferi çok çok zor bir süreç. Yani onu yönetmek bak görüyorsunuz Osimhen geliyor.
1: Evet.
0: Kendinde her türlü gücü hak görüyor yani hakeme karşı, rakibine karşı kimseye saygı göstermiyor.
1: Kendi arkadaşına karşı geçen sene?
0: Evet. Yani göstermiyor yani.
1: Yani azar da değil, kovaladı.
0: Kovalıyor. Yücel, bak bir de bunun kaybetme tarafı var. Yani bugün şampiyonluk giderse veya kaybettiğinde 3-5 puan geri düştüğünüzde Osimhen teknik adımını da yapacak bunu. Yani göreceksiniz bunları yaşayacağız.
1: Ama şimdi sevgili Okancan, şimdi işin tuhaf tarafı da hani dedin ya Galatasaraylı yorumcular, esasında Galatasaraylı yorumcular 2 sene evvel veya 1,5 sene evvel bu sorunları aktarabilseydi Galatasaray kulübüne veya işte taraftarına belki bu ıslıklamalar olmayacaktı, belki bu stresler olmayacaktı, daha aklı başında transferler yapacaktı. Şimdi taraftar da Brahim Diaz diyor. Şimdi Brahim Diaz dediğiniz zaman farklı bir şey geliyor ortaya. Neyle dönecek bu çark? Hani borcunuz var, ödemeniz gereken meblağlar var. Yani
0: Şampiyonlar Ligi'nde başarınız da yok. Para gelecek.
1: Evet.
0: Gelir yaratamıyorsunuz. Bir suni gelir işte sponsorlar dediniz. O sponsorların devamlılık açısından da sorun olduğunu gördük. Zaten Türk futbolu o kadar para etmiyor. Yani siz Türkiye'de kazandığınız şampiyonun geliri yok. Yani sizin şeyinizi yıllık harcınızı kurtarmıyor zaten harcınız paralarda. Yani dolayısıyla Galatasaray bugün aslında ya Yücel hatırla ne olur biz seninle konuştuk ya bunları. Bunlar çok bugünler gelecekti zaten. Şimdi yeni bir transfer yapacaklar. Bak göreceksin Galatasaray yine yüksek montan transfer yapacak. Sırf bu süreçten hasar çıkmak için. Yani çünkü süreci yönetirken yine böyle ya mesela Van Persie'nin Fenerbahçe'ye geldiğini hatırlar mısın?
1: Hatırlarım. Persie, hatırlamaz olur muyum? Sakat sakat geldi.
0: Van Persie, Aziz Yıldırım'ın en büyük hatalarından biri. Van Persie bugün Muhammed Salah neyse Van Persie oydu. Kimse unutuyor herkes ama aynen. Arsenal'da Manchester United'da onun kariyeri öyle bir kariyer değildi. Van Persie herhangi bir oyuncu değil. Şimdi geçtiği için hatırlamıyoruz çok. Van Persie geldiğinde yarattığı tahribat sonrasında çok büyüktü. Sonra Fenerbahçe transfer yapımında Lens'le kiralık anlaşması yaptı bir sonraki yıl.
1: Evet.
0: Hatırla avukat geldi, transferler yapılamadı. Toplama takımı yaptılar yani. İşte Nabil Diyarlar falan vardı Fenerbahçe'de. Evet. Yani günün sonunda o günleri herkes unutuyor. Yani Aziz Yıldırım döneminde çok enteresan yıllar var konuşmadığımız.
1: Özellikle 2011 Şike Kumpası'ndan sonra Fenerbahçe'de büyük bir savrulma oldu. Biraz toparlanmaya çalıştı. 2014 şampiyonluğu 2015'te ise otobüs kurşunlanmasıyla daha da dağıldı.
0: Hani... Yani o tabii ki onlar milattı Fenerbahçe'nin hem sözde Şike davaları hem o kurşunlanma oluyor. Yani o ayrı bir konu. Evet. O bence...
1: Yani oradaki savrulmanın nedenleri bir tek Aziz Yıldırım'ın kararları değil, değil, aynı zamanda bunlar da vardı.
0: Değil ama orada şey koptu yani bir yerlerde tabii. O şey...
1: Aklı yani selimi o, kaybetti.
0: Evet dikey doğruluk koptu çünkü ne oluyor? Bir Ersun'u gönderdi, Ersun yanına gönderdi, Ekskoyab'ını gönderdi, Victor Pérez sinirlendi gönderdi ki Victor Pérez Monaco'ya elendi de kötü oynayarak elenmemişti mesela ben... Şampiyonlar Ligi'nin elemesinde şunu söylüyorum yani çok iyi bir oyunda atamadı. Sonra avukatı getirdi kızgınlıkla davrandı Aziz Yıldırım. İşte bir gitti Terano'yu getirdi yüksek transferler sonra onların maliyetleri yani kulüpler işte böyle yönetildiğinde hatalı kararlar çıkıyor. Şimdi Galatasaray transfer yapacak muhtemelen ama sorgulamamız gereken taraf ben iç tarafta dönüşüm değişimi Okan Buruk'ta neden yapmadılar? Galatasaray'ın kadrosu çünkü hakikaten değişmesi gerekiyor. Ve bazı oyuncuların artık ikameleri doğru isimlere gidilmesi evet. Gerekiyor. Bir yeni enerjiye de ihtiyaç var. Yani siz bütün yılı Barış Alper soldan gitsin, Osimhen'e bir top indirsinle götüremezsiniz. Çünkü rakipleriniz artık o rakip değil. Yani son 3 yılda Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe falan çok... Hele 2 yıl Beşiktaş, Trabzon yoktu. Hatırla Yücel evet. Çoklardı yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray için zor bir dönem. Yani ben geçen yılda aslında Galatasaray şampiyonluktan yani Fenerbahçe çok hata yaptı geçen yıl.
1: Evet teklemeye başlamıştı esasında Galatasaray'da. Evet. Peki eksik olarak şöyle dedin orta saha, bekler ve Osimhen'in yanına bir ek ya da Osimhen'in...
0: Ben stoper de ihtiyacı var. Stoper, evet. Orta saha, bek ve bir forvet, yedek forvete ihtiyacı var. İşte orada yani bir orta saha getirdiler ama oyuncu ile ilgili çok negatif bir şey de çıkardı Galatasaray. Ya burada Galatasaray kendi kendisi stres altına alan bir cami. Onu da söylemem lazım. Yani tribün liderin dün yaptığı açıklama olsun. İşte Osimhen'in kendi içindeki o yani gerçi Osimhen geçen yıl da bunları yapıyordu. Okan Buruk yani rakiplerinin yarattığı bir kavga duş üzerinden ilerlemiyor. Kendi hikayesinde kendi kendisi de soruyor. 4 yıllık şampiyonsunuz. En özgüvenli yerde olmanız gerekiyor. Demek ki bir proje planlama açısından bir sıkıntı var. Yani bunu da gösteriyor. Ama ben 5 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Davinson, Abdülkerim'le çok zor olay değil. Ben onların da eksikler olduğunu düşünüyorum. Yine orta sahada yani bu yeni alan oyuncunun performans açısından ne vereceği çok hani görmek lazım. Bir forvet arkasına ihtiyaç var. Yani o forvet arkasının Mertens sonrasında mesela çok tıkandı Galatasaray. Mertens orada çok ciddi sorunlar çözüyordu. Bakalım nasıl dönüşecekler, nasıl yapacaklar. Ama hani Sané, Barış Alper, Yunus, Osimhen dörtlüsü bazı yerlerde sorun yaşayacaktır. zor bir yıl olacak Galatasaray için, söylemem lazım.
1: Ben Uğurcan Çakır'ın da yanına en azından onun kadar...

0: kadar iyi bir kaleci, yabancı ya da yerli. En kötü ihtimalle de Jankat'ı, ki çok beğeniyorum Jankat'ı. Geçen sene Eyüp maçında da, Eyüp'te de iyi maçlar çıkarmıştı. Dün de iyi maç çıkardı. Hani bir ikinci kaleci biraz zorlaması lazım Uğurcan Çakır'ı diye düşünüyorum.
1: Ya hem öyle hem de bence Galatasaray bazı pozisyonlarda alttan oyuncu sokabilirlerdi. Bunlar mesela o hem kaleci dediniz hem de orta saha rotasyonda belki bir oyuncu. Yani riskli bazı bölgeler, risksiz bölgeler var. Yani sizin garanti maçlarınızda, skoru aldığınız, oyunu aldığınız maçlarda oyuncu çıkartabileceğiniz bazı bölgeler var. Bunlar mesela kanatlarda olabilir, merkezde olabilir. Yani dolayısıyla oralara oyuncu üretiminde hiçbir şey koymadıkları için, bir de enteresandır, Fenerbahçe son 4-5 yıldır genç oyuncuların cazibe yeri oluyor. Galatasaray evet, bunu da kaybetti. Yani Galatasaray kimse, yani bilmiyorum hatırlarlar mı? Galatasaray bundan 10-15 yıl önce o açıdan Fenerbahçe'den daha öndeydi.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'yi çok diyorum. Fenerbahçeleşmeye başladı Galatasaray diye. Benim dediğim şeyler aslında benzerlikler bunlar. Çünkü Fenerbahçe genç oyuncuları kapıyor. Hatta Hakan Baltanoğlu Fenerbahçe'ye geldi.
0: Evet.
1: Bazı genç oyuncuları alıyor. Yani dolayısıyla Galatasaray'da bir eski orijinden uzaklaştığını düşünüyorum ben.
0: Şöyle ki hani buradan dinleyicilerimize çeşitli defalar, çeşitli konuklarla konuşurken buradan duyuruyordum. Yani Fenerbahçe'nin U15'te, U16'da şampiyonluğu var, Türkiye şampiyonluğu var ve milli takımlarda da çoğunluklu olarak futbolcusu var. U17'de de mesela yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın şampiyonluğu var. Yani Galatasaray artık oralardan çekildi, artık futbolcu yetiştirmek istemiyor Galatasaray. En önemli genci Jankat şu anda. Kaleci ya, olarak Galatasaray'ı.
1: Ya şimdi Fenerbahçe'nin son 4-5 yılına bak. Arda'sı, Yusuf Atçiçek gönderiyorsun.
0: Yusuf Demir.
1: Şimdi Alaaddin İkici. Herkes Alaaddin'le ilgili heyecan duyuyor. Yani şimdi Galatasaray'da en son Ozan Kabak dışında hatırlamıyorum ben giden oyuncuyu.
0: Doğru.
1: Galatasaray eskiden daha çok alttan oyuncu bir şekilde entegre ediyorlardı. İşte
0: UEFA kupasını kazanırken, Süper Kupayı kazanırken iskeletini kurduğu takım Galatasaray'ın altyapısından gelen takımda en az 5-6 futbolcusu vardı.
1: Evet, bekle Uğur vardı yakın zamanda, Uğur bekle oynayan defans oyuncuları
0: evet,
1: vardı.
0: Uğur Çar.
1: Yani dolayısıyla bir şekilde bir oyuncuları oralara koyuyorlardı. Yani büyük yıldız değillerdi ama o bazı pozisyonlar ikram oyuncu yaratabiliyorlardı. Şimdi Sabri'si olsun, Uğur olsun. Şimdi, o yüzden Galatasaray Fenerbahçe'leşmeye başladı. Yani bir yüksek montan transferler, en pahalı oyuncu, en iyi oyuncu üzerine gidiyor. Sorun çözücü oyuncu. Ve biraz da aslında kendi psikolojisinde kendi kendini artık yani bozmaya başladı. Ben o açıdan Galatasaray için zor bir dönem olduğunu düşünüyorum. Futbolun ben birçok şeyi aslında psikolojik, biliyor musun Yücel? Süreci nasıl yönettiğin, iletişimi nasıl yaptığın, takım kimyasını nasıl oluşturduğun, oyunculara hedefi nasıl ulaştırdığını inandırdığın. Yani birçok ben Alex Ferguson'ın kitabını okuduğumda da çok etkilenmiştim. İşte Guardiola'nın kitabında yani teknik taktik çok değerli. Oyunun sadece konuşmak çok değerli ama bir de hayata bakış açınız, kazanırken nasıl kazandınız, kazanırken küçülebilmek, kaybederken kazanabilmek gerekiyor. Yani bunun birçok noktası var. Dolayısıyla salt kazanmak üzerine bir sistem inşa ettiğinizde kaybettiğinizde işte başarısızlaşmaya başlıyorsunuz. Yani çünkü bazen kaybetmek de kazanmaktır. Çok felsefe yaptım
0: doğru,
1: belki ama Galatasaray oraları son 4-5 yıl buraları çok unuttu diye düşünüyorum.
0: Çok doğru.
1: Yani Galatasaray'ın çok enteresan bir kültürü vardı. O kültür öyle çok bir kültür değildi yani. Çok iyi iş yapıyorlardı. O yüzden söyledim. Hatırlayın Burak Elmas'ın girişi bile başarısızlıkla hemen orada mücadele etti. Ama şimdi Galatasaray biraz bence o orijinlerden uzaklaştığını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Okancan. Kolay gelsin, başarılar diyorum. Tekrar saat 17'de birlikte olacağız.
1: Görüşmek üzere, yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakal. Saatimiz 15.32'yi gösteriyor. Kısa bir aramız var, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az

0: TRT.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Sevgili dinleyiciler, şu ana kadar futbolumuzu konuştuk, sporumuzu konuştuk. Evet, ligler başlayacak, Süper Lig başlayacak Cuma günü. Ve bu maçlarla ilgili nasıl hazırlanıyor kulüpler, bunu konuştuk. Birinci Ligi konuştuk, Avrupa Kupalarını konuştuk. Futbolumuzda psikolojik olarak, sosyolojik olarak neler yaşanıyor? Evet, bunları konuştuk ama şimdi FIFA'yı ve UEFA, FIFA ve UEFA arasındaki savaşı, aynı zamanda FIFA'nın başkanı ya da işte AS başkanı ya da yönetim kurulunda bir Türk olabilir mi? Bunları konuşacağız süremiz el verdiğince. Kimle görüşeceğiz? Geçen hafta da bağlantı kurmuştuk. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Sebahattin Devecioğlu konuğumuz. Sayın Devecioğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi FIFA UEFA arasındaki kavga diyelim, tartışma diyelim, nasıl adlandırırsak, ki devamlı size sosyal medyadan bu konuyla ilgili önemli mesajlar içeriyor yazdıklarınız. FIFA ile UEFA'nın arasındaki tartışma diyelim veya anlaşmazlık diyelim, ne durumda, nereye doğru evriliyor?
1: Evet, biliyorsunuz son Dünya Kupası'ndan sonra gözler 2027 yılında yapılacak olan FIFA 77. kongresine döndü. Bu seçim süreci 30 Nisan'da başladı aslında, 2026'nın Nisan'ında. 76. kongrede 2027 Mart ayında 18 Mart'ta Fas'ta düzenlenecek, Rabat'ta düzenlenecek 77. kongrede FIFA yeni başkanını seçecek.
0: Evet.
1: Mevcut başkan biliyorsunuz koltuğa 2016'da oturmuştu. 2019 ve 2023 yıllarında tek aday olarak seçimlere girmişti. Daha çok Asya, Afrika ve Güney Amerika konfederasyonlarının desteğini alan Infantino, hem Dünya Kupası'ndaki yapmış olduğu bir takım dünya aykırı uygulamalarla ilgili olsun, bunun dışında Dünya Kupası'ndan sonra açıklamış olduğu bir şirketleşme modelinin geri tepmesinden dolayı UEFA ve buna benzer birçok konfederasyon ve federasyon Infantino'nun bu projesine karşı çıkmıştı. Daha sonra Infantino tekrar bir açıklama yaparak bu projeden vazgeçtiğini ifade etmişti ve özür dilemişti. Daha sonra da bir takım spekülasyonlar ve usulsüzlüklerle ilgili birçok tartışma söz konusu bugün geldiğimiz noktada. Ama tüm bunlara rağmen FIFA 2027 Mart'ta bir seçime gidiyor. Seçim aslında çok basit kuralları var FIFA'ya göre. 5 federasyon bir adayı aday olarak gösterebiliyor. Ülke federasyonlarının, yani kişisel başvuru değil de federasyonların temsil ettiği kişiler 5 federasyonda desteğini alarak aday olabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada UEFA başkanı olsun, UEFA organizasyonu olsun, biliyorsunuz UEFA 55 federasyonla kurulmuş bir konfederasyonu temsil ediyor.
0: Evet.
1: Oldukça, çünkü dünya futbolunda domine eden Avrupa ülkeleri. Bu anlamda UEFA çok güçlü bir yapıya sahip. Daha önce Infantino UEFA'da da görev yaptığı süre içerisinde yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu da demek ki Infantino'ya karşı bir aday çıkacağı gibi görünüyor. Bana göre öyle. Bu adaylar içerisinde hem UEFA başkanı hem öne çıkan adaylarını söylüyorum. Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonu Başkanı, yine Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı, Norveç Futbol Federasyonu Başkanı, hatta Paris Saint Germain Başkanı bile konuşuluyor. Tabii biz de bu süreçte Türkiye olarak UEFA içerisinde yer alıyoruz. FIFA'nın önemli üyelerinden biriyiz. 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu FIFA'ya üye olmuş bir ülke konumunda. Önemli bir ülkeyiz aslında bana göre. Ben de diyorum ki bu başkanlık sürecinde biz de olaya dahil olalım. Yani evet. Çünkü Türkiye önemli bir ülke, önemli bir kavşakta, hem Avrupa hem Asya bölgesi içerisinde Türkiye'nin Asya'da olsun, Avrupa'da olsun, Balkanlar'da olsun, Kafkasya'da olsun, Orta Doğu, Afrika ve Türk dünyasında olsun bir spor diplomasi köprüsüne sahip. Yani hem tarihi, kültürel, jeopolitik konumu itibariyle bu ülkelerle çok iyi bir diyalog kurabilir FIFA üzerinden diye düşünüyorum. UEFA için de geçerli bu. Yani biz hem spor, biliyorsunuz son zamanlarda spor diplomasi, yumuşak güçten bahsediliyor. İşte Amerika, Rusya, Çin, hatta Suudi Arabistan gibi ülkeler bu spor diplomasisini çok iyi kullanan ülkeler. Yani hem ülke tanıtımı hem ülkeler arası diplomasi açısından. Biz de bu oyunun içerisinde yer almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'de de güçlü bir Süper Lig var. Avrupa'da yarışmacı kulüplerimiz var. 100 yılı aşan kulüplerimiz var. Biz de futbolda iddialı olmalıyız. İddialı olmanın yolu da buradan geçiyor. Yani bizler de bu diplomasinin, bu FIFA seçimlerinin genel kurulunun içerisinde başrol oynamalıyız diye düşünüyorum. Yani Türkiye artık sadece FIFA ve UEFA organizasyonlarına katılan veya ev sahipliği yapmak isteyen bir ülke konumunda değil. Aynı zamanda dünya futbolunun nasıl yönetileceği konusunda da söz söyleyen bir aktör olmalıdır diye düşünüyorum. Yani uluslararası spor diplomasisi stratejisi içerisinde Genç Spor Bakanlığı'nda bu konuda çalışmaları var. Türkiye Futbol Federasyonu gibi federasyonlarımız da bu diplomasi içerisinde strateji geliştirerek Türk spor yöneticilerinin, spor yönetiminin küresel yönetim içerisinde görev alması ve bunun da bir proje dahilinde desteklenmesi, hem Gençlik Spor Bakanlığı hem Türkiye Spor Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde bu tür çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu adaylık sürecine de ben baktığım tüzükte burada sadece özgeçmiş yetmiyor, bir adil ve disiplin özgeçmiş de gerekiyor. İşte Infantino burada zorlanıyor FIFA'nın etik kurulları çerçevesinde. Yani çıkar çatışmaları gibi, buna benzer usulsüzlükler gibi FIFA'nın bir inceleme komitesi var. Adaylar bu başvurudan sonra bu süreçten de geçiyorlar. Yani Infantino oldukça yıprandı. Mutlaka yani karşısına bir aday çıkacaktır. Bazı ülkeler destek açıklasa bile bu süreç devam etmektedir. Belki de çekilecektir. Ama biz bu taraftan, bu cepheden baktığımızda Türkiye'de henüz hem Futbol Federasyonu nezdinde hem bakanlık nezdinde henüz bu konuyla ilgili ne bir açıklama var, ne bir resmi açıklama, ne de bir yorum var. Biz de oyunun içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum.
0: Sayın Devecioğlu, şimdi baktığımız zaman eski yıllarda işte Şenes Erzik mesela çok önemli bir kişiydi. UEFA'da önemli bir yerdeydi. Sonra evet bir iki kişi daha yönetim kuruluna veya Fair Play komisyonuna gibi bir yerlerde görev verildi ama ardı gelmedi. Ardı arkası gelmedi. Şimdi her şeye sıfırdan başladığımızı düşünürsek nasıl bir yol izlemeli Türkiye? Evet, bakanlık büyük ihtimalle hamleleri vardır. Tabii bize bildirmiyordur veya işte kamuoyuna bu konuda bilgilerini vermiyordur. Veya Futbol evet. Federasyonu'nda vardır. Ama siz olsanız nasıl bir yol izlerdiniz? En azından UEFA'da, en azından FIFA'da veya başkanlık veya yönetim kurulu üyesi veya önemli yerlerde bir noktada görev almak. Bunun için neler yapardınız siz? Adım adım kısaca alabilir miyim?
1: Evet, bunun yolu belli. Yani biz de federasyon olarak FIFA'nın bir üyesiyiz. Dolayısıyla biz bu hem genel kurul nezdinde temsil edilme noktasında hem de sizin bahsettiğiniz komisyonlarda yer alma noktasında biraz proaktif olmalıyız. Toplantılara aktif olarak katılacak yönetim kurulu üyelerini, üst kurul üyelerini iyi belirleyip orada rol alacak boyutta değerlendirmeler yapmak gerekiyor. İşte bakıyoruz Asya.

0: olsun, Kuzey Amerika olsun, Norveç olsun, işte Fransa olsun, İngiltere olsun, hep ismi geçen ülkeler. Ama Türkiye uluslararası temsil noktasında, futbolun uluslararası temsili noktasında FIFA'da, UEFA'da, sizin de bahsettiğiniz daha önceki geçmiş yıllarda yöneticilerimiz oralarda yer almıştı. Hatta çok da faydalı olmuşlardı. Çünkü o komisyonlarda yer almak, yönetimlerde yer almak, futbolun hem bütçesine hem organizasyonlarına da yönlendirmek anlamı taşıyor. Bu anlamda bizim de hem Futbol Federasyonu'nda olsun, hem bakanlık düzeyinde olsun, hem de bunun dışında futbol adamları, spor adamları, spor yöneticileri, uluslararası düzeyde başka şirketlerde görev yapan CEO'larımız, üniversitelerde çalışan akademisyenlerimiz gibi uluslararası nitelikte birçok insanımız var. FIFA tüzüğünde de bu aday olacak kişilerin özgeçmişlerinde işte futbolcu olabilir, yönetici olabilir, kulüp sahibi olabilir, kulüp başkanı olabilir veya Futbol Federasyonu yönetim kurullarında görev almış kişiler olabilir. Böyle baktığımızda bizi de yurt dışında temsil edecek kişiler var. Benim önerim işte bu seçim sürecini masaya yatırarak Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun bir strateji belirlemesi gerekiyor. Yani sessiz kalmamak gerekiyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa görüşlerini bildirmesi gerekiyor. Bizim de rol aldığımızı, bizim de bu süreci takip ettiğimizi, uluslararası arenadaki futbol dünyasındaki kişilerin, kulüplerin, federasyonların bundan bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Yani çünkü önümüzde bir seçim var. Bu seçim zaten yapılacak. FIFA'nın 211 üyesi var. UEFA'nın 55 üyesi var. İşte biz de bunlardan bir tanesiyiz. Neden bu sürece katkı sağlamayalım? Neden bu süreci değerlendirmeyelim, yönetmeyelim? Veya bu sürecin içerisinde kurullarda yer almayalım? Bununla ilgili bir potansiyelimiz var Türkiye'de. Bunun için kısa bir belki yönetim kurulu toplantısı yapması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu stratejisinin ne olduğunu sunması gerekiyor. Bunu duyurması gerekiyor. Buna göre motive etmesi gerekiyor. Yani akademik çevreleri olsun, kulüpleri olsun, federasyonları olsun. Buna kafa yormak gerekiyor. Yani bir komisyon oluşturarak bu süreçte nasıl bir rol alacağız, nasıl yer alacağız, ne yapmalıyız, ne yapmamız gerekiyor şeklinde bir süreç oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
1: tabii ki Sayın Demircioğlu, bunun
0: futboluna bir katkı sağlamıyor aslında burada. Evet. Bir ses getirmemiz gerekiyor diye.
1: Evet. Şöyle ki tabii bu 2027'de bir seçim olacak. 2027 çok kısa bir süre var. Bu belki de çok kısa sürede bunlar gerçekleşmeyebilir ama biz bunu şimdiden başlamazsak eğer büyük sıkıntı yaşayacağız. Buralara, komisyonlara isimlerimizi, evet, vatandaşlarımızı yerleştiremeyeceğiz. Yerleştiremediğimiz zaman sadece katılımcı olacağız. Orada yönetici olmadığımız müddetçe haklarımızı da yeterince savunamayacağız, savunduramayacağız.
0: Aynen öyle. Yani şimdi zaten bu süreç 2026-30 Nisan'da başladı. İşte 18 Mart, Kasım 18 Kasım 2026'da süreç, yani başvuru süreci başlıyor. Yani Kasım'a ne kadar var? 3-4 ay var. Yani biz şimdiden 18 Kasım'da nasıl hareket edeceğimizi, daha sonra da 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak 77. FIFA Kongresi'nde nasıl bir tavır sergileyeceğimizi ortaya koyacak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Yani bir komisyon buna oturup çalışması gerekiyor. Yani hangi komisyonlar var FIFA'nın, mesela 37 üst kurulu var. Yani 37 üst kurulda da yer alabilir, yönetim kurulunda da yer alabilir bir Türkiye Futbol Federasyonu temsilcimiz veya Türkiye'den herhangi birisi alt komisyonlarda da yer alabilir. Biz bunu önermeliyiz. Başkan adayı olacak kişiler bunun farkında olmalı, bir Türkiye'nin olduğunu. Türkiye'de işte biraz önce bahsettim, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da ve Türk dünyasında güçlü bir ülke. Yani futbol olarak söylüyorum, spor diplomasi açısından. Türkiye burayı ne yapabilir? Yönlendirebilir. Dolayısıyla biz de buradan pay alabiliriz. Bu komisyonlarda yer alabiliriz. Veya bu komisyonları yönetebiliriz şeklinde. Düşünüyorum daha önce işte mevcut federasyon yönetimlerinden UEFA'da olsun, FIFA'da olsun takım

0: komisyonlarda yer alan yönetim kurulu üyeleri var. Bunlar daha üst kurul üyeleri olarak daha iyi yerlerde, hatta yönetim kurullarında bile yer alabiliriz diye düşünüyorum. Burada sessiz kalmamamız gerekiyor. Ben takip ettiğim süreç içerisinde şu ana kadar bu süreçle ilgili olsun, daha önceki işte Dünya Kupası ile ilgili olsun, Dünya Kupası'ndan sonraki şirketleştirme ile ilgili olsun, işte adaylık süreçleriyle ilgili olsun, Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çok sessiz kalıyor. Belki de perde arkasında bir takım çalışmalar vardır ama bundan bizim bilgimiz yok. Umarım vardır. Hatta Gençlik Spor Bakanlığı da bu konuda çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü biz de hem Avrupa Bakanlar Konseyi'nde yer alıyoruz, Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nda UEFA içerisinde önemli bir ülke. Dolayısıyla neden sessiz kalıyoruz? Bunu da ben bilemiyorum. Bu konuda da gerekli yazıları yazdık, uyarılarda bulunduk. Doğru. Yani FIFA Başkanı neden bir Türk olmasın? Neden yönetim kurulunda bir Türk spor yöneticisi yer almasın? Veya bu kurullar içerisinde bizler neden yer almayalım? Veya bu seçimi biz neden yönlendirmeyelim? Biz de oyun kurucu olabiliriz. Şeklinde kafa yormak gerekiyor.
1: Çok doğru. Şimdi tabii ki Futbol Federasyonu bakanlık düzeyinde, ama şimdi siz de bir üniversitede öğretim üyesi olarak, spor bilimlerinde bir profesör olarak, bir önder olarak bu konuda bir bir hamle yaptınız. Özellikle üniversitelerin, spor bilimlerinin bu konuda, öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi ya da bir beyin fırtınası yaratılması için neler yapılabilir Türkiye'de? Kısaca 3 dakikalık bir sürem kaldı.
0: Daha önce de bu konular hep gündeme gelmişti. Bizim Türkiye'de 210'dan fazla üniversitemiz var.
1: Evet.
0: 110'a yakını spor bilimleri fakültesi olan üniversitelerimiz var. Spor yöneticilik bölümlerimiz var. Yine yüksek lisans ve doktora programları var. Uluslararası ilişkiler gibi bazı platformlarda sporda çok önemli bir gençlik var. Çünkü Türkiye'de 30 milyona yakın bir genç nüfusumuz var. Yani bu gençliğin bir dinamizmi var. Bir de Türkiye'de spor ve futbol seviliyor. Son zamanlarda gerçekten spor tesislerine çok iyi yatırımlar yapıldı. Türkiye, İstanbul, Antalya gibi şehirlerde organizasyon düzenleyecek bir
1: geçmiş olsun.
0: Organizasyon düzenleyecek bir kapasiteye kavuştu. Yani bizim insan gücümüz oldukça fazla. İnsan kaynaklarımız oldukça fazla. Ama şöyle bir şey var, yani bir ön yargı var. Sanki Avrupa'da, dünyada başarılı olamayacağımız gibi. Hem akademik camiada, öyle bir çekingenlik var. Bir cesaretlendirmek gerekiyor. İşte bununla ilgili sivil toplum kuruluşlarımız var. Spor Bilimleri Derneği var, Veteranlar Konseyimiz var. Buradaki yönetim kurulları bu konularda çaba gösteriyor ama futbol ayrı bir dünya. Futbol üzerinde bize çalışmak gerekiyor. Profesyonellik var. Burada futbolun temsili daha yüksek. Okullarda bu çalışmalarla ilgili Futbol Federasyonu ve Futbol Bakanlığı ve Üniversite arasında bir spor paydaşları arasında bir koordinasyon gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bu koordinasyon eksikliğini ben görüyorum. Bu koordinasyon olursa bizden de uzun vadede çok uluslararası düzeyde spor yönetimleri olacaktır. Bizi de temsil edeceklerdir. Bu tabii ki gurur verici. Bir Selim Sırı Tarcan hayat hikayesini okursanız,
1: evet,
0: onun mücadelesini işte Olimpiyat Komitesi ile ilgili, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgili, bir Selim Sırrı Tarcan'a ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Ben olimpiyat belgeseli yapmıştım. Spor tarihi belgeseli yapmıştım. O zaman Selim Sırrı Tarcan'ın hikayesini özellikle eski, evet, tarihçi Cem Atabeyoğlu'ndan dinlemiştik ve onu röportajını yapmıştık. Gerçekten bir Selim Sırrı Tarcan olması lazım. Bir spor anlamında kendini, evet, önder olarak öne koyacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Devecioğlu.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum bana fırsat verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu bizlerle birlikteydi. FIFA UEFA tartışmasını ya da anlaşmazlığını konuştuk. Aynı zamanda FIFA'da ya da UEFA'da neden

0: neden üst düzey bir yönetici, neden bir başkan Türk olmasın, işte bunun için neler yapılması gerekli, bunları konuştuk sevgili dinleyiciler. Saatimiz 15.58'i gösteriyor. Az sonra saat 16 haber bültenimiz var. Haber bültenimizin hemen ardından sadece ve sadece voleybol konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek ilk konuğumuz olacak. 15.30 gibi de Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Görkem Kazan bizlerle birlikte olacak. Nasıl bir hedefle Sultanlar Ligi'nde yer alacaklar? Buraya burada tutunabilmek ya da orta sıralarda ya da üst sıralarda yer alabilmek için nasıl bir transfer politikası veya nasıl bir hedef koydular? Bunları konuşacağız kendileriyle. Saatimiz 15.58'i gösteriyor demiştik. Şimdi Trendyol 1. Lig'de de sevgili dinleyiciler maçlar var. Bunları da hatırlatmak isterim. Bildiğiniz gibi sezon Cuma günü Boluspor Manisa Futbol Kulübü maçıyla başladı. 2026-2027 sezonu Trendyol 1. Lig'de. Boluspor kendi sahasında Cuma günü Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Ve dün oynanan karşılaşmalarda da Bandırma Spor İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Ümraniye Spor Mardin 1969 Spor 0-0 berabere kaldı. Sivas Spor Esenler Erok Spor 0-0 berabere kaldı. Ve dün akşamın son karşılaşması Antalya'daydı. Antalya Spor Keçiören Gücü'nü 4-3 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Ve bugüne gelecek olursak saat 19'da karşılaşma var. Birisi Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük maçı. Diğeri de Sarıyer Muğla Spor karşılaşması sevgili dinleyiciler. Saat 21.30'da ise Van Spor Futbol Kulübü Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşmada ise Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi pazartesi günü de birinci haftanın son karşılaşması oynanacak. Ve saat 21'de pazartesi günü Pendik Spor, Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmalar TRT ekranlarından yayınlanacak sevgili dinleyiciler.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar sızlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda 2 kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahnur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59.

Da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu. Onları vurmamızı istemiyorlar dedi.

farklı noktalarında Filistinliler hedef alındı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki 2 petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. Mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskikürek bizlerle birlikte ve sadece voleybolu konuşacağız saat 17'ye dek sevgili dinleyiciler. Savaş Eskikürek hoş geldin.
2: Hoş bulduk Yüce Bey, nasılsınız? İyi pazarlar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi pazarlar diliyoruz. Şimdi bugün Voleybol Aktüel'de güzel bir yazı vardı. Türkiye'nin en tatlı voleybol turnuvası Gümüşhane'de. Çok hoşuma gitti bu yazı. Biraz bundan bahseder miyiz? Gerçekten voleybol, evet, filenin sultanları, filenin efeleri. Dünyada iyi yerdeyiz. Evet, Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Halkbank, Ziraatbank, Fenerbahçe, Galatasaray. Ama Gümüşhane'de çok güzel şeyler oluyor.
2: Evet, Yüce Bey teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Gümüşhane özellikle coğrafi olarak çok değişik bir yerdir. Mesela benim orada Torul'da, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde çok arkadaşlarım vardır. Hepsine buradan gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum.
1: Biz de selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
2: Torul'da mesela güneş iki kere doğar Yüce Bey.
1: Evet.
2: Çünkü Trabzon'la Gümüşhane arasında iki dağın arasındaki ovada kurulmuş bir kenttir. Çok güzel, evet, bir kenttir. Güneş doğu tarafından doğar, dağın arkasına gelir. İki dağın arasında bir kez daha kendini gösterir. Öbür tarafa geçerken bir kere daha sanki batıyormuş da doğuyormuş gibi hissettirir, aynen, insana. Dolayısıyla hakikaten doğal güzellikleri, tarım ve hayvancılık ve altın madeninin de olduğu bir yerdir Gümüşhane. Esasında Evliya Çelebi'nin de gümüşüyle meşhur olduğu bir kent olarak seyahatnamesinde yer alır Gümüşhane. Ve gene Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi sırasında Türkiye'yi dolaşırken bindiği at da Gümüşhane'den alınmış bir attır mesela. Böyle küçük bir coğrafi ve tarihi bilgi de vermiş olayım Gümüşhane hakkında. Ama tabii ki voleybol çok ama çok uzun zamandan beri Gümüşhane'nin en önemli spor branşlarından bir tanesidir. Şöyle söyleyeyim size, Torul Gençler Birliği takımı Efeler Ligi'nde yer almıştı. Ben o zamandan beri oradaki dostlarımla, arkadaşlarımla hiç irtibatı kesmedim. Ve hatta şöyle söyleyeyim size, bir Efeler Ligi'ne çıktıkları sene arka arkaya 5 maç kaybedip en önemli karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk galibiyetlerini, kendi sahasındaki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında alınca bütün Türkiye'nin ilgisi bir anda Torul'a gitmişti. Torul neresi? Gümüşhane'nin neresinde? Efeler Ligi'nde nasıl yer aldı gibi. O zamanın içerisindeki bütün medya mensubu arkadaşlarımız, hem radyocu, hem televizyoncu, hem de gazeteci arkadaşlarımız bizzat Torul'a giderek oradan canlı yayınlar yapmıştı. Bu bakımdan ben de çok büyük keyif almıştım. İşte bu güzel voleybol ülkesi, ülkemizin voleybol kentlerinden bir tanesi olan Gümüşhane'de de Torul'da

0: voleybolu canlı tutan iki önemli isim var. Bir tanesi Türkiye Voleybol Federasyonu Gümüşhane İl Temsilcisi sevgili Atilla Ayvaz. Öteki de beden eğitimi öğretmeni, voleybol antrenörü, özür dilerim, voleybol antrenörü ve Torul'un da en ilk başından, yani ilk başından bu yana Torul'da voleybolu geliştiren kişi antrenör sevgili Ümit Terzi. Onların işbirliğiyle yöresel işaretlerden bir tanesi olan pestil, köme, işte kızılcık, ondan sonra onların birçok şeyi var, isimleri var. Şimdi akşam vakti geliyor, hiçbirimizin böyle iştahını kabartmayalım çünkü inanılmaz kilo aldırıcı şeyler bunlar. Dolayısıyla Stad'da Yenişehir Stadı'ndaki çimin üzerinde bir voleybol turnuvası düzenliyorlar.
1: Harika.
0: Yaz akşamlarında insanlar, hani voleybol, hepsi, yani hepsi voleybolun içerisinde yer almışlar. Çünkü hakikaten Torul çok güçlü bir deplasmandı, zorlu bir deplasmandı Efeler Ligi'ndeki dönemlerinden hatırladığımız kadarıyla. Bizzat gördüğüm için, yaşadığım için de biliyorum orada Torul'u. Dolayısıyla hem coğrafi işaret olarak ekonominin önemli bir kısmını oluşturan ürünleri, yöresel ürünlerini voleybolla birleştirince ben de öyle bir başlık atmak istemiştim. İlginiz için teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu. Hiç konuyu konuşacağımı da düşünmemiştim açıkçası.
1: Peki ilgi nasıl? Hani ben o zaman Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndaydım bir müddet. O zaman seninle de yine bu röportajları yapmıştık. Torul Gençler Birliği Efeler Ligi'ndeyken maçlarını konuşmuştuk. Hatta sen bir kez de oradan bize yayına katılmıştın.
0: Doğru.
1: Şimdi oradaki ilgi nasıl? İlgiyi hani ayakta tutabiliyorlar mı? En azından artırabiliyorlar mı oradaki yöneticiler?
0: Şöyle söyleyeyim, özellikle Gençlik Spor İl Müdürü arkadaşımız, dostumuz teşekkür etti bizim ilgimiz için. Bunu tekrardan hatırlatayım herkese. Aynı şekilde sevgili Atilla Ayvaz ve Ümit Terzi de teşekkürlerini iletiyor ve halkın bir dileğini ilettiler. Bu sorunuza cevaben söyleyeyim.
1: Evet.
0: Erkekler oynuyor, kadınlar neden oynamıyor deyince tamam demişler. Erkeklerin turnuvası biterken kadınların turnuvasını da yapmaya başlıyorlar.
1: Çok
0: dolayısıyla halkın voleybola ilgisi, sevgisi zaten çok fazla. Şöyle söyleyeyim, Gümüşhane gerçekten küçük bir yer. Sosyalleşebilme alanları oldukça kısıtlı bir şey. Ve düşünsenize, Halkbank, Ziraat Bankkart, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Arka Spor, onların hepsi Anadolu'daki diğer takımlarla birlikte hepsi Gümüşhane'ye geldiler. Torul'da oynadılar. Gümüşhane'de bile değil, Torul'da oynadılar. Bu Torul için gerçekten çok büyük bir şeydi. Ve oradaki voleybolun mayası o kadar sağlam bir şekilde, temelleri o kadar sağlam bir şekilde atılmış ki biz neden oynamıyoruz diye Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza sitem etmişler. Kadın turnuvası da orada başlamak üzere şu anda.
1: Harika, harika. Şöyle ki gerçekten işte bu sevgi voleybolu bu noktaya getirdi her ilde ve voleybol ülkesi olduk. Esasında biz voleybolu severiz ama biraz daha ne diyelim, voleybolu bilimsel, biraz daha spor olarak oynamaya başladığımız zaman işte dünya önümüzde duramamaya başladı. Özellikle kadın voleybolunda.
0: Gerçekten söyleyeyim şunu, çok doğru bir tespitte bulundunuz Yüce Bey. Son 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük gelişimi sağlamış olan ülke ve takım bizim A Kadın Voleybol Milli Takımımızdır. 2003 yılında hatırlayacaksınız, Ankara'daki Avrupa Şampiyonası finallerinde.
1: Hatırlamaz kimse, olur muyum, oradaydım.
0: Yani şöyle söyleyeyim, hiç kimse Türkiye'den böyle bir performansı, hele hele de finale çıkacağını hiç kimse beklemiyordu. Tabii ki burada kamp sırasında, Ankara'daki o Avrupa Şampiyonası kampı sırasında Hakk'ın rahmetine kavuşan Deniz Esindüy abimizi de rahmetle analım, evet, saygıyla evet, analım. Onun üzerine zaten geliştirilen bir şey vardı. Filenin Sultanları ilk o zaman çıktı. TRT'deki Ömer abimiz, Allah rahmet eylesin, onun söylemlerinden ilk çıkan bir tamlamadır Filenin Sultanları. Ve o zaman biz Polonya'yla Avrupa Şampiyonası finalinde oynamış ve Ankara'da maalesef Avrupa ikincisi olmuştuk. 2003, 2023 ve artık 2026'dayız. 2023'te öyle bir noktaya koyduk ki Filenin Sultanları dünya birincisi oldu. 22 maç arka arkaya kazanıp Paris Olimpiyat Oyunlarına yenilgisiz gitti. Son Dünya Kupası'nın sahibi oldu Japonya'da oynamak suretiyle. Milletler Ligi'ni kazandı ve bugün gelmiş olduğumuz noktayı

0: itibariyle FIVB'nin bile toplantılarında övgüyle bahsettiği bir ülke haline geldik. Bizim voleybol sevgimizi hakikaten anlatacak çok şey var. Şimdi hangi birimiz küçükken ailelerimizle, büyüklüğümüzde kendi ailelerimizle birlikte pikniğe gitmedik ve kim voleybol oynamadı?
1: Ve çamaşır ipleriyle...
0: yani şöyle söyleyeyim, biz denizde bile deniz topuyla voleybol oynarız.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani bizim genlerimizde var, gözün hani görüp de beyninin arkasına attığı en güzel sporlardan bir tanesidir voleybol. Bu bakımdan baktığımızda bu gelmiş olduğumuz noktayı yatsımamamız çok doğru değil. Ama şurası da bir gerçek. Gelen yatırımlar, işte bahsettik önceki hafta Şırnak'taki Şenoba beldesiyle Beytüşşebap ilçesinde nelerin olduğunu, voleybolun nelere katlandığını, Yüksel Bayar'ın sözleri hala daha kulaklarımda. Yazımda da bahsettim geçen hafta şeyde Aydınlık Gazetesi'ndeki yazımda. Yani voleybolun sadece bir spor olmadığını, işte önceki gün dün konuk ettiğimiz Semih Oktay abimiz ne dedi? Artık dedi Avrupa ve dünya voleybolunda yönetsel olarak da ısrarla takiple bize gelin dedilen yöneticilerimiz var. Bu öyle olunca da işte alttan gelen neslin hakemi olsun, gazetecisi olsun, sporcusu olsun, fizyoterapisti olsun, fiziksel antrenman koçu olsun, zihinsel antrenman koçu olsun, voleybol insanını nitelikli hale getirdiğimizde nelerin olabileceğini, neleri daha iyi yapabileceğimizi görebiliyoruz. Bununla birlikte bir geliştirmemiz gereken bir şey daha var ki hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok iyi niyetle ortaya çıkarttığı bir proje de var. Artık 9. ve 12. sınıflarda, yani lise dönemlerinde takım branşları, fair play ağırlıklı, odaklı takım sporlarını zorunlu hale getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bazı orada handikaplar vesaire var. Pilot olarak başlansa birazcık daha iyi olabilecekti. Ama düşündüğünüzde artık bizim spor kültürünü mutlak surette tabanımıza indirmemiz lazım. Ve her zaman söylediğim gibi bizim binlerce beden eğitimi öğretmenimiz var atama bekleyen Yüce Bey. Ben tabii bunun istihdamın mutlak surette anaokullarından başlayarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O çocuklar hareket ederek, sporun içerisinde olarak fair play'i öğrenerek ve dolayısıyla takımdaşlığı, bölüşmeyi, paylaşmayı, üzüntüyü ve sevinci ortak yaşayabilme kültürünü edinmeleri bakımından çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzde daha çok yol var ama gelmiş olduğumuz yer 20 sene içerisinde baktığımızda müthiş bir yer. Eline sağlık, emeği geçen herkesin yüreğine sağlık.
1: İşte ne dedik, çamaşır ipinden file yaparak, orada oynayarak oradan buralara geldik ve çok kısa zamanda gerçekten çok başarılar elde ettik. Peki şimdi Gümüşhane'deki voleybol turnuvasını konuştuk. Biraz da filenin efelerini ve filenin sultanlarını konuşup ardından konuğumuzu alacağız. Filenin sultanlarında neler oluyor, neler yapılıyor, hazırlık maçları devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: Elbette Antalya'daki hazırlık kampı tamamlandı Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim size, Fransa ile 3 tane karşılaşma yaptı A kadın milli takımımız Filenin Sultanları. Üçünde 3-1 kazandı. Son maçta ekstradan bir set daha oynandı, onu da kazandılar. 4-1 kazanmıştı diyebiliriz. Bu bakımdan da çalışmalarımız devam ediyor. Sakatlıklarla ilgili işte Ebrar'ın kadroda olmadığını, Derya'nın çalışmalara devam ettiğini ama muhtemelen Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacağını, Ebrar'ın kesinlikle Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacağını söyleyebiliriz. Gizem Örgen'in sol diziyle ilgili bir problemi var. Çalışmaları toplu çalışmadan ziyade fizyoterapist eşliğinde ağırlık ve kas güçlendirme tarafında devam ediyor Gizem Örge ile ilgili. Kaptan Eda Erdem tatilini tamamladı, takımının başına geçti. Ne derler, kaptan çizgili 14 numaralı formasını giydi ve ilk kez sahada yerini aldı. Önemli bir güç Eda. Sahanın kenarında da olsa, içinde de olsa önemli bir güç Eda. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda ünvanımızı korumak zorundayız. Mehmet Akif Üstündağ Başkanımız da ne demişti? Hani şampiyon olmak gerçekten zor ama orada kalmak daha da zor. Şimdi biz daha da zoru başarmak durumundayız. Çünkü eski şampiyon, bir önceki şampiyon, son şampiyon olarak Filenin Sultanları İstanbul'da seyircinin karşısına geçecek. Filenin Efeleri ayın 15'inde çalışmaya başlayacak. Dün işte sevgili Semih abimiz açıklamıştı. Efe Mandıracı'nın sağlık durumu ile ilgili gelişmelerin çok olumlu olduğunu, kamp kadrosunda yer alacağını ve muhtemelen de büyük bir ihtimalle de inşallah sağlığı el verdiği takdirde de Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alıp maçlara çıkabilecek seviyeye geldiğini belirtmişti. Bu da tabii ki milli takımımıza ekstra bir inanç, motivasyon ve güç katacaktır. Çünkü geçtiğimiz sezon İtalya'da müthiş işler başarmış. Piacenza ile birlikte takımının tarihine geçti ve ilk kez Piacenza'nın Avrupa Kupası kazanan takımında yer alan en iyi oyunculardan bir tanesi olmuştu. Bu bakımdan da İtalya'da geçirmiş olduğu 2 senelik süre Femandıracı'ya inanılmaz bir seviye atlattı ve beni bir voleybol insanı olarak sevindiren konu şu: en iyi seviyesindeyken Femandıracı, voleybol kariyerinin en üst seviyesindeyken, Avrupa'da çok iyi işler yapıp şampiyonluk yaşamışken Türkiye'ye döndü ve Türk milli takımının gözünün önünde müsabakalar oynayacak, Efeler Ligi'nde Galatasaray forması giyecek. Bu bakımdan baktığınızda önümüzdeki senenin Efeler Ligi'nde çok güzel maçlar izleyeceğimizin işaretini alabiliriz. Ama şurası bir gerçek: Fidenin Efeleri bu sene bizi inanılmaz mutlu etti. Ne yaptı? İlk defa, biliyorsunuz, bir önceki sene dünya altıncısı oldu bu takım. Dünya altıncılığı gibi bir derecemiz yoktu daha önce erkeklerde. Tabii. Ve bu sene de Milletler Ligi'nde altıncı oldu. Çeyrek finali ilk kez kaldı. Ahlar vahlar içerisinde üzülüp hakikaten kahvaltıdan bile kalktığımız bir Slovenya karşılaşması izledik ki dün Semih abiyle de bunu konuşmuştuk. Ayın 15 itibariyle çalışmalara başlayacaklar. Çünkü Filenin Efelerinin karşılaşmaları Eylül'ün 10'undan itibaren başlayacak. Çünkü FIVB'nin takviminde iki turnuva arasında mutlaka bir ay olması gerekiyor. Filenin Efeleri de işte bir önceki ayda tamamladıkları Milletler Ligi'nin üstünde çalışmalarını tamamlayacaklar ve Romanya'da Avrupa Şampiyonası çıkacak. Bizim hedefimiz burada da yani tabii ki kızlardan hep bahsediyoruz kürsü ve şampiyonluk diye. Filenin Efelerinin de ben mutlak surette önce grubu lider tamamladıktan sonra eşleşeceğimiz B grubundaki dördüncüsüyle mutlak surette son 16 turunu geçip final etabına, yani çeyrek final, yarı final etabına yükselmemizin bir ütopya olmadığını düşünüyorum. Başarabilecek nitelikte ve özellikle oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Slobodan Kovac'a her konuşmamda olumlu olarak yer veriyorum. Yine en büyük kozlarımızdan bir tanesi onun hem otoriter hem sevecen babacan davranışların olduğunu söyleyerek Filenin Nefeleriyle ilgili beklentilerimizi de Avrupa Şampiyonası'nda kürsü görebilmek, gidebileceğimiz, ama tabii ki önce maç maç düşünüp görebileceğimiz en üst seviyeye kadar gidebilecek bir milli takımın hazırlandığını ve Femandıracı'nın da bunun için pastanın üstündeki çilek tanımını yapmıştım, hatırlayacaksınız dün de. Ben umutluyum, erkek voleybolumuzdan çok umutluyum. Avrupa Şampiyonası ve devamında 2027 Milletler Ligi ve Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası'nda da Dünya Kupası oldu. 2027 Milletler Ligi ve Dünya Kupası'nda elde edeceğimiz sonuçlarla inşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına giden el ele tutuşmuş Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları'nı böyle gururla konuşuruz inşallah Hice Bey.
1: Peki benim bir anlayamadığım bir konu var. Slobodan Kovac biliyorsun Fenerbahçe'de de baş antrenördü. Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni nedir? Bu kadar değerli bir erkek takımının antrenörü olan, milli takımda da özellikle basamak basamak önemli yerlere götüren bir baş antrenör. Niye Fenerbahçe'de baş antrenör olarak sözleşmesi feshedildi ya da karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiler?
0: Şimdi Yüce Bey, geçmiş konuşmalar

0: durumu hatırlatmak isterim size. Ne derdin Fenerbahçe konuşurken? Özellikle kadın takımında Abondanza ile ilgili sürekli olarak siz sorardınız. Özgüner Bey sorardı, kulakları çınlasın. Ve ne derdim? Bakınız derdim. Fenerbahçe'de sadece bir antrenör sorunu yok. Ben bunu YouTube kanalımda da söylüyorum. Evet. Yazılarımda da bahsediyorum. Sizlerle geçirmiş olduğunuz bu güzel keyifli vakitlerdeki programlarımda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin sorunu bir tamamen sadece bir antrenör sorunu değildi. Fenerbahçe'nin idari ve teknik sorunları var diyordum her seferinde. Şimdi Slobodan Kovac'ın bir şey ispatlamak zorunda olduğunu düşünen, ispatlayacak bir nasıl söyleyeyim size, kariyerde olmadığını hepimiz biliyoruz Slobodan Kovac'ın.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Dolayısıyla şimdi bu gibi insanlara, bu gibi elit antrenörlere bazı şeyleri yaptırabilirsiniz. Bazı şeylerden sonra onlar müsaade etmezler. İşte benim bir önceki Fenerbahçe yönetiminde görmüş olduğum husus buydu şube yönetimiyle ilgili. Burada siz belli şeyleri yaptırabilirsiniz Kovac'a, bazı şeyleri yaptıramazsınız. Nitekim de öyle oldu. Aynı şekilde sosyal medyada sürekli yankılandı. Siz de iyi bir Fenerbahçe takipçisi olduğunuz için mutlaka gözünüze ilişmiştir. Adis Lagumcia, milli takımımızın pasör çaprazı, yıldızı, giden oyuncularla ilgili bazı söylemlerde bulundu ki bir iki kere olimpiyat şampiyonu olmuş, en değerli oyuncu seçilmiş Engapet'in sporculuk yaşantısıyla bağdaşmayan şekildeki hayat tarzından bahsetmişti. Bunlar da Slobodan Kovac'ın gitmesine etken olan şeylerden bir tanesiydi. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığınız zaman milli takımımızın nüvesini oluşturan önemli oyuncularımız var. Kaan Gürbüz gibi, Mirza gibi, Adis gibi, Mert Matic gibi. Şimdi Ahmet Tümer'i de aldı. Silahat Bankart aldı. Özür dilerim, hemen onu düzeltelim. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bir genç, nasıl söyleyeyim, delik, yani kanı deli akan milli takım oyuncularımız var. Öbür tarafta da hakikaten elit anlama gelmiş ama bazı gerçekleri sportmenlik, daha doğrusu sporculuk yaşantısıyla bağdaştıramayan oyuncular vardı. Benim düşünceme göre ve Slobodan Kovac bu ikisinin arasında kendisine daha fazla nasıl söyleyeyim size, prensiplerinden ödün verdirtmemek için Fenerbahçe'de yolların ayrılmasını talep etmişti. Yoksa gayet güzel gidiyordu yani, takım tabii da kötü değildi düşünecek olursanız. Tabii. Ama dediğim gibi bu gibi insanlara, bu gibi elit seviyedeki koçlara, oyunculara her şeyi yaptıramazsınız. İşte bu da onlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerimdir Yüce Bey.
1: Benim gördüğüm kadarıyla Zoran Terzic döneminde de Fenerbahçe kadın voleybolda böyle bir yaşanmış olaylar vardı diye düşünüyorum. İdari.
0: Tamamen katılıyorum.
1: Evet, idari olarak.
0: Tamamen katılıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biraz telefonda bekleyeceksiniz. Ardından reklamın ardından, şarkı şarkının ardından tekrar birlikte olacağız. Bu kez konuğumuzla birlikte olacağız.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi spor gündemindesiniz ve spor gündemi saat 19'a dek devam edecek. 13 ana haber bülteninden itibaren sizlerle birlikte olmaya başladık. Sporu konuşuyoruz ama bu bölümümüzde ağırlıklı olarak voleybolu konuşuyoruz. 16 haber bülteninin ardından ve 16 haber bülteninin ardından konuğumuz Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek'ti. Telefon hattımızda Savaş Eskigülek. Bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Evet, şimdi Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Görkem Kazan telefon hattımızda. Sayın Kazan, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, iyiyim ben de.
1: Şimdi gerçekten sizi kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Güzel bir sezon diliyoruz, sezonlar diliyoruz. Şimdi buraya kadar nasıl geldiniz? İsterseniz bunu konuşalım. Çünkü Sultanlar Ligi gerçekten uluslararası anlamda çok önemli bir lig. Ve bu ligde yer alacaksınız. Nasıl geldiniz? Hangi aşamalardan geçerek geldiniz bu lige öncelikle?
3: Yani şimdi geçtiğimiz sezonu sorarsanız eğer ben yarım saatlik bir yayında ya da bir saatlik bir tabii ki de anlatamam. Çünkü cidden çok güzel ileride, hatta son veda konuşmasını takıma yaptığımda ileride çocuklarımıza anlatacağımız anılara sahip geçtiğimiz sezonda. Ama hani şöyle özetleyebilirim. Biz ya hayallerimiz vardı. Öncelikle yani sezonun başında takımı kurarken hep hedefi olan, hayali olan sporcuları bir arada toplamaya çalıştık. Bu doğrultuda hedeflerimizi ortak paydada buluşturduk. Ondan sonra zaten her kapı kendiliğinden çok daha kolay açılmaya başladı diyebilirim. Yani en özet cevabım bu olabilir size.

0: Peki özellikle geçen sezonun, hani dediniz ya yarım saatte anlatamam, bunun bir öyküsü ya da belgeseli ya da işte ne diyelim ses kaydı veya işte video gibi bir belgesel yapacak mısınız?
1: Yani bunu biz kendi aramızda mesela geçtiğimiz sezondan çalıştığımız ama önümüzdeki sezon çalışmayacağımız arkadaşlarla tatil zamanında denk geldiğimizde çok güzel anılarımızı paylaşıyoruz geçtiğimiz sezona dair. Onun dışında önümüzdeki sezon devam ettiğimiz arkadaşlar, antrenör ekibiyle de kendi aramızda sürekli paylaşıyoruz. Ve hani sonucunda da hikaye şurada son buluyor. Abi yazsak roman olur ya.
0: Doğrudur.
1: Orada son buluyor yani. Keşke böyle bir imkanımız olsa da yazsak yani. Ama yani hepimizin zihninde çok büyük harflerle altı çizili şekilde en güzel yerlerde saklı kalacağından eminim ben geçen sezonu.
0: Çok güzel. Şimdi bildiğiniz gibi Savaş Eskigülek'te telefonun diğer ucunda. Şimdi onun da soruları ya da ekleyecekleri vardır. Savaş Eskigülek, söz sende.
2: Elbette Görkem hocam. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Çok huzurlu, çok mutlu, sağlıklı, böyle çok çok başarılı yıllarını gene böyle radyo mikrofonlarında, kulaklıkla, mikrofonla kutlarız inşallah. Doğum günün kutlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Abi diyeceğim yine ben hani burada yani beni biliyorsun abi. Abi çok
2: Biliyorum.
1: teşekkür ederim. Sağ olasın. İnşallah hep birlikte çok güzel günlerimiz olacak. Çok güzel başarılara imza atacağız. İnşallah milli takımlarda bunları yapacağız. Ve ülke voleyboluna hizmet etmeye devam edeceğiz her anlamda.
2: Ben de tam olarak ondan bahsedecektim sevgili Görkem hocam. Şöyle söyleyeyim sana. Bir yerde de şans, hani Manisa'nın en önemli destekçisi, aynı zamanda da Türk kadın voleybolunun en büyük destekçisi, Türk voleybolunun en büyük destekçisi olan firmanız Vestel'le ilgili Yüce Bey'in bahsetmiş olduğu şeyi çok güzel hale getirebilirsiniz o belgeselde. Çünkü şehrin en önemli hatıralarından bir tanesi olacak voleybol. Neden bunu söylüyorum? Biz bunu yurt dışında çeşitli yerlerde gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir şehrin voleybolla nerelere geldiğini, voleybolun bir şehir için

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir şehrin voleybolla nerelere geldiğini, voleybolun bir şehir için en önemli tarihi ayak izlerinden biri olduğunu gördük. Dolayısıyla Manisa'da bunun yapılması lazım diye güzel bir teknoloji firması sizin sponsorunuzken bunu değerlendirmenizde nacizane bir voleybol insanı olarak söyleyeyim. Siz de lütfen yetkililere iletiniz. Eminim ki de dinliyorlardır şu anda bizleri. Onlara da teşekkür edeyim bir voleybol insanı olarak vermiş oldukları destek için. Hem ülke voleybolumuza hem de Manisa'daki sizlere genç kızlarımıza vermiş oldukları destekler için. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Manisa voleybolu bilmeyen bir yer değil. Bundan yaklaşık 11-12 seneye kadar önce Salihli Belediyespor'un da Sultanlar Ligi'nde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Ama artık belediyelerle belli bir şey, yani tabiri caizse taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği gibi aşikar, ölçeklerimiz çok farklı. Önümüzdeki sene için oldukça zorlu bir süreç bekliyor sizi. Çünkü her birincilikten Sultanlar Ligi'ne çıkan veya Efeler Ligi'ne çıkan takım için aynı şey geçerli. Transferde geç kalınmış bir dönem var ve sizi ilk sene hedefinize götürebilecek oyuncuların azlığını yaşadığınız bir piyasayla karşılaşacaksınız. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Nasıl bir kadro oluşturdu ki çalışmalara da başladınız artık yeni sezon için?
1: Evet, hafta başında çalışmalara başladık. Şöyle söyleyebilirim abi. Yani biz biraz daha planlı programlı gitmeye çalıştık. Geçtiğimiz sezonda daha playoff'a gitmeden önce benim önümüzdeki sezonla alakalı tüm planım, programım, yani kadro yapılanmasından tutun, sonuçta şimdi Sultanlar Ligi'ne çıktığınızda artık sorumluluklarınız çok fazla artıyor. Federasyonun bu konuda beklentileri oluyor çünkü takdir edersiniz ki dünyanın en iyi liginde oynuyorsunuz. Bu doğrultuda da bununla alakalı tüm planım, programım hazırdı çünkü ben takımıma güveniyordum, sporculara güveniyordum ve transfer listemiz de hazırdı. Evet, yani transfer dönemi çok hızlı geçiyor. Yani sabah konuştuğunuz sporcuyla bazen akşam anlaşamıyor olabilir, olabildiğiniz dönemler oluyor ister istemez. Ama hani biz şanslıydık çünkü bir hedefimiz vardı, planımız vardı. Bu doğrultuda da bu süreci bence biz minimum hasarla geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu anda da mevcut kadrom 14 sporcuyla başladık ilk sezona. Ki bence bu çok önemli bir değer. Çünkü milli takım sezonu hala devam ediyor. Genelde işte takımların isimleri çok geç oturuyor. Milli takımda çok fazla oyuncusu olan takımların. Bu konuda ben biraz daha şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an mevcut kadromun hepsi antrenmanlara çıkıyor ve mükemmel karakterler, mükemmel insanlar. Benim için de şu an en iyi oyuncular benim elimde olan 14 oyuncu diyebilirim.
2: Peki Sayın Kazan, şöyle bir şey var. Evet, yeni sezon, yeni hedef. Ve Sultanlar Ligi'ndesiniz. Büyük takımlar, özellikle Avrupa'da şampiyonluğa oynayan kadın voleybolcularımız, Filenin Sultanları sizin şehrinize gelecek. Geçen sezon seyircinin ilgisi neydi? Ve bu sezon özellikle bu ilginin daha da fazla olması için ne gibi çalışmalar yapılıyor kulüp olarak?
1: Şöyle söyleyebilirim, geçtiğimiz sezon biz ilk işte burada bir hazırlık turnuvası düzenlemiştik. Öncesinde hazırlık maçlarımız oldu. Ardından rahmetli başkanımız Ferdi Başkan anısına bir hazırlık turnuvası düzenledik. Buradan tekrar saygı ve sevgiyle andığımı söylemek isterim. O zaman seyirci sayımız çok düşüktü çünkü Manisa halkı biraz daha böyle voleybolu unutmuştu baktığınızda. Ama bizim resmi maçlarımız başladı. Yanlış hatırlamıyorsam ilk başta böyle 50-60 tane falan böyle bir şeyimiz vardı. Seyirci sayımız vardı tribüne baktığımda. Ama beni en mutlu eden kısım şu oldu. Sezonun sonuna doğru tribünlerde artık oturacak yer kalmıyordu. Ve en mutlu olduğum kısım da şu. Ben sürekli özellikle kız çocuklarının sesini duyuyorum.
2: Harika.
1: Bu beni çok mutlu etti. İnanın ve hani dışarıda bekleyen bir insan topluluğu vardı artık salona sığamadığı için. Tabii ki de hani bu karşılıklı olan bir şey. Yani ne verirseniz onu alırsınız. Biz göze hoş gelen bir voleybol oynatmak istedik. Biz sahada mücadeleyi göstermek istedik. Ve o insanları cezbetti. O Manisa halkını cezbetti. İnanın yani özellikle son 3 ayında o

0: Uzaktan sonrasında ben yürürken insanlar çeviriyorlardı beni sokakta. Markette hatta bunu ben sporcularıma anlatmıştım. Markette sıra beklerken bir kız çocuğu işte dedesiyle birlikte arkamdalardı. Ben tabii ki de tanımıyorum. Sonra dedi ki bana işte geçen seneki sporcularımızdan bir tanesi Ece Kozdere'ydi. Şöyle bir örnek verdi. Ben artık Zehra olmak istemiyorum. Ben artık Kozdere olmak istiyorum.
1: Çok güzel.
0: Hani, ve hani çocuk daha böyle 5 yaşında falan böyle dünya tatlısı bir çocuk. Hani o duyduğum cümleler, orada yaşadığım anı bunu paylaşmak istedim. Çok değerli. Çünkü burası belediye takımı ve çok sosyal bir belediyeye sahibiz her anlamda. Önümüzdeki sezonla alakalı da fazlasıyla bunun reklamını da yapıyorlar. Manisa halkı da bunun farkında artık. Ve yeni salona da geçtik. Belki Savaş abi duymuştur, görmüştür. Mutlaka evet. Görmüştür gerçi.
2: Gördüm, biliyorum Görkencim.
0: Önümüzdeki sezon çok daha büyük bir salonda mücadele edeceğiz. Ve o salonun da fazlasıyla dolacağından eminim. Çünkü Manisa halkı voleybolu sevdi diyebilirim.
1: Evet Savaş Eski Gülek, sözü sana vereyim tekrar.
2: Hem Aydın'da hem de Manisa'da yeni salonlarda, Aydın 1. Lig'de, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Sultanlar Ligi'nde tribünleri tamamen dolduracak. Birbirinden, ki Aydın da çok iyi transferler yaptı ama ben şimdi Manisa'ya baktığım zaman da gerçekten hani şöyle kadroya baktığım zaman benim hakikaten çok beğendiğim, sevdiğim, ablalık yapabilecek Büşra Kılıçlı var takımda. Hakikaten hem annedir hem iyi bir oyuncudur. Hani çok anaç ve çok sevecen bir oyuncudur. Çok güzel bir kadro mühendisliği var. İşte Raziska'yı aldı geçen seneki, çok önemli katkılar yapmıştı birinci ligdeyken ki sezon ortasında gelmişti. Bu bakımdan baktığımızda hani kadro olarak da Sultanlar Ligi'nde iyi iş yapabilecek bir kadro var. Benim tek şeyim altyapılardaki çocukların gözünün önünde işte Vakıfbank olacak, Fenerbahçe olacak, Galatasaray olacak, dünyanın en iyi yıldızları olacak. Benim en büyük sevincim o. Bu bakımdan da sorum şu sevgili Görkem. Altyapı faaliyetleri ne alemde Manisa'da?
0: Şöyle geçtiğimiz sezonda ben ilk Manisa'ya görüşmeye geldiğimde yani kendi takımımızdan ziyade altyapıyla alakalı da uzun uzadıya konuştuk. Hatta altyapıyla alakalı daha uzun konuştuk diyebilirim. Çünkü az önce söylemiş olduğunuz çok güzel bir şey var. Taşıma suyla değirmen dönmüyor.
2: Evet. Bak,
0: bir de yani biz belediye takımıyız. Ve belediyenin sosyal sorumluluk alanları var. Yani ilk başta bizim sokağa inmemiz gerekiyor. Yani sokaktaki voleybol oynayan kız çocuğu sayısını arttırmamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Okullardaki çocukların, voleybolu seven çocukların sayısını arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da geçtiğimiz sezonda güzel şenlikler yaptık, seçmeler yaptık. Hatta ilk defa rekor bir katılım gerçekleşti. Önümüzdeki sezon için de yeni seçmelerimiz oldu. Onlar da çok verimli geçti. Şimdi artık biliyorsunuz yani çok kısa sürede bu tip şeyler olmuyor. Çünkü organizasyon çok büyük. Yani Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sadece voleybol branşı yok. Onun yanında 22 tane daha branşı var. Ve bu doğrultuda şu benim için en önemli kıstaslardan bir tanesi. Ben eski voleybolcuyum. Ve 16 yaşında ben ailemden ayrıldım. Ben hala ailemle aynı evde oturmuyorum baktığınızda.
1: Evet.
0: İşte bayramdan bayrama falan gidiyoruz. Ve hani benim dışarıda yaşadığım zorluklar var. Ki biz şu an erkek branşı açtık önümüzdeki sezon için. Ama kadında daha aktifiz. Ve insanlar atıyorum işte bazı antrenörlerle konuşuyorum, altyapı maçlarına gidiyorum, izliyorum. O sporcuyu buraya getirdiğimizde bir anne bir baba bize evlat emanet ediyor. Voleybolun dışında şeyler bunlar. Ve biz önümüzdeki sezonda Allah nasip ederse 4-4'lük bir organizasyon oturtacağız. Şu an ilk etapta Manisa merkezinden ziyade ilçeleri biraz daha uzak. Mesela işte Selendi buraya 2 saat uzak, Salihli 1,5 saat uzak, Akhisar 1 saat uzak. İlk olarak Manisa'daki çocuklarla bir şeyler yapmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda da çalışmalarımız var. Önümüzdeki sene 2. Lig'de bir takımımız var. 2. Lig'de sadece kendi sporcularımızla mücadele edeceğiz. Onlara biraz daha...

0: maç ritmi, maç temposu kazandırmayı hedefliyoruz. Altyapıdaki tüm antrenmanlara A takım antrenörlerim de eşlik ediyor. Uzun vadede önümüzdeki 5 sene içerisinde burada çok güzel bir altyapı kültürü oturtmayı hedefliyorum.
1: Peki Sayın Kazan, şöyle bir şey var. Evet, erkek voleybolunda altyapıda yeni yeni bir hareketlenme olduğunu söylediniz. Acaba bu erkek voleybol takımları şu anda Türkiye'de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bu nedenden dolayı mı? Yoksa halktan, vatandaştan bir istek olduğu için mi? Yoksa bir mecburiyet mi hissettiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, ben... Söylediğim gibi eski voleybolcuyum. Arka sınav yapısında yetiştim. Çok güzel başarılar elde ettim. Çok iyi takımlarda oynadım. Birinciliklerde, Efeler Ligi'ne yükseldik veya kötü takımlarda oynadım. Çok güzel tecrübelere sahibim. Ama erkekte ben antrenörlüğe başladığımdan bugüne kadar hala aynı şeyi söylüyorum. İnanılmaz jenerasyonlar yakalayabiliriz. Çok değerli çocuklar geliyor. Eskilerin işte yanlış hatırlamıyorsam dün Semih abi yayındaydı.
1: Evet.
0: Abilerimizin tabiriyle yani eskiler hep kalem gibi çocuk derlerdi.
1: Evet.
0: Cidden öyle çocuklar var ve hani neden olmasın? Yani bir işte bir erkek takımının bütçesi hiçbir kulüp için aslında o kadar da zor bir şey değil. Salon aynı salon, top aynı top, forma aynı forma. Erkek voleybolda özellikle milli takımdaki hemen hemen hepsi benim jenerasyonum. Benim jenerasyonumun altında olanlar var. Çok değerli işler yaptı. Tekrar buradan tebrik etmek istiyorum oyuncu arkadaşlarımı. Çok değerli antrenörler, çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah da önümüzdeki yine 5 sene içerisinde neden dünyada voleybol deyince Türkiye akla gelmesin. Tabii ki de bunun yolu buralardan geçiyor işte. Biz de mümkün mertebede arkada destekliyor olmamız gerekiyor.
1: Sayın Kazan, bir kere biz programlarımızda hep konuşuruz. Eskiden anneler, babalar erkek çocuklarını tutar, futbol takımlarına götürürlerdi. Sonra işte 12 dev adam çıktı. 12 dev adamla basketbola yönlendirmeye başladılar. Ama voleybolun yükselişiyle birlikte ilk götürdükleri yer voleybol takımları, altyapılar olmaya başladı. Bu voleybol için, erkek voleybolu, kadın voleybolu için büyük bir kazanç oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Savaş Eskigülek, artık son dakikalar içindeyiz. Senin ekleyeceğin ya da soracağın var mı Sayın Kazan'a?
2: Sevgili Görkem'den çok değerli bilgiler aldık. Şöyle ki, erkek voleybolu için de Manisa ve çevresinde çok güzel potansiyel olduğunu biz hemen hemen her programımızda Türkiye'mizin birçok yerinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunu da duymak benim çok hoşuma gitti. İnşallah en kısa sürede gerek altyapı aşamasında gerekse lig aşamasında hani mücadeleci gücüyle Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer alması bizim en büyük dileğimiz, temennimiz olur. Ama ben bir kere daha son olarak doğum gününü kutlayayım sevgili Görkem'e ve Sultanlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. İnşallah gene seni güzelliklerle, güzel haberlerle gene böyle programımıza konuk alırız sevgili Görkem. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun, var olun.
1: Görkem Bey, ben de size iyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Başarılar sizlerle birlikte olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, her şey gönlünüzce olsun.
1: Sağ olun, sizin de. Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Görkem Kazan bizlerle birlikte oldu. Sevgili Savaş, gerçekten çok önemli. Şuna da bakıyorum. Erkeklerde, erkek voleybolunda önemli bir nesil geliyor. Bu baş antrenör olarak, antrenör olarak, voleybola hayat veren kişiler olarak, yönetici olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi biz hep söylüyoruz yayınlarımızda Yüce Bey, farkındaysanız. Ben hep Ankara'nın doğusundan bahsediyorum ama Görkem çok güzel bir yere temas etti. Çok güzel, hani çok da güzel bir şeyi ben unutmuştum açıkçası. Yani kalem gibi çocukların olduğunu, evet, biz görüyoruz ve hep dile getirmeye çalışıyorduk. Aynı şekilde ülkemizin doğusuyla batısıyla erkek voleybolunun çok kısa bir zamana daha ihtiyacı var. İşte Görkem gibi böyle işin içerisinden gelmiş, hem voleybolculuktan istatistik antrenörlüğüne, istatistik antrenöründen yardımcı antrenör ve baş antrenörlüğe geçmiş, voleybolun hani o salonların tozunu, parkelerin tozunu yutmuş olan insanların gözlerini böyle radar gibi, böyle projeksiyon gibi böyle her tarafı incelemesi, araştırması her bir şekilde erkek voleyboluna da fayda sağlayacaktır. İşte bunlardan dolayı da bizim sadece ve sadece bir tek şeye ihtiyacımız var. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Bunun için de federasyonumuz var. Çok güçlü bir devletimiz var. Spor politikalarında mutlak surette iyileştirilmesi gereken bir şeyler yok değil. Var, onlar da var. Ve ne olursa olsun spor kültürüne ihtiyacımız var. Biz çok genç nüfusa sahip, çok büyük bir ülkeyiz. Doğal ve yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, doğal zenginlikleriyle, jeopolitik konumuyla çok güzel bir yerdeyiz. Dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Bu kadar güzelliğin içerisinden de sporda neler yapabileceğimizi, voleybolda neler yapabileceğimizi gösterebilmeye yeni başlamış bir ülkeyiz. Biz önümüz çok açık. Tek şeye ihtiyacımız var, sadece çok çalışmak güce ve başka bir şeye ihtiyacımız yok bizim.
1: Ve gerçekten de voleybolda biz bunu demin saat 15.30-16 arasında konuştuk. Hani FIFA'da veya UEFA'da yer alacak, niye bir futbol adamımız, futbol insanımız, spor insanımız yok diye. Bu voleybolda çok daha önde, bütün kurullarda, kurumlarında bir Türk spor adamı, spor insanı oralarda yer alıyor. Yani bu yönetici anlamında da Avrupa ve uluslararası, dünya anlamında da çok önemli insanlarımız o kurullarda bizi temsil etmeye başladı.
2: Elbette temsiliyet anlamında Dünya Voleybol Federasyonu FIVB, Avrupa Voleybol Konfederasyonu SEVDE ve bizim kendi coğrafyamızda, bizimle ilgili olan Balkan coğrafyasında Türkiye abilik yapar hale gelmiştir. Şey anlamında, temsiliyet anlamında önemli tecrübeler var. Kurumsal gücüyle, yapısal gücüyle, sponsor gücüyle, devletinin imkanlarıyla, tesisleriyle baktığınız zaman bu coğrafyanın en önemli spor ülkelerinden bir tanesidir. Bu sebeple Türkiye'nin yapabileceklerinin henüz daha başındayız. Yani bazı şeyler evet zaman gerektiriyor. İşte hakikaten kırılma anları dediğimiz şeylerde kaybettiğimiz skorlara baktığınızda 3-0 yenilmişiz ama maça baktığınızda vah be çok yazık olmuş diyebileceğimiz maçlar yaşıyoruz.
1: Türkiye-Slovenya maçı.
2: Yani işte abi.
1: Yani gerçekten, şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok üzüldüm.
2: Ya bakın çok ciddi söylüyorum, kahvaltımı bıraktım.
1: Gerçekten.
2: Ya olamaz dedim. Ya olamaz dedim yani. Hemen başkana da mesaj çektim. Semih abiye de dedim. Ya dedim elinize emeğinize sağlık. Ama çok üzüldüm dedim. Yani hakikaten böyle bir şey söyledim. Onlar da sağ olsunlar hemen Türk bayrağı gönderdiler. Sevinç şeylerini yaptılar. Yani nasıl söyleyeyim size? Alışacağız. Öğreneceğiz,
1: evet, kazanacağız.
2: Bazen kazanacağız, bazen öğreneceğiz. Şu anda biz öğrenme aşamasındayız ama biz nasıl söyleyeyim size, doğru yolda, doğru yöntemlerle ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah çok fazla beklemeyeceğiz İce Bey.
1: Biz her şeyi çok çabuk öğrenen bir milletiz. Yeter ki isteyelim, istediğimiz zaman her şeyi başaracağımızı da biliyoruz.
2: Birazcık da sabretmek lazım.
1: Evet.
2: Çok sabırsız bir devlet. Ben kendimden biliyorum. Kendim için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok evet. Sabırsızız. Çok evet, sabırsız. Her şeyi bir anda olsun istiyoruz. Yalan yok.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Önümüzdeki cumartesi pazar yine görüşeceğiz. Yeni konuklarımızla, yeni konularımızla. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar dilerken gelecek olan haftanın ülkemize ve dünyamıza huzur, sağlık ve barış dolu günler getirmesini diliyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşça kalın. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, bu arada birincilikte de karşılaşmalar var ve bunlarla ilgili, futbolda birincilikteki karşılaşmalarla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Çünkü TRT ekranlarından yayınlanacak bu karşılaşmalar ve gerçekten güzel karşılaşmalar. Trendyol birincilik bildiğiniz gibi cuma günü başladı. Cuma günü bir maç vardı. Boluspor kendi sahasında Manisa Futbol Kulübü karşısında 2-1 yenildi. Bu 2-1'lik mağlubiyetin ardından sevgili dinleyiciler Boluspor lige ne diyelim mağlubiyetle başlamış oldu. Ama gerçekten önemli bir lig. Çünkü temsiliyeti çok yoğun olan her bölgeden bir en az bir ilin olduğu, il takımının olduğu bir lig Trendyol birincilik, onun için değerli birlik. Ve bugün de saat 19'da iki karşılaşma var. Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük ve Sarıyer Muğla Spor. Saat 21.30'da ise Van Spor Futbol Kulübü ile Kayseri Spor ve Bodrum Futbol Kulübü ile Bursa Spor karşılaşmaları var. 21.30'da sevgili dinleyiciler. Saatimiz 17'ye doğru ilerlemekte. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. 17 haber bülteninin ardından da sadece ve sadece futbolumuzu konuşacağız. Futbolu konuşacağız. Futbolda spor yazarı Okan Can, TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel, teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor haber müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte olacak. Saat 19'a dek sadece futbol konuşacağız spor gündemi programında.
3: Saat 17.
4: Haberler.
3: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Uğur Mumcu suikasti dosyası 33 yıl sonra yeniden incelemeye alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmada suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor. FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılması da dosyanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke ittifakına ilişkin olarak bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İttifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıkladı. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. Washington'dansa İran'ın bizimle iyi ilişki kurmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya, Ukrayna'ya askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift atanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi. 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen

konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de olacak. Sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, son iki saatin içine girdik. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz. Önce Sertaç Canbaz'dı, daha sonra Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler bizlerle birlikte ve sunucunuz ben Yücer. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Spor gündemi programımızda, ama bu bölüm son 2 saatlik, 1 saat 45 dakikalık bölümde sadece ve sadece futbolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, iyi günler diyorum tekrar.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki hafta lig başlayacak. Lig başlarken ligimizi özellikle yukarıdan bakarsak nasıl değerlendiriyorsun? Hani hep hedefimizde vardır ya, işte biz aslında ilk büyük 5 lige giremeyiz. İşte gireceğiz ama ne yapmamız lazım? Ama sonra çarpıcı bir istatistik yayınlanıyor. 50'lerde bile değiliz lig olarak. Ligimizi tümüyle değerlendirebilir misin? Takım takım değil ama genel olarak. Çünkü Avrupa ve dünya futbolunda bilen birisin. Nasıl bir ligimiz var? Süper ligimiz var.
4: Yani öncelikle bizim ligin temel sorunlarından biri aslında harcanan parayla ortaya çıkan getiri arasında ciddi bir mesafe var. Yani siz Avrupa'da sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalayamıyorsunuz. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Ben hiçbir zaman Türkiye'den bir takımın Şampiyonlar Ligi şampiyon olmasını veya UEFA şampiyon olmasını, Avrupa Ligi şampiyon olmasını beklemiyorum. Ama her yıl bir şampiyonumuzun son 8'e son 16'ya kalması,

0: Avrupa Ligi'nde belki bir çeyrek finalde kalabilmek. Yani belki Konfederasyon Kupası'nı getirebilmek. Dolayısıyla oyuncu mesela birçok oyuncunun transfer durağı olarak buradan Avrupa'ya gitmesi gibi birçok kriter var ve bu kriteri biz sağlayamıyoruz. Bunlar temel olarak aslında bizim ligimizin kendi yarattığı Avrupa'daki futbola entegre olmayan uyumsuz olan bir kodlama durumu var. Ne ödediğimiz paralar bizim için çok gerçekçi ne de ortaya çıkan sonuç çok gerçekçi oluyor. Yani sizin Türkiye Ligi'nde gol kralı olan oyuncunuzun Avrupa'da herhangi takımı gönderemiyorsunuz veya şampiyon olan işte 4 yıldır şampiyon olmuş bir teknik adamımız var bizim Galatasaray'ın başında ama Avrupa'da yani normalde Fransa'da olsa kaparlar veya Portekiz'den çıksa kaparlar. İşte bizim verilerimiz ortaya çıkan sonuçlarımız Avrupa futboluna uyumsuz. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir diğeri de rekabetçi bir durum yok Süper Lig'de. Nedir bu? Şimdi takımlar Süper Lig'e çıktıktan sonra hem gelir açısından hem de kalıcılık açısından doğru işler yapmıyorlar. Bu biraz da kulüp başkanlarının popülizm etkili olmasıyla hani ligde kalmak, bir ambiyans atmosfer yaratmak, işte orantısız harcamalar yapmak gibi çok ciddi yanlışlar yapıyorlar. 2-3 tane teknik adam destiyorlar. Bir anda çok değişik oyuncuları harcıyorlar. Dolayısıyla yapıyı bozuyorlar. Günün sonunda siz asansör takımı olmaya başlıyorsunuz. Kalıcı olamıyorsunuz. Bugün birçok takım kulüp yani kulüp açısından birçok takım ortada yok. Mersin İdman Yurdu, Bursa Spor'u gördük, Eskişehir, Gaziantep, Kayserispor biliyorsunuz isim değiştirdi. Yani bunun gibi bir sürü kulüp ben sayabilirim. Hatırlayın Ordu Spor'u hatırlayın. Ordu Spor Hector Cooper'i getirmiş. Şimdi
1: evet,
0: yok. Dolayısıyla
1: evet.
0: Dolayısıyla hani Süper Lig'in kendi kodlarında bölgesel açıdan kendine konfor alanı yaratmaya çalışan kulüp başkanları belki iş hayatlarıyla ilgili veya teknik adamlar çok fazla değişiyor. Teknik adam trafiği çok fazla var. Ve bence temel eksikliklerinden biri de yetiştirici insan olmaması. Kulüplerin eğitim orijininde bir çalışma yapmaması. Yani biz antrenör de çıkartamıyoruz, oyuncu da çıkartamıyoruz. Yani günün sonunda futbol sistemi içerisinde birbirini tetikleyen çok fazla unsur var. Ve bu rekabete yansıyor. Yani bugün Göztepe'nin yaptığını biz oturup heyecanla ve keyifle izliyoruz. Ama onu da yapan gelen yurt dışından bir işte fon aldı. Başına yabancı bir işte kişi geldi. Kulübü biraz kodlarıyla kendi kodlarını oluşturarak yeni bir çalışma yapıyor. Yani bizde bununla ilgili ne irade var ne yapı var ne de ligin kodları ülke kodları buna izin vermiyor. Dolayısıyla birinci ile ikinci takım arasındaki birinci ile ikinci takımın transfer bütçesi veya takım değeri 300-400 milyon euro iken 5. 6. takım 30 milyon euro yani düşünsenize 10 katına kadar fark var. Yani dengesizlik var. Bir de yerelleşme yok bizde. Bu yerelleşme nedir diye sorarsan şimdi İspanya'da Bilbao takımının kendi oyuncu altyapısından oyuncu çıkartabiliyor. İşte veya Sevilla veya işte Real Betis yani oyuncu havuzu kendi içinden çıkartıp onları futbol piyasasına sunabiliyor ve bir kültür devamlı yaratıyorlar. Yani bizde yok. Yani hatırlayın şimdi Gençler Birliği var, işte Bursa Spor vardı, Trabzon bir dönem yaptı ama yani il bazında takımlar futbol açısından çok örgütlü değiller. Bu da bence çok ciddi sorun. Yani güzel çok konu var. Bir de tabii ki temel olarak bence bizim futbol bilgimiz çok yeterli değil. Yani kabul etmemiz lazım. Büyük bir boşluk var Avrupalılarımızda. Yani bizim futbol yani düşünsenize gelen oyuncular 2-3 ay sonra buradaki yerli oyunculara benziyorlar fiziki açıdan, kapasite açısından. Çünkü yedikleri antrenman metotları değişiyor, fiziki düşüş oluyor. Buradaki o yerelliğe uymaya başlıyorlar ve dolayısıyla oyuncu fiziki kalitesini kaybediyor. Kalıcı bir fiziki kalitesi olamıyorlar. Çünkü hatırlayın Obradovic'in söylediği vardı. Yabancı oyuncular maçtan sonra antrenmandan sonra kalıp çalışıyorlardı. Yerli oyuncular çalışmıyorlar diye.
1: İşte onlardan bir tanesi de Ahmet Düveroğlu'ydu. Onunla

0: ilgili de önemli mesajlar vermişsiniz Obradoviç.
1: Yani basketbol çok küçük bir, yani o çok iyi bir örnek ama küçük, böyle bunun gibi bir futbolda da var. Hojdonk oturup frikik çalışıyordu. Evet. Hojdonk'un frikik ustalığı 25-26'sından sonra ortaya çıktı. Yani adam doğal bir yetenekten frikikçi olmadı. Çalışa çalışa yaptı. Gün sonunda bu aslında biraz hem bizim yerel dinamikler, hem yönetim şekli, futbolun yönetim şekli, hem federasyonların bence hatası var. Kulüplerin yabancı politikaları var. Transfer sıkıntıları var. Yani Galatasaray'ı seninle konuştuk biraz önce. Yani 4 yıllık bir başarı, karşınıza ciddi bir rakip yokken altyapıdan oyuncu çıkartmamak bence büyük bir fiyasko. Ben buna bakarım. Günün sonunda bence hepsi birbirini etkileyen, tetikleyen, tek bir sorun üzerine konuşulacak bir konu değil. Ama olamayacağız da, kolay değil. Bir de sizin şöyle bir durum var. Yani siz bir yerden ürün aldığınızda aldığınız, yani ürünün kendisinden çok kimden aldığınıza da bakarsınız. Şimdi insanlar gidip kulüpler gidip Fransa'dan, Portekiz'den oyuncu aldıklarında oyuncuların siz söyleyin, yani aldığı kulüpten gelmiş olması bir kriter olarak gözüküyor. Son yıllarda Fenerbahçe bunu biraz yapmaya başladı. Yani siz Avrupa'nın 5 ligine oyuncu sağlamaya devam ederseniz bir yerde bunu kırabilirsiniz belki. Bugün Celtic 12 milyona 12 milyon euro Hurt diye bir forvet aldı. Biz yani görüyorsunuz işte 34 yaşında Lukaku'nun peşine koşuyoruz. 12 milyon euro'luk Hurt bugün 3 gol attı. Ve şimdi önümüzdeki yıllar sadece onu en az 25-30 milyon euroya satacak. Yani demek istediğim, yani yapan var, yapan yapıyor. Biz 34 yaşında, 35 yaşında son kullanıcısı olan oyuncuları alıyoruz. Direkt şampiyonluk getirmesi üzerine gidiyoruz. Dolayısıyla bu biraz da mantalite işi. Yani Avrupa'da birçok takım, Danimarka'da, Norveç'te, İskoçya'da alıp oyuncuları satıyorlar, Hollanda'da. Biz bu yolu seçmiyoruz. Yani ben Lukaku transferindeki tartışmayı biraz böyle bakmak istiyorum. Verrat'ı 20 milyon euroya satıp 15 milyon, 30 yaşında 15 milyon euroya geri alıyor Fenerbahçe. Yani dolayısıyla bunlar hep mantalite işi. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray üzerinde bakmamak gerekiyor. Bugün Ankara Gücü, hatırlayın, bundan 3-4 yıl önce pandemide ara transfer ligin son transferin son günde 11 oyuncu bir de imza attırdılar Yücel. 11 oyuncu,
0: evet.
1: son gününde. Ben yani hep araştırılması gereken bir konu olarak görüyorum. Pandemide dünyada en çok transfer yapan ülkeydik pandemide. Yani bu inanılmaz bir şeydi. 5.6 ortalamayla. Ben hani genel olarak bizim bir zihinsel ve bilgisayar olarak eksik olduğumuzu düşünüyorum ben Avrupa'dan.
0: Peki şimdi hani idarecilerde bu anlamda bir vizyon eksikliği olabilir. Peki basına baktığımız zaman, spor basınına baktığımız zaman, Süper Lig yazanları, bu gazetelerde olabilir, televizyonlarda yorumcular olabilir, dijital medyada yorum yapan kişiler olabilir. Onların vizyonunu, Süper Lig'i nasıl baktığını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben şahsi olarak benim takip ettiğim, söylediğini merak ettiğim 3-4 kişi var genel olarak yorumculardan. Hani benim görmediğimi, anlamadığım veya kaçırdığım bir şey var mı diye baktığım 3-4 yorumcular. Onun dışındaki herkes etkileşim peşinde koşan, kendi hikayesinde, kendi kazancını odaklanan. Çünkü artık orada bir kazanç var ve kulüpler, şimdi şöyle bir durum da var. Sosyal medyanın etkisiyle bu yorumcuların, kulüp yorumcularının, kulüpten limalanan yorumcuların çok büyük kazançları oldu. Yani şimdi adam durup dururken hiç, belki de hiç vasfı olmayan, hiçbir yeteneği, bilgisi olmayan bir adam 150 bin sosyal medyada takipçisi var. 200 bin takipçisi, evet, oldu bir anda. Evet. Şimdi bu adam bir yerden sonra kendi anlamını kendinden daha fazla görmeye başlıyor. Kendine ayrı bir hikaye yere koyuyor. Ve attığı bir tweetle dünya kadar insana ulaşıp algı yaratabilme gücünü gördü. Yani sokakta belki hiç konuşmayacağın, 3-5 kelimeyle hiç öğrenemeyeceğin bir adamın yazarak bir güç edindiğini gördük. Şimdi kulüpler bunu kullandı son 4-5 yıldır. Galatasaray, Fenerbahçe kullandı. Dolayısıyla birbirinden faydalanan bir sistem ortaya çıktı. Hatırlar mısın Yücel, bundan 3-4 yıl önce rahmetli Mehmet, Galatasaray'ın önceki başkanı, evet, rahmetli Galatasaray muhabirlerine kızdı. Dedi ki bizi yeterince savunmuyorsunuz diye. Yani ben mesela çok irkilmiştim. Yani kulüp başkanları, kulüpler basın mensuplarının kendilerinin kurumsal iletişim departmanı gibi çalışmasını istiyorlardı.

0: Yani dolayısıyla... Evet.
1: Ama bu diğer kulüplerde de var. Yani diğer
0: ya kulüp... bu Fenerbahçe'de de böyle, Galatasaray'da da böyle. Yani adam çıkıyor bir kitap yazıyor kulüple ilgili ve oradan para kazanıyor. Öbürü çıkıyor YouTube kanalı kuruyor ve diyor ki işte ya bugün 6-7 tane Fenerbahçe yorumcu sosyal medyada yayın yapanların hepsinin bilgisi farklı. Ve hepsi diyor ki içeriden aldığın bilgi. Ondan hangi bilgi alıyorsunuz? Hepsi birbirinden farklı. Siz o bilgileri kim veriyor? Yani düşünebiliyor musun? Yücel, çok acayip bir şey bu.
1: Ya büyük ihtimalle yöneticilerden birinin yanında çalışanla bir bağlantı kuruyor ve onu kullanıyor esasında.
0: Ama yanlış bilgi, 6 tane farklı bilgi var ortada. Yani evet. Şimdi bu daha acı bir şey. Yani biri o aralığından biri belli ki yalan söylüyor. Önemli olan orada o işin bir şeyine girmiş artık. Kendine bir hikaye yaratıyor. Bunun seyirci de destek oluyor. Adam bir tweetle bir oyuncuyu yerle eksen ediyor. Bugün sosyal medyada geçen hafta Avrupa maçında Kerem'i linç ettiler yani. Evet. Onun şort için attığı tweetle.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla o gücü de gördüler. Kulüpler bundan faydalandı. Şimdi Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek anlık adıyla bir anlaşma yapmışlar. Bununla ilgili bir savaş açtılar. Yani bu çünkü kontrolden çıktı.
1: Burada Sayın Ali Koç da katıldı buna, eski Fenerbahçe Başkanı.
0: Evet. Bir de bence markaların da sponsorluk açısından orada bence daha seçici olmaları gerekiyor. Çünkü markalar orada biraz fırsatçı davranıyor insan evet. Yani insan ulaşmak için. Dolayısıyla birbirini kirleten, birbirinden faydalanan etkileşim sarhoşluğu. Bir de vallahi benim de tanıdıklarım var işlerinden. Hücayip oturup konuştuğumda futbolla alakaları yok bazıları. Ben hani tanıdığım insanlar var yani.
1: Ben de biliyorum.
0: Yani inanın yani söyleyemiyorum ama saygısı gitmek istemem ama kimseyi de aşağılamam tarzım değil ama hani bazı isimler var yani. Konuşulacak. Hani ilginç geliyor. Avukatlık yapan var. İşte normalde başka iş yapanlar var.
1: Hayır ben şöyle bir o zaman spor gazeteleri yeni çıkmıştı. Biz de burada prodüktör arkadaşımız emekli Mustafa Büyükışık'la Spor Dünyası programını yapıyorduk. Şimdi öyle bir haberler geliyor ki Fenerbahçe Thierry Henry'e transfer teklifinde bulun. Bir bakıyorsunuz bir gazetenin, spor gazetesinin ön sayfasında Thierry Henry'nin Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı var. Diyorum ki yani bu Fenerbahçe nasıl, hangi parayla getirecek bunu o dönemde? Sonra bir bakıyorum bir gün sonra işte Galatasaray çok ünlü bir futbolcuya transfer teklifinde bulunmuş. Dedim ki ya bunları gerçekten, bunları yapanlar var mı? Yok dedi, atmazsak satamıyoruz ki dedi.
0: Ya ama orada hani o dönemin hikayesini gazete okuyanlar evet gazete sattırıyordu. Ama evet. Şimdi artık şeyi yani dizayn ediyorlar takımları, transferleri, menajerler. Ya ben mesela bir tane yorumcunun ki Aziz Yıldırım da hani hatta geçen hafta bir yani açık evet. İsim verdi.
1: Evet.
0: Yani bir alakası olmayan bir oyuncuyu konuştu ve oyuncuyu promote etti. Yani bir belli ki bir menajer hikayesi var orada. Yani şimdi oyuncu hiçbir radarda yok. Bitik bir oyuncu. Yani isim vermek istiyorum. Moseskin'le ilgili bir oyuncuyla ilgili durup dururken gündeme sokuyor. O belli ki menajer tarafı. Çünkü söylemler de hani oyuncuyla ilgili anlatım dili de buna çok hizmet eden bir tarzı. Şimdi menajerler de etkin oralarda kullanıyorlar. Yani nasıl yapacaksınız siz bunu?
1: O zaman Süper Ligimiz o ilk 5 ligin arasına uzunca bir süre daha giremeyecek.
0: Giremeyecek. Gerçeklikten uzağız. Zaten hiçbir bilimsel veri ve hiçbir veriyle verilerimiz Avrupa'yla uyuşmuyor. Yani Türkiye'den çıkan gol... Ya ben mesela şeye çok karşıyım. Mesela hatta bir tane spor muhabirle bunu şey yaptık, sonra hani kendisi hak verdi açıkçası. Yani şimdi İsmail Kartal'ın veya Okan Buruk'un bu ligde 2.20 puan almasıyla ilk sporcunun İtalya'da 2.20 puan alması aynı şey değil mesela.
1: Çok doğru, çok doğru.
0: Yani anladınız mı? Şimdi bunu böyle anlatıyorlar, sonra insanlar diyor ki ya işte 2.20 puan, ya değil, alakası olur mu? Yani birisi oynuyor Hatay'la, Kayseri'yle, öbürü oynuyor Sampdoria'yla, ondan sonra Roma'yla,
1: Juventus'la
0: yani adam...
1: Hatta hepsi de büyük takımların teknik direktörü değil, daha orta sıra takımların teknik direktörü olarak geliyorlar.
0: Evet yani şimdi bu olur mu? Veya öbürü çıkmış 24 tane gol atmış, öbürü çıkmış işte Türkiye'de Avrupa'nın golcüleri arasında işte aslında o zaman transfer etsinler, niye etmiyorlar? Etmiyorlar bizim golcüleri, etmiyorlar yani, kimse kusura bakmasın.
1: O zaman biz...

0: bunu daha çok konuşacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, güzel konu aslında. O çok kafa yorması gereken güzel, eğlenceli bir konu bence.
0: Ben yıllar öncesinden de bu konuya kafa yordum da esasında düşüncelerim de var. Ama bunun konuşulmasını sağlamak açısından da özellikle bugün açtım. Çünkü önümüzdeki hafta lig başlıyor ve lig başladığı zaman herkes özlemle takımından çok farklı oyunlar bekliyor. Mesela bir Bayern Münih gibi, bir işte Barcelona gibi takım olmasını bekliyor. Ama hiç olamadı.
1: Olamıyor. Ya güzel, çok basit bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal'ın önceki döneminde Süper Lig'de 7 takım şu anda yok.
0: Tabii.
1: Ya bakın, yani 99 puan topladığı dönemki ligde 7 takım şu anda yok.
0: Ben yani, hatta bu kadar takımın da Süper Lig'de olması taraftarı değilim. Yani daha az olması.
1: Ya,
0: hatta 4 ne diyeyim, devreli oynanıp ardından playoff'la devam edilmesi gibi bir düşüncem de var.
1: Ya ben de açıkçası rekabet açısından takım sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Playoff'a ben de çok yakın duruyorum. Yani değişmesi lazım bazı şeylerin. Belki o biraz daha toparlayabilir. Ama dediğim gibi yani veri fetişizmi çünkü yanlış kullanıyorum. Yani 2.20 topladığı için bunu İsmail Kartal'la ilgili bilgiyi böyle veriyor. Aslında yani şartları eşit değil, koşulları eşit değil.
0: O zaman yani, Vitor Pereira niye Nottingham Forest'a gidiyor da Türkiye'den herhangi ilk 2-3 sıradaki teknik direktör Premier Lig'de takım çalıştıramıyor?
1: Yani evet, onu anlatma, yani o insanlar bunu anlamıyorlar işte, sıkıntı burada. Yani veya şunu da konuşmak lazım. Süper Lig'deki takımların Süper Lig'de kalma süreleri, yani oynadık toplu oynama sürelerinden tutun, ligde kaç yıldır oradalar, hiçbir de hesaplanmıyor.
0: Sahasına, yani bütçesine, ardından oyuncu yetiştirdikleri, sağlıklarının kondisyonuna kadar bunların incelenmesi, o kadar çok detay var ki Okancan.
1: Yani evet, İtalya Ligi ile Süper Ligi kıyaslayamazsınız. İspanya ile burayı kıyaslayamazsınız. Dolayısıyla problem orada başlıyor. Bir tane Türk antrenör Avrupa'da çalışırsa bence ondan sonra oturup bir şeyler değişiyor diyebiliriz. Ben açıkçası biraz kriteri ondan görüyorum.
0: Evet, 16 haber bülteninin ardından voleybolu konuşmuştuk. İşte voleybolda bunu konuştuk. Siz eğer voleybolda üst düzey kurumlarda FIVB'de, VB'de işte veya SEV'de yönetici olarak yer alıyorsanız, ardından kurullarda bir spor adamınız varsa, ardından takımlarımız özellikle ilk dörde giriyorsa Avrupa'da, futbolda da bu yansıyacaksa, evet futbolda gelişiyoruz. Ama futbolda yansımıyorsa, voleybolda yapılıyorsa, evet biz şu anda voleybol ülkesiyiz.
1: Yani evet, yani bir kabul etmek lazım bu kötü şeyi. Biz voleybol ülkesi, evet. Voleybola şeyiz, yani uyumlu gözüküyoruz şu anda voleybolda, evet. Biz daha çok ilerliyoruz. Dolayısıyla futbolla ilgili dediğim gibi bazı gerçekler çok böyle ambalajlanıyor.
0: Evet.
1: İnsanları çok böyle duyguları üzerinden ilerlemeye çalışıyorum ama veriler gerçekçi değil. Hep söylüyorum, Türkiye Süper Ligi Avrupa ile uyumsuz veri açısından. Birbirini hiçbir şekilde örtmüyor ve bence hiçbir gerçek futbol, yani hem menajer hem teknik adam yani onların gözünden bizim gördüğümüz gibi gözüktüğünü zannetmiyorum ben.
0: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a Expertise. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a Expertise.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 17.38'i gösteriyor. Artık son 1,5 saatin içindeyiz ve önemli konuklarımız var. İşte onlardan biri TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte. Lütfü Özel, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi bir gün diliyorum.
2: Teşekkür
3: Her zaman ederim. Olduğu gibi iyi bir pazar günü dileyelim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi demin spor yazarı Okan Can'la Süper Lig'i konuştuk. Süper Lig'in Avrupa, hani ilk 5 ligle bağlantısı olabilir mi? O bağlantının, o ilk 5 ligin içinde yer alabilir miyiz konuştuk. Evet, kulüplerimizi konuştuk, sahalarımızı konuştuk, spor basınını konuştuk. Hani senin de ekleyeceklerin olabilir. Ama ben Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'i yönlendirmesini, yayınlarını, ardından...

0: yüzden biraz da hakemlerini konuşmak istedim. Çünkü sen yıllardır yazılarını ben okudum. TRT Spor'da yorumcu olmadan evvel de çok okudum. Çeşitli gazetelerde yazılarım vardı. Gerçekten haberi haberin midesinden, hani ağzından demiyorum, midesinden koparıp alan kişilerden birisin.
1: Bunu söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Bu gerçek. Bu düşüncelerim her zaman herkesin yanında söylediğim bir şeydir. Çok iyi bir gazetecisin. Federasyon, hakem ve spor basını olarak biz yeni sezona başlayacağız. Nasıl bir sezon bekliyorsun? Biz özellikle ilk 5 ligin arasında yer alabilir miyiz bu durumumuzla?
1: Şimdi ben tabii o arkadaşımızın söylediği sözleri yorumluyor pozisyonda olmayayım.
0: Yok, senin yorumların olarak.
1: Istiyorum. Yani hayır, sana bir şey demiyorum.
0: Evet.
1: Şunu kastediyorum. Bu konuyla ilgili spor medyasında insanların farklı farklı görüşleri olabilir elbette. Bu söyledin mi canım ya da bu düşünülür mü noktasına kadar gidebilir. İşte dolayısıyla dolaylı yollardan bir değerlendirme yapmak istedim. Tabii ki bizim futbolumuzun kalitesi gelen oyuncuların görece bu sezon örneğin daha iyi gibi kağıt üstünde görünmesinden kaynaklanan bir yükseliş olmaz bu. Bu sonuçta bir futbol takım oyunudur. Oyuncuların tek başına bir takımı ya da bir kulübü götüreceği bir oyun değildir aslında bakılışta. Yani hepimiz geçen sezon özellikle Osimhen dedik ama Galatasaray'ın diğer 10 futbolcusuyla Osimhen var oldu. Yoksa tek başına bir oyuncu bir takımı şampiyon yapar ya da daha iyi noktalara götürür gibi bir bakış açısı futbolun kendi özelindeki ya da kendi ruhuyla çok örtüşmeyen bir nokta olur. Ya da başka bir şeyle örneklendireyim. Salah geldiği için Trabzonspor sanki şampiyon olmuş gibi bir muamele yapılıyor. Salah'ın gelmesi çok çok çok değerli ve
0: aynı
1: büyük bir keyif alacağımı düşünüyorum sezon içerisinde maçları izlerken. Ama neye bağlı olarak konuşuyorum bunu? Transfer başarısı, ona ödenen ücret, şu bu vesaire, o noktalardan bakmıyorum. Baktığım nokta şu: Türkiye ile kimyasının uyuşup uyuşmayacağı, bir, iki, takımla kimyasının uyuşup uyuşmayacağı, üç, teknik direktörle kimyasının uyuşup uyuşmayacağı, önden bunlar büyük soru işareti, ne yapacak bakalım kardeşim şeklinde bir yorum değil bu. Bu durumun fotoğrafını çekmek, ona göre bir değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünmek adına söylüyorum. Ha, büyük bir keyif aldım mı? Çok büyük bir keyif aldım. Bunu bir kenara koyuyorum elbette ki ama amayı şöyle bağlayayım. Hani bizim üst seviyelerde bir ülke futbolu sunup sunmadığımızın ölçüsünü Avrupa maçlarında özellikle kulüpler düzeyinde zaten görüyoruz. Hani gidebildiğimiz yerlere en üstte daha nereye kadar gidebiliriz bilmiyoruz ama şöyle de sana bir değerlendirme yapayım Yüce. Şimdi bugün gazetelere bakarken transfer haberlerini okudum. Bir tanesi çok dikkatimi çekti. Arda Güler'e Paris Saint Germain 115 milyon
0: evet.
1: euro teklif etmiş.
0: Evet.
1: Real Madrid'e. Yazılan haberdeki bir cümleye göre de Mourinho buna evet diyebilirmiş şeklinde. Şimdi başka kulüplerinde Arda özelinde konuşmayacağım. Başka ülkelerdeki başka transferleri de kulüpler yaparken böyle 40, 50, 60, 70 milyon eurolar havada uçuşuyor. Çok rahat veriliyor. Bu ülke futbolunun kendi ekonomisiyle de doğru orantılı, ne ürettiğinizle de doğru orantılı bir şeydir. Hani sürekli Şampiyonlar Ligi finalinde olursunuz, patır patır paralar gelir, istediğiniz oyuncu istediğiniz şekilde alırsınız. Böyle bir şey mi üzerinde okumalıyız? Ya da takımların oluşturdukları kadroların ortaya koydukları futbol kalitesiyle birlikte bir şeyler yapmaya çalışmasıyla mı? Ama buradan başka bir kapı daha açarım. Lafı açıyor diyeyim.
0: Tabii ki.
1: O da şu: teknik direktör ve antrenör kapasitesini konuşmamız gerekir. Futbol aklı, futbol basit bir oyundur. Doğru. Yani çok basit kuralları var. İki kale, bir top ve oyuncular. Tamam, o topu kaleye sokmak bütün mesele de. Fakat ortaya koyduğunuz bütün işin altında oluşturduğunuz plan, strateji, zeka, akıl, ne diyorsan futbolun içini dolduracak kavramlar anlamında, onları da ortaya koyabilecek bir teknik adama da antrenörlere de ihtiyacımız var. Bunu şunun için açıyorum. Seninle daha önceki haftalarda bir kere konuşurken bunu bir ölçüde dolaylı diyeyim yine dile getirmiştim. Bizim antrenör sorunumuz var diye. Yani şimdi buraya o

0: yönetmeni getiriyorsun, Salah'ı getiriyorsun. Antrenörlerin isimleri üzerinden gitmeyeyim, yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Osimhen ve Salah'ı da siliyorum. Öyle diyeyim. Çok dünya yıldızı bir adamı getiriyorsunuz, takıma koyuyorsunuz. Fakat bunun bir örneğini de çok Beşiktaş'ta yaşandı. Bak bunu söyleyebilirim. Şöyle diyeyim. Gregorç diye bir teknik oyuncu gelmişti.
1: Evet.
0: Bizim için koca Şenol Güneş'i futbolunu eleştirmişti kaba oyuna karşı. Ya açık bir dille. Şimdi bunu yadırgadığımı ifade etmeliyim de. Ama bütün bunların hepsiyle doğru orantılı bir antrenör noktasında da birinin seviye atlamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizde antrenörlük, teknik direktörlük bizim antrenörlerimiz açısından baktığımız zaman çok egolu. Çok çok çok fazla egolu. Dolayısıyla işte Asensio'yla İsmail Kartal'ı neredeyse kapıştırıyor medya evet. üzerinden kamuoyu gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O zaman ortaya çıkan manzara o 5 majör ligle bizim aramızdaki mesafeyi daha fazla teorik olarak da ortaya koyuyor, pratik olarak da ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Bu bir. İki, araya sorun yoksa devam edeceğim.
1: Devam et, devam et.
0: Tamam. Şimdi iki, tabii ki ligimizin kalitesiyle doğru orantılı başka unsurlar da söz konusu. Sen hakem lafı ettin.
1: Evet.
0: Benim en çok dertli olduğum şey bu hakem meselesi. Şimdi Anthony Taylor geldi, tamam, tebrik ederim.
1: Evet.
0: Federasyonu tırnak içinde getirdiler ve ortaya koydular. Şimdi tanınıyor ki şu andaki meselenin üstüne gidecek ve bizim için sorun olan ne varsa hepsini bir güzel tıraşlayacak. Farklı, yepyeni, pırıl pırıl bir hakem ortamı oluşturacak ve bu adam İngiliz futbolunun ruhunu bilen bir adam, hakemlerin ruhunu bilen bir adam bizi tertemiz yapacak. Böyle bir şey olmayacağını iddia edebilirim. Başka görüşlerde olanlar var da benim gözlemim eğer 3-5 ay içinde Anthony Taylor bize benzerse devam eder. Kardeşim ben buraya nereden düştüm derse de gider. Yani ikisinin arasında net şey var. Grisi yok yani bunun. Benim açımdan siyah ve beyaz. Demek istiyorum ki bak iki tane hazırlık maçında bizim takımlarımızın hakem performanslarını konuştuk ve utandık.
1: Evet.
0: Kusura bakmasınlar yani bu
1: evet.
0: ağır bir kelime farkındayım da. Ama eğer lige de bunu yansıtacak bir kapasiteniz hala mevcutsa o zaman bizim o işte milyon eurolarla şunlarla bunlarla getirdiğimiz oyuncuların takımların şunların bunların bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bizim hakem noktasında ciddi bir sorunumuz var. Merke Başkanı'na da karşıyım, bu benim görüşüm. Onun iyi yönetemediğini, başarısız olduğunu ama hala da görevinde kaldığını sözleşmeyi de doğru orantılı biliyorum. Farkındayız, izliyoruz ama bir hakem ortaya çıkamıyor. Yani hakemlik ortaya çıkamıyor, yanlış söyledim. Hakemlik ortaya çıkamıyor, performans ortaya çıkamıyor. Ve biz sürekli bu hakem şu maçta acaba hangi takım lehine ne yapacak noktasında kaygıyla maçları izledik geçmiş sezonlarda. Bu sezonda böyle olur mu? Şunu diyeceğim. Hani sezon başı bütün hakemlere yüklenmenin bir alemi var mı kardeşim noktasında bir bakış açısı olabilir. Valla benim çok bu noktada bir karamsarlığım var. Umudum yok. Onu da iki hazırlık maçında örneklerini gördüm zaten. Dolayısıyla burada bir beklentim yok. Ama şimdi kulüpler de kendi haklarını yedirmemek için ekstra bir hazırlık içerisinde olduklarını da anlıyoruz. Yani sonuçta
1: evet.
0: daha önceki sezonlar gibi olmayacak şeklinde görüş ortaya atıyorlar. Bilmiyoruz ama şöyle diyelim. Biz yine de sezon hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz elbette ki. İki, federasyon nezdinde onu da sorduğun için
1: evet.
0: size getiriyorum. Şimdi federasyon elbette ki yani Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mevlüt Otyakmaz bunlar benim gözümde değerli insanlardır. Trabzonspor başkan vekilliğinden beri tanırım İbrahim Bey'i. Mevlüt Bey'i de uzun uzun yıllardan beri tanıyoruz. Onların niyetleri konusunda ortaya koymak istedikleri işler konusunda bir temelde bir sorun yok. Fakat icraat üzerinden değerlendiriyoruz. Örneğin bahis skandalı ile ilgili ortaya çıkmış olan ve federasyonu artık ceza kurmayı ilgilendiren bir tablo var ortaya. Niye ses soluk çıkmıyor? Bu sorgulanıyor, anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Bu sorgulandığı sürece o zaman sizin yaptığınız diğer iyi işler, başarılı işler varsa onlar da gölgede bırakmış oluyorsunuz. Buna benzer pek çok örnek sayabilirim. Çok da fazla bu anlamda da yüklenmeyeyim hadi sezon başı diye müsaade edeyim. Ama ortaya konulan mesele çok başarılı, çok aman aman bir Türk futbolu iklimi, Türk futbolu uçuyor havalarda, yükseklerde, uzay yolunda noktasında diyeceğimiz bir boyutta olamıyoruz. Bilinen sorunlar var, bilinen problemler var, öyle diyeyim ama çözüm noktasında müdahale bence tatmin edici değil. Hadi böyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Tatmin edici olmayınca da tartışmaların çok fazla olduğu bir durum ortaya çıkıyor.
1: Şöyle ki ben de 1972'de evimize televizyon girdi. İşte olimpiyat oyunlarını, özellikle mini olimpiyat oyunlarını seyrettik. Ardından da 1974'te de Dünya Kupası'nı seyrettik. Evet. Dünya Kupası'nda da medarı iftarımız, takımımız yoktu ama Doğan Babacan vardı. Hele bir Şili Batı Almanya maçında çıkarttığı, evet, çıkardığı kırmızı kartta Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartıydı. Çok değişik bir gurur içindeydik. Şimdi oralardan gelen bir insanız. Bazen bakıyorum da acaba diyorum hakem tartışmalarıyla hani cambaza bak gibi hakemlere göstererek acaba futbolumuzun çok değerli, çok ilgi çekici ve çok mücadeleci olduğunu mu ortaya koyuyoruz o programlarla? Bazen bu da kafamın arkasında soru işaretleri yaratmıyor değil. Lütfen
0: bak
1: sen.
0: Şimdi buna şunu ilave edeyim ben. Medyayı da söylediğin için.
1: Evet.
0: Bu da bir eleştiri. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına. Bunu ifade etmediyiz. Bizler de bunu zaman zaman hatalı bir şekilde kamuoyuna aktarma noktalarında kalıyor olabiliriz. Çok özen göstermemize rağmen. Olabilir bu. İnsanlık hali daha dikkatli olmayı gerektirir ama ders almamız da gerekir. Bunu ayrı bir kenara koyarak şunu diyorum. Şimdi bu medyanın yapısının değişmesiyle doğru orantılı. Yani bir dijital medya diye bir şey çıktı karşımıza.
1: Evet.
0: Bu kaçınılmaz bir durum. Evet. Bunu yaşıyoruz. Yaşanacak. Fakat ortaya çıkmış daha bacak kadar çocuklardan diyeyim. Teşbih de hata olmaz. Bak teşbih de hata olmaz.
1: Tabii ki. Geç bir kuşak.
0: Bacak kadar çocuklardan bu işin artık erbabı dediğimiz kelli ferli arkadaşlarımıza, dostlarımıza varıncaya kadar bir sığlıkla karşı karşıyayız. Bunun içinde kimse kusura bakmasın.
1: Evet.
0: Bak kendimi de katarak söylüyorum.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Kimse kusura bakmasın. Çünkü buradaki mesele bir tanesi çıkmış diyor ki bugün gördüm sosyal medyada bu diyor Galatasaray'ın işte şampiyon olmasını engellemek, Fenerbahçe'yi de şampiyon yapmak için herkes elinden geleni alttan alta yapmaya başladı diye bunu kamuoyunun önüne atmış.
1: Evet.
0: Adam, tamam mı? Evet. Şimdi ben bunu hangi saygıyla dinleyebilirim? Hangi saygıyla karşılayabilirim? Aa bu onun görüşü. Kimse de bir şey diyemez kardeşim. Nasıl diyebilirim? Diyemem ki, bu çok bir manipülasyon olduğu çok açık. Bu yani aslında ciddi biçimde kargaşa yaratabilecek görüşler, bakış açıları bunlar. Dolayısıyla medya üzerinden nedir sorun? Denetim olmaması tabii ki. Denetim derken bütün yayınları takip edip de ortaya çıkartıp da ceza kesmek anlamında mı algılamalıyız, yoksa başka bir yol var mı bilmiyorum ama bizim mesleklerimizin, işlerimizin örgütleri var. TSYD'si var, Gazeteciler Cemiyeti var. Oraların da bu işlerin içerisinde olması gerekir. Sadece hukuk düzeni içerisinde yapılacak bir iş değildir bu derim. Ama medyanın şu andaki spora müdahalesi, özellikle futbola müdahalesi bence sabır taşı falan bırakmadığı kanaatindeyim. Çünkü hiçbir denetim yok, hiçbir bir öz eleştiri yok, hiçbir kendini kontrol yok. Neye canı istiyorsa insanların, bizim 5M1K diye delirdiğimiz
1: evet.
0: Kavramın uzaktan yakından alakası olmayacak şekilde yorumla kamuoyuna aktarılan görüşler olarak çıkıyor ortaya. Vallahi bundan da çok büyük rahatsızlık duyduğumu ifade etmeliyim. Yani bu da her insanlar takım tutabilir. Doğrudur.
1: Tabii ki.
0: Elbette ki bunda bir anormallik yok. Hani kantarın topuzu arada sırada kaçabilir de, bak bu da anlaşılabilir bir
1: evet.
0: şey ama bu mütemadiyen sürekli bir teriye hiç bitmeden bir şeyin algısını oluşturma çabası gibi görünen bir tabloda artık rahatsızlık veriyor. Şunu da söylemediğim yüce. Eskiden bu işte, hatta bir genel yayın yönetmeni söylemişti, bunlar pembe yalanlar, dolayısıyla hani biraz da hoşgörüyle bakın şeklinde bir değerlendirme yapmıştı büyük bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Biz o zaman da parlamıştık, bu nasıl olur ya, yalan haberlerine böyle bir şey denir mi kardeşim diye. Fakat şöyle bir şey yaşıyoruz şu anda. Yani bu sadece basit bir transfer haberi noktasında işi sayfalara, ekranlara ya da işte monitörlere yansıtma görüntüsü değil bu artık. Bu alenen süreci kendi birikimleriyle tırnak içinde algı operasyonuna dönüştürüp yönetme çabası gibi görülüyor. Alenen
1: evet.
0: futbolu yönetmeye kalkışıyor bazı arkadaşlarımız. Buna da karşıyım. Onu da söylemeliyim.
1: Özellikle ben şöyle düşünüyorum.

0: etmiyorum. Eskiden spor yazarları vardı, köşe yazarları vardı. Son zamanlardaysa spor duyumcuları var. Ve duyumcular duyduklarını dedikodu şeklinde konuşarak insanları etkiliyorlar. Ben onları artık spor yazarı değil, spor duyumcusu diyorum Lütfü Özel.
1: Hayır, biraz önce dediğim cümleyi sen de başka cümlelerle teyit etmiş oluyorsun. 5N1K diye de diyoruz dedim. Evet. Yani bunun üzerinden yorum yapabilirim. Bunun dışından ortaya çıkan tabloyu yorumlamakta imtina ederim, öyle söyleyeyim. Tabii. Yani tabii, demek istiyorum ki ortada bir haber kavramının ya da bir haberlik şeyin oluşması lazım. Duyduğuma göre ne demek ya, böyle şey olur mu aşkına?
0: Ama duymamışsın, yok öyle bir şey.
1: Hayır, bunların çoğu da... Ha bir de şu, bizde edinilen bilgiye göre, gelen haberlere göre. Yani bunu şöyle diyeyim, belki kamu, sen biliyorsundur, Ankara İletişim Fakültesi'nde ben ders veriyorum.
0: Evet, biliyorum.
1: Vallahi oradaki çocuklara bunları her sene anlatıyorum. Sakın böyle olmayın, sakın böyle yapmayın diye, ama emin değilim yerini bulup bulmadığından, öyle söyleyeyim.
0: Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Lütfü Özel. El ele, emeğine sağlık.
1: Oldu biraz.
0: Efendim?
1: Dertleştik gibi oldu biraz.
0: Dertleştik. Şimdi evet, esasında şöyle bir durum var. Spor taraftarları, sporun, futbol taraftarları bizim programlarımızı dinleyerek esasında kendi düşüncelerini de test ediyorlar. Bu anlamda bu güzel oluyor bizim dertleşmelerimiz.
1: Ben söyleyeyim sana.
0: Efendim?
1: Beğenmeme ihtimalleri yüksek diyorum.
0: Bence beğenme ihtimalleri yüksek. Bak ben her zaman öyle söylüyorum. Diyelim. Bana gelen mesajlar böyle. Çok teşekkür ediyorum. Bak, ellerine, emeğine sağlık.
1: Hakkım var mı? Bir cümle var mı?
0: Efendim?
1: Yüce, bir cümle söyleyeceğim.
0: Tabii ki. Tabii ki. Bak, ne demek?
1: Bizim sporla ilgili olduğumuzun belki de başka bir boyutta örneği olsun bu. Modern petantonda evet, İlke Öz Yüksel Avrupa şampiyonu oldu.
0: Dün yarım saat konuştum en az.
1: Ne kadar değerli bir şey. Çok. Bunu söylemezsem kendimi eksik hissederim. Doğru. Bunu da söyleyeyim. Hem ülke sporuna hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun, öyle diyeyim.
0: Özellikle Lütfü Özel, şöyle bir şey var. Biliyorsun biz de TRT Spor'da başlamıştık o dönemde. TRT evet, Spor'da 17-18 yaşındaydı İlke Öz Yüksel. O zaman evli
1: evet,
0: değildi.
1: Ben de tanırım o zamanlardan.
0: Evet,
1: evet,
0: evet. Ne kadar büyük bir başarıya imza attı biliyor musunuz? Ve modern pentatlon 30 yaşın üstünde daha değerli oluyor. Ve tecrübeyle ve birikimle. Bu yaşta
1: bir branştan bahsediyoruz.
0: Evet, komple bir branş ve çok büyük efor sarf edilen bir branş. Gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. İnşallah onun arkasından 2-3 sporcumuz daha gelir. Erkeklerde de 2 finalistimizin olduğunu
1: evet,
0: biliyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Ama yani kendi tırnaklarıyla kazdı, oraya geldi. Yani ben evet, katkıları
1: zaten
0: oldu.
1: Evet.
0: Federasyonun olduğu, bakanlığın oldu ama
1: tabii,
0: yılmadı.
1: Tabii. Evet, bunu da hatırlatmış olalım biz izleyenlere.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben kolay gelsin, ederim, başarılar
1: diliyorum. İyi günler diliyorum, sağ olun.
0: Sağ olun. Efendim, TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Saatimiz 18.02'yi gösteriyor. Artık son bir saatin içindeyiz spor gündeminde. Bildiğiniz gibi 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başlamıştı. 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kolay gelsin Yüce Bey.
2: Sağ olun. Haftaya daha doğrusu önümüzdeki cuma günü Süper Lig başlıyor. Şimdi artık çok az bir sene, çok az bir gün kaldı ve yeni sezon başlayacak. Şimdi hazırlık maçları var, Avrupa Kupası maçları var, jübile maçları var, hepsini seyrediyorsunuz. Şöylelikle bir genel olarak takımları nasıl değerlendiriyorsunuz yeni sezona? Hani dört büyükler, evet dört büyükler yine şampiyonluk için mücadele edebilecek. Peki hani daha evvelki sezonda gördüğümüz gibi Bursaspor gibi Başakşehir gibi bir takımı daha yukarı mesela geçen sene Samsunspor gibi yukarıyı zorlayacak olan bir takımımız var mı?
3: Keşke olabilseydi ama biraz zor gözüküyor Yüce Bey. Çünkü takımlar planlamalarını yaparken belki Göztepe'nin işte kendine has bir planı var istikrarlı bir şekilde. Kadro istikrarını da koruyarak aynı zamanda teknik direktörüyle de birkaç yıldır hatta 3-4 yıl evet istikrarlı bir şekilde onunla çalışarak her yıl kadrosundan 1-2 tane sivrilen oyuncuyu iyi paralara

transfer olmasını sağlayarak kulübün kasasına para sokmayı da bu anlamda becererek yoluna devam ediyor. Yine çok genç, 19-20-21 yaşında yarınları olan yetenekli oyuncuları bulup getiriyor. Yani

0: kalma planlamasıyla başlıyor dört büyük takımın dışındakiler. Belki bunların içinden Başakşehir'i ayırt edebiliriz. Başakşehir'in daha büyük hedeflere doğru planlandığını, organize olduğunu, buna uygun transferler yaptığını görüyoruz, biliyoruz da. Ama onlar da bir hayal kırıklığı yaşadı maalesef. Ülke futbolu adına da doğrusu ben de çok üzüldüm. Geçebileceği kalite olarak üstün oldu bir rakibe karşı. Geçebileceği bir turu maalesef geçemedi. Ama Başakşehir takımının ligdeki alacağı derecenin yine iyi noktalarda olacağını düşünüyorum. Samsunspor da birkaç yıldır bir planlama içinde Avrupa kupalarında oldukça başarılı oldu. Ama Avrupa kupaları konsantrasyonuyla ligde bir önceki sezonki başarısını tekrarlayamadı. Orada da oyuncu sirkülasyonu oluyor. Ama bir futbol aklıyla yönetiliyor. Aynı ekolden gelen teknik adam değişikliği yapılsa bile aynı ekolün teknik adamlarından devam ederek fazla bir değişime gitmeden oyuncuların uygunluğu ve adaptasyonunu kökten değiştirmeden yol aldığı için onlar da başarılı olmaya devam edecektir. Yani bu bugünden yarına olmayabilir ama yarınlarda Samsunspor'un, Göztepe'nin bu anlamda başarılı olacağını düşünüyorum. Yani hedeflerini büyütebileceklerini ve bunun da derece olarak da daha yukarılarda yer almalarını sağlayabileceğini düşünüyorum. Fakat bunun dışındaki takımlar, özellikle alttan gelen takımların ilk sezonu oldukça zor geçiyor. Çünkü birçok yeni transfer, bir sezon önceden kalan oyuncularla bunların harmanlanması, Süper Lig atmosferine uyum gibi birçok handikap oluyor. Ve genelde teknik adam değişikliğine gidiliyor. Yani belki Çorum FK bunu yapmadı ama genelde alttan gelen takımlar hemen teknik adamlarını değiştirerek farklı bir oluşumun içine girebiliyor. Kısacası bunu şöyle özetleyebilirim. Yani dört büyüğün dışındaki takımlarımızın durumunu. Önce küme düşmemek adına lige kalıp orada istikrarı yakalamak adına bir oluşum sergiliyorlar ama bu her yıl tekrar ettiği için bir anlamı olmuyor. Biraz önce ayırt ettiğim gibi Göztepe, Samsun örneklerini eğer gözlemleyerek bu yola kanalize olursalar o zaman bizim ligimizin seviyesi de Avrupa'daki önemli liglerin seviyesine doğru yaklaşacak. Çünkü dört tane takımı sadece birbirini zorlayarak bu ligde başarılı kılamazsınız. Yani diğer takımların da her an bu başarının içinde olabilmesini sağlamamız lazım. 99 puanla övünemez kimse o zaman. Çünkü oynadığınız rakipler aranızda fersah fark var. Yani biri 99 aldık diyor, öbürü biz de 102 aldık diyor. Hayır. Eğer bu alttan gelen takımlarımız daha doğru ve akılcı yönetilebilirse, kendi ekonomilerine uygun kadrolar oluşturup istikrarı sağlayabilirse, futbolun günümüz gerçeklerine uygun teknik adamların bakış açısıyla ve doğru teknik adam seçimleriyle bu olaya kanalize olurlarsa elbette ki bunu başarma şansları artacaktır. Diğer taraftan dört büyük takımın her yıl sansasyonel transferlerle kulüp istikrarını, oyuncu istikrarını tam yakalayamadan her sezona yeniden başlaması son dört sezon istikrarlı giden Galatasaray'ın şampiyon olmasına neden oldu. Yani diğer takımlar onu zorlayamadı. Bir tek Fenerbahçe başa baş gitti. Orada da zaman zaman yaşanan kendileri içinde aslında başarabilecekleri noktada kolay nasıl söylüyorum kırılganlıklarıyla bazen yaptıkları büyük teknik hatalarla yani teknik anlamda saha içi hatalarla
1: özellikle idarecilik anlamında da Fenerbahçe'de çok büyük hatalar oldu. Şöyle ki hani evet. Stoper eksikken santrofor aldılar. Santrofor eksikken sağ bek aldılar. Gerçekten hani böyle hatalar da çok fazla oldu Fenerbahçe'de. Onun için Fenerbahçe bunu Galatasaray evet çok güçlü ama kendi başkan ve idareciler anlamında yaptıkları hatalar da bunu bu noktaya getirdi.
0: Evet ama burada şöyle bir şey var. Yani seçmiş olduğunuz teknik direktörün dirayetli duruşu, gerçekten evet. Neye ihtiyacı olduğu konusundaki kararlılığı yönetimi ikna etme becerisiyle birleşmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani biz şimdi İsmail Hoca'nın bu sezon başlangıcını ben şahsen iyi buluyorum. Özellikle son müsabakadaki oyun performansını çok doğru etkili buluyorum. Umarım artarak devam edecektir. Ama İsmail Kartal geçmiş yıllarda yine çok başarılı olduğu dönemlerde dirayetli davranamadığı durumlarda önemli şeyler kaybetti ve Fenerbahçe kaybetti. Yani Türkiye Kupası'nda genç takımla çıkmayı engelleyebilirdi Fenerbahçe ama daha çok da Panathinaikos'la oynanan, yanlış söylemedim değil mi?
1: Olympiakos. Avrupa Kupası. Olympiakos.
0: pardon özür diliyorum.
1: Estağfurullah.

0: Olympiakos'la oynanan o müsabakanın çok ciddiye alınarak oynanmasıyla Fenerbahçe başka bir boyutta olacaktı Avrupa'da. Kesinlikle bu kadro kalitesine sahipti ve o dönemdeki oyunu da buna uygundu.
1: Tabii.
0: Bu kayıplar demoralize olmasına ve onun da lige yansımasına neden oluyor.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: Yöneticiler ne kadar baskın karakter olursa olsun, hocalar pozisyonunu kaybetme endişesi duymadan ortaya bir irade koyarak kararlı bir şekilde taleplerini ortaya koymak zorundalar. Yani bunu koymadığınız zaman yarın ilk terk edilecek olan sizsiniz. Nitekim bugüne kadar böyle oldu. Yani biz yönetimle iyi geçiniyoruz. Onların dediğini yaptım. Ne yapalım?
1: Evet.
0: Ama işte kol kırılsın yeni içinde kalsın. Kalmıyor. İlk siz yolcu oluyorsunuz ve takım da başarılı olmuyor. Çünkü siz teknik olarak o anda en iyi bildiğini düşünen idareciden daha iyi düşünürsünüz. Ben buna inanıyorum Yüce Bey. Yani
1: çok
0: bir teknik
1: doğru.
0: Adam takımın başında uzun süre beraberse ve o takımın organizasyonuyla o ilgileniyorsa en iyi konu gece gündüz onu düşünür. Yani hele hele Fenerbahçe gibi bir takımın başında teknik direktörseniz bunu baştan savma şansınız yok. Yani el yordamıyla yapma ihtimaliniz yok. Zaten etrafınızda bir teknik ekibiniz var. Onların da desteğini alıyorsunuz her ne olursa olsun. Ama siz gece yatarken sabah kalktığınızda sürekli en iyisini yapmayı düşünürken sizin düşündüğünüz, gördüğünüz birçok şeyi üstün körü bunu da böyle yapalım diyen insanlar zaten düşünemez. Onların daha iyi düşündüğünü, siz düşündüğünüzü hata yaparsınız. Bence tabii ki bunlar var. Bu sezon için Fenerbahçe'nin şu ana kadarki gidişatının doğru olduğunu görüyoruz ama hala kadrosunda tamamlaması gereken eksikler var. Bunun içinde transfer arayışı var. Sanırım bazı konularda da geç kaldı. İşte oyuncu seçimiyle ilgili elde kalanlar üzerinden bir tespite doğru gitmekteler. Bu ne kadar yararlı olacak? Bu tartışılır. Bana göre çok yararlı olmayacak. Yani Palas Panduras Lukaku'yu getirmenin Fenerbahçe'ye evet alternatif bir santfora daha sahip olmasına neden olacaktır. Lukaku da elde olsun hiç olmazsa çalışır bir yandan hazırlanır. Ne olur ne olmaz diye transfer yapamaz Fenerbahçe. Fenerbahçe net oyuncu almalı.
1: Sayın Şentürk ben şöyle bir bilgiye sahibim. Gerçekten bu bilgiye sahibim.
0: Evet.
1: Şimdi Lukaku'nun menajeri Fenerbahçe kulübünü arıyor. Diyor ki Lukaku formda, hatta videosunu da yolluyor. Lukaku formda, size gelebilir diyor. Bunun üzerine bütün spor kanallarına ve spor servislerine haber veriyor. Biz Fenerbahçe ile anlaşıyoruz. Ve bunun üzerinden Fenerbahçe'nin hiçbir şeyi yok, bir teklifi yok. Ve bunun üzerinden başlıyorlar konuşmaya. Fenerbahçe de diyor ki evet diyor, bir fiyatınızı öğrenelim. Ne kadar bir fiyatınız var? Ardından kulübünüz ne kadar? Fiyatta anlaşıyorlar. Kulüp ne kadar istiyor diyor. O da 16 milyon euro. Biz diyor 7-8'in üstünde vermeyiz. Bununla başlıyor. Ama esasında şu, diğer pazarlık yaptığı transferde santrafor ya da forvetlerle para kıyaslamasını yapabilmek için bu teklifi alıyor veya soruyor. Emin
0: güzel,
1: olun bu
0: çok,
1: böyle yani alacağından değil.
0: Çok akıllıca elbette ki yani elinde hep menajerlerin kozu olmayacak. Burada
1: evet.
0: Da Fenerbahçe yönetimi
1: evet.
0: Elinde koz bulundurmak istiyor.
1: Çok
0: yani kozu
1: doğru.
0: Olsun istiyor. En azından yarın kardeşim siz böyle diyorsunuz ama Lukaku gibi Avrupa futbolunun çok değerli bir santrforu bu kadar istiyor diyebilir.
1: Evet.
0: Yani o da bunu kullanabilir. Bu
1: evet.
0: Çok doğru, mantıklı. Ama diğer şekilde olduğunda takım için problemleri başlatabilecek
1: tabii.
0: Bir transfer haline gelir.
1: Tabii.
0: Oysa Fenerbahçe'nin şu anda elinde sağlıklı olduğunda çok etkili olacak bir santforu var. Vedat Muriç'i çok göz ardı ediyoruz. Spor basını yani Vedat Muriç'i yok sayıp oraya bir tane daha öne geçecek bir birinci santfor aramaya başladı. Olabilir. Fenerbahçe böyle büyük bir camia, böyle büyük bir kulüp, çok önemli bir futbol takımına sahip. Elbette ki böyle bir oyuncu oraya transfer edebilir. Ama elindeki oyuncuyu göz ardı ederse yanlış yapar. Bu oyuncu Fenerbahçe'deyken ortaya koyduğu performans belli. Bu oyuncunun en son sezon İspanya Ligi'nde attığı gol sayısı ve bizim orada izlediğimiz maçlardaki performansı, hatta Real Madrid'i yendikleri maçtaki performansını
1: evet.
0: en sıcak onu hatırlıyorum ben izlediğim için. Ortada. Şimdi bu oyuncunun değersizleştirmesine engel olmalı Fenerbahçe kulübü. Yani spor basınında bunun böyle dalgalanarak devam etmesi Vedat Muriç'in yeniden kendini kanıtlama moduna sokmasını gerektirir mi acaba diye mesela ben bir futbol sever olarak
1: evet.
0: En azından endişe duyabilirim. Çünkü iyi bir santfor, değerli bir aidiyet duyan, Fenerbahçe'ye gerçekten aidiyet duyan ve her şeyini ortaya koymaya hazır bir kimlik, kişilik, karakter. Onun için tabii ki ilave transferleri yapılmalı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki gidişatı bu anlamda diğer kulüplerden daha önde gözüküyor. Bunu söylemeliyim. Beşiktaş'ın yapılanmasını da son derece doğru buluyorum ama eksikleri olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim, teknik olarak baktığımda sol bek pozisyonda ciddi bir sorunu var. Oradan pozisyonlar veriyor, vermeye de devam edecektir.
1: Çok.
0: Rıdvan'ın orada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ottara'nın hem acemi hem defansif anlamda güçlü bir oyuncu olmadığını gördüm. Son maçta paniklediği için oyundan atıldığını düşünüyorum. Ben hoca olsaydım, yani bunu lütfen yanlış yorumlamasın dinleyiciler ve siz.
1: Evet.
0: Gerçekten maç oynanırken Ottara atılmadan 5 dakika önce artık al bunu, yanımdakilere bunu söyledim. Yani
1: evet,
0: bu panik yaptı, o çalımı yedi, rakip karşı karşıya kaldı, ikinci kez oyundan düştü, hata yaptı. Artık her an gole neden olabilir derken kırmızı karta neden oldu. Dolayısıyla Beşiktaş takımının da eksiklerini, özellikle iyi bir santrfor ve Trossard'ın da devreye girmesiyle çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Trabzonspor için daha farklı şeyler söylemeliyim. Son oynanan Jubile maçında gördüğümüz Trabzonspor, lige bir hafta kalmasına rağmen ortaya koyduğu performansa doğrusu hayal kırıklığı yarattı. Tabii bunun birçok nedeni olabilir.
1: Tabii.
0: Bunda Salah etkisi de olabilir Yüce Bey. Yani genel anlamda bir konsantrasyon bozukluğuna neden olduğunu düşünüyorum. Teknik adamın bile konsantrasyonunun bozuk olduğunu gözlüyorum. Buna şöyle örnek verebilirim. Kaledeki genç kalecinin ısrarla, eminim ki teknik adamın çalışmaları ve önerileriyle kaleden oyun başlatılıyor ve sabırla, acele etmeden, son ana kadar bekleterek topu ayağından çıkartması isteniyor ki bunu böyle uyguluyor. Ama eğer rakibiniz size orada baskı yapıyorsa ve her seferinde bununla başarılı olup topu kazanıyor ve sizin kalenizde ciddi pozisyonlar yaratıyorsa, siz onu değiştirmelisiniz. Kaleciyi değil, oyunu değiştirmelisiniz.
1: Evet.
0: Şimdi bunu daha önce kalede Onana olduğunda inisiyatif kullanarak direkt Onaşio bu topu kullanıyordu. Yani bu sıkıntının ne olduğunu gördüğünde, o deneyimiyle üst üste bu toplar kayboluyor. O zaman ciddi bir geçiş yaparak en az 6-7 tane rakip oyuncuyu oyundan düşürerek bir yüksek topla öndeki oyuncuyu buluşturup bu oyunu devam ettirebiliyordu. Ama o genç kalecinin bunu düşünme şansı yoktu. Nitekim hatalarından biri gol oldu.
1: Evet.
0: Diğerleri gol olmadı. Bu anlamda konsantrasyon eksikliği olduğunu düşünüyorum. Göztepe'de lige bir hafta kala hazırlık maçı yapılabilecek en zor takımdı doğrusu.
1: En sert.
0: Bir lig maçı atmosferinde oynadı. Sert, topa karşı sert tabii ki, baskılı,
1: evet,
0: kazanma arzusuyla. Dolayısıyla Trabzonspor son görüntüsü iyi olmamakla birlikte özellikle Salah'ın da takıma katılmasının vereceği moralle ve bu son maçın uyarısıyla daha iyi bir noktaya doğru evrilebilir diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi özellikle yeni çıkan takımlardan var mı beklentiniz bu sene özellikle?
0: Şöyle söylemeliyim Yüce Bey, yani çok emin olmadan, çok sağlıklı,
1: evet,
0: analiz yapmadan kafamda bunlarla ilgili bir takım şeyler söylemek biraz havada kalabilir.
1: Evet.
0: Bunu çok tercih etmiyorum doğrusu.
1: Evet.
0: Bunun için her takımın bir iki maçını izlememiz gerekiyor. En azından bir lig maçını izleyerek,
1: evet,
0: içinde bulunduğu durumu daha sağlıklı yorumlayabilirim. Elbette fikrim var. İzlediğim takımlar da var. Yani hasbelkader belli bir oranda. Yaptıkları transferlere de baktım ama diğer takımlarımız kadar onları izleme şansım olmadı doğrusu. Çünkü onlarla ilgili yayın da o kadar çok sık rastladığımız bir ortam bulamadık. Onun için ben onlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Biliyorum ki hepsi son derece heyecanlı. Ligin ilk maçının gelmesini bekliyorlar. Özellikle Çorum Futbol Kulübü'nün ilk maçını geçen senenin şampiyonuyla oynayacak olması takımdan ziyade taraftar üzerinde çok inanılmaz bir etki yaratmış durumda. Bu ve benzeri canlılık, hareketlilik, futbolun güzelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir takım enstantaneleri ben de merakla bekliyorum ama sorunuza çok net cevap veremeyeceğim doğrusu.
1: Peki hani Ankara'da yaşıyoruz. Gençler Birliği de Ankara'nın takımı. Gençler Birliği'nde tabii ki seyretmedik daha. Transfer yasağı var. Evet, transfer yasağını yok etmek için de uğraşıyorlar ama Gençler Birliği için beklentiniz nedir? Metin Diyad'in devam ediyor. Transfer yapmaya çalışıyorlar ama transfer yasağı olduğu

0: için çok büyük sıkıntılar var. Nasıl bir Gençler Birliği bekliyorsunuz? En azından maçlarını seyretmesek de.
1: Evet, tabii ki yine de Gençler Birliği ile ilgili bir bilgiye sahibim. En azından şunu söyleyebilirim. Sezon bitiminde sahip olduğu kadrodan daha geride olduğunu düşünüyorum Yüce Bey. Çünkü kalecisi, kanat oyuncusu Metehan dün Trabzonspor'la oyunun ilk yarısında oyuna girdi ve etkili oyunculardan birisiydi doğrusu. Ki Gençler Birliği içinde çok önemli bir oyuncuydu Metehan Mimaroğlu. Kalecisi Portekiz milli takım kadrosundaki bir kaleci. Ve ikinci kalecisi şu anda birden ismi aklıma gelmedi. Bütün bu oyuncularını kaybetti. Buna benzer önemli oyuncularını kaybetti. Bunların yerini dolduramadığı sürece Gençler Birliği'nin hazırlık maçlarının sonuçları üzerinden yorum yapmak doğru değil. Ama iyi sonuç alamadığını da görüyoruz. Yani maç sonuçlarına baktığımızda iyi neticeler alamadığını da görüyoruz. Tekrar yeni yönetim yine eski başkan yönetime gelerek revize etti. Şimdi nasıl bir planlama yapacak bilemiyorum ama geçen sene yaşadıkları çok önemli bir ders var. Yani ligin son maçında ligde kaldılar. Adeta birincilik şampiyonluğunu ikinci kez yaşadılar. Yani bir sene önce birinci lige çıkmışlardı. Sanki bir kez daha şampiyon oldular ki hayati önemdeydi son maçları. Ankara'nın kalan tek takımı.
0: Evet.
1: Hepimiz onun çok başarılı olmasını istiyoruz. Mazisi çok güçlü. Ama sanırım sanki çok iyi yönetilmiyor. Ve aslında o rekabetçi başkanlık ortamı da sağlanmıyor. Yani biri geliyor, yönetime aday oluyor, başkan oluyor ve belli bir süre sonra o gidiyor, bir başkası geliyor. Yani kısa sürede bir yıl içinde 3 başkan ve yönetim oldu. Bu tekrar seçildi, aynı başkan 4. kez geldi ama 4 kez buna başvurduklarına göre bu kadar sık yönetim değişikliği, başkan değişikliği bu organizasyonu sıkıntıya soktu. Metin Diyadi'nin takımın içinde olmasının geçen sezon takıma nasıl olumlu etki yaptığını gördük.
0: Tabii.
1: Yani takımın kümede kalmasında en büyük faktör Metin Diyadi'nin tekrar takım başına gelmesiydi. Bunu dost, düşman, herkes artık kabul etmeli. Bu bir gerçek. Yani takımın hem hücrelerine kadar çok iyi bilmesi, hem oradaki yöneticilerle çok uzun yıllardır dostlukları, her ne kadar araları bozularak ayrılmış olsalar da geriye döndüğünde hepsinin ruhunu bilmesi, daha önce çalışıp belli bir oranda başarı yakaladığı aynı oyuncularla ve arada gitgellerin olduğu, başka hocaların gelip gittiği dönemlerin olumsuzluğundan sonra oyuncuların da olaya dört elle sarılması, hocalarına inandıkları için, hocalarının ona onlara o inancı tazeleyip enjekte ettiği için tekrar o performansı yakalayabilmişlerdi. Bence bu sezon içinde Metin Diyadi'nin az oynayan, oynamayan, altyapıdan gelen bazı genç oyuncuların devreye sokulması konusunda da diğer olabilecek her teknik direktörden daha cesur olduğunu düşünüyorum. Çünkü Metin Diyadi'nin çok uzun yıllardır oraya ait. Hatta Metin Diyadi'nin ilk antrenörlük yıllarında altyapıda top takım hocalığı yaptığını çok iyi biliyorum. Çünkü o dönemlerde karşılıklı da Ankara Gücü top takımını ve altyapı sorumlusu olarak çalıştırdığım için karşılıklı maçlarımız da vardı. Dolayısıyla oraya kendine ait hisseden, oradan oyuncu yetiştirmenin kendisine mutluluk vereceği bir teknik adam. Ama şunu söylememiz lazım. Teknik adamın becerisi de başarısı da ne olursa olsun elindeki kadro kadar bir planlama yapabilir. Yani maksimal oranda başarı elde etse bile eğer kadronuz çok yetersizse sizi bir yere götüremeyebilir.
0: Özellikle Sayın Şentürk, Metin Diyadi'ne ben de çok güveniyorum. Metin Diyadi'ni takip ettiğim hem futbolculuğunu izledik sahada, hem de teknik direktör olarak Ordu Spor'da ve diğer takımlarda neler yaptığını gördük. En azından Gençler Birliği'ni de altyapısından itibaren biliyor, sizin dediğiniz gibi. Ve ben şuna da güveniyorum. Birçok futbolcusu evet kayboldu, gitti ama altyapıda özellikle Gençler Birliği Trabzonspor yarı finalinde 2-1 kaybettiği maçta çok önemli 2-3 oyuncusu vardı. 17-18 yaşında. Evet diyebilirsiniz. Evet 17-18 yaşında ama bunlar ne kadar sürdürülebilir başarı olur. Ama bu futbolcuları da ekleyecek olursak biraz daha yeteneği gelişmiş olarak bu takıma katkıda bulunacağını düşünüyorum ben. Özellikle stoper Arda ve o golü atan futbolcusu Elk Arda, çok beğendiğim iki futbolcuydu Gençler Birliği Trabzonspor maçında.
1: Yüce Bey, oyuncunun yaşı gerçekten önemli değildi.

0: Yani dünya futbolunda bakıyoruz bugün. Evet. Çok önemli oyuncular. Evet. Çok genç yaşta ortaya çıkıyor ve onlara o forma veriliyor. Onlar da sahada bunu çok iyi bir şekilde taşıyor. Hızla da yükseliyorlar. Bizim ülkemizde Süper Lig'de bu genç oyunculara şans verme oranı çok düşük. Ama evet, şöyle bir durum var. Hangi takımın başı sıkışırsa, transferi kapanırsa o takım altyapısına dönmek zorunda kalıyor.
1: Doğru.
0: Ve orada o yetenekli gençlerin sivrilme zamanı da genelde bu dönemler oluyor. Ankara Gücü düşüşe geçmeye başladığında, transferi kapandığında, birincilik Süper Lig'den itibaren,
1: doğru,
0: sürekli altyapıdan gelen oyuncularla çok inanılmaz bir kadro yapmış oldu. Belki o seviyeyi taşıyamadı bu oyuncular ama bu oyuncular daha sonra Süper Lig'in birçok takımında görev aldı. Yani aslında potansiyelli, yetenekli oyunculara bazen de böyle zorluklarla karşılaştığımızda şanslanıyoruz. Şimdi Gençler Birliği için tabii ki transferin kapalı olması bir şanssızlık. Ama bu genç oyuncular için de böyle bir durum büyük bir şans. Umarım Metin Diyadin gibi o gençlere değer verecek, onlara orada o fırsatı tanımaya hazır bir teknik adam varken, bu transfer açmazı olduğu dönemde bu gençlerin de dört elle sarılarak yeteneklerini, biraz da önce sizin bahsettiğiniz gibi o özel değerli oyuncuların, gol atan, stoper, evet ben de çok iyi hatırlıyorum.
1: Çok.
0: Bu oyuncuların, o günlerde de konuşmuştuk. Evet. Belki başkaları da vardır ki Gençler Birliği'nin altyapısında her zaman iyi oyuncular mutlaka bulunur. Onların da bu şansı yakalayarak hem Türk futboluna hem Gençler Birliği'ne yarınlar için hızlı adımlar atmasını ben de diliyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Şentürk. Kolay gelsin. Güzel bir hafta, güzel bir sezon bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Unlu mavilerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mavi ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.33'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimizin artık son dakikaları içine girdik. Son 28 dakikadayız ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven şu anda telefon hattımızda. Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni sezon başlıyor. Çok az bir süre kaldı. 5 gün sonra bir merhaba diyecek Trendyol Süper Lig'de sezon 2026-2027 sezonu. Beklentiniz nedir? Nasıl bir lig görüyorsunuz, öngörüyorsunuz bu sezon?
2: Evet, şimdi son 4 yılda Galatasaray'ın birinci, Fenerbahçe'nin ikinci olduğu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un, ki Trabzonspor geçen yıl biraz daha son 4-5 haftaya kadar da potanın içerisinde kaldı ama genelde Trabzonspor'la Beşiktaş'ın da Ekim-Kasım ayında havlu atar gibi oldukları bir lig periyodu izledik. Arada parlayan takımlar oldu. Samsun Spor gibi, Göztepe gibi, Başakşehir gibi. Bu takımlar, işte Samsun 3. oldu 2 yıl önce, ki çok önemli başarıdır diye düşünüyorum. Göztepe hep zorluyor, Avrupa yapmak için çaba sarf ediyor. Başakşehir hep potanın içerisinde kalıyor, 4-5 yapıyor, Avrupa'ya gitmeye çalışıyor ki gidiyor ama işte elemeleri geçemedi, elendi. Yani bu şekilde bir üst tarafın şekillendiği ligi izliyoruz son 4 sezondur. Galatasaray 1 olur, Fenerbahçe 2 olur. İşte araya sıkışabilirse Samsun, Göztepe, Başakşehir zorlar. Beşiktaş, Trabzon'la da, Trabzon'la Beşiktaş'la 3'le 4'ü paylaşırsa gibi.

0: durum oldu. Artık bu bunun kırılması gerekiyor. Yani şöyle, evet, yine Galatasaray şampiyon olacaksa yine olsun, ayrı konu da. Ya bir mücadele gücü, şampiyonluk potansiyeli olan ve geçmişinde şampiyonluk yaşamış, şu anda ligimizde 5 takım var. Toplam 6 takım şampiyon oldu. Bursa alt ligde. Ya yani Başakşehir'de ne kadar dahil olabilir bilemiyorum ama olan 4 şüpheli, 4 büyükler diye adlandırılır. 4 şüphelinin, 4 büyüklerin sezonun büyük bölümünde, işte belki 30'lu haftaları görecek şekilde şampiyonluk potasının içerisinde olmasını dilediğim bir sezon olsun diyorum. Yani 26-27 sezonu. Yani dilemek ayrı bir şey. Tabii. Gerçekleşmesi ayrı bir şey ama o dileği gerçekleştirme anlamında mesela Trabzonspor'un çok önemli transfer atakları var. Trabzonspor'un ekonomik anlamda da yaptığı doğru planlamanın karşılığını alması ve iki sezonda Ertuğrul Bey'in de ifade ettiği gibi yani 100 milyon avroluk bir satış yapılacak şekilde de önemli bir şekilde planlamanın doğru scout çalışmasını karşılığını almak anlamında bir ederi var, karşılığı var. Ve bunun karşılığında da işte Muhammed Salah gibi çok önemli bir oyuncu alınır. Tabii şimdi 6-7 gönderilen, satılan oyuncu var. Alınan bir oyuncu Muhammed Salah gibi algılanmasın ama fark yaratabilecek bir isim olarak da Trabzonspor Mısırlı oyuncu kadrosuna kattı. Ve bunun ardından da şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek noktada bu sezon. Dün itibariyle Göztepe Trabzonspor maçında biraz da İsmail Köybaşı'nın jübilesi şeklinde ama hani 2-1'de kaybetti maçı. Avrupa'da yaptığı Trabzonspor'un hazırlık maçlarında da belki çok istenilen sonuçlar alınmadı ama ben olayın potanın içerisinde olacağını düşündüğümü söylemek istiyorum. Beşiktaş takımı da bir taraftan baktığımızda o da geçtiğimiz yıllara göre bir doğru yapılanma içerisinde. Yani her şeyi vermediler, terk etmediler ama çok önemli bir görev dağılımı yaptılar. Önder Özen'i futbol direktörü olarak Serdal Adalı getirdikten sonra tabii ki başkanın orada etkisi büyüktür, yine olacaktır. Bence Italiano ismi de şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Avrupa maçlarında 3 maçın 3'ünde kazandı ve gol de yemedi, onu da belirtelim. Hep kenarda bir basketbol koçu gibi kenardan oyuncusuna dokunacak kadar kendi görev alanı sınırlarını zorlayacak şekilde hep olayın içerisinde, oyun içerisinde. Bunu değerli buluyorum. Ha, mesela Ali Kocaman da belki hiç bu işlere girmezdi. O kadar basketbol koçu olmazdı ama sağ kenarda o da çok önemli bir şekilde, çok önemli bir şekilde de bir katkı yapardı ama kenardan basketbol koçu gibi, basketbol koçu gibi müdahale eden, mücadele eden hocalar her zaman taraftarlar tarafından da olumlu karşılanıyor. İtalyan'ın şu ana kadar o şekilde de bir katkısını yaptığını söyleyebiliriz. Ve Beşiktaş'a yapılan transferlerin de belli oranda bazı kesim tarafından beğenilmese de, bazı oyuncular Beşiktaş için de söylüyorum, katkı yaptığını, yapacağını da düşünüyorum. O çerçevede Fenerbahçe zaten kadrosunu çok önemli 3 isimle takip etti. Ben bence Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip. Ofans hattını gerekli takviyeler yapabilse, bir santrfor beklentisi var Vedat'ın yanına Talişka ile birlikte. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Galatasaray ile ilgili, Galatasaray eldeki durumu, mevcudu koruyor. Galatasaray'ın en büyük handikabı, ben değişik zamanlarda, yayınlarda hep söylemişimdir. Türkiye'de sahaya etki eden en büyük tribün son yıllarda, farklı zamanlarda, farklı tarihlerde, farklı takımlar oldu ama son 5-6 yılda sahaya en çok etki eden tribün Galatasaray tribünüydü. Bakın, taraftarlar takımları da çok önemli şekilde desteklediler. Mesela Fenerbahçe tribününde tefrika var, ayrım var. Bir taraf marş söyler, bir taraf şarkı söyler, bir de sesin üstünde bastırmaya çalışır ki çok yanlış. 50 bin Galatasaray taraftarı aynı marşı rakibi bozacak şekilde de söylüyor. Ha, takımı destekler, rakibi dağıtır, moralini bozar, onun konsantrasyonu bozar. Artı bir de şöyle bir gerçek vardır, realite vardır. Ev sahip takım avantajı diye bir şey varsa, doğru, bunu Galatasaray takımı yoğun taraftar baskısıyla birlikte %50-50 dediğimiz ortadaki kararların hakem tarafından kendi lehine verilmesini sağlıyor. Bunda abes bir durum yok. Bunu yapabilen takım taraftarı başarılıdır. Bunu yapabilen takım başarılıdır zaten. O ayrı konu. Onu Galatasaray başarıyordu. O nedenle tribün desteğinin üst seviyede olduğu sezonlar yaşadık. Ama Galatasaray tribünlerinin bu sezonla başlarken transferlerin sadece Leslie ile kalması, ön libero ile kalması, ofans bölgesine yeterli seviyede yapılmadığı veya diğer taraflara yeterli seviyede katkı yapılmadığı ile ilgili tepkisi var. Bu nasıl başlayacağıyla ilgili Galatasaray'da kafalarda belki bir soru işareti oluşturulabilir ama son 4 yılın şampiyonu, eldeki kadro yine her şeye rağmen korundu. Bir 5. yıl üst üste şampiyonluk dekoru kırma noktasında bir çaba var. Avrupa'da da bir yandan da iyi olma beklentisi var. Hepsi bir araya geldiğinde Galatasaray yine sonuçta Galatasaray'dır. Onu ötelemek mümkün değil. Ben bu dört takım arasında güzel, keyifli bir şampiyon geçeceğini düşünüyorum, öngörüm. Sordunuz işte nasıl geçebilir diye. Evet. Öngörüm bu şekilde.
1: Peki şimdi tabii ki TRT Spor'un 16. yıl dönümü bugün. Biz de TRT Spor'da yer aldık kuruluşunda. Gerçekten çok önemli bir noktadan farklı bir noktaya doğru geldi TRT Spor. Siz de bu TRT Spor'da önemli bir yerdesiniz. TRT Spor yeni sezona nasıl hazırlık yapıyor? Özellikle haberler boyutunda, yayınlar boyutunda, Süper Lig anlamında.
0: Teşekkür ederim. Şimdi TRT Spor 2010'da kuruldu. 16. yılı kutlamaları var. Ben olayın son 9 yılında varım ama siz daha da fazla sürede görev evet. yaptınız. Ben icrede sizlere ayrıca teşekkür ederim. Ya biz de belli bir şekilde belli bir dönemde editörlük, müdürlük, yorumculuk derken ucundan biz de tutmaya çalışıyoruz.
1: Estağfurullah. Çalışıyoruz. Önemli katkılarınız var. Estağfurullah.
0: Teşekkür ederim. Hep beraber. TRT Spor tabii yeni yayın döneminde şu anda netleşmediği için açıklama noktasında olamıyorum evet. ama yeni ekran yüzleriyle de TRT Spor'un yayınları olacağını söyleyebiliriz. Bunu bu hafta sonuna doğru zaten yeni yayın dönemi diyelim bu hafta sonu oynanacak yani önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçlarla Süper Lig başlayınca da başlayacak yeni yayın dönemi. O tarihlerde yeni isimler de olacak. Yeni farklı programlar da planlanıyor. Bazı yüzlerle belki yollar ayrılabilir. O tür görüşmeler de yapılıyor. Bunu söyleyebiliriz. Her yayın döneminde olduğu olabileceği gibi, her kanalda olabileceği gibi bu dönemde de TRT Spor'da bu şekilde bir çalışma var. Tabii şimdi biz biraz daha bu dönemle ilgili yaz dönemi izinler, tatiller işte o biraz da sakin kalan bir dönemdir. Yeni yayın dönemiyle birlikte belgesel tadında dosyalar hazırlamak için bir özel ekip de kuruyoruz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da. Geçtiğimiz hafta Baresi ile ilgili güzel bir çalışma yaptı. Sevgili İbrahim Kırkkayak ve sevgili Yusuf Savaş. Güzel de geri dönüşler aldık. İbrahim Terzi'nin FIFA UEFA kapışmasından bu dünya futbol nereye gidiyor noktası bir çalışmamız vardı. Salah'la ilgili şimdi güzel bir belgesel hazırlıyoruz. Ya biraz daha böyle dönemsel, konjonktürel olmak kaydıyla o döneme ait gelişmeleri anlatan belgesel tadında dosyalar. Belki adı da biraz daha uzatılarak da belgesel olabilecek çalışmalarımız var. Bunlara ufak ufak başladık. Habercilik anlamında tabii ki belli bir standardımız var. Doğru ve zamanında haber vermek gibi kaygımız var. Zamanında haber vermeyi şu anlamda söylüyorum. Özellikle bu transfer dönemlerinde zamandan önce verilmeye çalışan haberlerde zaman zaman yanlışlıklar olabiliyor, hata
1: çok
0: olabiliyor.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Ben onun kasıtlı yapıldığını düşünmek istemiyorum diğer kurumlarla alakalı ama ön almak adına bir acılık yapılıyor ve yanlış çıkabiliyor. Biz mümkün olduğu kadar bu hatayı en aza indirme noktasındayız ki yani sıfıra yakında diyebiliriz. Arkadaşlarımız en doğru haberi vermek adına da o çalışmaları yapıyorlar. Bizim zamanında ve doğru haber vermek gibi kaygımız var. Çünkü siz de yıllarca çalıştınız biliyorsunuz ve şu cümle önemlidir. TRT'de çıkıyorsa, TRT Spor'da evet. çıkıyorsa o haber doğrudur.
1: Evet.
0: Yani diyor ben TRT'de dinledim, haberin doğru. Ya haberin doğruluk testi TRT'de çıkma noktasında olan bir kurumun bu testi bugüne kadar başarıyla vermiş olan bu kurumun bu şekilde devam etmesi için de biz de elimizden geleni yönetici bazında, üst düzey yöneticilerin de katkısıyla, arkadaşlarımız hepsinin tüm birey fertlerin katkısıyla yapmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Yani TRT'nin güvenilirliğini devam ettirmek en büyük hedefimiz. Bu hedefe giderken de doğru habercilik, zamanda habercilik, kaliteli yayınlar, hepsi bir araya geldiğinde de bir aile bütünlüğü huzur içerisinde de bu dönemi geçirmek ve yaşamak ve yaşatmak istiyoruz hep beraber.
1: Özellikle dediğiniz çok doğru. Şimdi transfer özellikle bir haberin doğruluğu anlamında TRT derse doğru der, TRT Spor derse spor anlamında doğru bir haberdir diye düşünen dinleyicilerimiz var. Ve bize de bu gazetelerde çıkan böyle çok acele haberler, transfer haberleri geliyor esasında. Ben de sizlerle birlikte olduğum dönemde o uygulamalarda vardım ve birçok haberde geliyor ama sizler bunu süzerek dinleyiciye, izleyiciye veriyorsunuz. Bu çok önemli bir hamle. Bunun için Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Özellikle

0: özellikle haberin doğruluğunu yansıtmak açısından?
1: Şimdi bahsettiğiniz gibi o haberler bir şekilde bizim de muhabirlerimize ulaşıyor. Tabii. Ya da bizlere tabii, bürolara gelebiliyor. Tabii. Ama sonuç itibariyle öncelikle şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tecrübeyle ön sezi, bunlar subjektif kelimeler. Tecrübenin aslında bir realitesi vardır, karşılığı vardır, rakamsal değerleri de vardır. Ön sezi kelimesi biraz daha subjektif kalabilir ama sonuç itibariyle o da tecrüben getirdiği bir tortu bir avantajdır diye de düşünüyorum. Öncelikle bu ön sezimizi ve tecrübemizi bu gelen istihbarat, bu bilgi, bu haberle alakalı olarak bir ortaya koyuyoruz. Yani doğru olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu muhabir arkadaşımız ya da istihbarat olarak birimimize geldiğinde ufak da olsa bir mini çapta aramızda konuşuyoruz. Yani zamanı doğru da değerlendirmek anlamında kısa erimli hemen böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz. Oradan sonra, ondan sonra eğer aklımıza yatarsa doğruluğunu check etmek anlamında bir ikinci kanal kaynak, bir ikinci üçüncü kanal kaynak bulma noktasında da çabamız oluyor. Belki bu süreyi uzatabiliyor. Evet. Ama biz dediğimiz gibi biraz önce o sürenin uzamasını da en aza indirmek için çabamız var. Ama uzun olsun, doğru olsun. Biz son dakika haberlerini verdiğimizde, birilerinin önüne geçtiğimizde mutlu oluruz ama kazara o haber yanlış çıkarsa, eksik çıkarsa, o zaman erken verdik diyelim 3-5 dakika, erken verdik, evet, 3-5 saat. Onun inan hiçbir derdi, hiçbir keyfi olmayabiliyor. Belki 3-5 dakika geç verip daha doğruyu, daha neti vermekte bizim için de bir çaba, ve onun da bir çaba oluyor ve onu da karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum. Yani bir ekip çalışması bu. Arkadaşlarımıza bireysel çalışmaları yapıp da bizleri yönlendirmeleri oluyor muhabir arkadaşlarımız. Özellikle kulüp muhabirlerinin böyle dönemlerde. Ama sonuç itibariyle ufak bir süzgeçten geçmeden de, biz onu kendi inliğimizden geçirmeden de çok net bir şekilde son dakikasıydı efendim, son acıl bir şekilde spiker arkadaşımızın söylemesiydi, bunları yapmamaya gayret ediyoruz. Yaptığımız zamanlarda oldu, affola diyoruz. En az indirmek için çabamız var. Tabii. Zaten en az oluyor ama daha da en az indirmek anlamında söylüyorum. O dediğimiz gibi biraz ekip çalışmasında sonucu olarak da daha doğruyu zamanda vermek için de çalışmamız devam ediyor.
0: Özellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi takımlarımız da var ve sanırım playoff'tan itibaren yayınlarımız da başlayacak TRT Spor ve TRT ekranlarında.
1: Tabii ki şimdi 15 Eylül'de gruplarda tüm takımlarımızın maçlarını, grup maçlarını vereceğiz ama bahsettiğiniz gibi playoff'lar da aslında bu grup maçlarının bir parçası sayılıyor UEFA tarafından. Biz de yayıncı kuruluş olarak da bu maçları sezon boyunca, grup maçlarını daha sonrasındaki tabii eleme maçları dahil olmak üzere 16'ları, 8'leri, 4'leri finali yayıncı kuruluş olarak da TRT Spor ve türevleri, TRT 1, TRT Spor ve tabii kanallarında bu maçları yayınlayacağız. Bahsettiğiniz gibi yayıncı kuruluş olmanın avantajıyla birlikte playoff'u da bu lig aşamasında saydığı için, böyle bir anlaşma olduğu için de biz de playoff'ları da hep beraber TRT ekranlarında bir olsun, TRT 1, TRT Spor olsun, yayın saatine göre, uygunluğuna göre. Bazen TRT 1 istiyor, evet, çok önemli bir dizisi oluyor, o çok, evet, önemli diziyi aşmak istemiyorlar, sonra TRT Spor'da oluyor. Öyle o şekilde de TRT 1 kanal koordinatörlüğü de TRT Spor kanal koordinatörlüğü konuşuyor. Tabi burada Sayın Genel Müdür'ün de onayıyla, tabii, birlikte, Zahit Bey'in, Zahit Sobacı Beyefendi onayıyla birlikte de maçların kanalları. Çünkü belirliyorum, çünkü öyle bir şey ki biz 15 Şubat'ta sanırım Sayın Genel Müdür'ün uhdesinde bir otelde tüm yöneticiler, hatta yurt dışı temsilcileriyle de bir toplantı yapıldı. Toplantıda işler reytinge geldi tabii. Her şey didik didik edildi, masaya yatırıldı. Eksikler arttılar, eksiler arttılar, yanlışlar doğrular. Sayın Genel Müdür şunu söyledi. Şu ana kadar yaptığınız en büyük reytingleri %1 işte, orada %1 verdi, %82,5 gibi böyle bir rakamla bir şeyle verdi ve dedi ki Türkiye Sırbistan kadınlar voleybol şampiyonası, Avrupa şampiyonası final maçı, evet, Avrupa kadınlar Ankara'da yapılmıştı hatırlarsınız birkaç, evet, yıl önce, evet, o rakama hala hiç ulaşma dedi. Tabii maç TRT1'de yayınlandı ama eylem spor eylemi. Orada bir ufak gülüşmeler de oldu tabii Zahit Bey'in bu güzel değerlendirme sırasında. Şunu demeye getiriyorum. Spor olayı, sportif faaliyetler, futbol başta olmak üzere ama kadın voleybolda hakikaten Türkiye'de çok ilgi görüyor. Basketbol hakeza. Tabii. O yüzden zaman zaman kanallarda paylaşarak da TRT1, TRT

0: Spor, TRT Spor Yıldız tabii kanallarında da futbol ve futbol dışı branşları da Yıldız'da da yayınlıyoruz tabii dışı branşları. Güzel bir ortaklaşma, güzel bir planlama oluyor. İnşallah bu yılda sıfır hata diyelim temenni o, ama en az hatayla da bitirme noktasında olacağız yeni yayın dönemi diye düşünüyorum.
1: Erhan Seven, şöyle ki 2010 yılında ilk yayınlarımızı yaptığımız zaman çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ekiplerimiz tamamen stüdyo yayınları üzerine ve işte türkü, şarkı, işte müzik üzerineydi ekiplerimizin yönetmenleri, işte ya da haberciydi. Yavaş yavaş da o 16 senede öyle bir gelişme yaşadı ki TRT Spor, TRT'nin naklen yayın ekipleri gerçekten Avrupa'yı olmaya başladı. Hem yönetim anlamında, hem yönetici anlamında, hem ne diyelim kameraman anlamında, hem ne diyeyim sesçilik anlamında çok önemli merhalelerden geçtik. Hatta evet. Ben şöyle bir anımı da sizinle paylaşayım. Siz o zaman TRT Spor'da değildiniz. UEFA'nın ilk dönemiydi bizim Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız. UEFA'nın gözlemcileri, temsilcileri geliyordu. Ve bizlerden, şu anda TRT Spor'da da çalışıyor bu arkadaşlarımız, 3-4 kişiye iyi dil bildikleri için de aynı zamanda iş teklifinde bulundular.
0: Evet.
1: O dönemde evet, evet gerçekten, çünkü biz sistemci, sistemimizi kurabilen bir kurumuz. Çalışma sistemini kurabilen, o sisteme riayet eden, o sistemi birebir uygulayan ekiplerimiz de vardı. Ve çok çok iyi noktalara geldik yayıncılık açısından. Hani baktığımız zaman bakıyoruz, diyoruz ki başka maçları başka kanallarda izlediğimiz zaman, evet ya bu bizim elemanlarımızın çektiği bir yayın değil ve bizim yanımıza yaklaşamazlar diyoruz. Bu anlamda da çok farklı, özellikle voleybol, özellikle futbol, bu anlamda çok önemli nakden yayın ekiplerimiz de oluştu. Bu da bizim gurur vesilesi olan bölümler.
0: Çok spesifik bir örnek vereyim. 20 Mayıs, yani çok uzak bir tarih değil. Yakın bir tarih değil ama sonuç itibariyle 3 ay bu yayıncılık anlamında çok uzak bir tarih değil. Aston Villa ile oynanan, Aston Villa'nın kazandığı Freiburg'da oynanan
1: Avrupa Ligi finali.
0: Avrupa Ligi finalini İstanbul'da çekindi ve çekim tamamen TRT Spor imkanlarıyla, TRT imkanlarıyla yapıldı. Evet. Yeni alınan canlı yayın tırı, hakikaten canlı yayın tırını gören yayıncılar, yabancı yayıncılar da nazar değdirmeyelim. Evet. Böyle çok önemli, çok güzel cümleler sarf ediyorlar ki o yayın tırının içerisinde hani alın o tırınızla beraber her türlü yayın her yerde yapın, öyle vaziyete gelindi ki.
1: Hatta ben hep bunu söylerim yönetmen arkadaşlarımızla da, ben çok çalıştım o tırların, evet, içinde. Derim ki yani bir uzay üssü burası. İçinde evet, 16-18 kişi çalışıyor.
0: Tabii yani öyle ben dışından bakıldığında belki bir soğuk bir görüntü var ama içeride duman çıkıyor içeride evet. Anlık böyle reaksiyonlar güzel, zaman zaman tepkimeler olur falan, daha iyi çalıştığınızı biliyorsunuz ama sonuçta o ürünün daha iyi sonuç vermesi için de ufak tefek reaksiyonlar olur ve sonunda da o duman da çıkar, o duman çıktığında zaten sul edilmiş ve en iyi sonuç alınmıştır, onda da bir sıkıntı yok. O nedenle şimdi TRT imkanlarıyla tüm dünya, Avrupa başta olmak üzere tüm dünya o maçı izleme şansı oldu. Çekimi daha önce UEFA kendi imkanları yapardı ama Türkiye TRT bu imkanını kullanarak da bu yayını tüm dünyaya ulaştırmış oldu. Hakikaten bizim için gurur verici. Belki birileri dinlediğinde bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor olabilir ama yani bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Gelişmeyi göstermek anlamında size destek olsun diye de bu son örneği verdim. Hakikaten 2010'dan bu yana, ki tabii ki spor haberleri, spor yayınları 2010'dan önce de vardı. TRT'nin farklı kanal türevlerinde, başta TRT1'de olmak üzere. Ama sonuç itibariyle ağırlıklı TRT Spor'a kaydı. 7/24 yayın yapan bir kanal haline geldi. Daha sonra 19 Mayıs 2021'de TRT Spor Yıldız kuruldu. 2 yıl önce de tabii platformu kurularak da orada Şampiyonlar Ligi maçları yayınlanıyor ki yani bir dolu Real, Bayern, Barcelona, City, United maçlarını orada bir dolu futbol sever tabii kanallarında izleyebiliyor. Yani şu anda sporun her kanalı, biz geçtiğimiz gün şöyle ufak bir hesaplama yaptık. 46 branşı tüm türevlerini, TRT'nin tüm türevlerinde 46 branş canlı yayın yapmışız. Hatta biraz Sonra Spor Yıldız'da ilk kez de yayınlanacak. Güreşin bir türevi olan işte ABA güreşi adı evet. altında bir güreşimiz var. Hatay'dan canlı yayın yapacağız saat 19'dan itibaren. O da ilk kez yayınlayacağımız ve 47. yayın olarak da tarihe geçecek. Kolay bir şey değil. Farklı farklı branşlar, farklı farklı federasyonlar. Bir de Yüce Beş, siz de biliyorsunuz yayınlandıkça bir yeni branş bir daha önce hiç yayınlanmamış branşı da heveslendiriyor. Tabii. Onun da yayınlanması istiyor TRT yönetiminden veya işte TRT Spor kanal koordinatörlüğünden. Böyle olunca çalışmalar farklılaşabiliyor, farklı yöne gidebiliyor. Ama son tarihte baktığımızda biz spora hizmet vermek anlamında yaptığımız bu çalışmaları hakikaten büyük bir amatörce bakış ama profesyonelce eylemlerle, amatörce bakış ve profesyonelce eylemlerle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim keyfimiz, onurumuz diyelim. İnşallah bu yeni yayın döneminde de bu keyfi hep beraber yaşayacağız ve yaşatacağız.
1: Hatta şöyle bir durum oldu. Siz Şenol Göka o zaman genel müdürümüzdü. Ben Şenol Göka'ya ki radyodan tanıyorum, prodüktör arkadaşımızdı kendisi. Samimiyetimizden dolayı gittim. Dedim ki TRT Spor evet var ama TRT Spor 2'yi bir an evvel kuralım. Niye Yüce dedi, yetmiyor mu dedi ki spora fazla yatkın değildi. Evet. Beşiktaşlıydı ama... yani fazla Beşiktaş maçlarının dışında sporları izlemiyordu. Evet. Dedim ki bakın öyle bir baskı var ki federasyonlardan. Aldığımız yayınları yayınlayamayacağız TRT Spor'da dedim. Yazık olacak bunlara. Sonrasında da TRT Spor Yıldız açıldı. Gerçekten çok yüz hakkı bir kanal ve yayıncılık. Onun için bizim yayıncılığımız hani yurt dışındaki yayınlara benzemiyor. Evet biraz emekleme devresindeyiz. Biraz yürümeye başladık ama koşmaya başladık diğer kanallara göre de.
0: Tabii kesinlikle. 5 yani yıllık bir geçmişi var. Biraz önce söylediğimiz gibi TRT Spor Yıldız'ın 2 yıl öncesinde TRT Spor 2 adı altında test yayınlarımız vardı. Yani totale baktığınızda toplamda 6-7 yıllık bir geçmişi var ama şu anda TRT Spor Yıldız'da Yıldız'ı izlediğini ifade eden bir dolu sanatçı, efendim spor adamı, işte yazar, yani TRT Spor Yıldız'a ayrı bir parti açıp da güzellemeler yapan bir dolu insan var ki bu da bizi mutlu ediyor. Hem kanaat önderi pozisyonda hem ortalama vatandaşlar. Yani bazen bazı şeylerin yayınlanamaması üzerine TRT Spor Yıldız'ınız var, neden yayınlamıyorsunuz diye spor severlerden de tepkiler geliyor. Hani her yere erişmek mümkün olmayabiliyor ama bazen de tabii platformu devre sokmaya da çalışıyoruz. Yani biz içimizi sinerek yayıncılık ve programlar, haberler, yayınlar, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Takdir tabii ki dinleyenler de izleyenler de güzel geri dönüşler aldığımız için de bizim genel itibariyle içimiz rahat, vicdanımız rahat yaptığımız için hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Ama tabii ki her şeyin bir daha iyisi var, daha iyisi tabii, var, daha iyisi tabii, var. Tabii. Ona ulaşmak için de çaba sürecektir. Bence mükemmel diye bir kelime var ama karşılığı yok. Bakın ben hayatla alakalı onu söyleyeyim. Mükemmel diye TDK'da bir kelime var ama karşılığı evet. yok. Ama her işin bir daha iyisi var, daha iyisi var. Onu yapmak için de hep beraber çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Kolaylıklar diliyorum. Haftaya yine 18.30-19'da birlikte olacağız. Bu sefer ligimiz de başlayacak. Liglere bakalım nasıl başlayacağız. Bunları göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler. Çok az bir süremiz kaldı. Ben hemen karşılaşmalarla ilgili size bilgi vereyim. Biraz sonra TRT Spor ve TRT ekranlarında karşılaşmalar var. Trendyol 1. Lig'de sevgili dinleyiciler. Az sonra Iğdır Futbol Kulübü Fatih Karagümrük ve Sarıyer Muğla Spor karşılaşmaları var. Bu karşılaşmalar TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bir bölüm daha var. Saat 21.30'da Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor ki çok önemli bir karşılaşma. Bildiğiniz gibi Bursa Spor süper lige çıkacak en önemli adaylardan biri 1. Lig'de Trendyol 1. Lig'de ve Van Spor Futbol Kulübü ile Kayseri Spor'da önemli bir takım. Bunlar da saat 21.30'dan itibaren TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Bu bilgileri de verelim istedim. Saat 19'da ana haber bültenimiz var. Bizler de yayınımıza son veriyoruz sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz önce Sertaç Canbaz, daha sonra Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım eden ablası gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'na dair bilgi verdi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Yeni haftada kuzeyde sağanak, batıda yüksek sıcaklık görülecek. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Görüşmelerde mecliste grubu bulunan 7 siyasi parti teklife ilişkin görüş ve önerisini dile getirecek. Teklif kanunlaştıktan sonra silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektirecek. Gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif genel af niteliği taşımıyor, kişiye özel statü getirmiyor. PKK-KCK dışında hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Örgütün sözde elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kabul edilen teklife ilişkin değerlendirmesinde kanunun daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacağını söyledi. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda hayata geçirilen proje ve yenilikleri anlatacak. Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu ve hedeflerini de paylaşacak. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için parti teşkilatı

teşkilatlarından bakanlıklara kadar geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bakanlıklar kendi alanlarında yaptıkları çalışma ve projeleri anlatan özel video içerikler hazırlıyor. Kutlamalar sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak. 81 ilin tamamında eş zamanlı etkinlik düzenlenecek. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Şüphelinin Muğla'da gözaltına alındığı otel odası, aracı ve Eskişehir'deki adresinde ele geçen dijital malzeme inceleniyor. Ayşe Alanur Karatepe emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ın kurduğu Mekke ittifakına ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasında bulundu. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti.

0: Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım.
1: Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'nın işleyişine dair bilgi verdi. İttifakın ortak savunma maddesi NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı dedi.
0: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
1: Hakan Fidan, ittifakın kurumsal yapısına dair de bilgi paylaştı. Genel Sekreterliğin Suudi Arabistan'da yer alacağını belirtti.
0: Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı var ülkelerin. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri, sivil üniteler nasıl olur, buna kendi aramızda karar vereceğiz.
1: İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakere için zemin oluşturma çalışması sürüyor denildi. Washington'dansa İran'ın bizimle iyi ilişki kurmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz açıklaması geldi. Filistin'de İsrailli işgalcilerin saldırısı sürüyor. Bir grup işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini gece saatlerinde uykudayken kundakladı. Evdekiler canını zor kurtardı. Yahudi işgalciler Filistinlilerin geçim kaynaklarına da saldırıyor. Batı Şeria'da işgalciler sürüsünü otlatan bir Filistinlinin üzerine ateş açtı. Saldırıda koyunların bir bölümü telef oldu. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de daha fazla Yahudi işgalci yerleştirmek için yeni bir hamle yaptı. 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Filistinlilerin alıkonulduğu İsrail hapishanelerindeki yaşam koşulları da giderek kötüleşiyor. Bir Filistinli esir daha hayatını kaybetti. Katil İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanesinde ölen Filistinlilerin sayısı 91'e yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırıyla sürüyor. Rus Savunma Bakanlığı son 24 saatte Ukrayna'da 157 bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Askeri amaçlı kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanları vuruldu. Limanlardaki askeri malzeme, yakıt deposu ve yük aktarma tesisleri hedef alındı. Odessa'daki saldırıda 8 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'daki 2 petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyit Ali mahallesindeki bir tarım arazisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve iş makinesiyle müdahale başlattı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedeni ve sorumluların tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti. 1 Haziran'dan bu yana ve adli işlem uygulanan 52 orman yangını ilişkin soruşturmada 34 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Bu şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti. Sayın dinleyenler, yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisi devam edecek. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak görülecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun için sarı kodlu yağış uyarısı var. Akdeniz'in Toros mevkiinde de yerel yağış görülecek. Salı günü yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda olacak. İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yerel sağanak bekleniyor. Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış devam edecek. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında da yerel sağanak etkili olacak. Sıcaklık genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyredecek. Doğu kesimlerde ise hafta başından itibaren sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor. Ve 3 büyük ilde hava durumu. Başkent Ankara'da 3 gün boyunca parçalı ve az

0: bulutlu hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 derece. İzmir'de ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversiteler için bu yıl 805.747 kontenjan belirlendi. Uzmanlar adayların tercih listelerine son şeklini verirken seçenekleri programların iş olanaklarını dikkate almalarını öneriyor. Liselere geçiş sınavı kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları yarın açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvurusu yarın saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. ÖSYM 2026 sınav takvimine göre kamu personel seçme sınavı ön lisans oturumu 4 Ekim pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel itfaiye teşkilatı hayatını kaybedenlerin pilot ve 3 yolcu olduğunu, kimlik tespit çalışmalarının ise henüz tamamlanmadığını açıkladı. Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu hayatını kaybedenlerden 3'ünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım eden ablası da gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'na dair bilgi verdi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Yeni haftada kuzeyde sağanak, batıda yüksek sıcaklık görülecek. Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın heyecanı devam ediyor. Şu sıralarda 2 maç oynanıyor. SMS Grup Sarıyer Muğla Spor maçı TRT Spor'dan. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük mücadelesi ise TRT Amaz'dan canlı yayınlanıyor. 1. Lig'de 2 maç daha oynanacak. Program şöyle: saat 21.30 Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor TRT Spor, saat 21.30 Van Spor Futbol Kulübü Metro Holding Kayseri Spor TRT Kürdi. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesi ile sona erecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'da nakliyen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. Milli takım 19 kadın 31 erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç. Doğu Anadolu'nun kuzeyi İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerine beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir 19, İstanbul, Çanakkale, Gaziantep 24, İzmir 25, Samsun, Trabzon, Muğla 23, Antalya 27, Adana 26, Kayseri, Sivas 15, Erzurum 14, Malatya, Elazığ 21 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa, İnegöl, Bozüyük yolunun 54 ile 58. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ, Malatya yolunun 8 ile 11. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Genel Müdürlüğü.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ehliyetinizi 15 yıl önce aldıysanız o zaman güvenli takip mesafesi size hızınızın yarısı kadar metre olarak anlatılmıştır. Kanunda halen bu tanım yer almakta. Ancak bir de ekleme yapıldı. Güvenli takip mesafesi artık hızınızın yarısı kadar metre veya 2 saniye olarak belirtilmekte. 2 saniye eklemesi neden yapıldı? Sürücülere önlerindeki aracı hızlarının yarısı kadar metre fark ile takip etmeleri söylenirken çok kritik bir detay atlandı. İnsanoğlu metre ölçemiyor. Evet, insanoğlunun bakarak herhangi bir alanın uzunluğunu ölçme yeteneği yok. İsterseniz bunu bugün test edin. Eve gidince ailenize evinizin kaç metre uzunluğunda olduğunu bakarak belirtmelerini sorun. Eminim her kişi farklı bir rakamı söyleyecektir. Bu nedenle saniye hesabına dönüş yapıldı. İnsanoğlu metre ölçemiyor ama rahatlıkla sayabiliyor. Güvenli takip mesafesini hesaplamak için önünüzdeki aracın yol kenarında bulunan sabit objenin yanından geçmesini bekleyin. Ardından içinizden sayın. 10.001, 10.002. Seçtiğiniz sabit objeye sayım bittikten sonra ulaşmanız gerekiyor. Eğer erken ulaşırsanız biraz yavaşlayıp aranızı açın. Bu arada hesapladığınız zaman esasında hızınızın yarısı kadar metre 2 saniye sayım ile aynı mesafe çıkmaktadır. Yani esasında yanlış bir bilgi değildir. Sadece ölçümü zordur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Tan Eylen'in yöneteceği Ras Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Yener Elmas yapacak.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getirecek. 18 yaş altı suç

suçlulara yönelik ceza artırımını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. Avusturya Şansölyesi Christian Stocker yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayını paylaştı. Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek görüşmede Türkiye ile Avusturya arasında çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesiyle müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırıyla sürüyor. Rusya, Ukrayna'da askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Yine haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Asya'nın doğusu Dolfin Tayfunu'nun etkisi altında. Çin, Filipinler ve Japonya'da hayat durma noktasına geldi. İtalya'da ise beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Avrupa'da atletizm şampiyonası yarın başlıyor. Milli takım 19 kadın 31 erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak. Haberleri dinlediniz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Nişanlım kapıda. Doktorumla konuşuyor. Hayal meyal seçebiliyorum artık onları. Birazdan o da öğrenecek gerçeği. Sevgilim, kızma bana, kızma ne olur. Ve benim için ağlama. Kadere karşı koyulmaz. Bu benim suçum değil ki.

Geceler katran karası geceler, ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri.

1885 yılı Aralık ayında elçilik başkatipliği görevine başlamak üzere Londra'ya gelen şair-i azam Abdülhak Hamid Tarhan, yakın dostu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'e yazdığı mektupta şehirle ilgili ilk izlenimlerini şöyle dile getiriyordu. "Ah Ekrem, bu ne havadır. Tam 5 gündür gece, 5 gündür sürekli gaz yanıyor da yine karanlık. Kimsenin umurunda değil, uygarlık susmuyor, ilerleme durmuyor. Yine arabadan, şimendiferden geçilmiyor. Bir yanda güneşin cenazesi kalkıyor, bir yanda güzellik mahşeri. Burada insan sabah pencereden dışarı baktı mı, her şeyi kalın kurşun rengi ve ürperti veren bir gölgenin kefenlediğini görür. Öğleye doğru görünüm değişir, gölge kurşun renginden sıyrılarak sarımtırak bir renk alır ve garip bir koku yaymaya başlar. Nefes almak zorlaşır. İnsan giysilerinin tenine yapıştığını hisseder. Binaların silüetleri hortlamış hayaletler gibi insanda ürperti uyandırır. Geceyle beraber bir değişme daha olur. Gökten garip pis bir nesne yağar. İnsanlar bu sise meydan okumak için vahşileşir. Londra'da kış gecelerinde sanki şiddet ve cinayet solunur. Havanın karanlığından, sisten, pustan şikayet etse de Abdülhak Hamid Londra'yı çok sevmişti. Sanayideki gelişmeler, özgürlük havası onu büyülemişti adeta. Onlara ithafen, "Acep hürriyeti ey kuş, bu milletten mi öğrendin?" diye bir dize bile yazmıştı. Londra'ya gelmeden önce ardından Makber şiirini kaleme aldığı, çok sevdiği eşi Fatma Hanım'ın kaybıyla büyük üzüntü yaşasa da, yalnızlıktan bunaldığı bu yabancı şehirde yeniden evlenmeye karar verdi. Evlenmeye niyetlendiği kadınların bazıları sosyal ve ekonomik seviyesi düşük diye, bazıları da kendisinden yüksek diye şairi reddediyordu. Maddiyatın önemini, sınıf farkının ne demek olduğunu burada öğrendi. Bu tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı Fintan adlı oyunu en beğenilen eserlerinden biri olacaktı. Nihayet Nelly Clover isimli genç yaştaki bir kadınla evlendi. Fakat ne evlilik ne de parasızlık Abdülhak Hamid'in Londra'daki hareketli, eğlence dolu hayatına engel oldu. İngiliz sosyetesinden tanınmış kişilerle görüşüyor, pahalı restoranlara yemeğe gidiyor, eğlence hayatından geri durmuyordu. Şairin bir mektubunda yaz aylarında şehirde yemek yiyecek lokanta bile bulamamaktan şikayet ettiği satırları okuyalım. Ağustos ayını Londra'da geçirmek asil sınıf için bayağı bir hareket sayılır. Bu mevsimde üst tabaka tamamen Londra'yı terk eder. Hyde Park'taki yollar boştur. İnsan yemek yiyecek lokanta bile zor bulur. Bu nedenle Richmond ya da Greenwich'e gitmek iyi olur. Buralarda yemek balıkla başlar, balıkla sürer, ne ile son bulduğunu Allah bilir. Zira şarkılar ve konuşmalarla insan ne yediğinin farkına bile varmaz. Kahverengi suyuyla akan Thames üzerine açılmış büyük pencereler arkasında oturursanız, nehirden gemiler sessizce geçer, sanki yemeğin bir parçasıymış gibi ve faturada da yerlerini alırlar. Bu satırlar da şairin İngiliz medeniyetine dair görüşlerinin özeti. İngiliz aslanı başkalarının nimetiyle büyümüştür ve nankördür. Eğer ülkelerindeki yabancıları aşağı görmek bir üstünlükse, İngiltere

her memleketin üstündedir. Eğer güçsüz milletleri ezmek ya da her türlü renkten tebaasını kan dökerek yönetmek bir güçse, İngiltere güçlüdür. Eğer İngiliz pasaportunu

Abdülhak Hamid'in ruhunda vermiştir diye yazar. Bir yanıyla Avrupalıdır Hamid, bir yanıyla Alaturka. Londra'ya ve görevlendirildiği diğer Avrupa şehirlerini rahatça ayak uydurabilmiştir. 1895'te gittiği Londra'dan, aradaki görevden alınma ve iade edilmeler sayılmazsa 1912'de döner İstanbul'a. Şair-i Azam günümüzde halen sürdürülen bir gelenek olan Royal Ascot at yarışlarını izlemeye de gider. Şairimizin her yıl Londra'nın 40 kilometre batısındaki Berkshire'da Ascot Hipodromu'nda düzenlenen kraliyet ailesinin de katıldığı 5 günlük at yarışı festivali ile ilgili izlenimleriyle son verelim sözümüze. Dün Londra'nın en maruf yarışlarından birine gittik. Bütün kibar sosyete oradaydı. Ascot yarışı denen bu toplanma yerindeki güzelliklerin dünyanın hiçbir yerinde görülmesi mümkün değildir. Birkaç milyon liralık giysiler, saraylar dolusu hanımlar olur şeyler değildi. Yalnız at yarışı değil, süs yarışı, zenginlik yarışı, güzellik yarışı. Biz tabii hükümet görevlisi olduğumuzdan prenslere özel bölümdeydik. Bugünse ensemden başımın tepesine doğru dünkü eğlencenin, neşenin sersemliğini duyuyorum. Abdülhak Hamid Tarhan'ın Londra'sından Jeffrey Gardner'ın The Streets of London, Londra Sokakları adlı bestesiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programından hepinize gönülden merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bu hafta ilim ve irfan ikliminde yetişen, şiirleri, sohbetleri ve gönül terbiyesine verdiği önemli iz bırakan Hasan Sezai Gülşeni'yi konu ediyoruz. Hayatı boyunca insanı iç dünyasına yönelmeye, gönlü arındırmaya ve sevgiyi çoğaltmaya davet eden Hasan Sezai'nin hayatını, düşünce dünyasını ve eserlerini konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Gönül Sultanları hazırsanız başlıyor. Asıl adı Hasan'dır. Ali Efendi'nin oğludur. Rivayete göre Sezai mahlasını Niyazi Mısri'den almış, Gülşeniye tarikatına intisabının ardındansa Gülşeni nisbesiyle anılmıştır. Hasan Sezai Hazretleri 1669 yılında Mora Yarımadası'ndaki Gördüz kasabasında dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında Mora'nın işgal edilmesi üzerine ailesiyle birlikte önce İstanbul'a, ardından Edirne'ye göç etmiştir. Yolculuğu sırasında tanıştığı tasavvuf ehli kimselerin etkisiyle manevi hayata yönelmiş, Edirne'de bu ilgisini derinleştirerek Gülşeni Halveti geleneğinde yetişmiştir. Bir süre devlet hizmetinde görev yapmasına rağmen asıl gayesini insanları manevi olgunluğa ulaştırmak olarak görmüştür. Aldığı tasavvuf eğitiminin ardından dergâhta sorumluluk üstlenmiş, Edirne'de uzun yıllar irşat faaliyetlerinde bulunmuş, yetiştirdiği talebeler ve örnek ahlakıyla geniş bir çevrede tanınmıştır. Gülşeniye vakıflarındaki görevleri sebebiyle halk arasında Cabi Dede olarak da anılmış, Mısır'da aldığı hilafet icazetinden sonra irşat hizmetlerini daha da güçlendirmiştir. Hasan Sezai Hazretleri çok eser vermekten ziyade güzel ahlak sahibi insanlar yetiştirmenin önemine inanmış. Bu anlayış kurucusu kabul edildiği Sezaiye kolunun da temel özelliklerinden biri olmuştur. 1738 yılında Edirne'de vefat eden Hasan Sezai Hazretleri bugün kendi adıyla anılan cami ve türbesinde metfundur. Manevi mirası, yetiştirdiği talebeleri ve bıraktığı irfan geleneği sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır. Hasan Sezai Hazretleri'nin günümüze ulaşan en önemli eserleri divan ve mektubatıdır. Ayrıca Niyazi Mısri'nin bir gazeline yazdığı şerh de bulunmaktadır. Şiirleri, onun ilahi aşkla yoğrulan gönül dünyasının ve tasavvufi düşüncesinin en güzel yansımalarındandır. Şimdi onun gönül dünyasını yansıtan şiirlerine kulak verelim. Dostun illerin ederken seyran, bunda uğrayıp olmuşuz pinhan. Sanma sen bizi gezeriz hayvan, özümüz bilip irfane geldik. Dostun diyarlarını dolaşırken bu dünyaya uğrayıp gizli kaldık. Bizi amaçsızca dolaşan kimseler sanma, özümüzü tanıyıp irfan yoluna yöneldik. Aslımız bildik nuru ezeli, ayrılmayız ol sırrı sezeli. Can ile sevdik biz o güzeli, yolunda el an kurbana geldik. Aslımızın ezeli ilahi nur olduğunu bildik. O ezeli hakikatten asla ayrılmayız. Biz o gerçek sevgiliyi canımızla sevdik. Onun yolunda canımızı vermeye hazır olarak geldik. Derd ile daim yanmakta bu dil. Aşkı narına olmuşuz fitil. Pervane sıfat olmaya vasıl. Şem-i cemale süzana geldik. Bu gönül sürekli aşk ateşiyle yanmaktadır. O aşkın ateşinde bir fitil gibi tutuşmuşuz. Pervane gibi olmaya eriştik. İlahi güzelliğin mumunda yanmaya geldik. Cismimiz bunda, canımız anda, cevherimiz aslı o kanda. Sezai şimdi biz bu dükkanda, biraz eğlenip seyrana geldik. Bedenimiz burada, canımız oradadır. Özümüzün cevheri de asıl o kaynaktadır. Sezai der ki, biz şimdi bu dünya dükkanında biraz oyalanıp seyretmeye geldik. Sanma ey zahit bizi, kim alemi kesretteyiz. Dade-i can ile bak, kim yar ile halvetteyiz. Pir aşkın damenini tutmuşuz biz sıdk ile. Emrine ram olmuşuz, hem can ile hizmetteyiz. Aşinayı yar olaldan, alemi aşk içre biz. Ahuzar eğlencemizdir, derd ile ülfetteyiz. Geçmişiz havfu recadan, aşka çün duş olmuşuz. Yar-ı ayarı bir ettik, şimdi biz vahdetteyiz. Halk içinde gerçi menfuruz, sezai gam değil. Çünkü şahı aşka mensup olmuşuz, rağbetteyiz. Ey zahit, bizi çokluk aleminde yaşayan kimseler sanma. Can gözüyle bak ki biz Allah'a manevi yakınlık içindeyiz. İlahi aşkın rehberine içtenlikle bağlanmış, onun emrine boyun eğerek canımızla hizmet etmekteyiz. Allah'ı tanıdığımız günden beri aşk aleminde yaşıyoruz. Ah edip inlemek bizim için bir sevinç olmuş. Dertle dostluk kurmuşuz. İlahi aşka ulaştıktan sonra korku ve ümitten geçtik. Allah'tan başka hiçbir varlığı ayrı görmeyip her şeyde onun birliğini müşahede etmeye başladık. Ey Sezai, insanlar arasında hoş karşılanmasak da buna üzülmeyiz. Çünkü ilahi aşkın sultanına mensubuz ve asıl değerimizi de bundan alıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bu değerli yolculukta bizlere rehberlik edecek konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Necdet Şengün. Hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hasan Sezai Gülşeni Hazretleri'nin hayatını ve yetiştiği manevi iklimi bizlere anlatır mısınız kıymetli hocam?
0: Hasan Sezai Gülşeni, asıl adı Hasan, kaynaklarda Hasan bin Ali diye geçiyor. Yani babasının adının Ali olduğunu öğreniyoruz buradan. Sezai onun mahlası. Bir rivayet var. Bu rivayete göre Niyazi Mısri Hazretleri Hasan Sezai ile daha sonraki bir dönemde tabii karşılaşınca ona bu mahlası vermiş. Sezai mahlasını vermiş. Bir de tabii Hasan Sezai Gülşeni diyoruz. Gülşenilik durumu var. O da tabii Gülşeni tarikatına mensup olduğu için İbrahim Gülşeni'nin kurmuş olduğu Gülşenilik tarikatına intisap ettiği için bir mahlas olarak Gülşeni mahlasını da kullanıyor. Şimdi hayatına baktığımız zaman Hasan Sezai'nin 1669 yılında Mora Yarımadası'nda Gördüs veya Gördes şehrinde, kasabasında doğduğunu görüyoruz. Tabii bir de Manisa'da Gördes var. Bu Manisa'daki Gördes değil. Yani Mora Yarımadası'nda bulunan Gördes. Bugünkü adı Korint. Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nın kuzey tarafında bir kasaba bu. Şimdi Hasan Sezai doğduğunda Osmanlı iktidarında 4. Mehmed'in, yani Avcı Mehmed'in olduğunu görüyoruz. Hasan Sezai Hazretleri 18 yaşına kadar Mora'da yaşıyor. Fakat biz bu Mora'daki, Mora Yarımadası'ndaki 18 yaşına kadarki hayatı hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. 1687 yılında Mora Yarımadası Venedikliler tarafından işgal edilince kaçıyor oradaki insanlar tabii. Hasan Sezai Hazretleri de bir gemiye biniyor. Payitahta, yani Osmanlı'nın başkentine, İstanbul'a gemiyle geliyor. Hatta rivayet ederler ki bu gemide bir halveti büyüğü ile sohbet ediyor ve içindeki o tasavvufi neşve ilk defa orada filizleniyor. Tasavvufa karşı ilgisi ilk defa orada ortaya çıkıyor. İstanbul'a geldikten sonra şöyle bir durum var. Osmanlı padişahlarından bir kısmı Edirne'yi payitaht yapmışlardır. Yani Edirne'de daha çok bulunmuşlardır ki Avcı Mehmet özellikle av merakı dolayısıyla Edirne'de biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nın, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dururlardı Osmanlı padişahları. Merkezi orasıydı. Ama Edirne'de Saray-ı Cedid, Yeni Saray adıyla bir saray yaptırmış. Ve orada tabii 4. Mehmet orada olunca devlet ricalinin pek çoğu da orada. Ve Hasan Sezai'yi oraya götürüyorlar, Edirne'ye götürüyorlar. Ve orada bugün defterdarlık veya Maliye Bakanlığı diyebileceğimiz mukabele kalemi diye o günkü adıyla bir devlet memuriyetinde görevlendiriyorlar. Buradan şunu anlıyoruz. Hasan Sezai böyle matematiğe yatkın bir insan. Yani para pul işlerinden biraz anlayan bir adam. Zannediyorum buradan şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. O Mora'da 18 yıllık hayat hikayesinde biraz matematikle ilgili iyi bir eğitim aldığını düşünebiliriz. Şimdi tabii Edirne'ye gelince Edirne'de memuriyet de olmuş, evlenmiş. Ama içindeki o tasavvuf arayışı sürüyor. Bir taraftan devlet memuriyeti devam ederken bir taraftan kendisini geliştirmek, manevi anlamda kendini geliştirmek adına tasavvufi arayışları devam ediyor. Ederken Aşık Musa Dergahı diye bir dergah var o zamanlar Edirne'de. Burada Mehmet Sırrı Efendi diye bir zat var. Gülşeniye tarikatına mensup, orada insanları eğiten bir zat var. Onunla tanışıyor ve ona intisap ediyor, ona bağlanıyor. Yani böylece Gülşeniye yoluna girmiş oluyor Hasan Sezai Hazretleri. Fakat Mehmet Sırrı Efendi yaşlı bir zat, 2 yıl sonra vefat ediyor. Vefat edince bu sefer yine aynı Gülşeniye tarikatı içerisinde Lali Mehmet Fenai Efendi diye bir zat var. Bu da muhterem büyük zatlardan bir tanesi. O tarikatın başına geçiyor, posta oturuyor. Artık Hasan Sezai'nin hocası oluyor. Şimdi Hasan Sezai bu tarikata girince mukabele kaleminde çalışması dolayısıyla, yani bu para pul işleriyle ilgilenmesi dolayısıyla ona tarikat içindeki vakıf gelirlerinin toplanması görevi veriyorlar. O yüzden Gülşeniler içerisinde Hasan Sezai bu toplama işini yaptığından dolayı Cabi Dede diye de meşhur olmuştur. Yani böyle bir görevi de vardır. Yani vakıf gelirlerini toparlayıp getirmek şeklinde. Daha sonra Hasan Sezai Hazretleri şöyle bir şey yapıyor. Lali Mehmet Fenai Efendi de vefat edince tarikatın başına geçiyor Hasan Sezai Gülşeni. Ama bir taraftan da Mısır'a gidiyor. Mısır'da biliyorsunuz Gülşeniliğin ana dergahı, merkez tekkesi Kahire'de bulunuyor. Niye? İbrahim Gülşeni Hazretleri orada kurmuştu o tekkeyi. Diyarbakırlıdır İbrahim Gülşeni ama işte pek çok yeri dolaştıktan sonra Kahire'ye gitmiş, orada merkezi kurmuş. O merkezden sonra Hasan Sezai Gülşeni oraya gidiyor. Orada İbrahim Çelebi diye bir zat var o günkü şeyde. Ondan bir icazet alıyor. Mesela oğlumuz Hasan Çelebi, yani Hasan Sezai halifeliğe layık ve o mahalle münasip olduğu için Türkçe dilinde icazetname yazdım diye. İcazetnamesi bugün bizim elimizde var. Şimdi 18 yıl Mora'da, 50 yıl kadar Edirne'de yaşadıktan sonra 1738 yılında Edirne'de vefat ediyor Hasan Sezai Gülşeni. Bugün türbesi Hasan Sezai Külliyesi adıyla Edirne'de, tam yerini de vereyim, dinleyicilerimiz ziyaret etmek isteyenler olabilir. Talat Paşa Mahallesi Edirne'de, Talat Paşa Mahallesi Bostan Pazarı Caddesi'nde bulunmakta Hasan Sezai Gülşeni'nin türbesi. Ama dergah tabii, o dergah biraz 1900'lerin başında bakımsızlıktan

0: dolayı harap olmuş. Ardından 1933 yılında da maalesef yıkılmıştır. Bugün dergah yok, sadece türbesi ve cami vardır. Hasan Sezai Edirne'de Seyit Osman adında bir zatın kızıyla evlendi. Kaynaklara baktığımızda 5 çocuğunun olduğunu görüyoruz. Bunlardan 3'ü kız, ikisi erkek. Kızlardan en küçük kız Fatıma küçük yaşlarda vefat etmiş. Onunla ilgili divanında bir mersiye diyelim artık, yani onun ölümünü bildiren bir şiir yazmış. Ama büyük kızları, damatları var mesela, kendisinden sonra işte tarikat işlerini devam ettiren. Büyük oğlunun adı Mehmet Sadık, damatları Ahmet Müsellim Efendi, ki Ahmet Müsellim Efendi daha sonradan tarikatın başına da geçecektir. Çok önemli zatlardan bir tanesidir, eserleri de vardır. Bir de Hafız Mustafa Efendi diye birisi var. Şimdi Hasan Sezai'nin tarikat manevi tarafına bakacak olursak, Halvetiye tarikatı içerisinden Ruşeniye çıkmış, Ruşeniye'den Gülşeniye çıkmış, Gülşeniye içerisinde de Sezaiye kolunun kurucusudur. Hasan Sezai Gülşeni'nin Gülşeniliğe intisabı konusunda hiçbir problem yoktur. Bütün kaynaklar bakın onu şey yapıyor. Hasan Sezai Gülşeni'nin türbesinde şu ifadeler yer alır. Menba-ı feyzi hidayettir makamı Gülşeni. Cayı emn abad imiş darus selamı Gülşeni, suret erbabı sezayı anlamaz nutk etse de manevi ilham için çünkü kelamı Gülşeni. Yani burada Hazreti İbrahim Gülşeni'ye bağlılığını türbesinin kapısının üstüne yazdıracak kadar, ki bu divanından alınmış bir şiirdir. Bir de mesela Hasan Sezai Gülşeni'nin hocası Lali Mehmet Fenai Efendi'nin de bir divançesi de vardır. Bendeniz o divançeyi yayınlamıştım. Orada da yine İbrahim Gülşeni'ye olan intisaplarını çok açık bir şekilde ifade etmişler. Oradan da bir kuple okuyayım şiirlerinden. Et fenayi piri birden nuru enver iktibas, bulasın inni en Allah nurun ile iltimas, silsilen kime erdi dirsen, ey bana hak şinas, gülşeniyim, gülşeniyim, gülşeniyim, gülşeni şeklinde ifade ediyor. Yani bu kişilerin İbrahim Gülşeni'ye intisap ettiklerinde hiçbir şeyi yoktur. Yani gülşenilik içerisinde neşvi nema bulmuş zatlardan bir tanesidir Hazreti Hasan Sezai Gülşeni.
1: Hocam, Hasan Sezai Hazretleri'nin kaleme aldığı eserler ve şiirleri hakkında neler söylemek istersiniz?
0: Eserleri deyince aslında hepimizin aklına hemen yazıp çizdikleri gelir ama tasavvufta esas olan yazmak değildir. İnsan yetiştirmektir. İnsanları insanı kamile, olgun insana ulaşmaktır. Bunun için tasavvuf tarihine baktığımız zaman bazı mutasavvıfların hiç eser üretmedikleri, eser vermedikleri görülür. Onlar daha çok sohbet etmişlerdir. İnsan yetiştirmek için uğraşmışlardır. Ama bazıları da bunu yazmak yoluyla, özellikle de şiir yoluyla ifade etmişlerdir, ortaya koymuşlardır kendi düşüncelerini, görüşlerini, tarikatın efendim usul ve esaslarını, adabını falan. Ama yine burada bir parantez açayım. Onların hiçbir zaman şiir olarak da anlatsalar kendi düşüncelerini, böyle bir edebiyat gösterişi yapma niyetleri yoktur. Yani işte o yüzden şiirleri mesela vezne uymayabilir, bazen sıkıntılı şeyler olabilir ama zaten adamların amacı edebiyat parçalamak amiyane tabirle değildir ki. Yani onlar kendi fikirlerini, düşüncelerini aktarmak için bunları yapmışlardır. Hasan Sezai Gülşeni'nin şöyle bir özelliği var. Hem mutasavvıf, yani görüş ve düşüncelerini şiir yoluyla anlatan, aynı zamanda bu şiirleri çok güzel yazan. Nereden anlıyoruz bunu? Biraz sonra belki şiir örneklerini verdiğimiz zaman siz de fark edeceksiniz. Bursalı Mehmet Tahir Hasan Sezai Gülşeni hakkında şöyle bir ifade kullanıyor. Osmanlı'nın Hafız-ı Şirazisidir diyor. Şimdi Hafız-ı Şirazi'yi biliyoruz. Fars edebiyatının çok büyük insanlarından bir tanesi ve işte dolayısıyla İslam dünyasında

da çok tanınan birisi. Hafız dediğimiz zaman, hafız divanı dediğimiz zaman akan sular durur. Şimdi onunla kıyaslıyor. Yani Osmanlılardaki adeta hafızı Şirazi'dir diyor Hasan Sezai. Yani buradan şiirlerinin çok güzel olduğunu gösteriyor veya söylüyor. Bir başka gösterge de zaten şudur. Benim tespit edebildiğim kadarıyla 62 tane divandan şiiri bestelenmiş. Bu bestelenmek ne demek? Yani çok sevilmiş, çok tutulmuş. Hem besteye uygun hem insanların ruhlarına, kalplerine hitap ediyor anlamına geliyor bu şiirler. Yani dolayısıyla aslında aynı zamanda bir şair Hasan Sezai Gülşen'i, aynı zamanda bir alim, aynı zamanda bir veli. Evliyaullah'tan bir zat. Şimdi onun birinci eseri az önce söylediğim şeyleri ortaya koyan divanı. Şimdi divan ne demek? Divan aslında klasik dönemde, Osmanlı döneminde bir şairin şiir defteri demek. İçerisinde yüzlerce şiir var. Zaten divan edebiyatı dediğimiz şey de budur. Yani her şairin bir divanı vardır. O yüzden divan edebiyatı denmiştir buna. Hasan Sezai Gülşen'in şeyleri de, şiirleri de bu divanda toparlanmıştır. Dolayısıyla onun bir divanı vardır ve bu onun şair olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. İkinci bir eseri mektubattır. Şimdi mektubat da aslında bir gelenektir tasavvufta. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Bugün sosyal medya araçları var. Efendim e-mailler var. WhatsApp'tan cep telefonları var. Onlarla yazışıyorsunuz. Ama o günkü dönemlerde insanlar mektup yoluyla haberleşiyorlar. Yani bir tarikat lideri, bir mutasavvıf, şeyh efendi, bir mürşit kendisine mensup olan uzak diyardaki insanlara mektuplar gönderiyor. Onların manevi eğitimlerini mektuplar üzerinden devam ettiriyor. Bakın şimdi ben biliyorsunuz bu mektubat geçenlerde size konuk olan Profesör Doktor Himmet Konur hocamız tarafından Hasan Sezai Gülşen'in mektupları yayınlandı. Latin alfabesine çevrildi. İşte bir takım şeyler yaptı hocamız. Güzel açıklamalar yaptı. Orada mesela yani oğluna Mehmet Sadık Efendi'ye veya işte Baba Dağlı Muhtarizade Derviş Ahmet'e ki Hasan Sezai Gülşen'in halifelerinden bir tanesidir. Derviş Yusuf adında birisine, yine Seyit Osman adında birisine yazdığı mektuplar. Burada epeyce bir mektup var. İsterseniz bir tanesini giriş kısmından bir okuyayım. Bir dinleyicilerimiz bir şey alsınlar oradan. Mesela oğluna yazdığı bir mektuptan. Gözümün nuru evladım. Herhalde seni Cenab-ı Hakk'a emanet ettim. Kalp gözün açık olsun. Mahluklara güzel ahlak ile muamele edesin ki bütün amellerin en güzeli güzel huylu olmaktır. Dili tatlı olanın dostu çok olur buyurulmuştur diye devam ediyor. Mesela mektuplarında bu türlü çok tatlı bir nasihat dili kullanarak işte kendi mensuplarına veya işte kendisine bağlı olan insanlara bunları yazmış. Niyazi Mısri ile az önce söyledim kendisine Sezai mahlasını veren şahıs olduğu için Niyazi Mısri'den çok etkilenmiş ve Niyazi Mısri'nin bir beyti var. O beyti şerh etmiş bir eser çıkmış. Nasıl başlıyor? Halk içre bir ayineyim, herkes bakar bir an görür. Mısra ile başlıyor bu Niyazi Mısri'nin şiiri. O şiiri şerh etmiş Hasan Sezai ve böylece bir eser. Ne anlatıyor burada? Vahdeti vücudu anlatıyor. Şimdi vahdeti vücut meselesine biraz sonra falan gireceğiz. Tabii Hasan Sezai Gülşen'in böyle bildiğimiz üç tane önemli eseri var. Fakat yine onun şiirlerinden bazılarını şerh ederek vefatından sonra daha sonraki dönemlerde yeni eserler ortaya çıkmış. Mesela az önce ifade ettiğim damadı Ahmet Müsellim Efendi, gel ey dil bülbülü gülzarı tenden eyle ihbarı, ayan eyle ne gülşenden gelirsin bize de bari diye başlayan bir şiiri var Hasan Sezai Gülşeni'nin. Onu şerh etmiş ve bu şerhin adını Şumu'un Lami fi beyanı etvarı sabi diye, yani tasavvuftaki etvarı seba, nefsin yedi mertebesini anlatan bir eser ortaya çıkmış. Yine torunlarından sayılır Şuayb Şerefüddin Efendi.

0: O da kalemi sunu ezel her ne ki tahrir etti, kaydedip sufi ebette anı takrir etti beytiyle başlayan bir başka gazelini şerh etmiş. Bu eserin adı da İzahül Meram fi Meziyetil Kelam şeklinde olmuş. Yani hem Hasan Sezai Gülşen'i kendi yazdığı eserlerde hem de kendisinden sonra onun yazmış olduğu eserlerden çiçeklenen yeni eserler üretilmeye devam etmiş ve böylece hem edebiyat sahamıza hem tasavvuf alanına çok büyük katkılar sunmuş önemli zatlardan bir tanesidir.
1: Hasan Sezai Hazretleri'nin tasavvuf anlayışını şekillendiren temel esaslar nelerdir kıymetli hocam?
0: Şimdi az önce Niyazi Mısri'nin bir şiirini şerh ederken ifade ettik. Birinci mesele vahdeti vücut meselesidir. Şimdi vahdeti vücut meselesi zaten tasavvufun en önemli konularından bir tanesidir. Ne demektir? Bu varlığın birliği esastır. Yani bu şu demektir. Dünyadaki her şey sonludur, fanidir, yok olucudur. Ancak Allah-u Teala ebediyen vardır, birdir ve her şey ondan neşet etmiştir, ondan kaynaklanmıştır. Bu biraz şeye benzer, bir prizmaya bir ışık hüzmesi verdiğinizde o prizmada kırılır ışık, binlerce ışık hüzmesi olarak dağılır ama gelen ışık birdir. Buradan şöyle bir şey ortaya çıkarabiliriz. Büyük şair Yunus'ta, Niyazi Mısri'de veya pek çok şairde bu vahdet-i vücut felsefesi zaten yani görülür. Yani adı Yunus olur, adı Niyazi olur, adı Necdet olur, adı Ayşe olur. Bunlar farklı yansımalardır. Hakk'ın yeryüzündeki yansımalardır. Bunu edebiyatçılarımız, şiirle uğraşanlar genelde ayna metaforuyla anlatmışlardır. Yani mesela yeryüzü bir aynadır. Bu yeryüzündeki tüm varlıklar Hakk'ın aynaya birer yansımasından ibarettir. Ama Ayşe diye yansır, ama Necdet diye yansır, ama Ahmet, ama Ali diye yansır. Yani ve bu felsefenin bir başka boyutu şudur. Az önce başta söylediğim gibi, bütün varlıklar mümkünül vücuttur. Yani varlıkları olsa da olur, olmasa da olur. Fanidirler, sonludurlar. Ama tek Allah-u Teala vacibül vücuttur. Yani varlığı zorunlu varlıktır. Ondan başka hiç böyle bir varlık yoktur. Yine edebiyatçılarımız dalga deniz metaforuyla veya güneş zerre metaforuyla, yine ayna metaforuyla az önce ifade ettiğim gibi bu vahdet-i vücut felsefesini anlatmışlardır. Hasan Sezai Gülşen'i de şiirlerinde vahdet-i vücudu, tasavvuf anlayışında vahdet-i vücudu kullanmıştır. İkinci bir mesele, Hasan Sezai'nin şiirlerinde tamamen bir aşk meselesi vardır. Yani şiirlerin tamamında aşk konusu, ilahi aşk konusu işlenir. Bir başka husus, nefsin terbiyesi ve seyri sülük. Bu bütün tasavvufta var ama yani Hasan Sezai Hazretleri insanın kötülüğe meyilli olan nefsinin arındırılmasına büyük önem atfediyor. Bir başka mesele, insanı kamil, olgun insana ulaşma düşüncesi. Yine tasavvufun savunduğu en büyük şeylerden bir tanesidir. Hızlı geçiyorum. Bir başka husus, uzlet ve tevhid anlayışıdır. Bir başka husus, şeriat ve ehli sünnete tam bağlılık. Bakın burada birkaç kelam etmek isterim. Son olarak tasavvuf anlayışında en büyük, en önemli şeylerinden bir tanesi İbnül Vakt olmak. Ne demektir bu? Vaktin kıymetini bilmek. Hasan Sezai Gülşen'in şiirlerinde, eserlerinde vurguladığı en önemli şeylerden bir tanesi budur. Hani diyoruz ya hep, geçen geçmiştir. Artık gelmesi mümkün değil. Gelecek ise meçhuldür. An bu andır. Dem bu demdir. O halde anın kıymetini bilmek lazım. İbnül Vakt olmak demek, şu anın kıymetini bilerek yaşamaktır. Bu da en önemli felsefelerinden bir tanesidir. Onun sözleri vardır. İtibar haledir. Yani hal de şu an demektir mesela. Olanda hayır vardır şeklinde eserlerinde bu hususları görebiliriz.
1: Sayın hocam, kıymetli katkılarınız ve programımıza teşrifiniz için canı gönülden teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Son olarak ben birkaç ufak şeyler eklemek isterim. Özellikle de bizi dinleyen genç arkadaşlara. Bunlar bizim değerlerimiz, öz değerlerimiz. Bakın Hasan Sezai Hazretleri, İbrahim Gülşeniler, Niyazi Mısriler, Yunus Emreler, Erzurumlu İbrahim Hakkılar, daha pek çok mutasavvıf şair bu topraklarda yetişmiş. Büyük Allah dostları yetişmiş. Bunlar eserler bırakmışlar ve orada savundukları değerler, anlattıkları değerler bizim öz değerlerimiz veya işte efendim çok kıymetli hazineler. Lütfen bunları okusunlar. Ne anlatıyor anlamaya çalışsınlar. Evet, dilleri biraz ağır olabilir geçmiş zamanlarda ifade ettikleri için, ama bugün sözlükler yardımıyla biraz Osmanlı Türkçesi öğrenerek bunları bir anlarsak efendim, neler anlattıklarını kavrayabilirsek, zannederim hem onlarla bir gönül bağı kurmuş hem de onların bize emanetlerine sahip çıkmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları'nın bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, hayırlı geceler.
2: Gönül Sultanları.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yanındakileri dağıtmışsın. Babanın evinde oturuyorsun. Uslanmışsın. Çok güzel bu. Ev senin mi yoksa ailenle birlikte mi oturuyorsun? Ev annemin. Şu koridorun öteki ucunda oturuyor. Kardeşin nerede kalıyor? Kardeşim Semyon Semyonoviç bahçedeki ek yapıda kalıyor. Evli mi? Dul. Neden sordun?

Prens ona baktı ama cevap vermedi. Birden düşünceye dalmıştı. Rogojin'in sorusunu bile duymamıştı sanki. Rogojin de ısrar etmemişti, bekliyordu. Bir süre sustular. Neden sonra prens, evini 100 adım öteden hemen tanıdım dedi. Nasıl oldu bu? Hiç bilmiyorum. Evin ailenin özelliklerini yansıtıyor. Bütün Rogojin ailesinin. Bunun nasıl olduğunu sorarsan bir açıklamada bulunamam. Saçma kuşkusuz. Bunun beni huzursuz edeceğinden bile korkuyorum. Senin böyle bir evde yaşıyor olabileceğini düşünemezdim. Ama evi gördüğüm anda şöyle geçirdim içimden. Evet, Rogojin ancak böyle bir evde oturabilir. Rogojin prensin pek açık olmayan düşüncesini anlayamamıştı. Bak sen diyerek sırıttı birden. Dedem yaptırmış bu evi. Hep Skopetsler, Hulyadyakovlar oturmuş burada. Şimdi bile kiracılarımız onlar. Prens bakışını odanın içinde dolaştırarak çok karanlık dedi. Kasvet çöker insanın içine burada. Yüksek tavanlı, biraz loş, çoğunluğu geniş çalışma ve yazı masaları, içlerine meslek kitapları ve bir takım kağıtlar tıkıştırılmış dolaplar gibi çeşitli mobilyayla tıka basa dolu geniş bir odaydı burası. Geniş, kırmızı maroken divan besbelli Rogojin için yatak görevi de yapıyordu. Prens, Rogojin'in onu önüne oturttuğu masanın üzerinde 2-3 kitap gördü. Kitaplardan birinin, Soloviev'in tarihi, açık sayfası işaretlenmişti. Duvarlarda soluk yaldızlı çerçevelerde yağlı boya birkaç resim vardı. Resimler zamanla koyulaşmış, isten kararmıştı. Ne resmi oldukları zor seçiliyordu. Aralarından biri dikkatini çekmişti prensin. 50 yaşlarında, Alman redingotlu ama redingotunun eteği uzundu, boynunda iki nişanı olan, hafif ağarmış, kısa sakalı çok seyrek, buruş buruş yüzü sapsarı, hüzünlü bakışı kuşkulu ve gizemli birinin tam boy resmiydi. Baban galiba diye sordu prens. Rogojin ölmüş babasıyla ilgili yersiz bir şakaya hazırlanıyormuş gibi keyifsiz gülümseyerek karşılık verdi. Evet, ta kendisi. Sanırım eski dine bağlı olanlardandı. Hayır, kiliseye giderdi. Ama eski inancın daha doğru olduğunu da söylerdi. Skopetslere de saygı duyardı. Burası onun çalışma odasıydı. Onun eski inanca bağlı olup olmadığını neden sordun? Düğünü burada mı yapacaksın? Bu hiç beklemediği soru karşısında neredeyse ürperdi Rogojin. Evet, burada dedi. Yakında mı? Bilmediği şey sanki. Bana mı bağlı bu? Parfyon, düşmanın değilim ben senin. Hiçbir şeyine de engel olmayacağım. Daha önce böyle bir anda söyledim bunu sana. Şimdi de söylüyorum. Moskova'da düğününüz yapılacakken ben engel olmadım sana, biliyorsun. Tam nikahınız kıyılacakken koşup bana gelen kendisidir. Kurtar beni diye yalvarmıştı. Onun sözlerini söylüyorum sana. Sonra benden de kaçtı. Tekrar yakaladın onu. Yine nikah masasına götürdün. Şimdi yine kaçmış, öyle diyorlar. Doğru mu bu? Lebedev söyledi. Bunun için buraya geldim. Burada tekrar bir araya geldiğinizi ise dün trende öğrendim. Kimden olduğunu bilmek istiyorsan eski dostlarınızdan birinden, Zalyojev'den. Buraya gelirken niyetim sağlığının düzelmesi için kendisini yurt dışına çıkmaya ikna etmekti. Çünkü bedenen de, ruhen de, özellikle kafa olarak da çok yıprandı. Bence yakın ilgiye ihtiyacı var. Onunla birlikte yurt dışına gitmek istemiyordum. Niyetim ben gitmeden her şeyi buradan ayarlamaktı. Doğru söylüyorum. Aranızın tekrar düzeldiği doğruysa onun gözüne bir daha görünmeyeceğim. Sana da gelmeyeceğim bir daha. Sana karşı her zaman açık yürekli olduğumu, seni hiçbir zaman aldatmadığımı bilirsin. Bu konuda düşüncelerimi hiçbir zaman saklamadım senden. Onunla bir arada olursan ona kesin felaket getireceğini çok kez söyledim sana. Bu senin de felaketin olacak. Hem onun için olduğundan da büyük bir felaket. Tekrar ayrılırsanız çok sevineceğim buna. Ancak aranızı bozmaya, sizi birbirinizden ayırmaya çalışmak niyetinde değilim. İçin rahat olsun. Benden kuşkulanma. Hem kendin de biliyorsun. Seni bırakıp bana kaçtığı zaman dahil hiç gerçek rakibin oldun mu senin? Bak gülümsüyorsun. Neye gülümsediğini biliyorum. Evet, ayrı kentlerde birbirimizden uzaktık. Kesin bunu biliyorsundur. Daha önce de söyledim sana. Onu bir aşık gibi değil, acıma duygusuyla seviyorum. Sanırım yeterince

açık söylemiştim bunu sana. Beni anladığını söylemiştin o zaman. Öyle değil mi? Doğru mu? Anlamış mıydın? Nasıl da nefretle bakıyorsun bana. Seni sakinleştirmek için geldim buraya. Çünkü değerlisin sen benim için. Çok seviyorum seni Parfyon. Ama şimdi gidiyorum ve bir daha gelmeyeceğim. Hoşça kal. Prens gitmek için kalktı. Parfyon yerinden kalkmadan başını sağ yana eğip alçak sesle "Gitme, yanımda kal," dedi. "Uzun zamandır görmüyorum seni." Prens oturdu. Yine bir süre ikisi de sustu. "Lev Nikolayevich," dedi Rogojin. "Yanımda olmadığın zamanlar çok kızıyorum sana. Seni görmediğim bu son 3 ay içinde inan her an kızdım sana. Elime geçsen bir şey yapıp zehirlerdim seni." "Evet, öyle işte. Şurada 15 dakikadır yanımdasın. Bütün kızgınlığım geçti. Eskisi gibi yine seviyorum seni. Gitme, yanımda otur." Prens duygularını gizlemeye çalışarak dostça gülümsedi. "Yanındayken inanıyorsun bana. Yanında değilsem hemen inanmamaya, yine benden kuşkulanmaya başlıyorsun. Babana çekmişsin. Seninle bir arada olduğumda sesine inanıyorum senin. İkimizin bir tutulamayacağını biliyorum elbette. Yani seninle benim." Prens şaşırmış gibi, "Neden böyle söylüyorsun?" dedi. "İşte kızmaya başladın yine." "Bak kardeşim, burada bizim fikrimizi soran kimse yok," diye karşılık verdi Rogojin. "Bize danışılmadan verildi karar." Biraz sustuktan sonra alçak sesle ekledi. "Seninle sevgilerimiz bile farklı. Sen acıdığın için onu sevdiğini söylüyorsun. Oysa benim acıdığım falan yok ona. Ayrıca dünyada en çok nefret ettiği insan da benim. Her gece rüyalarıma giriyor. Hep birileriyle bir olup alay ediyor benimle. Durum bu işte dostum. Benimle evlenmeye kalkıyor. Ama ayakkabısını değiştirmek için düşündüğü kadar bile düşünmüyor beni. İnanır mısın? 5 gündür görmüyorum onu. Yanına gitmeye cesaretim yok çünkü. Ya ziyaretinizin nedeni diye sorarsa? Az mı oynadı şerefimle?" "Şerefinle mi? Ne diyorsun? Sanki bilmiyorsun. Öyle ya, demin senin de söylediğin gibi tam nikah kıyılacakken beni bırakıp sana kaçmadı mı? Ama sen kendin inanmıyorsun ki. Sonra Moskova'da bir subayla, Zemtyushnikov'la onurumu ayakları altına almadı mı? Ondan sonra da nikah gününü kendi belirledi." "Olamaz," diye haykırdı prens. Rogojin kendinden emin bir tavırla, "Öyle olduğunu biliyorum," dedi. "Ne yani? Onun öyle biri olduğunu sen bilmiyor musun? Öyle olmadığını söyleme bana dostum. Onun öyle olmadığını söylersen saçmalamış olursun. Sana karşı öyle davranmayacaktır. Korkar senden. Ama bana karşı öyle işte. Evet öyle. Ciğeri 5 para etmez biri gibi görüyor beni. Keller'la, şu boksör subayla da eminim sırf beni küçük düşürmek için ilişki kurdu. Hem Moskova'da bana neler yaptığından da haberin yok senin. Ya paralar, harcadığım paralar." Dehşet içinde sordu prens. "Ya, peki şimdi de evleneceksin onunla ha? Peki sonra ne yapacaksın?" Rogojin bıkkın, korku dolu bakışlarla bir süre baktı prensin yüzüne. Bir şey söylemedi. Bir dakika sustuktan sonra, "5 gündür gitmiyorum onu görmeye," diye başladı. "Beni kovacağından korkuyorum çünkü. Ben hala özgür bir kadınım," diyor. "Canım isterse kovarım seni. Kalkıp yurt dışına giderim." Rogojin, prensin özellikle gözünün içine bakarak parantez içinde söylüyormuş gibi ekledi. "Yurt dışına gideceğini kendi söyledi. Evet, kimi zaman bana gözdağı vermek için böyle şeyler der. Nedense eğlenir benimle. Ama bazen de gerçekten çatar kaşlarını, somurtur. Tek sözcük çıkmaz ağzından. Ben bundan korkuyorum işte. Bir gün yanına giderken elim boş gitmeyeyim diye düşündüm. O zaman da eğlendi benimle. Ama sonra öfkelendi. Götürdüğüm harika şalı hizmetçisi Katya'ya verdi. Evet, eskiden de lüks içinde yaşıyordu ama sanırım öyle güzel bir şalı hiç görmemiştir. Ne zaman evleneceğimizinse sözünü bile etmek yasak. Nasıl bir damat adayı evleneceği kadının yanına gitmekten korkar ki? Evde oturup duruyorum. Sabrım kalmadı, dayanamıyorum artık. Gizliden evinin önünden geçiyorum. Sokakta dolaşıyorum. Ya da köşe başında saklanıp evini gözetliyorum. Geçenlerde bir şey görür gibi olunca kapısının önünde gün ağarana kadar nöbet tuttum. Bir ara pencereyi açıp baktı beni görünce. "Seni aldattığımı bilsen ne yaparsın?" diye sordu. Tutamadım kendimi. "Sen daha iyi bilirsin," dedim.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'na dair bilgi verdi. Manisa Kula'da orman yangını çıktı, müdahale sürüyor. Yeni haftada kuzeyde sağanak, batıda yüksek sıcaklık görülecek. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Görüşmelerde mecliste grubu bulunan 7 siyasi parti teklife ilişkin görüş ve önerisini dile getirecek. Teklif kanunlaştıktan sonra silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıl

0: yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif genel af niteliği taşımıyor, kişiye özel statü getirmiyor. PKK, KCK dışında hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Örgütün sözde elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Sürecin yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz bölünmez kardeşliği ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı sürece tereddütsüz katkı vereceklerini ancak çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da geçit vermeyeceklerini belirtti. Avusturya Şansölyesi Christian Stocka yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayını paylaştı. Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişki tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenleme ile ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kabul edilen teklife ilişkin değerlendirmesinde kanunun daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacağını söyledi. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda hayata geçirilen proje ve yenilikleri anlatacak. Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu ve hedeflerini de paylaşacak. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için parti teşkilatlarından bakanlıklara kadar geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bakanlıklar kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlatan özel video içerik hazırlıyor. Kutlamalar sadece Ankara'yla sınırlı kalmayacak. 81 ilin tamamında eş zamanlı etkinlik düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ın kurduğu Mekke ittifakına ilişkin bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil açıklamasında bulundu. Fidan bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil. İçeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'nın işleyişine dair bilgi verdi. İttifakın ortak savunma maddesi NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı dedi.
1: Bir defa bir ülkenin bu konuda çağrıda bulunuyor olması lazım. Yani ben şu konuda sıkıntıdayım, bana bu konuda yardımcı olun. Benim istihbarata ihtiyacım var, lojistiğe ihtiyacım var, mühimmata ihtiyacım var. Olmadı, daha ileri safhada askeri ünitelere ihtiyacım var. Yani bunlar çok aşamalı, tehdidin boyutuna göre değişen hususlar.
0: Hakan Fidan, ittifakın kurumsal yapısına dair de bilgi paylaştı. Genel Sekreterliğin Suudi Arabistan'da yer alacağını belirtti.
1: Bir tane stratejik, politik ve askeri komite kuruldu. Burada Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı

yani var ülkelerin. Senede belli defalar toplanmaları gerekiyor. Daha sonra kurulacak diğer üniteler, askeri sivil üniteler nasıl olur, buna kendi aramızda karar vereceğiz.

dedi. İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadesini kullandı. Filistin'de İsrailli işgalcilerin saldırısı sürüyor. Bir grup işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini gece saatlerinde uykudayken kundakladı. Evdekiler canını zor kurtardı. Yahudi işgalciler Filistinlilerin geçim kaynaklarına da saldırıyor. Batı Şeria'da işgalciler sürüsünü otlatan bir Filistinlinin üzerine ateş açtı. Saldırıda koyunların bir bölümü telef oldu. Katil İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te de daha fazla Yahudi işgalci yerleştirmek için yeni bir hamle yaptı. 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Filistinlilerin alıkonulduğu İsrail hapishanelerindeki yaşam koşulları da giderek kötüleşiyor. Bir Filistinli esiri daha hayatını kaybetti. Katil İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 91'e yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırıyla sürüyor. Rus Savunma Bakanlığı son 24 saatte Ukrayna'da 157 bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Askeri amaçlı kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanları vuruldu. Limanlardaki askeri malzeme, yakıt deposu ve yük aktarma tesisleri hedef alındı. Odessa'daki saldırıda 8 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'daki 2 petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Seyit Ali mahallesindeki bir tarım arazisinde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesiyle müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Şüphelinin Muğla'da gözaltına alındığı otel odası, aracı ve Eskişehir'deki adresinde ele geçen dijital malzeme inceleniyor. Ayşe Alanur Karatepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisi devam edecek ancak kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak görülecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun için sarı kodlu yağış uyarısı var. Akdeniz'in Toroslar mevkiinde de yerel yağış görülecek. Salı günü yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda olacak. İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Antalya'nın iç kesimlerinde de yerel sağanak bekleniyor. Çarşamba günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış devam edecek. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında da yerel sağanak etkili olacak. Sıcaklık genel olarak mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyredecek. Doğu kesimlerde ise hafta başından itibaren sıcaklıkların azalacağı tahmin ediliyor. Ve 3 büyük ilde hava durumu. Başkent Ankara'da 3 gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece. İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31 derece. İzmir'de ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversiteler için bu yıl 805.747 kontenjan belirlendi. Uzmanlar adayların tercih listelerine son şeklini verirken seçecekleri programların iş olanaklarını dikkate almalarını öneriyor. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan Anadolu Ajansı Editör Masası programında Mekke İttifakı'na dair bilgi verdi. Manisa Kula'da orman yangını çıktı, müdahale sürüyor. Yine haftada kuzeyde sağanak, batıda yüksek sıcaklık görülecek.

Trendyol 1. Lig ilk haftanın heyecanı devam ediyor. Günün 4 maçından ikisi tamamlandı. Sonuçlar şöyle. SMS Grup Sarıyer 2, Muğla Spor 0. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Mısırlı Kon TR Fatih Karagümrük 0. Şu sıralarda ise 2 maç oynanıyor. Bodrum Futbol Kulübü ile Bursa Spor mücadelesi TRT Spor. Van Spor Futbol Kulübü Metro Holding Kayseri Spor karşılaşması ise TRT Kürdi'den canlı yayınlanıyor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası yarın başlıyor. Milli takım 19 kadın 31 erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Kastamonu'nun iç kesimleri hariç Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir 19, İstanbul, Çanakkale, Gaziantep 24, İzmir 25, Samsun, Trabzon, Muğla 23, Antalya 27, Adana 26, Kayseri, Sivas 15, Erzurum 14, Malatya, Elazığ 21 ve Diyarbakır 22 derece.
0: Yol durumu.
1: Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Turgutlu-Salihli yolunun 6 ile 9. kilometreler arasında Ergenekon kavşağı farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 709 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 10-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar Moda Kalamış Fenerbahçe Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 787 numaralı yerel bildiri. Karadeniz atış denemeleri 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 45 dakika 00 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 00 saniye doğu. 42 derece 41 dakika 00 saniye kuzey, 37 derece 21 dakika 00 saniye doğu. 41 derece 48 dakika 00 saniye kuzey, 36 derece 42 dakika 00 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 00 saniye kuzey, 35 derece 57 dakika 00 saniye doğu. 41 derece 40 dakika 00 saniye kuzey, 35 derece 35 dakika 00 saniye doğu. 41 derece 44 dakika 00 saniye kuzey, 35 derece 18 dakika 00 saniye doğu. 41 derece 55 dakika 00 saniye kuzey, 35 derece 7 dakika 00 saniye doğu. 42 derece 2 dakika 00 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 00 saniye doğu. 42 derece 10 dakika 00 saniye kuzey, 34 derece 53 dakika 00 saniye doğu. Denizcilere 788 numaralı yerel bildiri. Ege Denizi, Çanakkale Boğazı. Bilimsel çalışmalar R Taksim ve TÜBİTAK Marmara isimli gemiyle 10 Ağustos 4 Eylül 2026 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'nde Türkiye sahilleri boyunca yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 789 numaralı yerel bildiri. İzmir Körfezi 38 derece 25 dakika 27 saniye kuzey, 27 derece 00 dakika 53 saniye doğu mevkiindeki Yenikale Geçidi İskele Işıklı Şamandırası geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 790 numaralı yerel bildiri. İzmir Körfezi 38 derece 25 dakika 46 saniye kuzey, 27 derece 1 dakika 32 saniye doğu mevkiindeki Yenikale Geçidi Girişte Işıklı Şamandırası geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 9 Ağustos 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Küresel ısınmayla birlikte hayatın her alanında olduğu gibi ulaşım araçlarında da dönüşüm söz konusu. Karada elektrikli araçların ağırlığı artıyor. Hava yollarındaysa henüz bu anlamda yenilikleri pek konuşmuyoruz. Ancak yeni uçak tasarımları bu yolu açabilir. Amerikalı bir şirketin tasarladığı yeni model ilk etapta %50 yakıt tasarrufu sağlayacak. İlerleyen dönemlerde asıl hedef rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebilen yenilenebilir enerji kullanmak. Hava yollarının turizm açısından önemini, yeni nesil hava yolu ulaşımını, yenilenebilir enerji kullanabilecek geleceğin, uçaklarının gelecekte hayatımıza ne yönde katkı sağlayabileceğini, turizmde tercihleri değiştirip değiştirmeyeceğini gazeteci ve sivil havacılık yazarı Musa Alioğlu ile konuşacağız. Avrupa genelinde etkisini artıran şiddetli kuraklık, kıta ekonomisini ve enerji arzını tehdit eden boyutlara ulaştı. Küresel ısınmanın etkileri bütün dünyada her alanda hissedilirken, mücadele yöntemleri de sürekli tartışılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak kenti küresel iklim diplomasisinin merkezi haline getirecek. Küresel ısınmanın etkilerini, mücadele yöntemlerini, iklim dirençliliğini, tarıma etkisini TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar'la konuşacağız. Gecenin sonunda Sinop'a doğru yol alıyoruz. Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar Ayşegül Karazorlu bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak karakterin hikayesini, yazı hayatını, ilham kaynaklarını, edebiyatı ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız.

0: Değerli dinleyiciler, uluslararası turizm 1960 sonrası dönemde büyük bir gelişme gösterdi. Turizmdeki bu talep artışını izleyen yıllarda da uluslararası hava taşımacılığında ulaştırmanın başka hiçbir dalında görünmeyen gelişmeler oldu. Havayolu teknolojisindeki ilerlemeler, ucuz petrol fiyatları, jet uçaklarının ve geniş gövdeli uçakların kullanımı uluslararası hava trafiğini olumlu yönde etkiledi ve tabii ki birçok gelişme yaşandı. Havayollarının turizm açısından önemini, yeni nesil havayolu ulaşımını, yenilenebilir enerji kullanılabilecek geleceğin uçaklarının gelecekte hayatımıza ne yönde katkı sağlayabileceğini, turizmde tercihleri değiştirip değiştirmeyeceğini konuğumuz gazeteci ve sivil havacılık yazarı Musa Alioğlu ile konuşacağız. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Merhaba diyelim öncelikle. Merhaba.
1: Merhaba efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Sizi bu saatte efendim duyduk. Daha da iyi olduk. sizlerle konuşacak konumuz çok efendim. Öncelikle turizmden de başlamak istiyoruz. Baktığımızda turizm ve havayolu bağlantısında konuşacak olursak, turizmin gelişmesinde ve küresel hareketlilikte havayollarının etkisi nedir? Havayolları nasıl katkı sağlıyor diye başlamak istiyoruz.
1: Peki, şimdi şöyle söyleyeyim. Önce turizm nedir diye bir kısaca. Turizm, gezmek, görmek, keşfetmek, buna benzer bütün kelimeleri bir araya toplarsak turizmin amacını açıklayabiliriz. Bundan 100 yıl önce de insanlar merak ederdi. Ama nasıl giderlerdi bir yerden bir yere o merak ettikleri ya, ticaret amacıyla, değişik amaçlarla veya o toprakları almak için ne yaparlardı? Develerle giderlerdi. Sonra aradan yıllar geçti. Biraz deniz yoluyla gitmeye başladı insanlar. Denizi keşfettiler. Denizin çok uzun olduğunu gördüler. Sonra

0: 1900'lü yılların başında uçağın icat edilmesiyle 1930'lardan sonra özellikle bütün dünyada yaygın olarak yolcu uçakları seyahat amacıyla havayolu şirketleri tarafından gündeme getirildi. İnsanların bir yerden bir yere gidebilmesi için önce zaman çok değerli, zaman çok kıymetli. Bu nedenle de zamanı en rentable şekilde kullanabilmek için neyle gidecekler? Karayolu uzak, tren yolu yine öyle, işte deniz öyle, uçakla gitmeyi tercih edecekler. Elbette ki bugün dünya üzerine baktığımız zaman seyahatlerin %90'ından da fazlası hava yoluyla gerçekleşiyor. Yani kıtalar arası seyahat, ülkeler arası seyahat, deniz aşırı seyahatlerin hemen hemen %90-95'i uçaklarla. Uzak mesafelerde kısa süre gitmenin en makul yolu hava yolu. Bunu altını çizelim. Şimdi evet, dünyada şöyle bir şey var. Uçak dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Elbette ki uçak bir hava aracı. Hı hı. Gökyüzüyle mesafeleri kısaltan bir araç. Dünya üzerinde şu anda 30-35 bin tane ticari uçak bulunuyor. Ticari uçak kavramını özellikle kullanıyoruz havacılıkta. Hı hı. Bu dil kullanılır. Farklı bir şey anlaşılmasın diye. Günde 100 bin ila 120 bin arasında uçak seferi düzenleniyor. Dünyanın değişik ülkelerinden kalkış ve iniş yapan bu kadar uçaktan bahsediyoruz. Ve şu anda dünyanın, daha doğrusu gökyüzünde 10 bin ila 15 bin arası uçağın hareket halinde olduğunu söyleyebiliriz. İstisnaları geçiyorum. Cuma günleri, pazartesi sabahları, tatillerin çok yoğun olduğu dönemlerde bu havadaki uçak sayısı 16 bin ila 20 bin arası da değişiyor. Şimdi ben kendi ülkemize bir dönüp bakmak istiyorum. Bize hava yolu deyince biz ne yapıyoruz hava yolunda? Şimdi bugün açıklanan rakamlara baktığımız zaman son 7 ayda ülkemizde tam 138 milyon 800 kişi uçakla yolculuk yapmış. Yine aynı şekilde başka bir örnek vermek istiyorum. Bodrum'a, bizim en önemli turizm destinasyonlarımızdan bir soru Bodrum'a, son 2 ayda 4200 iş jeti inmiş. Yani özellikle zengin turizmi diye nitelediğimiz iş jetleriyle gelen ve çok para bırakan turistlerden bahsediyoruz. Bu demektir ki günde 70 tane jet sadece Bodrum'a inmiş. Bu sayının da yıl sonunda 4200 olan iş jeti sayısının da yıl sonuna kadar 10.000 adedi bulması bekliyor. Öte yandan biz de turizm faaliyetini biz de tam tersini de düşünebiliriz. Örneğin Yunan adalarına uçaklarla veya deniz yoluyla 2 milyona yakın yolcu göndermişiz. İşte vize kolaylığından falan. Dünya üzerinde şu rakamı da vermek istiyorum. 729 tane faal havayolu şirketi var. Bunların tamamı turizme de amade. Yani turist nereye gidecekse bu uçakları kullanıyor. 3955 tane de kullanılabilir büyük havalimanı var. Havaalanı demiyorum, havaalanı farklı, gümrük girişi, uluslararası uçuşu olmayan yerler. Böyle bakarsak 50 bine yakın irili ufaklı dünyada havaalanı var. Şimdi meseleye böyle baktığımızda anladığımız kadarıyla dünya üzerinde 2024'te de 4 milyar 800 milyon insan bir yerden bir yere giderek seyahat etmiş. 2025'te bu rakam 5 milyara yaklaşmış. Bu yıl her şeye rağmen diyorum, yaşanan krizler ve buna benzer bir takım sorunlara rağmen yine de 5,5-6 milyarı bulabilecek bir rakamdan bahsediyoruz. Turizmle havacılığın ilişkisi bu denli girip bu denli birbirinden uzak olmayan ve birbirine bağımlı ve birbirine destek veren iki sektörden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: bu konuyu böyle izah edebilirim.
1: Evet, oldukça geniş, güzel bir anlatım yaptınız hocam. Teşekkür ediyoruz bu anlamda. Şimdi eskiden aslında uçağa binmek lüks olarak görülüyordu. Ama evet, günümüzde daha geniş kitleler içinde erişilebilir bir hale geldi. Sıklıkla da tercih ediliyor. Şimdi bu dönüşümü ve yolcu alışkanlıklarındaki değişimi de neye bağlayabiliriz acaba?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bundan 50 yıl önce, ben uçağa bundan tam 41 yıl önce bindim. Trabzon'da yaşayan bir orta halli bir ailenin çocuğuydum. O zaman

0: uçağa öyle veya böyle binebilen bir ailenin çocuğuydum. Hı hı. Ama baktığımız zaman o yıllarda Trabzon'a günde bir tane uçak ya gelirdi ya gelmezdi. İnsanlar uçağa çok fazla binemezdi. Niye? Arz talep meselesi bence. Eğer uçağa binebilecek insan sayısı çoksa, ekonomik durumu uygunsa, şartları da buna el veriyorsa, elbette ki uçak bileti için talepte bulunacak. Havayolu şirketleri de talep varsa uçak seferini artıracaklar. Şimdi o 50 yıl önce günde bir tane uçağın zar zor gelip gittiği Trabzon'a şu anda sadece yurt dışından gelen uçak sayısı 70-80, yurt içinden gelen uçak sayısı 30-40, toplam 120-130 uçuş yapılabiliyor. Şimdi Türkiye'ye genel olarak baktığımız zaman evet uçak 2000'li yıllarda uçak sayımız Türk Hava Yolları'nın milli taşıyıcımız, ismini vermekte bir sakınca görmüyorum, 65 uçağı vardı. Ama bugün 565 uçaktan bahsediyoruz. Uçak sayısı çok. Bir de gazetelerde haber okuyorum. Erzurum diyor ki biz uçak istiyoruz. Başka bir şehir diyor ki belediye başkanları veya işte diğer yetkililer, ticaret odası başkanları, uçak istiyoruz. Uçak seferlerinin yeterli olmadığı anlamına geliyor. Bu bize neyi ifade ediyor? Uçak bilet fiyatlarının sezonda pahalı oluyor. Yani yaz sezonunda, ama diğer zamanlarda normale dönüyor. Türk Hava Yolları biletlerinin %85'ini 3.900-4.000 lira aralığında satmış. Yani 4.000 lira ortalama satmış. Geri kalanlar evet pahalı olabilir ama siz bugün seyahate karar verip yarın uçmaya kalkarsanız elbette ki fiyat yüksek olur. Ama bir planlama yaparak Avrupalılar gibi 6 ay önceden karar verip 6 ay önceden biletinizi alırsanız elbette ki ucuz alırsınız. Ama şimdi uçak sayısının artması, teknolojinin gelişmesi, uçakların daha büyük olması, bugün 500 kişilik uçaklar var artık. Eskiden 50-100 kişilik uçaklarla zor giderdi insanlar. Yani şimdi öyle değil. Şimdi 1200 kilometre karayoluyla gidilen bir yere bir saatte gidiyorsunuz. Böyle baktığınız zaman halkımızın da uçağa binme ve alışma evresini geride bıraktı. Uçağa binmeyi öğrendi, uçağı tanıdı, uçak kültürüyle, uçak seyahatiyle aşır neşir oldu. Ekonomik anlamda da öyle veya böyle bakıyoruz. Ülkemizin belli başlı şehirlerinde çok yoğun bir hava trafiği var. Adana'yla, Diyarbakır'la, Erzurum'la, Trabzon'la, Antalya'yla, İzmir'le çok yoğun bir hava trafiğimiz var. Bu gezme amaçlı, sağlık amaçlı, iş amaçlı, değişik değişik amaçlarla da olsa bu 138 milyon yolcunun içerisinde bunun büyük bir çoğunluğu iç hat yolcusudur. Bunu söyleyebiliriz ki uçağın yoğun olarak kullanılması çok yaygın. Günde 300-500 sefer yapılıyor. Bu az bir rakam değil. Bir günde İstanbul Havalimanı'na tabii ki en yüksek dönemi belki söylemiş oluruz, 1700-1800 iniş kalkış yapılıyor. Bunlar çok önemli. Yani uçak hayatımızda yer etmiştir. Ekonomik gücümüz oranında uçağa biniyor ve binmeye de devam ediyoruz. Bugün pahalı diyoruz ama uçaklarda yer de bulunmuyor. Böyle evet. Baktığımız zaman demek ki uçak normaldir. Avrupa ile kıyaslarsak biz iç hatlarda uçağa ucuz biniyoruz. Yani eğer yurt dışı uçuşlar bunun 3 katı 5 katı. Yani uçak yoğun kullanımı konusunu rahatlıkla yoğun kullanılıyor diyebiliriz.
1: Evet, evet. Şimdi şunu da merak ediyorum açıkçası. Hızlı ulaşım yolu, uçak evet. Bir de güvenli ulaşım ve uçak korkusundan da bahsedebilir miyiz? Mesela güvenlik anlamında tabii. Ne aşamada uçak ve uçak korkusundan da biraz bahsedelim isterseniz.
0: Tabii ki. Şimdi öncelikle şu var. Türk halkının bir deyimi vardır. Altından su geçiyor vapur için der. Uçak için de altından hava geçiyor. Önce Montaigne'in bir lafıyla girmek isterim söze. Montaigne diyor ki en az bildiğimize en az inanırız. Eğer o uçağı havada tutan gücün ne olduğunu biliyor, öğreniyorsak, fiziğe, fizik kurallarına, fizik kanunlarına da biraz aşina isek uçaktan korkmamamız lazım. Yani uçak düşmemek üzere dizayn edilmiş bir hava aracıdır, uçaklar daha doğrusu. O nedenle de uçağın düşmesi her halükarda mümkün değil diye bakıyoruz. Ama

0: buna rağmen yine uçaklar düşer diye insanlarımız korkuyor. Birincisi, bu korkuyu yenmenin yolu demin dediğim gibi bilerek, öğrenerek uçak düşmez. Sadece nedir insanları en çok korkutan? Türbülans diye tabir edilen, hava boşluğu gibi bir tabir kullanılır ama çok doğru bir tabir değil. Uçağın örneğin kanatları 5 veya 6 metre aşağı yukarı sarkabilecek şekilde imal edilmiştir. Uçaklar 200, 300, 500, 1 kilometre, 3 kilometre aşağı kadar düşebilirler. Hiçbir sıkıntı, sorun olmaz. Yani türbülanstan uçak düşmesi diye bir şey genelleme yaparsak yok. Ama ender vakalar olmuş mudur? Olmuş olabilir. Hı hı. Uçak kazalarında şöyle bir şey, Karadeniz ve diğer ulaşım araçlarına bakarsak uçak kazalarının sayısı ve uçaklarda meydana gelen ölümler, uçak kazalarında meydana gelen ölümler çok çok çok altında. Yani en az ölümlü kazalar hava yolunda ve uçaklarda oluyor. Şimdi uçak korkusunu yenmek için ben psikolojik tedavi demeyeyim adını ama doktorların ve hastanelerin böyle bir programları var veya havayolu şirketleri böyle bir program var, Avrupa'da falan var, Türkiye'de de var. Hatta hastaneler, yine gidiyorsunuz, ben uçaktan korkuyorum diyorsunuz, size işte psikolog veya psikoterapistler, neyse kimse o işe bakan, sizinle neden korktuğunuzu, ne yaptığınızı, her şeyi anlatarak kısa bir sürede bu korkudan da uzaklaşabiliyorum. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Evet. Türbülanstan korkmayın. Türbülansın dışındaki gelişen olaylar ayrı bir gündem konusu olabilir. Teknik arızalar, işte yakıt kıtlığı, buna benzer her türlü konuda elbette ki uçak düşer düşmez demiyorum. Ama ve lakin sayısal olarak baktığımızda, oransal olarak baktığımızda her şeyden en az düşen, evet, her şeye göre en az düşen uçaklardır. Bu nedenle de korkuya mahal yok, korkuya yer yok diyorum ben. Korkmaya gerek yok.
1: Evet, evet. Peki şimdi uçakların yoğun kullanımı bir de uçak kültürü konusunu karşımıza çıkartıyor. Kabin içinde nasıl davranılmalı, uçakta nasıl davranılmalı, dikkat edilmesi gereken konular en temelde nelerdir? Bunu da size soralım.
0: Tabii ki. Şimdi uçak kültürü geniş kapsamlı bir kelime. Hakikaten uçağın bir kültürü var. Diyeceksiniz ki otobüsün kültürü yok mu? Otobüsün de kültürü vardır tabii ki. Her şeyin bir kültürü olduğu gibi uçaklar seyahati kolaylaştırıyor ama bir tek şartla, söyleneni yapmak, kurallara uymak şartıyla. Uçak kültürünü ben o söyleneni yapmak dediğimiz kelimeyi bir de alışkanlık haline getirirseniz, siz o zaman kültürlü bir uçak yolcusunuz veya uçak kültürüne sahip bir insansınız demektir. Uçaklarda kabin memurları, kabin amirleri onlara verilen yetkiler doğrultusunda neler yapılması gerektiğini onlar bize anlatıyorlar. Kemerinizi bağlayınız, koltuklarınızı dikleri, başlıklarınızı toplayınız, camlar açılacaksa pencereleri açacaksınız veya kapatacaksınız. Bunları söylemelerinin, her şeyin bir sebebi var. Çok klasik bir sözdür. Gecenin bu vaktinde kullanmak istemiyorum ama derler ki havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır. Biraz doğrudur. Çoğunlukla doğrudur. Niye? Eğer bir olay size deniliyorsa ki bunu böyle yapın, bunun bir sebebi vardır. Eğer bunu yapmadığınızda bir kaza anında veya farklı bir anda onun size dönüşümü kanla sonuçlanacaktır. O nedenle de kuralların hepsine öyle bakmak lazım. Uçaklarda yer konusunda tartışma çıkar. Kültürü edinmek diyoruz ya. İşte bura benimdi, ora senindi. Sen orada otur, ben burada oturayım. Bagaj konusunda sen bu kabin üstündeki koltuk üstü bagajlara sen fazla koydun, sen bunu al, sen bunu koy. Veya en basitinde kolumuzu dayadığımız koltuğun kenardaki o başlık diyelim adına, onunla bile anlaşamıyor yolcular. Sen kolunu koydun, ben kolunu koydum. Çok basit şeyler. Artı alkol ve sigara gibi kullanılmaması tavsiye edilmeyen ve olmaması gereken şeyler uçaklarda yasak. Diğer

0: buna benzer bütün kurallara uyduğumuz takdirde herhangi bir problem olmadan, ama biz öyle değiliz, bu problemleri kendimiz yaratıyoruz. Anons yapılıyor, telefonlarınızı kapatınız. Telefonlar kapanmıyor. Anons yapılıyor, telefonlar daha uçak yere teker koymadan, telefonlar uçak havadayken açılıyor. Yani insanlarımız telefon konuşmalarını sürdürüyorlar. Uçak uçuş anındayken telefon zili çalıyor. Buna benzer bütün olumsuzlukları ne yazık ki ayrı ayrı uçuşlarda görüyoruz. Topladığınız zaman ihlallerin sayısı belki senede 50 bin ihlal oluyor buna benzer. Uçak kültürünü tehlikeye atan, uçak kültürünü hiçe sayan veya uçak kültürüne uymayan davranışlar olarak. Ama kurallara uyduğumuz sürece ve bu kuralları da süreklilik kazandırdığımız zaman kendimize, biz iyi bir uçak yolcusuyuz, kültürlü bir uçak yolcusuyuz diyebiliriz. Uçaklarda evet, o kültürün getireceği şey bize uçuş emniyeti denilen first safety dedikleri, havacılığın yani önce emniyet dedikleri o kuralı orada da bizler hayata geçireceğiz. Çünkü evet, bir kaza anında, uçağın acil iniş anında o söylenenleri yapmak bizim uçağı 90 saniye kuralına uyarak terk etmemizi sağlar. Eğer bunları yapmazsak, söylenenleri yapmazsak 90 değil 90 dakikada bile çıkamayız, sağ bile çıkamayız o uçaktan.
1: Evet, evet hocam. Güzel söylediniz ama mesela benim takıldığım bir nokta var. Özellikle iniş ve binişlerde bir acelecilik, hemen uçak durur durmaz ayağa kalkmak, bagajı almak. Diğer tarafta mesela başka bir yere bırakmış bagajı, önden ineyim. Hemen mesela binerken de özellikle çocuklu ailelere öncelik veriliyor çoğu havaalanında, çoğu firmada, ama bazen onlara siz niye benden önce biniyorsunuz gibi tartışmalar da çıkıyor. Bu inme binme olayında sanırım biraz eksiklik yaşıyoruz gibi geliyor.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Uçak daha teker koymadan ayağa kalkıyorlar. Bir an önce bavulumu alayım. Ne kadar bavulunuzu alırsanız alın, bagaja verdiğiniz bavulu almak için mecburen bant başında bekleyeceksiniz. Eğer bagajda şeyde, uçak altında bagajınız yoksa, elinizdeki bagajla ne kadar gayret ederseniz edin, nerede olursanız olun, taş çatlasa taş çatlasa, merdivenin yanaşması, sizin uçaktan inmeniz, geliş salonuna gitmeniz, oradan dışarı çıkmanız, yani veya evinize gitmeniz, taş çatlasın 5 dakika fark eder veya 10 dakika. Yani insanlarımızın ne yazık ki işte bu uçak kültürü bunu galiba biraz yaptırımla, biraz müeyyideyle bu işi yapabileceğiz. Yani neyle? Ceza keserek. Uçaklarda belli konularda ceza kesilebiliyor. Bu yetki var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü belli konularda kuralları çiğneyen, kural dışı yolcu diye tabir ettikleri, sorun çıkaran, problem çıkaran, zorluk çıkaran, kavga çıkaran, alkolün veya farklı nedenlerle etrafa zarar veren bu tür yolcular için bence bir yaptırım uygulanmalı ki biraz ya umduğundan ya korktuğundan diye bir tabir var Türkçe'de. O nedenle bence böyle yapılırsa korkusundan, çünkü uçaktaki yetkilileri dinlemediğiniz zaman o kaos olur, kavga çıkar. Uçak havadayken bunu yapıyorlar, uçağın düşmesine neden olabilir. 200-300 kişinin canıyla oynuyorlar. Çok tehlikeli işler. Bunlara bence yaptırımlar getirilmeli. Evet. Parasal meyilliler, gerekse hapis cezası.
1: Evet, evet.
0: Düşüncem bu.
1: Bir de pilot iniş yaptıktan sonra alkışlama kültürü var. Bu sadece bizim ülkemizde oluşan bir kültür mü, yoksa genelde var mı bu alkışlama?
0: Yok, var. Dünyanın değişik ülkelerinde rastladım. Yaklaşık 40-45 ülkeye gittim ben. O ülkelerin havayolu şirketlerinde de bu bizdeki en yaygın şey, yurt dışından gelen Almanya uçuşlarında gurbetçi işçilerimizin davranış biçimi diye olarak yaygınlaştı bizde. Ama var, zaman zaman yaygın değil belki dünyanın her yerinde bu kadar, ama bizde var. Bizde iyi indi, güzel indi, sağlıklı indik, teşekkür anlamında o alkış kötü bir şey değil, güzel bir şey. Bence olmasında hiçbir sakınca yok. Kimseye bir zararı yok. Aksine mutlu eder kabindeki kaptanı ve first officer'ı. Çok teşekkür ederim. Kabin ekibi, kabindekiler de yine, onlar da mutlu olurlar. Onlar da onlara hizmet ettiler. Yani çay kahve değil.

0: onların orada bulunma gerekçesi yolcuya çay kahve yemek vermek değil. Onların orada bulunması demin dediğiniz o uçak kültüründe uçağın first safety dediğimiz, önce emniyet dediğimiz kuralı hayata geçiren kişiler o kabin memurları, o kabin amirleridir. Onlara ayrıca ve özel bir teşekkür borcumuz olmalı. Çünkü yolcuların huysuz, huylu, iyi, kötü, geçimsiz, geçimli bütün her tür yolcunun kahrını onlar çekiyorlar. Onlar alkışı hak ediyorlar. Gerekirse her gün ve her zaman alkışlayalım. Hiçbir sakıncası yok. İyi bir alışkanlık bence. Varsın olsun. Evet. Birileri küçümsüyor ama bu da nereden çıktı diyor ama hiç öyle değil. Alkış iyidir. Övgüyü tezahür göstermek çok iyi bir şey.
1: Evet,
0: çok iyi bir
1: şey. Peki şimdi küresel ısınma ulaşım sektörünü dönüşme de zorluyor bir yandan. %50 yakıt tasarrufu vaat eden Jet Zero gibi yeni nesil gövde tasarımları ve sürdürülebilir havacılık yakıtları kısa ve uzun vadede ne kadar gerçekçi olacak, bunu da merak ediyoruz. Siz de sorsak ne dersiniz?
0: Ne derim? Yani küresel ısınmada elbette havacılığın da katkısı yatsınmaz. Yani havacılık sektörü de küresel ısınmaya ne yazık ki olumsuz anlamda katkıda bulunuyor. Baktığımız zaman bir jet uçağıyla bir büyük gövdeli yolcu uçağının farklı farklı miktarlarda da olsa elbette ki gökyüzüne karbon salınımı karbon salındığını görebiliyoruz. Bu salınma işi daha az, daha sınırlı olsun diye dünyada yeni bir hareket başladı. Yani ama bunu önlemek mümkün değil. Uçakların seferlerini azaltması, uçakların daha az uçması mümkün değil. Giderek sayı artıyor. Çünkü ihtiyaç duyuyor. O nedenle daha az yakıt yakan ve havayı daha az kirleten uçaklar üzerinde çalışılıyor. Jet Zero dedikleri bir uçaktan bahsediyor. Böyle bir fikir ortaya atıldı. Bunlar 2027'de bu uçağın uçması planlanıyor. Elbette ki bugünkü markaların rakibi olacaktır. Ama onlar da yine aynı şekilde bugün kullanılan markalar da yeni bir takım düşünceleri hayata geçirmek, daha az yakıt yakmak, gökyüzünü de daha az kirletmek için. Bu aslında kendileri için gökyüzünden ziyade ticari olarak daha çok petrol, daha çok jet bir yakıtı harcadıkları için kaldı ki petrolün de fiyatı yerinde durmuyor. Krizlerden, siyasi gelişmelerden çok etkileniyor. O nedenle de Hollandalılar böyle bir uçak düşünüyor. İşte Fransızlar düşünüyor. Hı hı. Ama tabii ki bu uçaklara önce kendi otoriteleri veya dünya anlamında, eğer dünyaya uçacak, örneğin Amerika'ya uçacaksa Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA dedikleri departman bu uçaklara sertifika vermeli. Sen benim ülkeme gelebilirsin demeli. Bu sertifikasyon süreci de hayli uzun bir süreç. Öyle kolay kolay da olmuyor. Seri üretime geçmesi, ancak bunu sertifikayı alması, ondan sonra da EASA gibi Avrupa Sivil Havacılık Teşkilatı, Güvenlik Emniyet Teşkilatı, bu gibi kuruluşların izin vermesiyle mümkün olacaktır. Elbette bunun yerine bir de izin verirseniz ona da değinim, bir de elektrik uçaklar gündemde şimdi. Yani bugün biz 5 sene önce elektrikli araba var mıydı? Yoktu, artık sokaklarda alıştık, kanıksadık ki elektrikli arabalar var. Tabii birileri oturdu düşündüler, ya biz madem araba çalışıyor elektrikle, uçakları da çalıştıralım, petrole bağımlı olmayalım, petrolden kurtulalım sıkıntıdan. Batarya teknolojisi gelişti. Ona göre artık uçaklarda da batarya ile birlikte çalışacak. Mesela bana bir soru sordular. Peki pil biterse, pil dediği batarya biterse, o zaman ben de ona karşı cevap şunu sordum. Yani uçağın yakıt da bitebilir. Ona göre tedbir alırsınız. Zaten bu uçaklarda yakın yerlerde 500 kilometrelik mesafelere uçabilecek kadar öyle, ancak teknolojik olarak şimdilik öyle olacakmış. Ama sonra da zaten 500 kilometre fena bir rakam değil. Avrupa'nın 4'te

0: 1500 kilometre mesafede birbirine uçan ülkeler, adalara, deniz aşırı küçük yerlere, yani deniz geçişi olan yerlere çok rahatlıkla olabilir. Ama dediğim gibi buna da Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı dediğimiz EASA izin verecektir. Demir yoluna ada, kara bir yerler yok, işte uçak gerekli olacak yerde bu küçük uçaklar tabii ki daha ucuz olacaktır. Yani yakıt sıkıntı olmadan, ama dediğimiz gibi yani bir sıkıntısı yok. Araba nasıl gidiyorsa o da aynı şekilde gökyüzünde uçacaktır. Hatta bu uçaklar ilk yapılacak olan uçakları küçük düşünüyorlar. 9-10 koltuklu, daha sonra olan uçaklar 90 koltuklu ve bunlar 1000 kilometre menzilli transızlar, 1500 kilometrelik bataryası olan uçak yapmayı düşünüyorlar. Hatta Hollandalılar 100 sipariş almış deniliyorlar, ön sipariş diye nitelendirilir. Yani bir gün gelecek, artık onu da çok rahatlıkla olacaktır. Bineceğiz ve hiç yadırgamayacağız. Yakın tarihte 3-5 yıl içerisinde tıpkı araçlarda olduğu gibi gökyüzünde de bataryalı uçaklarla uçacağız. Bu da teknolojik olarak gökyüzünü daha temiz olarak kalmasına neden olacak. Ekonomik anlamda petrole bağımlı olmaktan kurtulacağız. Parasal anlamda belki uçak bilet fiyatları da, belki dünyanın zamanını gösterdiği uçak bilet fiyatları da ucuzlayacaktır buna göre.
1: Evet, tam onu soracaktım, direkt cevapladınız. Şimdi aslında baktığımızda yolculuk talebi de artıyor dedik ya, bilet fiyatları da sürekli gündeme de geliyor aynı zamanda. Şimdi yakıt maliyetleri de bir yandan artıyor ve tavan fiyat uygulamaları ışığında şimdi önümüzdeki dönem bilet fiyatlarının seyri nasıl olacak sizce?
0: Vallahi şimdi bilet fiyatlarına her ne kadar Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bir uygulama getirdi. Dedi ki tavan fiyat. Ama bu tavan fiyatı bence yaz ve kış olarak ayırmakta fayda var. Şimdi bakanlık bir fiyat söylüyor. Fakat şartlar, günün şartları, ekonomik şartlar havayolu şirketlerini zorluyor. Ve dediğim gibi bugün bilet almaya karar veriyor. Bilet 5000 lira ve tavan fiyatı diyelim ki 6990 lira. Yani 7000 liraya yakın ve tamam 5000 liraya aldınsa güzel, ama eğer siz hemen almaya kalkarsanız, hemen uçmak isterseniz, tabii ki doğal olarak arz talep nedeniyle fiyatlar biraz fazla olacaktır. Ben tavan fiyatların çok etkili olduğu kanaatinde değilim, çünkü tavan fiyat ister istemez yazın yüksek sezonda, turizmin yüksek sezonunda deliniyor. Yani bir örnek vermeme izin verin. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir sayın bakanımız gidecek Kıbrıs'a. 13 bin liraya bilet demişler. Pardon, önce 23 bin demişler. 23 bin lira hemen gitmek istemişler. Sonra yok dedi, ben çok pahalı buldum. Gittik, biraz bekledik. Daha sonra başka uçakla gitmişler. Kaça? 13 bin liraya. Tabii ki Kıbrıs dış hat statüsü görüyor. Kıbrıs'a örnek vermem belki çok doğru değil ama şunu anlatmak istiyorum ki yani 23 bin liraya kadar bir biletin çıkabileceği gerçeğini görmeniz lazım. Yurt dışı için bir şey yok. Nedir? Tavan fiyat uygulaması zaten olamaz. Çünkü orada uluslararası şirketlerle bir rekabet ve bir yarış var. Hiçbir şirketimizi bu konuda da eleştirmek doğru değil. Eleştiremeyiz yani. Yurt dışında fiyatlar belli, dolar veya euro bazında. Bizim TL üzerinden bilet satıp da Türk ekonomisine veya kendi vatandaşımızın alım gücüne göre fiyat belirleme şansımız yok. Çünkü petrol uluslararası piyasalarda fiyatını belirliyor. Buna benzer personel giderleri, pilot ve kabin memuru maaşları uluslararası standartlara yakın maaşlar bunlar. Yani 50 bin liraya pilot çalıştıramazsınız. Çünkü dünyada başka şirketler daha yüksek maaş veriyor. O nedenle de havayolu şirketlerimizi de çok fazla eleştirmeden işin gerçeğini aramak lazım. İşin gerçeği yakıtın en büyük gider kalemlerinden biridir. %35-%40'a yakın gider, hele ki şimdilerde daha fazla. Evet. Son Orta Doğu'daki savaş ve krizden ötürü yakıt daha yükseldi. Petrol 120 dolarlara kadar çıktı.

0: çıktı. Ama gelin görün ki uçak yakıtının tonu 1600 lira kadar yükseldi. Şimdilerde normale biraz inmiş ama her an çıkması mümkün. O nedenle diyorum ki uçak biletinizi planlayarak alınız. Gerekirse bir ay önce, gerekirse üç ay önce alınız ve ucuz alınız. Evet. Ki fiyatlar gerçekten öyle. Girip internete baktığınızda internet üzerinden bu alışverişi yaparsanız daha karlı olursunuz. Acente'de de acente komisyonu, acente farkı vermemiş olursunuz. Uçak saatlerinde ulaşımınızı da dikkate alarak, örneğin gittiğiniz şehirde, kasabaya, köye gidecekseniz saatlere de bakarak geç saatte, farklı bir saatte aldığınız bilet daha ucuz olacaktır. O nedenle de iyi bir uçak yolcusu, daha doğrusu uçak kültürünü katmış bir yolcu, aynı zamanda iyi bir hesap kitap adamı da olmalı ucuz bilet alabilmek için.
1: Evet, güzel eklediniz. Aslında son sözler gibi de oldu. Ama böyle evet, son eklemek istediğiniz, dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesajları da alalım, veda edelim isterseniz.
0: Böyle söyleyeyim sevgili dinleyicilerimize, her şeye rağmen havayolu yolculuğu hayatımızda vazgeçilmezlerden biridir. Mümkün değil. Hastamız varsa mecbur bineceğiz. Çok acil bir işimiz varsa mecbur bineceğiz. Yine aynı şekilde bir iş için gideceksek mecbur bineceğiz. Fiyatı, elbette ki fiyatı kendimize uyduramayız. Biz kendi şartlarımızı fiyatlara uydurmak durumundayız. Ama vergiler ve diğer konularda elbette ki bir takım düzenlemeler, bir takım indirimler olabilir mi? Olur. Neler oluyor? İşte 65 yaş üzeri yolculara indirim yapıyor havayolu şirketleri. Bu ve buna benzer indirimlere dikkat edip onları takip etmek, promosyon zamanlarını takip etmek, promosyon çok önemli bir şey. Buna dikkat etsinler. İyi bir havayolu yolcusu olup daha az parayla uçmaları da mümkün. Hepsine güvenli, sağlıklı uçuşlar diliyoruz. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de size iyi geceler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum Çağatay Bey. İyi geceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, gazeteci, sivil havacılık yazarı Musa Alioğlu telefon hattımızdaydı. Aktardığı kıymetli bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Avrupa genelinde etkisini artıran şiddetli kuraklık kıta ekonomisini ve enerji arzını tehdit eden boyutlara ulaştı. Su seviyelerinin kritik eşiklerin altına düşmesi üzerine bazı ülkeler akıntı yönünü değiştirmek için nehir yataklarını patlatmak gibi aşırı önlemlere başvurmak zorunda kaldı. Küresel ısınmanın etkileri her alanda hissedilirken mücadele yöntemleri de sürekli tartışılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı dünyanın en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olarak kenti küresel iklim diplomasisinin merkezi haline getirecek. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede son yıllarda önemli adımlar da attı efendim. Paris Anlaşması'nı 2021'de onaylayarak 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Küresel ısınmanın etkilerini, mücadele yöntemlerini, iklim dirençliğini, tarıma etkisini TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar'la konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Gayet iyiyim valla, fena değil, gayet iyi.
1: Ne güzel, ne güzel efendim. Şimdi Avrupa kuraklıkla boğuşuyor, enerji dahil her alanda etkisini de gösterdi. Şimdi neden böyle oldu diyerek başlamak istiyoruz biz.
2: Şimdi Avrupa gerçekten bu yıl son belki de 100 yılın en sert kurak yıllarından birini geçiriyor ki bu kuraklığın sonucunda da müthiş orman yangınları gerçekleşti. Yaklaşık 500 bin hektar gibi bir orman Avrupa'da yok oldu bu sene, bu yaz ki bunun 222 bin hektarı da İspanya'da, 90 bin hektar civarında şeyde Fransa'da, bir 70 binde İtalya'da. Yani çok müthiş bir şey bu tabi. Çok kurak geçmenin bir bedeli bu ki bunu zaten bu sene yaptığımız açıklamalarda şunu dedik: Türkiye'de bu sene çok fazla orman yangını olmaz, olsa da çok büyük bir alan kaybetmeyiz dedik. Yani bugün Avrupa 500 bin hektar yakın orman kaybederken biz bu yıl oldukça çok yağışların faydasını gördük. Çünkü Ocak'tan itibaren Haziran'a kadar olağanüstü yağdı ki hala da yağıyor zaten. Tabii ne kadar çok yağarsa toprak o kadar çok nemlenir ve o kadar da az yangın olur. Orman yangınları doğrudan bahar yağışlarıyla ilgilidir. Bahar kurak geçerse tıpkı bu sene Avrupa'da olduğu gibi yangınlar çok büyük olur. Ve 2021 yılında Türkiye'de biz 130 bin hektar kaybettik. Aşırı kurak bir yıl geçirdik. Bir bahar aylarını geçirdik. Ki 2008'de de çok sert.

bir bahar, kurak bir bahardan sonra yine tüm Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu o 2008'de kırmıştık. 30 bin hektarlara çıkmıştı. Ama 2021'de olağanüstü

kaybedersen bu yıl 19 bin hektardayız ama 19 bin hektarın 2 bin hektarı gerçek orman alanı. Diğerleri makilik. Yani bu yıl çok güzel bir dönem geçirdik. Bunda biraz da reaksiyon zamanımız bizim Türkiye olarak oldukça iyidir. Evet. Yani orman yangınlarında reaksiyon süremiz çok 15 dakika gibi gerçekten Avrupa'da değil dünyada önemli ülkelerin başına geliyoruz reaksiyon açısından. Yani bu sene sorunsuz güzel bir dönem geçirdik ki orman yangınları bizde azı Temmuz sonunda bir 3-4 gün kadar devam etti. Onlar da kontrol altına alındı ki gene insan kaynaklı bundan çok. Birisi gene kaynak makinesinden geçtiğimiz sene İzmir'de 29 bin hektar kaybetti ki en önemli şey de yangında yine kaynak makinesinden çıktı. Bu yılda ciddi olarak kaybettiğimiz alanın çok büyük çoğunun yangın nedeni kaynak makinesiydi. Zaten Türkiye'de anız yakma ve kaynak makineleri maalesef bizim asıl en büyük problemimiz bu. Bir de elektrik tellerinin ark yapması yani şeylerde ormandan geçen yerlerde. Şimdi şöyle diyeyim eskiden 2015'lere kadar 37'de başladı istatistikler tutulmaya. Fazla bir orman yangınımız yoktu 2015'lere kadar. Yani baktığın zaman 1700 falandı yani. Ama özellikle 2015-2025 arası bu sayı 2700'e çıktı. Bunun iklimle hiçbir ilgisi yok. Onun altını bir çizeyim. Bu tamamen nüfusla ilgili bir şey. Bizim nüfusumuz 60'lı yıllarda 27 milyonken şu anda 85-90 milyon ve yerleşim alanı olarak maalesef ormanların içine girdik. Giriyoruz ki yaklaşık 930 bin hektar bir 2B şeyimiz vardı bizim alanımız. Bu 2B alanlarına yerleşim yerlerini açtılar ki ama bu konuda çok da iyi kanunlarımız var yani bunları uygulanmaması zaten asıl sorun. Yani 2B arazisine bir yerleşim yerini açarken çok ciddi şeyler var, kurallar var, kanunlar var ama maalesef pek de uygulanmıyor. Bu sefer de biz ormana girdiğimiz için bu sefer domuzlar ve ayılar İzmir'de çok fazla artık sıradan görüyoruz yani. Evet. Bornova'da, Balçova'da falan böyle artık hani, üniversite ben geçen gittim Ege Üniversitesi'nde baya yani artık neyse derslere falan diyorlar girecekler yakında yani şey olarak ayı vardı geçtiğimiz gene hala var şu anda da var Urla civarında görünen bir şey var o da maalesef bir vatandaşımızı öldürdü zaten yani burada sorun bizim iklimlerden önce bir çarpık kentleşmenin önüne bir geçmemiz lazım. Gerçekten çarpık kentleşmenin önüne bir geçeceğiz. Kanunları çok net bir şekilde uygulayacağız. İkinci bir olay bu anız yakma olayını. Kesinlikle bir karşı çıkacağız anız şeyini. Ormanlara 365 gün girişin yasak olması lazım. Ormanda insan işi yok. Ormanda hiçbir zaman için insanın işi yok. Piknik için özel alanlar açacaklar belediyeler ve piknik bu alanlarda yapılacak. Ve böylece ormanlar çünkü gerçekten ekosistem açısından olağanüstü yerler. Suyun süzülmesine kadar ormanlardır görevi. Önemli görev bir tanesi ormanların suyu süzmek yani şu içtiğimiz suyu falan. Ormanlar yapar yoksa çölde olmaz su falan olmaz yani şeylerde yani çok dikkat etmemiz gerekiyor bazı olayları tamam yangına reaksiyonumuz çok iyi çok da güzel bir şekilde ama bizim önceliklerimiz yangın çıkartmamak olmalı yangının önüne geçmek olmalı bu şeyde şimdi COP31 var günümüzdeki en büyük evet. Şey bu COP31 toplantısı taraflar toplantısı diyoruz, iklim toplantısı 9 Kasım'da Antalya'da umarım Amerika ve Çin de dahil olur yani gelirler geçen sefer gelmediler çünkü Brezilya'da yapıldı COP30 ve oraya gelmediler tabi emisyonun %40'ının hatta bu iki ülke yani Amerika ve Çin bunlar gelmeyince bir anda hedef şaşıyor. Ama şu anda yapılan güzel bir şeyler var, güzel işler var. Mesela artık bilgi alışverişine döndü bu şey.

0: şeyler taraflar toplantısı, kop toplantıları. Örneğin geçtiğimiz sene en önemli konu tarım, su ve yapay zekaydı. En önemli konuşulan şeylerden birisi bunlardı ki ilk iki gün tamamen bunlara ayrıldı. Ardından yerel yönetimlerle ilgili çok güzel tavsiyeler, işte bisiklet yolları açılması, mümkün olduğu kadar bisiklet falan kullanılması, bina yapımlarında en az %10'luk bir kısmını, enerjinin %10'luk bir kısmının bina yapılırken binaya monte edilmesi. Yani güneş olur bu, rüzgar olur bu, bir şekilde oraya monte edilmesi. Yani baktığımız zaman bir havacılık ve denizcilik işlerinde de yine ciddi miktarlarda fosil yakıtlardan artık kaçınılması. Ben 2100'lü yıllarda artık yollarda, araçlarda ben fosil yakıtla giden bir şey görmeyeceğiz, araç görmeyeceğiz. Hepsi elektrikli olacaktır. Şu anda çünkü artık 600 kilometre çıkan şeyler var, menzilli araçlar var zaten. Yani oldukça o yönden rahat. Bu aynı zamanda gemiler için de geçerli. Ki Avrupa Birliği'nde gidecekse eğer gemilerimiz, eğer eski teknolojide şeyse, makineler eski teknolojide Avrupa'nın bir limanına gittiğiniz zaman çok ciddi sizden ek vergi alırlar. Yani emisyon attığınız şeylerde. Evet. Yavaş yavaş bu konuda da elektrikle çalışma olaylarına başladılar ki ben de inanıyorum ya 2100'lü yıllarda gerçekten fosil yakıt kalmayacak. Uçaklar da aynı şekilde, büyük ihtimalle uçaklar da yavaş yavaş teknoloji çünkü geliştikçe onlar da elektrik sistemlere geçti ve bataryalı sistemlere geçeceklerdir kesinlikle, ona inanıyorum yani.
1: Evet, az yani önceki konumuzda da konuştuk zaten uçaklarla ilgili, elektrikte ve yenilebilir enerjiyle oluşturulacak uçakları şimdi ileride kullanılabilir düzeye gelecek diye de konuşmuştuk. Şimdi bunun ne yönde etkisi olur küresel ısınmayla mücadelede diye sorsak size neler söylersiniz?
0: Şimdi küresel ısınma dediğimiz olay zaman zaman dünyada çok çok daha fazla sıcak yıllar vardır. Yani günümüzden mesela bu dinozorların dediğim Jura dönemi vardır. Jurassic Park filmini herkes seyretmiştir. Oradaki her şey devasadır. Kuşlar devasadır, dinozorlar devasadır, ağaçlar devasadır. Bunların devasa olması nedeni havada karbon miktarının 2000 ppm'lere kadar çıkmasıdır. Şu anda günümüzde 430 ppm. Yani günümüzün 5 kat daha fazla havada bir karbon var. Karbon emisyonu var. Karbon tamamen tüm canlıların temel taşıdır. Biz insanlar karbon bazlı birimleriz. Yani gördüğünüz bütün canlılar hepsi karbon bazlı birimlerdir. Havada ne kadar karbon olursa o kadar çok iri oluruz ve o kadar çok gıda alırız. Şimdi burada biraz şeyde karıştırılıyor yani olaylar. Biz hep her şeyi iklimleri suçluyoruz. Her şeyde biz iklimden suçluyoruz. Hayır, biz iklimden önce kendimizi bir suçlayalım. Yine bu orman yangınlarında mesela bu yıl dediler ki çok yağmur yağdı, tamam, çok ot bitti, yani çok fazla ot ve bu otlar şimdi yanıyor. Hayır, bunun bilimle hiç bilgisi yok. Tam tersi. Yani bunun şey olarak baktığınız zaman devlet meteoroloji verilerini alın, Orman Bakanlığı'ndaki verileri aldığınız zaman sıcaklıkla, yani bahar yağışıyla orman yangınlarının birebir örtüştüğünü görürsünüz. Sıcaklıklar, yağışlar arttıysa şey düşer, orman yangınları düşer. Yağışlar indiyse, yani azaldıysa yangınlar, şeyler fazlalaşır. Burada yapmamız gereken bizim iş, 2019 yılında çok güzel bir şura yapıldı, orman çılık şurası yapıldı. Maalesef biz çok güzel şeyler yapıyoruz, çok güzel toplantılar yapıyoruz, çok güzel kararlar alıyoruz ama uygulamaya geldiğinde, yani bu uygulamalarda biraz zayıf kalıyoruz. Bizim asıl sorunumuz da bu. Yani burada küresel ısınma dediğimiz zaman bizim önce biz kendimize bakalım. Mesela suyumuzu çok çok dikkatli kullanalım. Hala çok kötü su kullanıyoruz. Yani burada efendim küresel ısınma, örneğin göller bölgesi, çöller bölgesine döndü. Neden? Yanlış tarım ürün desenleri yüzünden. İlk defa geçtiğimiz 2024 yılında Tarım Bakanlığı Mısır

0: tıp ekibini yasakladı Orta Anadolu'da. Doğru bir kararla. Çünkü mısır çok su isteyen bir bitki ve su yok. Yer alttan çekmekten sürekli çeke çeke obruklar başladı. Yapmayalım biz bunu. Yani bu kurak yıllarda, kurak dönemlerde ki biliyoruz yani 5 aşağı 5 yukarı ben 2004 yılında TRT'de, 2004 yılında 22 yıl önce dedim ki bakın 2007-2008'e dikkat, bir kuraklık geliyor. Geldi 2008 yılı, son 60 yılın en kurak yıllarındandır yani. Ardından dedik 2009'dan sonra şahane yağışlar olacaktır dedik. Evet oldu. Çok da güzel yağışlar oldu ve 2009'da son 60 yılın en yağışlı dönemidir şey olarak. 2020'lere gelirken dedik aman dedik 2020'den sonra kuraklık gene gelecek dedik. Geldi. Yani ne zaman kuraklığın geleceği, ne olacak artık 5 aşağı 5 yukarı biliyoruz biz. Ve bizim bütün tarım ürün desenlerimizi de bizim buna göre bizim planlamamız lazım. Ayrıca Türkiye'de müthiş bir olay daha var. Kirlilik aldı başına gidiyor. Bütün nehirlerimiz dördüncü dereceden kirli. Tarlalarımız gerçekten zehir altında ve bu yıl oldukça bir şeyimiz var yani geçtiğimiz senelerde. Çünkü sanayilerden çıkan su arıtmadan sulama kanallarına verildiği için, sulama kanallarının tarım alanı geçtiği için maalesef tarım topraklarımız oldukça kötü duruma geldi. Hatta İzmir'de Menemen Ovası'nda falan %50 gibi şeyler azaldı. Pamuk üretimi, verimlilik, diğer tarım ürünleri de çok ciddi bir şeyimiz var. Azalma olayımız var. Yani bizim küresel ısınmayı falan şöyle bir kenara koyup o başka bir dünya yani küresel ısınma. Onun neden olduğu diyeyim şöyle bir şey var. İşte iklim krizi. Hayır işte iklim krizi olmaz. İklime hazır olma krizi var. Bizim hazır olmamız lazım. Bütün dünya hazır. Örneğin bu yıl Almanya'da çok büyük kuraklık var, işte müthiş bir kuraklık var. Bir cezalar var Almanya'da şu anda. Bakın balkon yıkamak yasak, araba yıkamak yasak, bahçe sulamak yasak, yer altından su çekmek kesinlikle kesinlikle yasak. Cezaları 50 bin eurolara kadar çıkıyor. Yani insanlar kendi suyunu böyle koruyor. Onların yeraltı suyu yok mu? Var. Ama yeraltı suları da rezerv olarak bir kısmını saklamak zorunda. Çünkü çok büyük bir volkan patladığı zaman tamamen susuz kalacak. Bu nedenle bizim de Türkiye'de gerçekten bizim yapmamız gereken şey önce suyumuzu çok çok dikkatli kullanacağız. Barajdan kapalı ortamda tarım alanı gelip şu anda COP30'un en büyük konusu olan yapay zeka ve tarım ve su üçgenini kurmak. Çünkü yapay zeka artık karar veriyor hangi tarlaya ne kadar su verilmesi gerektiğini. Ona göre damlamayla veriliyor artık. Ve bu şekilde hem çok fazla daha ürün alıyorsunuz, hem boşuna su akıtıyorsunuz, hem de bu ot falan çıkmıyor. Yani erozyonu da önlüyorsunuz şimdi bir anda. Dediğim gibi geçtiğimiz senenin ilk iki günü tamamen konular bu konularda. Ben bu yılda Antalya'da bu konularda çok fazla konuşulacağını sanıyorum. Çünkü insan demek, gıda demek, su demek ve enerji demek. Evet. Yani bu üçgen için evet daha az bir enerji kullanmamız gerekiyor. Daha az enerji ve şöyle biz 2030'a kadar %32 gibi bir fosil yakıtlarda azalmaya biz taahhüt etmiştik daha önceki 29 COP toplantısında ve yenilenebilir enerji de %50 gibi bir şeylere hedeflemiştik. Şu anda yenilenebilir enerjiyi tutturduk. Yani gerçekten %52'lerde kurulu güç olarak alınan değil. Kurulu güç olarak %52'lere kadar geldik ki bunu da önümüzdeki dönemlerde teknoloji biraz daha arttıkça bunu da alacağız, şeyleri alacağız. Özellikle artık organik gübrelere geçiliyor. Yani yine geçtiğimiz sene Brezilya'da konuşulan en büyük konulardan bir tanesi kimyasal gübreyi bırakıp, çünkü biz kimyasal gübre olarak gerçekten bu yıl çok zararını çektik. Çok fazla ürünümüz geri geldi çünkü. Evet. Bizim o konuda da biraz dikkat edip artık tamamen organik gübreye. Biraz eksik, az verimlilik olabilir ama en azından sağlam bir gıda almakta fayda var. Yani ve bizim gene 2050 ile 53'te biz sıfır yüzlük şeyimizi emisyonu. Amerika 2050 demişti zaten. Çin 2060 dedi zaten. Yani herkes emisyonların sıfırlayacağını, 2050'den sonra sıfırlayacağını deklare etti. Peki edebilirler mi? Hayır, mümkün değil. Hı. Onu söyleyeyim. O kadar kolay değil o şeyleri yapmak. Sistemi, çünkü enerji bu. Yani sonuçta sizin enerjiye ihtiyacınız var. Ve 2021 yılında örneğin barajlar bir boşaldı. Bütün dünyada boşaldı. Çok şiddetli bir kuraklık yaşadık. Hı. 2021'de. Ve boşalınca bütün ülkeler kömüre, doğal gaza ve petrole dönmek zorunda kaldılar ve bu nedenle kömür bir anda $60'dan $400'lara çıktı tonu. Petrol $20'dı. Şu anda yüzlerde galiba ama o 2021'de bir anda $100'lara fırladı çıktı. Doğalgaz $120'lardan bir anda $1,400'lara fırladı ki bizim de o günlerde $55 milyar olan enerji ithalatımız bir anda $97 milyar çıktı. Evet. İşte bu nedenle biz teknolojiyi daha çok kullanmalıyız, daha çok arttırıp makinelerimizi daha çok teknolojiden faydalanıp daha az enerji harcayan makine çevirmemiz lazım. Bu buzdolabı motoru da olur, bu ütü de olur, bu araba da olur. Bütün araçlarda yapmamız gereken şey bizim bütün enerji harcayan aletleri, teknolojiyi biraz daha azaltmak. Aslında Kyoto'nun ana hedefi buydu ilk başta kurulduğu zaman. Ama olmadı yani. Çünkü
1: hocam süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. İsterseniz böyle son sözlerinizi, tavsiyelerinizi ne eklemek istersiniz? Onları da dinleyelim, veda edelim.
0: Şimdi iklimler değişecektir. İklimler değişir zaten. Bu şeylerde bir şey yok. Ama bizim hazır olmamız lazım. Gerek yağış dönemlere, gerekse kurak dönemlere bizim hazır olup teknolojiyi biraz daha yukarılara çıkartıp özellikle su konusunda, çünkü en önemli konusu suyumuzu çok çok çok dikkatli kullanmak zorundayız.
1: Evet, buna dikkat edelim. Peki önümüzdeki sonbahar ve kışta bizi nasıl bir mevsim bekliyor, nasıl bir hava bekliyor, onu da dinleyerek kapatalım.
0: Evet, şu anda bir mega El Nino, artık süper değil, megaya çevrildi olay. Nedir mega El Nino? 2023 yılında bir süper El Nino yaşadık biz dünyada. Türkiye'de yağışlar %13 gibi arttı. Yani çok ciddi bir rakamdır bu %13. Avrupa'yı sel götürdü. Yani süper El Nino'da. El Nino dediğimiz zaman olay Pasifik'in ısınmasıdır. Yani Pasifik'te suyun 1 derece kadar ısınırsa biz bunu normal El Nino diyoruz. 1 ile 2 derece, 1 derece geçerse biz buna süper El Nino diyoruz. Ama 2 ile geçerse su sıcaklığı biz buna mega El Nino diyoruz. İkiye geçmesi şu demek, müthiş bir buharlaşma demek, müthiş bir yağış demek, ardından gelecek olan, yani önce sıcaklık, ardından müthiş bir yağış. Ben Kasım'dan sonra gerçekten çok fazla yağış bekliyorum ve 2026 yılının sanırım 1937'den sonra, yani kayıtlar tutulmaya başladıktan sonra sanırım en bol yağışlı yıllardan birisi olacak. Zaten şu anda ortalamaları geçtik zaten. Yani evet. Ağustos ayı şeye gelmeden, daha Eylül'e gelmeden çok çok güzel bir yağışlı bir dönem bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi sorun yağmurla değil. Yağdı yağmadı. Bütün o konuları bırakalım. Suyu nasıl kullanırız? Yeraltı suyumuzu özellikle nasıl kullanırız? Bütün bunları planlı yapmamız şart.
1: Evet, diyelim. Teşekkür edelim size. İyi geceler diyelim.
0: İyi geceler, iyi geceler.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar telefon hattımızdaydı. Aktardığı kıymetli bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Ve gecenin sonunda Sinop'a doğru gidiyoruz değerli dinleyiciler. Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar Ayşegül Karazorlu bizlerle birlikte telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler.
0: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyim çok şükür. Sizler de iyisiniz.
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Efendim şimdi özellikle Türkiye'nin ilk yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak'ta çocukların birbirinden heyecanlı maceralara taşıdınız, tanıştırdınız. Ve zorluğuyla Şakrak'ın hikayesini, yazı hayatını, ilham kaynaklarını sizden dinleyeceğiz. Öncelikle biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğiz tabii ki.
1: Tabii ki, teşekkür ederim. Ben Ayşegül Karazorlu, Sinopluyum ve aslında eğitimim çok farklı. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Diş hekimliği özel diş sağlığı bölümü. Ama birinci sınıftan itibaren tiyatro, diksiyon, kişisel gelişim, NLP, mental koçluk, birçok farklı farklı aslında eğitimler aldım. Yani insanı tanıma, aslında burada insanın özü. Ve daha sonra özellikle işte belediyelerde sosyal ve kültürel projelerle ilgili danışmanlıklar yaptım. Ama yazarlık hep başlamıştı. Birçok gazete ve dergilerde yazdım. Sonra kitaplarım çıktı. Şu an 26 tane kitabım var. Ve çocuk alanında yazmış olduğum çalışmalarda şunu gördüm. Bizim işte birçok çocuk kitabını okuyorsunuz. Tabii ki ilham kaynağımız anne olduktan sonra daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Evet. Mesela yerel yönetimlerde de bana kattığı en büyük şey çocuklara, halka dokunabildiğimiz en geniş alandır. İşte kamu kurumlarında çok fazla proje yaptığınızda halkın beklentisine, çocukların eksikliklerine onları görüyorsunuz. Hani herkes projeyi hazırlarken işte farklı olsun ya da ses getiren bir proje olsun diye bakar. Ben her zaman eksik ne var da ben onu tamamlayayım diye bakarım aslında. Mesela bir park projesi yapmıştım ve çocuk parklarına çocukları götürdüğümüzde parklar, bilirsiniz, bedensel anlamda salıncak, kaydırak. Dedim ki bu parklar neden çocukların zihinlerine katkı sunmasın? Sonuçta uzun süre orada vakit geçiriyor. Görsel hafızasına bile almış olsa orada bazı şeylere ciddi bir kazanım olur. Daha sonra Zeka Parkı diye bir proje hazırladım. Mesela harfler ve sayılardan oluşan banklar vardı. İşte düşünün, A harfine oturuyor çocuk, ikinin üstüne oturuyor. Sonra içinde labirent alanı. Çocuklar çünkü bulmaca dergilerinde en çok labirent sayfalarını çok severler. İşte bu da çocukların içinde çok fazla uzun süre vakit geçirdiğinizde çocukların beklentilerini görüyorsunuz. Bu tarz farklı çok fazla proje yaptım. Ve sonrasında çocuk kitapları ile ilgili çalışmalar yaparken bir baktık, dünyada her şey aslında hep karakter üzerinden gitmiş. İşte geçmişten bugüne kadar bakıyoruz ki bitmeyen Barbie bebeğinden tutun da işte Superman, Batman, birçok karakter var. Ama Türkiye'den dünyaya açılan bir tane karakterimiz yok. Ve verilmek istenen mesajlar, biliyorsunuz ki çocuk mobil oyunda dahi karakterin ona vermiş olduğu görevleri yaparak ilerliyor. Kitap karakteri ya da işte çizgi film karakteri, hangisi olursa olsun, çocuk onu sevdiği zaman rol model alıyor. O zaman dedik ki bizim niye karakterimiz yok? Evet, biz yine oradaki eksiklikten yola çıkarak ilham kaynağımız yine çocuklarımız olarak başladık. Çok şükür 10 yıldır da projeyi yürütüyoruz.
0: 10 yıl oldu. Peki mesela şunu merak ediyorum. 26 kitabımız var dediniz. 26 kitabın 26'sı da çocuk edebiyatı üzerine mi, yoksa yetişkin edebiyatı da var mı içerisinde?
1: 2 tane yetişkin edebiyatı var. Bir roman var, gerçek hayat hikayesi. Bir biyografi var. Bir tane de daha aktüel bir kitabımız var.
0: Kalan kitaplarda çocuk edebiyatı
1: hepsi
0: üzerine.
1: Çocuk, evet.
0: Peki proje mi çocuk kitaplarını doğurdu, yoksa çocuk kitapları mı projeyi doğurdu? Nasıl bir geçiş oldu orada?
1: Çocuk kitapları şöyle aslında, yine çocuk alanında çalışmalar yaparken çocuklardan doğru Şakrak projesi de ortaya çıktı. Yine kitapların içinde biz tabii ki çocuklara bir ekran karakteri de yapabilirdik. Ama zihin gelişimi kitapla başlıyor, ekranla değil. O yüzden biz kitap karakterini seçtik. Kitapla başlasın. Yani çocuk aslında hani şeydir ya, Kur'an-ı Kerim okuyla başlar. Biz deriz ki çocuk önce okusun, kendini okumayı öğrensin, hayatı okumayı öğrensin. Ve aslında bizim kitabımız kişisel gelişim macera hikayesi. Bu da Türkiye'de bu alanda ilk ve tek. Kişisel gelişim olarak çocuklara biz üniversite destekli hazırladık. Projeye başlarken Profesör Doktor Mustafa hocamız Biz onlardan danışmanlık aldık, dedik ki hocam biz evet yazarız, kişisel gelişim eğitimi aldık, mental eğitimi aldık ama bunun bir de psikoanaliz tarafı var, bilinçaltı tarafı var. Yazmış olduğumuz hikaye çocuklara bilinçaltında yanlış bir kelime çocuğun bilinçaltında yanlış bir şekilde yerleştiğinde davranışa dönüşüyor ileride. O kadar hassas hazırladık ki her kitabı hocamızla üniversiteye gönderdik. Analiz yapıldı ve bize geri dönüş olarak bildirdiler. Biz de ona göre düzenlememizi yapıp her kitabı bu şekilde hazırladık. Ve artık şey oldu, 7. hatta 5. kitapta başladı. Böyle bir iki tane kelimeyi düzeltmeye başladı. Hani ilk başta daha fazladır ya. Sonra bir kitapta artık hiç hata bulamadılar. Evet, bilinçaltı anlamında. Dediler ki hocam artık bizim gözümüze siz de bakmaya başladınız. Yani evet. Çünkü onlar sonuçta uzman işin. Biz de onların rehberliğinde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet.
0: Peki bu şakrak karakterinden bahsedelim biraz da isterseniz.

0: Nasıl bir karakter, nasıl doğdu, bu ismi nasıl aldı?
1: Evet, Şakrak aslında çok özel bir karakter. Neden? Şöyle, reklamcılık alanında dünyada bir tane fluid karakter vardır. Diğerleri hepsi somuttur. Mesela işte Batman, Superman bir insanın kıyafette halidir. Tom ve Jerry de hayvanların bir figür halidir. Olan bir şeye siz isim koyarsınız, kostümleştirirsiniz. Ama soyut karakter dünyada tektir, biliyor musunuz? O da Casper. Sevimli hayalet. Soyut bir karakter. Yani hayalet dediğimiz zaman kimin aklına ne gelir? İşte ne bileyim, filmlerde gördüğümüz böyle bir örtü gibi, değil mi?
0: Evet.
1: Ya da işte bir ışık gibi içeride dolaşır falan. Yani bu bize gösterilen şey. Yoksa soyut anlamda kimse hani bunu somutlaştırmadığı için bilemeyiz. Hayalet nedir tam olarak kimse bilmiyor. Şimdi Casper dünyada reklamcılık anlamında gerçekten de bir devrim yaptı ve soyut bir şeyi somutlaştırdı. İnsanlara, çocuklara kabullendirdi ve sevdirdi. Biz de dedik ki bir hayalet bu kadar sevimli ve iyilik kahramanı oluyorsa, orada hep şeydir ya, Casper iyilik yapardı. Benim de çocukluğumun çizgi filmlerinden biri.
0: Evet.
1: Ben dedim ki biz de farklı bir şey yapalım. Yani hani yaptığınız işte iz bırakmanız gerekir ya. Ne kadar evet zorlayıcı bir şeydir. Yeni bir şey yapmak, aykırı bir şey yapmak. Her zaman yapamazsın derler zaten. Bundan olmaz derler. Hep bizim de öyle oldu. Biz de bir ışık karakteri ürettik. Aslında bu içimizdeki iyilik ışığı. Ve ışığı somutlaştırdık. Bir figür haline getirdik. Şakran ismi de çocuklara farklı farklı kelimeler sunduk. Şakra ilk yazdığım zaman ben de çok beğenmiştim. Çünkü şeydir, bir çırpıda söylenmesi, her dilde aynı anlamda olması, patlayan ses olması çocukların çok hoşuna gidiyor. Ve yurt dışında, Afrika'da, farklı ülkelerde her çocuk söyleyebiliyor. Hatta diyorlar ki şey harfinden dolayı sıkıntı oluyor ama hiç olmuyor diyorum.
0: Evet, tam onu soracaktık aslında şimdi.
1: Evet,
0: Evet.
1: hiç olmuyor. Şey gibi yani, şıkkıdım şarkısı diyorlardı ya hani şeyde, bizde de şakrakta o kadar rahat söylüyorlar ki bir çırpıda söylüyorlar ve tekerlemesi var. Çocuklar biz gitmeden tekerlemesini ezberliyorlar. Geldiğimizde bizi tekerlemeyle karşılıyorlar.
0: Var mı, söyleyebilir misiniz tekerlemeyi?
1: Tabii. Tak tak tak, şak şak şak. Benim görevim iyilik yapmak. Adımı sorarsan da şakrak.
0: Evet, ne güzel. Şimdi peki bütün kitaplara bu tekerlemeyle mi başlıyoruz, yoksa Şakran birçok tekerlemesi var mı?
1: Var, şarkıları da var Şakran. Şakrak her kitapta farklı bir sosyal mesajla çocuklarla buluşuyor. Her kitapta farklı bir coğrafyayla çocuklarla buluşuyor. Şakrak bu anlamda da çok özel bir hikaye. Mesela biz orduyu anlatıyorsak, bir hikayemiz orduda geçiyorsa macera, biz orduya gidiyoruz. Orduyu geziyoruz. Tarihine dokunuyoruz. Mesela orduya gittiğimde Kibele heykelinin çıkartıldığı yere çıktım. Orada kazı çalışması vardı. İşte 1500 basamak çıkıyorsunuz. Sadece küçük bir alanı görmek için. Ama orayı ben resmini çektiğimde, dokunduğumda, o tarihi havanın içine girdiğinizde siz hikayede bunu çocuğa yaşatıyorsunuz. Ya da bir çorbanın tadına baktığınızda, ya da işte yaylaya çıkarken yol kenarında köylü teyzelerimizle karşılaşıp arabayı durdurup onların pekmez yapması sırasında sohbetimizi bir resim karesi aldığımızda hikayede yaşayan bir şehri sunuyoruz çocuklara. O yüzden çocuklar hikayeyi okurken orduyu tanıyorlar.
0: O zaman gerçekçi bir yanı da oluyor o zaman
1: Evet,
0: kitapta.
1: evet. Zor, meşakkatli ama çok keyifli. Şimdi orduyu anlattık. Orduya diyoruz ki bir şehre bir kimlik kazandırmamız gerekli. Çocuk sadece şehri okumasın. Şehri okurken sadece mizah bir dil aramasın. Şehri okurken bir de şehirle birleştireceğimiz mesaj olsun. Çocuğun hayatına bir kazanım sağlasın. Mesela oradaki sosyal mesajımız sağlıklı beslenme, obeziteydi. Ben sağlıklı beslenme ve obezite alanında dünyadaki çocuk alanında yapılmış belgeselden tutun, işte birçok çocuk kitabına ya da işte bildirisine kadar inceleme yaptım. Hani onların dışında biz bir şey yapalım çünkü. Olmayanı yapalım. Olanları önce bakalım, neler yapılmış, hangi dil kullanılmış, hangi kurgu kullanılmış. Daha sonra olmayan bir hikaye dili yapalım. Ve orada hikayemizde sağlıklı beslenme, obezite akabinde de kitabın kısa animasyonunu yaptık, filmini yaptık, şarkısını yaptık. Sonra radyo televizyon üst kurulu tarafından kamu spotu seçildi.
0: Ah, ne güzel.
1: Evet,
0: Filmde
1: evet.
0: kamu
1: Yani
0: spotu
1: böyle
0: olarak yayınlandı. O zaman biz izledik mi bunu?
1: yayınlandı. Tabii, tüm televizyon kanallarına yayınlandı. Hatta Rütük'ten aradılar beni, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan. sağ olsunlar dediler ki hocam ilk defa sonuçta bu global.

0: normal bir konu. Sağlıklı beslenme obezite. Normalde Sağlık Bakanlığı logosuyla çıkan bir konu ama ilk defa yerel bir belediye konusuyla, yani logosuyla çıktı. O da animasyonun başarısı dediler. Burada da güzel bir farkındalık kazandırdık. Çok da güzel oldu. Çocuklara hatta Milliyetin Bakanlığı EBA'da da varız. Tüm animasyon filmlerimiz orada da var.
1: Ne güzel. O zaman şimdi dinleyicilerimiz Çakrak yazdıklarında bulabilirler mi, ulaşabilirler mi bu tanıtım filmlerine?
0: Tabii ki. Bizim sosyal medya hesaplarımızda da var. Biz aslında şunu da yaptık. Sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanmadık Çakrak tarafında ilk başta. Neden? Çünkü çocukları programdan sonra işte hesabımız şu, şuraya girin, şuna bakın dediğimiz zaman aslında biz kendimizle çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani inanın söylemedik, kullanmadık, koymadık. Sadece Ayşe Gülkara Zorlu'nun, benim şahsımda her etkinliğimiz, her programımız, hepsini oraya koyduk biz. Yani evet. Birçoğu benim kendi sayfamda var. Çünkü biz diğerini yaptığımızda o zaman biz çocukları okumaya, hayatın içinde olmaya, biz mesela Şakran Bilmece kitabını niye çıkardık? Hikaye kitabı bittikten sonra çocuk yine ekrana geçmesin diye arkadaşlarıyla boş vaktinde bilmece sorsunlar. İçinden böyle bir ilginç TÜBİTAK bilgileri, bilimsel kısa ve önemli bilgiler öğrensinler diye hem bilmece kitabı hem de içinde ilginç bilgiler var. Sonra zeka oyunları kitabı çıkardık. Yani çocuğun vaktini kaliteli, verimli geçirmesi ama ekranlarla değil.
1: Evet, evet. Bunun için de okul okul, şehir şehir gezdiniz sanırım.
0: Evet, isterseniz... hayatın içinde gezen şehir gibi gezen ekip olduk. Şakrak'la evet. Ayşegül abla.
1: Nereleri gezdik şimdi? Ülke içinde ve ülke dışında da gezdiniz sanırım.
0: Evet. Çok. Biz bu arada Şakra dedim ya, hedefimiz dünya ve dünyada bir Türkiye'den bayrağımızı dünya çocuklarına ulaştırmak. O yüzden dedik ki animasyon film yapalım, Cannes Film Festivali'ne katılalım. Orada da şey dediler işte bu tarz yapımlarda işte Türk karakterleri çok fazla ilgi görmez hocam. Boşuna katılma dediler. Evet. Sonra biz dedik ki hayır, katılalım bakalım, karakteri en azından orada bir farkındalığını oluşturalım. Böyle bir Türkiye'den global konuyla açılan bir karakter var. İyilik kahramanı var. Çünkü Şakran tüm kitaplarında bir iyilik mesajı var. Katıldık ve alanımızda seçilen tek Türk yapımcı olduk. Ve tüm ülkelerde yayınlandı.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: O da bizim için çok iyi oldu. Gittiğimiz ülkeler tabii Türkiye'de çok şehre gittik, çok ilçeye gittik. Sonra hastanelerde çocuk hastaları yazar okur buluşması yapan tek yazarım. Hastanede uzun süre makineye bağımlı ya da uzun süre hastanede tedavi altında olan çocuklarla, onun dışında semasız çocuklar için her çocuğun hikayesine uygun bir hikaye yazıyorum. Yeni bir hikaye yazıp kısa animasyon filmi yapıyorum. Onunla da çocuğun hastalığına farkındalık oluşturup işte destek olarak toplanacak miktar daha hızlı toplanıyor. Bu şekilde desteklerimiz oluyor. Köy okullarında yazan git demiş, köy okullarına gidiyoruz. Köy okullarındaki çocuklarla buluşuyoruz. Oralarda kütüphane açıyoruz. Yurt dışında Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda Avrupa turnesi yaptık. Viyana'dan Hollanda, Belçika, Almanya, Amsterdam, sonra Katar, Azerbaycan, birçok ülkeyi dolaştık. Evet. Dünyada aslında Afrika, Nijerya, birçok ülkede Şakrak'la farkındalık programları ve her programa mutlaka bir iyilik mesajı, iyilik etkinliği serpiştirdik.
1: Evet, peki gittiğiniz ülkeye göre mi şekillendirdiniz Şakra, yoksa hangi projelerle dahil oldunuz diğer ülkelere ya da gezmeyi neye göre karar veriyorsunuz? Gittiğiniz okullara göre mi karar veriyorsunuz? Bölgeye göre mi karar veriyorsunuz? Nasıl oluyor?
0: Şöyle, bir defa Şakrak kültür ve iyilik elçisi. Kültür elçisi olduğu için gittiğimiz ülkelerde özellikle Şakran oyuncağına, maskotuna ya da işte peluşuna o ülkenin büyükelçilikle, konsoloslukla görüşme yapıyoruz ve kültürel kıyafetini öğreniyoruz. Ve o kıyafete uygun oyuncağını hazırlıyoruz. Sahneye çıktığımızda fotoğraflarda işte Katar'da da aynısını yaptık, Fransa'da da aynısını yaptık. O oyuncakla çıkıyoruz. Bir defa bir kültür kardeşliği oluşturmuş oluyoruz orada. Türkiye'deki programlarda sosyal konularımız tamamen şu an mesela Cumhurbaşkanlığımız aile gündemi ve aile mottosuyla belirlediyse biz de aile ve ekran bağımlılığı, aile birlikteliği üzerine sosyal kampanyalarımızı düzenliyoruz. Bir önceki yıl işte depremle ilgiliydi. Orada da iyilik ve paylaşmaydı. Her defasında temayı değiştirebiliyoruz. Hatta şu anda daha fazla programa gelirken çocuklardan şunu istiyoruz. Evde ailenizle ekransız bir gün geçirin. Programa gelirken o ekransız geçirdiğiniz günle ilgili anılarınızı

0: ekran, mektup ya da resim yapın. İlk başta öğretmenler dedi ki hocam çocuklar çok fazla bir şey getirmeyebilir. Hani bilginiz olsun. İnanın herkes getirdi.
1: Evet, evet.
0: Ve biz onları sahnede okuduk. Çok ne güzeldi.
1: Peki yaş olarak belirlediğiniz bir yaş aralığı var mı?
0: Şöyle, bizim okul öncesi grubu için ayrı bir etkinlik yapıyoruz. Hı-hı. Aslında her kitleye, yani şimdi mesela Van'daki yapmış olduğumuz etkinlikle işte ne bileyim Ankara'daki programda farklı oluyor. Soruyoruz oradaki çocukların şeyini, seviyesini, kelime haznesini. Çünkü anlattığınız bilgi çocuğa geçmeli. Sonra 3-7 yaşta okul öncesi ayrı program, 7-14 çocuklara ayrı program yapıyoruz. Bir de ebeveyn programımız var. İşte bir şehre gittiğimizde akşam da ebeveyn programı yapıyoruz. Ebeveyn programında da ailelere, çünkü şimdi çocuklarla yapmış olduğumuz programı öğretmenler gelebiliyor. Ebeveyn programında da öğretmenlere diyoruz ki çocukların ailesini mutlaka davet edin. Çünkü anlattığınız bilgiyi çocuk tek başına evde uygulayamaz. Aile desteklemeli. Eğitim üç ayaktadır. Okul, ev ve öğretmenler. Bir taraf eksik kaldığı zaman sürdürülebilir olmaz. O yüzden de havai fişek gibi. Bugün yaparsınız yarın unutulursunuz. Ama biz Şakrak'la çok şükür o kadar güzel hikayeler biriktirdik ki. Mesela bir gün Emirdağ'a gitmiştim. Emirdağ'da kaymakamlık koordinasyonunda bir program yaptık. Okulun salonu yok. Koridorda toplanmış tüm çocuklar. Düşünün böyle dümdüz bir alan. Koridorda işte sandalye koyulmuş. Bir kısmı ayakta bekliyor. Orada bir program yaptık. Programda ben bir de şunu yaparım. İmza sırasındaki tüm çocuklarla böyle kısa da olsa bir dokunuşta bulunurum. Bir söz söylerim. Bir kelime söylerim. Ve genelde de tespitlerim tutar böyle. Mesela derim ki sen çok iyi kalecisin derim. Şöyle çocuğa bakarım. Hoca sen ki siz tanıyor musunuz? Hayır, hiç tanımıyorum. Sonra geçen hatta Bartın'da bir tanesini dedim ki sen matematikte çok iyisin. Yani gözlerimden o keskinliği görüyorum. Yani matematik zekası var çocukta. Ve çocuk dünya birincisi, dünya ikincisi ne olmuş? Bartın Valili de ona hediye vermiş. Hiç haberim yok ama.
1: Evet.
0: Ve o gün Emirdağ'da bir çocuğa da bir şey söylemişim, hatırlamıyorum ne söyledim. Yıllar sonra fen lisesini kazanıyor, başka bir şehire gidiyor. Orada Türkiye'nin ilk meteor kulübünü kuruyor. Yazar çağıracaklar, konuşmacı. Diyor ki okul idaresine, benim diyor hayatımı etkileyen bir yazar var, lütfen onu çağırın. Ve ben gidiyorum, o çocukla yıllar sonra tekrar buluşuyoruz. Evet. Şu anda da burslu olarak yurt dışında Avrupa'da en iyi okullardan birini kazandı.
1: Evet, evet. O zaman yazar ve çocuk buluşmaları da sanırım bu anlamda çok önemli oluyor sizin anlattığınız gibi. Peki yeni projeler var mı şu anda gelen ya da gelecek olan?
0: Evet, şu an bir de spor tarafına da ağırlık vermeye başladık. Çünkü biz spor tarafında, ben sahada çok fazla spor kulüplerini ziyaret ederim ve bu alanda da eğitim aldığımdan dolayı çocukların mesela belirli seviyeye kadar geliyorlar sporda, o kadar emek veriliyor, sonra bırakıyorlar sporu. Ve spor aslında hayatında sürdürülebilir bir şey. Her zaman olması gereken, illa profesyonel sporcu olman gerekmiyor. Spor hayatında bir felsefe olması gerekli. Ya da çocuk çok başarılı ama maçta çok iyi değil. Stres, odaklanma, kendine hedef belirleme, mental tarafta, yani zihin yönetimi tarafı eksik. Şu anda sporla ilgili zihin yönetimi, mental danışmanlıkla Şakrak karakter üzerinden programlar yapıyoruz. 26 Ağustos'ta Sinop'ta Karadeniz bölgesindeki birçok kulüp gelecek ve oradan Şakrak maskotuyla beraber büyük geniş çaplı bir program yapacağız. Akabinde de Almanya'da programımız olacak. Farklı Gaziantep'te olacak. Farklı şehirlerde devam edecek. Yurt dışı ve yurt içini birlikte yürütmeye gayret edeceğiz.
1: Ne güzel, aynı zamanda devam edeceksiniz. Peki yazar olarak neler yazmayı planlıyorsunuz? Önümüzde var mı böyle ya da çıkacak kitaplar?
0: Var. Evet, Şakrak 7'den sonra 8'e başlayacağım. Şimdi 8 ile ilgili valiliklerimizle görüşmemiz var. 2 valiliğimizden haber bekliyoruz. Şimdi inşallah netleştiğinde hızlıca 8-9 onu böyle peş peşe çıkarmak istiyoruz. Zaten hikaye konseptini tamamen şehre göre belirliyoruz. Tema belirleniyor. Mesela bir şehrimizde görme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmuştuk. Ve daha sonra görme engelli çocuklarımıza Braille alfabesinde kitaplar dağıttık. Sonra her kitapta kitap çıktıktan sonra onu Braille alfabesine çevirip yine kitaplarımızı çocuklarımıza götürüyoruz. Evet. Şu an böyle engelli çocuklarımızla da özel çalışmalar yapıyoruz.
1: Evet, o zaman anladığım kadarıyla siz şehre, bölge ve ihtiyaca göre bir yönelimde yazıyorsunuz.
0: Evet, evet. Yani hani böyle bir eczan sistemi yok. Aslında daha çok emek sarf etmeniz

0: gerekiyor, daha çok çalışmanız gerekiyor. Mesela bir kitabımızda kamptan bahsediyoruz ve her kitapta çocuklara bir spor alanını tanıtıyoruz, farklı bir etkinlikte bilgi veriyoruz. Mesela evet. izcilikten, ben o izciliği yazmak için bir izcilik kampına gidip orada çocukları izledim. Nasıl sularlarını evet. bağlıyorlar, izci maçları nasıl, hani internetten bilgileri öğrenmekle değil, tamamen onun dahi gittim içinde yaşadım. Sonra bir aktifliğinden bahsediyor hikayede. Onun için bir aktifliğine gittim. Çocukların atı binmesi, orada atı temizlemeleri, onunla vakit geçirmeleri. Oradaki çocukların gözlerine, dokunuşlarına, her şeyine şahit olduktan sonra hikayeleştiriyorum.
1: Evet, önce siz yaşıyorsunuz, sonra da çocuklar da yaşatıyorsunuz.
0: Aynen, yaşatıyoruz.
1: Hayallerinde oluşturuyorsunuz anladığım kadarıyla.
0: Evet, ama evet. doğru kitap bu şekilde. Hayal kurduran kitap güzeldir.
1: Ne güzel. Peki bir dakikalık bir süremiz kaldı. Neler eklemek istersiniz? Neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Şu an hani çağımızın en büyük hastalığı ekran bağımlılığı diyoruz ya. Çocuklar ekrana bağımlı nasıl oluyor? Aslında hani şeydir, anne babaların burada hassasiyeti çok önemli. Anne babalar işte bir kahve içmek için bir yere oturduğunuzda, hiç çocuğun eline telefon vermiyorken, o anda sırf sussun diye veriyorsanız, ya da yemek yerken rahat yemek yiyeyim diye çocuğun eline ekranı koyuyorsanız, o çocuk ona alışıyor zaten. Şimdi ekranla ilgili, ekran bağımlılığı konusunda çocuklarımızı uzaklaştırmak istiyorsak, önce sadece tek bir şey yapalım diyorum. Yemek saatinde herkes telefonu uzak tutsun, sohbet etsin, birbirinin gözüne baksın. Hayatta küçük değişiklikler büyük dönüşümlerin kıvılcımıdır.
1: Evet.
0: Buradan başlamamız gerekiyor. Kitap okumak da, yani evet, anne babaların iş yoğunluğu var, yorgun, zihinler yorgun, kendiniz okuyamayabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ama evinizde en azından bir dergi olabilir,
1: evet.
0: bir gazete olabilir. Hani bir şeyler, bir kalem olsun elimizde. Ekran,
1: son cümle.
0: Bir yer. Efendim?
1: Son cümle lütfen.
0: Son cümle. O zaman şöyle diyelim, ne okuduğumuza, ne izlediğimize dikkat edelim. Çünkü bugün izlediklerimiz, okuduklarımız yarın bizim karakterimize şekil verecek.
1: Teşekkür edelim. İyi geceler dilerim efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyiciler, Ayşegül Karazorlu yazar telefon hattımızdaydı. Aktardıklarından dolayı teşekkür ediyor ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbol, Burhan Kaya, Zemin Coşkun ve Çağatay Sevdi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detaylarına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler bütün yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi, şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınav maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek.

Yunanistan'da 106 noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı. İran Hürmüz Boğazı konusunda Oman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığını da bir kez daha vurguladı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevresiyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Akdeniz güneşi. Yazan Yaşar Ürük. Yöneten Can Gürzap. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar: Michelangelo Kerem Yılmazer, Ludovico Oktay Korunan, Francesca Gamze Yapar, Federico Metin Çoban, Antonio Kemal Bekir, Domenico Can Gürzap, Girlandayo Abdülkadir Günyaz, Soderini Enis Fosforoğlu, Papa II. Julius Erhan Abir, Bramante İsmail İncekara.
1: Ben Michelangelo. Bu parlak Akdeniz güneşine gözlerimi açalı uzun yıllar oluyor. Bunca yıldan sonra geriye dönüp baktığımda ne kadar az şey yaptığımı görüyorum. Gerçekten de çok az. Evet, bunca yıldır durmadan çalıştım. Yüzlerce resim ve fresk yaptım. Saraylar, anıtlar inşa ettim. Bunların salonlarını ve avlularını heykellerle donattım ama yine de kendimi hiçbir şey yapmamış gibi görüyorum. Yapabileceğim daha pek çok şeyin bulunduğuna inanıyorum. Ama hayat, bu yaşta bile beynimdeki düşüncelerim ne kadar genç, ne kadar enerji dolu. Bir de ellerime bakın, nasıl da titriyor. Sanki benim ellerim değil, sanki sonradan takılmışlar, yabancı birinin elleri gibi. İşte bu eller artık düşüncelerimi dinlemiyor. Fırça darbelerinde aradığım hareketi bulamıyorum. Bu yaşımda yalnızca mimarlık yapmayı değil, yeniden eskisi gibi resim yapmayı öylesine isterdim ki. Ama olmuyor işte. Dedim ya, bu Akdeniz güneşi çok parlak. Böylesine yakıcı bir güneş benim yaşımda biri için çok fazla. Çocuklar ve yaşlılara göre değil. Acaba babam da ben çocukken güneşten böylesine rahatsız oluyor muydu?
2: Signor Ludovico, şuraya gelip otursanıza, daha ne kadar dönüp duracaksınız öyle?
3: Ne yapayım, elimde değil.

0: Sıkıntımdan yerimde duramıyorum işte.
1: Bu sıcakta asıl sıkıntıyı zavallı karnınız çekiyor. Size ne oluyor?
0: Bekar adama bunları söylemek elbette kolay gelir. Sen nereden bileceksin bunları?
1: Doğru, ben evli değilim, böyle şeylerden anlamam ama...

0: oynayacak hali yok ya. Elbette oturduğu yerde mıhlanıp kalacak.
1: Siz ne diyorsunuz Antonio?
2: Aslında Sayın Belediye Başkanı haklı. Ben de ilk çocuğum doğduğunda biraz heyecanlanmıştım ama sonra alıştım. Yedinciyi duyunca heyecanlanmadım bile.
1: Olduğunuz yere mıhlanıp kalmışsınızdır da ondan. Neden bu kadar çok çocuk yaptınız Antonio?
2: Bizimki hep bir kız çocuğum olsun istiyordu. Tam 6 tane aslan gibi oğlu var. Gene de aklı fikri kız çocukta.
0: Ah, bizimki de bir erkek olsa.
2: Merak etmeyin Signor Ludovico. Eğer bebek kız doğarsa bizimkilerden birini sizinkiyle değiştiririz.
0: Acaba içeride neler oluyor?
1: İsterseniz hep birlikte gidip soralım.
0: Olmaz ki. Mahallede ne kadar kadın varsa hepsi bizim evde. Daha bahçe merdivenlerini tırmanmadan belediye başkanı olduğuma bakmaz. Üçümüz de yaka paça aşağı atarlar.
2: Peki bebeğin doğumunu nasıl öğreneceğiz? O kadar kadın arasında hiçbiri akıl edip de bizi haber vermez ki.
0: Merak etmeyin. Benim küçük yeğenimi tembihledim. Bebek doğar doğmaz terasa çıkarak gömleklerinden birini ipe asacak. Kız olursa kısa, erkek olursa uzun kollu gömlek. Unutmaması için de bahşişini peşin verdim.
1: Doğrusu çok akıllısınız Signor Ludovico.
2: Havada bugün ne kadar sıcak böyle.
1: Bu nasıl ilkbahar anlamadım gitti. Tıpkı Temmuz'daymışız gibi. Şu taşların üzerine yumurta kırsan pişer.
0: Bir yağmur yağsa da ortalık serinlese, herkes de rahat etse.
2: Asıl bu sıcakta karının Signora Francesca'ya acımak lazım.
1: Signor Ludovico, sizin terasa biri çıktı.
0: Benim yeğenim bu. Ha. Gömlek asıyor. Hey yaşasın uzun kollu, erkek oldu erkek.
2: Hadi bakalım kutlarız kutlarız. Kutlarız. İnşallah hayırlı bir evlat olur.
1: Tamam işte, siz de baba oldunuz.
0: İnanamıyorum. Tanrım sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin.
1: Antonio. Senin değiş tokuş işi de suya düştü.
2: Ne yapalım sağlık olsun. Bizimki kız çocuğu konusunda iyice ıslandı. Eğer yedinci de erkek olursa inanın senesi dolmadan sekizincinin haberini alırız biz.
1: Sayın başkanım oğlunuzun adını ne koyacaksınız?
0: Geçenlerde papaz efendiye danıştık. Michelangelo olsun dedi. Melek atları bebeklere çok yakışırmış. Karım aynı zamanda babasının adını da koymamızda ısrar ediyor. Kayınpederimin adıyla da birlikte babamın da adını vermemiz gerekecek. Ayrıca ben de kendi adımı vermek istiyorum.
2: Oldu olacak bebeğin adı için bir yarışma açın bari.
1: Peki çocuğun adı tam olarak ne olacak?
0: Bir dakika. Şaşırmadan söylemeye çalışayım. Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni.
1: O da ne?
2: Gök gürlemesine benziyor.
1: Yok, belki başka bir şeydir. Ortalık günlük güneşlik. Bu havada yağmur mu ya?
2: De canım işte, bak gök gürlüyor.
0: Gök gürlüyor. Yağmur yağacak. Dedim ben size, yağmur yağacak. Oğlumla birlikte geldi bu yağmur. Oğlumu kutlamaya. Hoş geldin yağmur. Minik Michelangelo seni bekliyor.

0: Francesca hayatım, oğlumuz nasıl bugün?
1: Biraz rahatsız.
0: Neden? Hasta mı? Hemen bir doktora haber verelim.
1: Rahatsızlığının herhangi bir hastalıkla ilgisi yok Lodovico. Bütün mesele bende. Sütümle bebeği yeterince besleyemiyorum. Karnını doyuramadığı için de hep ağlıyor.
0: Yeterince sütünün olmaması neden acaba? Ayrıca seni doğumdan beri pek iyi görmüyorum. Bilmediğin bir mutsuzluğun mu var?
1: Yok, hayır yok. Özellikle Floransa'ya döndüğümüzden bu yana moralim de çok iyi. Ama bünyem eskiden beri zayıftır. Ne yazık ki sütüm de bebek için yeterli değil.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Bebeği bir süt nineye vermekten başka çaremiz yok.
0: Süt nine mi?
1: Evet, ben araştırdım. Settignano'da bize uygun bir kadın varmış.
0: Kimmiş bu kadın?
1: Kocası ocaklarda taş yontuyormuş. Fakir ama temiz, namuslu insanlarmış. Bir anne olarak böyle bir karara varmak beni kahrediyor. Ama bebeğimin sağlıklı büyümesi için buna mecburum. Nasıl olsa geçici bir ayrılık diye kendimi teselli ediyorum.
0: Madem doğrusu bu, dediğin gibi olsun. Ben yarın Settignano'ya gider bu insanlarla konuşurum.
1: Lodovico, oğlumuz sütten kesilir kesilmez yanımıza alırız değil mi?
0: Elbette canım, elbette.
2: Annem böyle söyledi ama dediğini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Zavallı kadın ben süt nineye verildikten hemen sonra yine hamile kaldı ve daha sonra da hastalığı hiç geçmedi. Hemen hemen bir yıl için gittiğim Settignano'da tam 10 yaşıma kadar kaldım. Süt ninemin kocası beni sık sık çalıştığı taş ocağına götürürdü.

Burada en çok ilgimi çeken şey o sert kaya parçalarına birkaç keski darbesiyle neredeyse kusursuz biçim verilmesiydi. Genellikle kendi kendime oynayıp avulmam için bana da birer çekiç ve keski verirlerdi. İşte o zaman dünyalar benim olurdu. Çalışanlardan uzak bir köşeye gider, taşlarla saatlerce baş başa kalırdım. Küçük ellerime oldukça ağır gelen çekiç ve keskiyle oyun oynamak benim için tek zevkti. Hayal dünyama kapanarak o taşlardan kendime nice şatolar ve saraylar yapardım. Arada sırada beni görmeye gelen babam bir gün artık Floransa'ya dönme zamanımın geldiğini söyledi. Süt ninemin bizi uğurlarken göz pınarlarında beliren birkaç damla yaşı benden nasıl saklamaya çalıştığını bugün bile çok iyi hatırlıyorum. Geriye dönerken babam beni atın üzerinde kucağına aldı. 10 yıldan bu yana ilk kez babamın kucağında oturuyordum. Çok heyecanlandım ve babamın ellerine sıkı sıkı sarıldım. İşte ellerindeki küçük nasırları babam ilk kez o zaman fark etti. Evet, ellerinde nasırlar oluşmaya başlamıştı ama o yaşta taş yontmasını çok iyi bilen bir çocuktum. Kocaman bir taş parçasına bakıp da ilk darbenin hangi noktaya vurulması gerektiğini iyi biliyordum. Beni Floransa'ya evimize getirdiklerinde annem artık hayatta değildi.

0: Signor Domenico, beni görmek istemişsiniz.
1: Evet Signor Lodovico, sizinle oğlunuz Michelangelo hakkında konuşmak istiyorum.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: 3 yıldır oğlunuzun özel öğretmenliğini yapıyorum. Bugüne kadar Floransa'nın hemen bütün soylu ailelerinin çocuklarını eğittim ve başarılı olduğumu da gördüm. Ama aynı sonuca maalesef Michelangelo'da ulaşamadım. Bu nedenle görevimden affımı diliyorum.
0: Signor Domenico, sizin nasıl değerli bir eğitimci olduğunuzu çok iyi biliyorum. Zaten oğlumun özel öğretmenliğini yapmanızı da bunun için istedim. Buna rağmen 3 yıllık bir uğraşınızın sonunda bana başarılı olamadığınızı ve görevinizi bırakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Bunun ardında yatan nedenleri açıklayarak beni aydınlatın lütfen.
1: Michelangelo çok zeki bir çocuk. Sağlığı da yerinde. Ama bazı şeyler öğrenmek istemiyor ve bence bunu bilerek yapıyor. Tam 3 yıl çaba harcamama rağmen ona ancak okuma yazmayı öğretebildim. Bunun yanı sıra Latince ve Grekçe öğretmeyi ne yazık ki kesinlikle başaramadım.
0: Sözünü ettiğiniz eğitime direnmenin nedeni sizce ne olabilir?
1: Sanırım 10 yaşına kadar bu evden uzak kalmasının payı çok büyük Signor Lodovico. 3 yıldan beridir de burada çok farklı ve yeni bir çevre içinde. Üstelik bu çevre onun Settignano'daki çocuk dünyasının çok dışında. Bence uyumsuzluk belirtisi bu.
0: Oğlumun 10 yaşına kadar geçen hayatının bir kayıp olduğunu kabul ediyorum Signor Domenico. Üstelik bunda benim ihmalimin payını da inkar edecek değilim. Onun doğumunda yaşadığım sevinci hala unutmam mümkün değil. Ama annesinin doğumdan hemen sonra hastalanması Michelangelo'dan zorunlu olarak ayrılmamıza neden oldu. Ardından gelen kaybımızla da onu 10 yaşına kadar Floransa'ya getiremedik. Bu hiç kimsenin arzulamadığı bir talihsizlik zinciriydi. Bu açıdan baktığımızda Michelangelo'nun tepkisine hak vermiyor değilim.
1: O halde benim görevi bırakma dileğimi anlayışla karşılayacağınızı umarım.
0: Ancak bütün bunlar onun öğrenimi reddetmesini gerektirmez. O Floransa'nın en seçkin ailelerinden birine mensup. Bu nedenle de eğitimini mutlaka tamamlamalı. Senior teklifim onun eğitimine devam etmenizdir. Bunun karşılığı olarak da benden dilediğinizi alabilirsiniz.
1: Cömertliğinizin boyutlarını iyi bilirim Signor Lodovico. Ama para verilen emeğin yerine ulaştığı oranda hak edilmiş olur. Belki fazla idealist ama ben böyle düşünüyorum. Bu nedenle bana ısrar etmeyin lütfen.
0: Ama Signor Domenico, Floransa'da bu işi en iyi siz biliyorsunuz. Siz de reddettikten sonra kimi bulabilirim?
1: Hayatta bazı şeyler zorlamayla olmaz. Eğitimde de bu böyledir. Madem direniyor, o zaman bunun yerine istediği, sevdiği işi yapmasına yardımcı olalım.
0: Ne gibi?
1: Michelangelo sürekli olarak eskiz çiziyor ve resim yapıyor. Üstelik bana göre çizdikleri hiç de fena şeyler değil.
0: Yani çocuğun eğitimini henüz bu yaşta keselim ve onu ressam mı yapalım diyorsunuz?
1: Ben sadece eğilimlerinden söz ediyorum Signor Lodovico. Zorlamayla öğreteceğimiz birkaç Latince söz yerine içinden gelerek ve severek yaptığı bir becerisini geliştirmek onu önce huzurlu, sonra da toplum içinde başarılı bir insan yapabilir.
0: Ondaki bu çizim yeteneğini hiç bilmiyordum. Sizin ağzınızdan duyunca da çok şaşırdım.
1: Bunda şaşıracak bir şey yok Signor. Genellikle herkes yakın çevresindekilerin niteliklerini geç fark eder. Önemli olan şimdiden sonrası için en uygun olanı bulmaktır.
0: Anlıyorum. Peki sizce ne yapmalı? Bir resim öğretmeni mi tutmalıyım?
1: Sanat eğitimi sıradan sanatçılarla olmaz Signor Lodovico. En iyisini bulmak şarttır.
0: Öneriniz nedir?
1: Komşularınız olan Granacci'lerin küçük oğlu Francesco, oğlunuz Michelangelo'nun en iyi arkadaşı. Çok da iyi anlaştıklarını defalarca gördüm.
0: Evet, bunun ben de farkındayım.
1: Bildiğim kadarıyla Francesco 5-6 aydan bu yana Üstad Domenico Ghirlandaio'nun atölyesinde çırak olarak çalışıyor. Michelangelo'yu da oraya gönderebiliriz.
0: Evet, Ghirlandaio iyi bir ustadır. Olabilir.
2: Öğretmenim Domenico ile konuştuktan sonra babam o gün akşama kadar kendisini toparlayamadı. Adeta dünyası başına yıkılmıştı. Ona göre benim resim yapmaya değil, Latince öğrenmeye ihtiyacım vardı. Sanattan pek anlamayan ve sanatçılığı basit bir iş olarak gören babam, uzunca bir zaman öğretmenim Domenico'ya verdiği sözü yerine getirmedi. Hatta bir ara benim arkadaşım Francesco ile görüşmemi bile istemedi. Ama ben de bir anlamda delikanlılığa girmek üzereydim. Ne olursa olsun bir baba o yaşlardaki oğlunun yüzündeki istek ve kararlılığı mutlaka anlar. Babam da anladı ve o yıl doğum günümde bana Ghirlandaio Usta'nın atölyesine çırak olarak kabul edildiğimi müjdeledi.

0: Tamam, böyle daha iyi oldu. Michelangelo, en az 2 saattir neden orada hiç sesini çıkarmadan oturuyorsun?
1: Sizi izliyorum Ghirlandaio Usta.
0: İzlediğin nedir ki?
1: Fırça darbelerini sinyor. Fırça ile tuvalin sizin elinizde buluşmasını izliyordum.
0: Peki ne gördün bu buluşmada bakalım?
1: Tekniğe dayalı bir ustalık. Fırçadan oldukça güzel çizgiler çıkıyor.
0: Yalnız sözlerinde küçümseyen bir anlam sezer gibiyim.
1: Asla. Böyle bir saygısızlıkta bulunmayı hiçbir zaman düşünmem.
0: Peki nedir öyleyse?
1: Siz şu anda Floransa'nın en iyi ustasısınız. Yaptığınız resimler çok beğeniliyor ama benim idealimdeki resim bu değil. Sizden çok şey öğreniyorum ama bağışlayacağınızı umarak söylüyorum. Sizin resminiz benim için ulaşılacak son nokta değil.
0: Yani bu sanatta beni geçeceğini mi iddia ediyorsun?
1: Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Yalnızca düşüncemi anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca öğrencinizin gelecekte iyi bir sanatçı olması sizi de gururlandırır sanırım.
0: Elbette, elbette gururlandırır. Ancak şimdi söyle bakalım, benim resmimde sana hitap etmeyen ne var?
1: Bence insanların hoşlanacağı türden resim yapıyorsunuz.
0: İyi ya, amaç da insanların zevk alması değil midir zaten?
1: Usta bağışlayın ama bence bu söylediğiniz gündelik hoşlanma, yani geçici bir beğeni. Dolayısıyla yaptığınız resimler geleceğe kalmayabilir.
0: Neye dayanarak sen böyle bir karar veriyorsun bakayım?
1: Bence yaptığınız resimler kolay şeyler. Her yerde rastlanabilecek eserler. Değişik olan ya da yeni bir soluk getireni yok.
0: Ne dediğinin farkında mısın sen?
1: Sizi kızdırmak istemem efendim. Ben yalnızca sorduklarınıza cevap verdim.
0: Bu atölyeye gireli 3 yıl oldu. 3 yılda büyük gelişme gösterdin. Ayrıca yeteneğini de inkar etmem haksızlık olur. Ama sana ben de çok emek verdim. Kendin usta olmadan her şeyi öğrendiğin ustanı böyle acımasızca eleştiremezsin.
1: Düşüncelerimi açıkça söyleme fırsatını siz verdiniz. Ama görüyorum ki söylediklerimle sizi fazlasıyla üzdüm. Beni bağışlayın ve sözlerimin üzerinde fazla durmayın lütfen.
0: Pekala Michelangelo, seni bağışlıyorum. Burada söylediklerini bir usta ile öğrencisi arasındaki sohbet olarak hatırlayacağım.
1: İzin verirseniz eve gitmek istiyorum.
0: Pekala, gidebilirsin. Hey Michelangelo, yarın erken gel. Yeni kilisenin freskleri için eskiz çizeceğiz. Artık gelmeyecek. Ne yarın ne de öbür gün.

0: hiçbir zaman gelmeyecek. Hey gidi Girlandaya usta, yılların eski kurdu. İşte sonunda yüzüne karşı gerçekleri konuşabilen birisi çıktı. Yıllarca bundan korkmuyor muydun? Artık korkulacak bir şey kalmadı. Allah kahretsin, bir iki yıl sonra konuşsaydın ne olurdu sanki?
1: Demek böyle mi Kerencello?
2: Evet baba. Hata olduğunu bile bile konuşmamam gerekiyordu ama kendimi tutamadım.
1: Girlandaya usta da beğenmediğin nedir?
2: O şu anda moda olanı ya da başka bir deyişle kolay olanı çiziyor.
1: Peki sen ne yapmak istiyorsun?
2: Ben kolay olanı değil, kusursuz olanı yapmak istiyorum baba. Tıpkı Giotto, Masaccio ya da Donatello'nun yaptıkları gibi. Kaç kez Signor Medici'nin koleksiyonundaki antik heykelleri inceledim. Güzel insan vücudunu, hareket halindeki tüm kasları ve sinirleri adeta sihirli bir el değmişçesine mermere oyan o eski ustaların sırlarını ermeye çalıştım. Ben de işte o kusursuzluğu yakalamak istiyorum. Yapacağım resim ya da heykellerde insan vücudunun biçimlendiremeyeceğim hiçbir duruşu olmamalı.
1: Ben sanattan anlamam. Bunu itiraf etmekten de çekinmem. Ne yapayım ki, bu da benim kusurum. Söylediklerine ilgi duyuyorum ama işin tekniği açısından sana söyleyebileceğim sözüm de yok. Ama görüyorum ki güç olan şeylere özellikle ilgi duyuyorsun. Adeta seni çekiyorlar.
2: Sanatta tutkuyu her zaman güçlükler kamçılar baba.
1: Ne yapacaksın o halde?
2: Artık Girlandaya ustanın atölyesine gitmek istemiyorum. O konuşmadan sonra zaten doğru olmaz.
1: Neyse, olan olmuş. Dedim ya, ben bu işlerden anlamıyorum. Sen doğru bildiğin neyse onu yap.
2: Teşekkür ederim baba.
1: Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Her ne kadar sanattan anlamıyorum dediysem de her zaman desteklediğimi bilmeni istiyorum. Beni hep yanında bile ol.
3: Hayatımın en güzel yıllarını, yani gençliğimi yaşadığım Floransa sahip olduğu güçlü sanat ortamıyla benim olgunlaşmama çok şey kattı. Yıllar bir akarsu hızıyla geçip 30 yaşıma geldiğimde artık ben de büyük bir usta kabul ediliyordum. Bazıları ise sanat gücümü Leonardo Usta ile karşılaştırıyorlardı. Hey gidi koca Leonardo hey. O da Floransa'nın o büyülü sanat ortamından yetişmişti. Tartışmasız çağın en büyüğüydü ve onunla kıyaslanmam doğrusu bana gurur veriyordu. Gerçi Leonardo Usta o yıllarda 60 yaşını geçmişti. Bir gün kader ikimizi hiç olmadık bir işte adeta iki yarışmacı gibi karşı karşıya getirdi.
4: İşte sözünü ettiğimiz salon burası sevgili Michelangelo. Plaza Vecchio, yani Floransa Büyük Senatosu'nun toplantı salonu.
2: Signor Soderini, burasına nasıl tezyin ettirmeyi düşünüyorsunuz?
4: En güzeli nasıl olursa öyle. Doğrusu bu konuda bizim herhangi bir ön düşüncemiz yok. Tek amacımız bu salonun süslenmesini ve değerlenmesini sağlamak. Bunun içindir ki hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sizlere bu konuda bir sipariş vermek istedik.
2: Sizlere dediğiniz kimler?
4: Kimler olacak? Biri sizsiniz, diğeri ise Signor Da Vinci.
2: Ah, durun bir dakika. Şimdi bu işi Leonardo Usta ile birlikte mi yapacağız?
4: Floransa'nın yetiştirdiği böylesine ünlü iki sanatçı dururken bu işi kime verebilirdik ki?
2: Ona bir diyeceğim yok ama aynı işi aynı zamanda ikimize de vermek biraz rizikolu değil mi?
4: Ne gibi?
2: Böyle yarışmaya dönecek bir sipariş işini her ikimiz de kabul etmeyebiliriz. Birimizin yaptığı eserin diğeriyle kıyaslanması hoş olmayabilir. Bu durumda senato toplantı salonunu ikimizden yalnızca birine yaptırma şansınız da kalmayabilir.
4: Ben sizin gibi düşünmüyorum sinyor. Siz sanatçılar gerçekten çok duygusal oluyorsunuz. Bu nedenle duyduğunuz tedirginlik sizi ürkütüyor. Oysa bu iş bir yarışmaya dönmeyecek. Bundan emin olun.
2: Emin olamam. Kuşkuluyum.
4: Sevgili Michelangelo, bu salon senatoya, yani Floransa halkının temsilcilerine ait. Siz de Signor Da Vinci ile birlikte Floransa'nın yetiştirdiği çok büyük iki sanatçısınız. Dolayısıyla böyle kutsal bir salona her iki ustanın emeği büyük değer katacak. İnanın Floransalılar bunun dedikodusunu yapmak yerine gururunu duyacaklar.
2: Signor Soderini, genellikle karar vereceğim anlarda fazla düşünmem ama bu kez karara varmak çok zor.

0: Ayrıca Leonardo Usta'nın da evet diyeceğini bilmiyorsun.
1: Signor Da Vinci 3 gün önce evet dedi sevgili Michelangelo. Onun bu konuda herhangi bir tereddüdü yok.
0: Ona benden önce mi teklif ettiniz?
1: Evet, kendisiyle geçen hafta görüştük.
0: Peki bu görüşme sırasında henüz benimle temas kurmadığınızı biliyor muydu?
1: Evet, biliyordu.
0: Ve bunu bildiği halde size olumlu cevap verdi.
1: Aynen dediğiniz gibi oldu. Sevgili Michelangelo, tedirginliğinizi anlıyorum. Gerçekten de Signor Da Vinci büyük bir olgunluk göstererek teklifimizi kabul etti. Bizi onurlandırdı. Sizin de onun kadar olgun bir sanatçı olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Lütfen bu işi bir yarışma olarak görmeyin. Siz de senatomuzu onurlandırın.
0: Mesele bu işi bir yarışmaymış gibi görmekten ibaret değil Signor Soderini. Böyle bir işe girmek için düşünülmesi gereken başka önemli noktalar da var. Ama bunları şimdi konuşmak istemiyorum. Lütfen karar vermek için bana kısa bir zaman tanıyın.
1: Bu işin bence beklemeye tahammülü kalmadı. Ama size de hak vermiyor değilim. Peki Signor Michelangelo, dediğiniz gibi olsun. Cevabınızı almak için 3 gün bekleyeceğim. Dilerim beni ve senatoyu mutlu edecek bir karara varırsınız.
2: Bu görüşmeden tam bir hafta sonra Palazzo Vecchio'nun duvarlarından birinde çalışmaya başlamıştım. Bu işin Floransa halkının gözünde yarışmaya döneceği kesindi ama teklifi kabul etmediğim takdirde de korkak olarak nitelendirileceğim muhakkaktı. Leonardo Usta da çalışmaya benden 2 gün sonra başladı. Birbirine bitişik 2 ayrı salonda çalışıyorduk. Ve her 2 salona da her gün yüzlerce meraklı Floransalı gelerek çalışmaların nasıl gittiğini sessizce izliyordu. Ancak yanımızda sessiz duran bu kalabalık sokaklara çıktığında hararetle yaptığımız işi tartışıyor ve hangimizin daha usta olduğunu kıyaslamak için de resimlerin bir an önce ortaya çıkmasını bekliyordu. Her ikimiz de birbirimizin ne yaptığını görmemiştik ama anlatılanlardan benim biraz daha hızlı çalıştığım ortaya çıkıyordu. Günler geçtikçe bu çalışma daha da hızlandı. Floransalılar ise her geçen gün daha da artan bir heyecanla bu çalışmaların gidişini izliyordu. Ama bu çalışmalar kısa bir zaman sonra aniden kesildi. Leonardo Usta Fransa kralından aldığı bir çağrıyı kabul ederek yaptığı freski yarım bırakıp Milano'ya gitti. Signor Soderini Leonardo Usta'yı kaybetmenin şaşkınlığını yaşarken bana gelen bir teklifle ben de eserimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Gelen haberin bendeki heyecanı kamçılamaması mümkün değildi. Papa II. Julius kendisine bir mezar anıtı yapmamı istiyordu.
3: Sizin ününüzü ve yeteneğinizi yıllardır duyuyoruz Michelangelo. Hemen herkes ödüllere layık bir sanatçı olduğunuzu söylüyor.
0: Saygıdeğer efendim. Sizin övgünüze mazhar olmak benim için birçok ödülden daha değerlidir.
3: Vekilarcım anıtla ilgili proje çalışmanızı tamamladığınızı haber verdi.
0: Evet efendim, tamamladım.
3: O zaman anlatın bana eserinizi. Anlatın ve benim heyecanımı daha da arttırın. Bu anıtın yalnızca benim ebediyete kadar içinde yatacağım bir mezar değil, aynı zamanda bütün Roma'nın görkemi olmasını istiyorum.
0: Efendim, projeyle ilgili çizimleri de bilginize sunmak için getirdim. İzin verirseniz göstermek istiyorum.
3: Görelim bakalım. Uzun zamandan beri mimarımız olarak bize hizmet eden Signor Bramante'nin de bu projeyi görmesini istedim. Umarım bunun sizin için bir mahzuru yoktur.
0: Asla efendim.
3: Güzel. O halde sizi dinliyoruz Michelangelo. Anlatın ve eserinizin heyecanına bizi de ortak edin.
0: Saygıdeğer efendim. Bu proje mabet içinde mabet olacak kadar büyük. Eski Roma imparatorlarından Hadrianus ya da Augustus'un mezarlarıyla kıyaslanabilecek ölçülerde dev bir anıt mezardır. Ben bu projede mimari ile plastiğin birleştiği bir eser tasarladım. Bakın efendim, bu ön yüzün görünüşü.
3: Çok görkemli. Öyle değil mi Bramante?
4: Öyle efendimiz.
3: Devam edin Michelangelo.
0: Efendim, mezar şu noktada bulunacak fakat duvara yaslanmayıp kendi başına duracak.
3: Çok ilginç.
0: 3 kat üzerinde yükselecek olan yapının ön yüzünü 40 tane heykelle birçok rölyef süsleyecek.
3: Peki şu alt katta...

0: görülen çıplak fakat her yanından bağlanmış erkek heykelleri nedir?
1: Onlar sanatın bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil ediyorlar efendim.
2: Efendimiz, Signor Michelangelo'ya sormak isterim. Kendisi ülkemizdeki sanatı bu heykeller gibi bağlanmış olarak mı görüyor?
0: Ha, evet, ilginç bir soru. Bunu açıklar mısınız?
1: Saygıdeğer efendim, ben sanatçıyım ve eserimi de özgürce yaratırım. Bu kompozisyonu da kendi özgür düşüncemin fantazisi olarak tasarladım. Signor Bramante'ye şunu söylemek isterim ki, sanat yalnız İtalya'da yapılmıyor. Sanat tüm insanlığa hizmet eder ve her yerde vardır. Bizim ülkemizde şu an için olmasa da başka yerlerde her zaman bazı insanlar çıkıp sanatın özgür düşüncesini bu tasarımdaki gibi bağlamaya çalışırlar. İşte ben bunu anlatmaya çalıştım. Umarım bu açıklamamda Signor Bramante'nin beklediği cevabı vermişimdir.
0: Ne diyorsun Bramante?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse bu açıklama yeterli değil. Sanat bütün dünyaya hizmet edebilir. Ama burası İtalya, bizim ülkemiz. Ve bu eser İtalyan insanının her an gözünün önünde ve çok saygın bir insanın mezarında yer alacak. 20-30 yıl sonra anıtı ziyaret edenler bu kompozisyona bakıp sizin sanatı baskı altına alan bir insan olduğunuz yorumunu yapacaklar. Çünkü o anıt mezar size ait ve sizin ardınızda bırakacağınız en büyük eser olacağını söylüyorsunuz.
0: Ne dersiniz Michelangelo? Signor Bramante'nin dedikleri gerçekleşecek mi?
1: Kesinlikle hayır efendim. Siz sanatı zincirleyen bir insan olsanız bu kompozisyona zaten izin vermezsiniz. Dolayısıyla insanlar kendi anıtında bu hoşgörüyü gösteren bir kimse hakkında asla Signor Bramante'nin dediği gibi düşünmezler.
0: Evet, doğru bir mantık. Eserinizi savunmanızı beğendim Michelangelo. Bu kompozisyon aynen kalacak. Devam etmenizi istiyorum.
1: Efendim, ikinci katta çok büyük boyutlarda 4 heykel olacak. Bunlardan ikisi Musa peygamberle Aziz Paulus'a ait. Diğer ikisi ise sürüp giden hayatla ölümsüz ruhu anlatacaklar. Bütün bunların üzerinde de tunçtan bir rölyef ile bir friz bulunacak ve hepsinin üstüne oturtulmuş olan lahit yer ve gök tanrıları tarafından taşınacaktır. İşte efendim, hepsi bu.
0: Gerçekten muhteşem. Görenlerin soluğu kesilecek, tam istediğim gibi. Signor Michelangelo, projenizi çok beğendim. İnşaat için hemen çalışmalara başlayın. Bunun için ne istiyorsanız size verilecektir.
1: Efendim, her şeyden önce uygun büyüklükte mermerlerin temin edilmesi gerekiyor. Bunu Roma çevresindeki mermer ocaklarından çıkarmak mümkün değil. İzin verirseniz Carrara'daki mermer yataklarına gitmek istiyorum. En uygun malzemeyi ancak orada bulabilirim.
0: Bu mermer işi ne kadar sürer?
1: En az 1-2 ay. Üstelik onca mermerin deniz yoluyla Roma'ya getirilmesi de var.
0: Peki, dediğiniz gibi olsun. Size izin veriyorum. Yola çıkmadan önce istediğiniz ne varsa temin edilecektir. Artık gidebilirsiniz.
1: Tanrı sizi korusun efendim.
0: Sizi de oğlum. Yolunuz açık olsun. Bramante, yüzündeki ifadeye bakılırsa durumdan memnun değilsin.
2: Ben kaç yıldır hizmetinizde çalışıyorum. Sizin adınıza nice eserler yaptım. Bu geride bırakacağınız en büyük eser olacak. Bu görevi de bana verebilirdiniz.
0: Evet, çok şeyler yaptın. İyi bir mimarsın ama o senden daha iyi. Bence herkesten de iyi. Elindeki proje seni aşar. Öyle bir anıtı gerçekleştirmek bir yana bence düşünemezsin bile. Bu senin kusurun değil. O çok büyük bir sanatçı.

0: Karara'daki ocaklarda anıt mezar için gerekli mermer bloklarını çıkarabilmek tahminimden de fazla zaman aldı. Muazzam büyüklükteki taşları deniz yoluyla getirerek Roma'ya döndüğümde Papa ile görüşmemizin üzerinden tam 8 ay geçmişti.
1: Sevgili Bramante, dışarıdan gelen uğultuyu duyuyorsun değil mi?
2: Evet efendim, duyuyorum.
1: Bütün bu insanlar akın akın Michelangelo'nun eseri için getirdiği mermerleri görmeye geliyorlar. Onları sen de gördün değil mi?
2: Evet, gördüm.
1: Bahse girelim ki öylesine büyük mermer bloklar...

0: Onları kimse görmemiştir. Michelangelo sözünü tutuyor. Bu anıt mezar görenlerin bile inanamayacağı kadar muhteşem olacak. Halikarnas mozeryumunu da kıskandıracak kadar muhteşem. Belki de anıt mezarlara benden sonra mozeryum yerine Colosseum adı verilecek.
1: Allah kahretsin.
0: Bir şey mi dedin?
1: Yok yok. Efendimiz, izin verirseniz tedirgin olduğum bir konuyu size açıklamak istiyorum.
0: Söyle, dinliyorum seni.
1: Siz bilge bir kişisiniz. Mutlaka kitaplarda okumuşsunuzdur. Ayrıca tarihteki büyük uygarlıklara baktığımızda da görürüz ki...
0: Lafı geveleme de ne söyleyeceksen söyle.
1: Efendimiz, demek istiyorum ki bu tür şeylerin bir insanın sağlığında yapılması doğru değildir.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Bu tür mezarları sağlığında yaptırmaya kalkanların başına her zaman kötü şeyler gelmiştir. Daha doğrusu bu tür şeyler uğursuzluk getirir.
0: Neden getirsin?
1: Efendimiz, sizin gibi sağlığı yerinde bir insan ölümü düşünmemelidir. Eğer düşünür de ebedi yolculuğuna hazırlık yapmaya başlarsa başına her türlü şey gelebilir.
0: Falcı gibi konuşuyorsun.
1: Ben falcı değilim efendimiz. Geleceğin ne olacağını bilemem. Ama bununla ilgili çok şeyler okudum. Endişem de bu tür olayların çok sık görülmüş olmasındandır.
0: Sen benim yerimde olsan ne yapardın?
1: Benim papa olmak ne haddime efendimiz?
0: Saçmalama Bramante. Sana papa ol diyen yok. Sadece benim yerimde olsan ne yapardın diye soruyorum.
1: Bu anıttan vazgeçer ve ona ayrılan parayı kutsal Saint Pierre Kilisesi'nin onarımına harcardı.
0: Neden? Mimarı sen olduğun için mi?
1: Siz bütün Hristiyan aleminin babasısınız. Adınızı bir anıtta değil, bir dini yapıda yaşatmalısınız. Anıtlar imparatorların adlarını yaşatırlar. Siz imparatorların üstündesiniz. Size uğursuzluk getirebilecek bu işten vazgeçin efendimiz.
0: Aklımı karıştırdın Bramante. Düşüncelerimi allak bullak ettin.
1: Ben yalnızca doğruyu söylemeye çalıştım efendim.
0: Hangi doğruyu? Kendince doğru olanı mı?
2: Muhterem efendim. Uzun zamandır sizinle görüşmeye çalıştıysam da başaramadım. Bugün Roma'dan ayrılıyorum. Bu nedenle ayrılmadan önce son iş olarak size bu mektubu yazmaya karar verdim. Floransa'ya, evime dönüyorum. Bu kararı vermeden önce çok direndim ama sonuçta başka çıkar yol bulamadım. Bir müddettir Romalıların ağzında bir dedikodu var. Sizin uğursuzluk getireceği düşüncesiyle sağlığınızda mezar yaptırtmaktan vazgeçtiğiniz anlatılıyor. Bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Ancak Signor Bramante'nin mimarı olduğu kilisenin yeniden inşasına ayrılan ödeneğin önemli ölçüde artırılmış olması bu dedikoduların doğruluğunu güçlendiriyor. Sayın mimar dostumun büyük ikna yeteneğiyle sizi etkilemiş olduğunu düşünüyorum. Üstelik bunu yapması için bence birçok haklı nedeni var. Acaba aldığı onca paraya rağmen kiliseye yapılan duvarların çürüklüğünün fark edileceğinden mi ürktü? Her neyse, bütün bunlar beni asla ilgilendirmiyor. İnsanoğlunun görmediği ölçüde muhteşem bir anıt yerine çürük bir kilise duvarı tercih etme kararı size ait. Papa sizsiniz, güç de sizde. Neyi arzu ediyorsanız onu gerçekleştiniz. Ama beni ararsanız Roma'da bulamayacaksınız. Siz hepimizin efendisisiniz ama ben sizin köleniz değilim. En derin hürmetlerimle Michelangelo Buonarroti.
0: Michelangelo! Kendini ne sanıyorsun sen? Senin bu sözleri yazdığına pişman edeceğim. Derhal bir atla hazırlansın. Hemen yola çıkıp Floransa'ya gideceğim.
3: Bana göre o mektubu hiç yazmamalıydınız Michelangelo. Anlattığınıza göre içinde ağır sözler var. Papa yazdıklarınızı bir hakaret olarak kabul ederse sizi afaroz dahi edebilir. Bu da sizin için her şeyin sonu olur.
2: Haklısınız ama Roma'da halkın ağzında çalkalanan dedikodulara daha fazla dayanacak gücüm kalmamıştı.
3: Yine de Papa ile görüşmeye çalışmalıydınız.
2: Denemedim mi sanıyorsunuz? Hem de kaç kere. Ama her defasında bir bahane bulup beni kendisiyle görüştürmediler.
3: Peki sizce Papa başlangıçta bu kadar değer verdiği bir projeden neden vazgeçsin?
2: Onu etkileyenlerin olduğu muhakkak. Sezgilerim beni yanıltmıyorsa bu işin arkasında mimar Bramante var. Karara'daki mermer ocaklarında 8 ay kalmam ona papayı etkileyebilecek kadar zaman kazandırdı.
3: Mimar Bramante bunu neden yapsın ki?
2: Korku, Signor Soderini. Korku şimdiye kadar insanlara neler yaptırmamıştır ki? Bramante anıt mezarın çürük olarak inşa ettiği kilisenin yanına yapılacağını öğrenince paniğe kapıldı. Yaptığı hileli işin ortaya çıkacağından korktu. Ama Bramante'nin bütün kötü benzerleri gibi unuttuğu bir gerçek var. Sanat dediğimiz koskoca yapı içinde bir tane bile çürük ya da sahte yapı taşı kabul etmez. Onu hemen ortaya çıkartarak içinden atmaya ya da ayıklamaya çalışır.
3: Umarım haklısındır sevgili Michelangelo. Yoksa Papa'nın öfkesinden kurtulman çok güç olur.
2: Merak etmeyin Signor Soderini. Bunun farkındayım.
3: Dua edelim de yazdığınız mektubu rahat bir anında okumuş olsun. Aslında hemen arkanızdan adam bile gönderebilirdi.
2: Gönderdi bile.
3: Nasıl?
2: Ben Roma'dan ayrıldıktan hemen sonra ardımdan silahlı bir atlı çıkarmış. Adam bana Poggio Bonsi köyü civarında yetişti ve Papa'nın hemen Roma'ya dönmemi istediğini söyledi. Ben reddedince işi tehdide kadar götürdü. Ama ben adamın söylediklerini reddederek Roma'ya ancak Papa yükümlülüklerini yerine getirirse dönebileceğimi bildirdim. Adam da çaresiz geriye dönmek zorunda kaldı.
3: Papa bu adamı hemen sizin arkanızdan gönderdiğine göre durum ciddi demektir. Canım, her neyse. Hele biraz bekleyelim bakalım. Gelen günler neler gösterecek?
2: Evet, beklemek bence de en iyisi. Signor, izin verirseniz artık hazırlıklara başlamak istiyorum.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Palacio Vecchio'ya. Yarıda bırakmak zorunda kaldığım duvar resmini tamamlamak istiyorum.

0: büyük sıkıntılar yaratan Roma macerasından sonra var gücümle çalışmaya koyuldum. Bu çalışma temposuyla daha önceden yarıda bırakıp gittiğim duvar resmini hemen hemen tamamlar duruma gelmiştim. Bir yandan da Papa'nın o ana kadar neden sessiz kaldığını merak edip duruyordum. O güne kadar mutlaka harekete geçmesi gerekiyordu. Nitekim doğru düşündüğüm çok geçmeden Hakim Soderi'nin konuşmak için beni makamına çağırmasıyla ortaya çıktı.
1: Demek Papa'dan benim hakkımda bir mektup aldınız Signor Soderi'nin.
2: Evet sevgili Michelangelo, bu sabah geldi.
1: Ben de bunca zaman neden hiçbir ses çıkmadı diye düşünüyordum. Baksanıza beni neredeyse unutacakmış.
2: Bence Papa sizi hiç unutmadı. Çünkü bu mektup ilk değil.
1: Anlamadım. Yani bundan önce de mi mektup geldi?
2: Evet, bununla birlikte 3 mektup oldu.
1: İyi de neden bana söylemediniz?
2: Nasılsa arkası gelmez. Papa onca işinin arasında gözden de ırak olan sizi nasılsa unutur, peşinizi bırakır diye düşünmüştüm. Bu arada sizin de buradaki huzurlu yaşantınızı bozmak istemedim.
1: Peki, mektuplarda ne yazıyor?
2: Mektupların 3'ü de kısa fakat kesin ifadeli. Papa sizin iyi niyetle ve kendi arzunuzla, olmazsa zorla ve mutlaka Roma'ya gönderilmenizi istiyor. Bu arada mektuplarda Floransa yönetimi de açıkça tehdit ediliyor. Kısacası Papa bu işte çok kararlı.
1: Onun kararlı olduğu kesin ama ben kararlı değilim.
2: Yani Papa'ya karşı mı geleceksiniz?
1: Karşı gelmek gibi bir iddiam yok. Ben yalnızca Roma'ya bir daha gitmeme kararı verdim. Bu kararında ısrarlı ve inatçıyım.
2: Bakın Signor Michelangelo, kararınız kendinize ait. Beni ilgilendirmez. Ama Papa'nın yakında sefere çıkacağı ve Floransa'ya da gelebileceği haberini aldık. Eğer bu söylenti gerçekleşir de Papa ordusuyla kentimizin surları önüne gelirse bize mutlaka saldıracaktır.
1: Koskoca bir ordunun bir sanatçı için Floransa'ya saldırabileceğine gerçekten inanıyor musunuz?
2: O ordunun başındaki insan Papa olursa evet. Papa'yı bunca zamandır siz de iyi tanımış olmalısınız Signor Michelangelo. Böylesine sert mektup yazıp da isteği yerine gelmezse mutlaka acısını çıkarır. Böyle bir bedeli de Floransa halkı acı çekerek ödemek zorunda kalacak.
1: Yani benim Roma'ya dönmemi mi istiyorsunuz?
2: Ben sizden bir şey istemiyorum. Siz nasıl davranmak istiyorsanız onu yapın. Ama şunu da belirteyim ki Papa ordusuyla birlikte Floransa kapılarına dayanırsa biz onunla savaşı göze alamayız.
1: Ne demek istediğinizi anlıyorum. Sonuç olarak öyle ya da böyle Papa'nın istediği olacak.
2: Ne yazık ki güç onun elinde.
1: Ama ben ne olursa olsun bu güce boyun eğmemeye kararlıyım Signor Soderini. Gerekirse bu toprakları terk ederim ama

0: Yine de kendimi papaya teslim ettirdim.
1: Nereye kadar gidebilirsiniz ki? Hangi İtalyan kentine gitseniz buradan farklı olmayacak.
0: Ben İtalya'yı değil, başka yerleri, Doğu'yu kastediyorum sinyor.
1: Nasıl Doğu'yu?
0: İstanbul'u, Osmanlı Devleti'ni.
1: Osmanlı Devleti'ni mi? Siz çıldırdınız mı Michelangelo?
0: Telaşa kapılmayın, elbette çıldırmadım. Bunu söylememin nedeni de birkaç gün önce Osmanlı Sultanı Beyazıt'tan bir mesaj almamdır.
1: Sultan Beyazıt size mesaj mı gönderdi?
0: Evet. Benden İstanbul'da bir köprü inşa etmemi istiyor. Haliç dedikleri bir yerde geniş ve rahat bir köprüye şiddetle ihtiyaçları varmış. Beni İstanbul'a davet ederek köprüyü yapmamı istiyorlar.
1: Peki gidecek misiniz Signor Michelangelo?
0: Henüz kesin bir karar veremedim ama bu konuşmamızdan sonra oraya gitmeyi ciddi olarak düşünmeye başladım.
1: Papa ile aranızda olanlara karışmadım. Ama bence bu İstanbul işinden vazgeçin.
0: Neden? Ben profesyonelim Signor Soderini. Sanatımı yapmama kim imkan tanırsa tezgahımı orada kurarım. Burası Müslüman bir ülke bile olsa fark etmez. Ben yalnızca kendi dinim için değil, bütün insanlık adına eser veriyorum.
1: Düşünceleriniz uygar ve insanca. Ama böyle bir seyahati tam Papa ile aranızın açıldığı anda yapmanız, telafisi mümkün olmayan yanlış anlamalara yol açacak. Hatta afaroz bile edilebilirsiniz.
0: Dediğim gibi henüz karar vermedim sinyor. Ama gerçekten de gitmek istersem, bu işin sonundaki kötü ihtimalleri düşünüp kararımı asla değiştirmem. Ne derler? Suya giren ıslanır.
1: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yabancı diyarlarda çalışmaktansa Papa'nın yanında ölmek daha iyi. Zaten doğrusu da bu değil mi?
0: Elbette böyle düşüneceksiniz. Siz bir yöneticisiniz. Bazı değerlere fazla bağımlısınız. Oysa ben bir sanatçıyım. Beni kısıtlayabilecek ya da Floransa'ya hapsedebilecek hiçbir şey yok. Eğer dünya üzerinde herhangi bir yerde benim sanatımı anlıyor ve yaptığım işe değer veriyorlarsa, orası benim için artık yabancı diyar değildir. Üstelik beni çağıran insan şu anda dünyanın en güçlü devletinin sultanı. Bu kadarı bile İstanbul'u görmeye yeter.
1: Gerçekten de çok kararlı ve inatçısınız.
0: Bilmem. Belki de inat eden sizlersiniz sinyor.
1: Olabilir. Gerçekten de olabilir. Sonuç olarak sinyor Michelangelo, size herhangi bir tavsiyede bulunmayacağım. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz.
0: Anlayışınıza minnettarım sinyor Severini.
1: Papa çıkacağı seferde buraya gelmezse ortada bir mesele yok demektir. Ancak aksi olduğu takdirde korkarım sizi bu kadar rahat bırakamayacağız. Hepsi bu kadar sinyor. Artık Brazio Vecchio'daki freskinizin başına dönebilirsiniz.

0: Aslında Soderini haklıydı. Bunun ben de farkındaydım ama Roma'daki yalnız bırakılmışlığımı bir türlü hazmedemiyordum. Sonunda kaçınılmaz an geldi. Çıktığı seferde Perugia ve Bologna'da zafer kazanan Papa Florence önlerine geldi ve yöneticilere haber göndererek beni istetti. Durum bu kadar kritik bir hale alınca hakim Soderini'nin beni gönderme isteğini reddedemez duruma gelmiştim. Ama bu şekilde gönderilmeyi de bir türlü içime sindiremiyordum. Bu nedenle oyunu yine benim kurallarıma göre oynamaya karar verdim. Bulduğum çözüme başlangıçta tüm meclis üyeleri şiddetle karşı çıktı. Benimle uzun uzun tartışmalara girdiler. Ancak sonunda dediğim oldu ve Floransa Meclisi beni papaya Floransa Cumhuriyeti sefiri olarak göndermeye karar verdi. Karşılaşma sahnesi beklediğimin aksine çok eğlenceli oldu. Çadırında beni bastonuna dayanmış olarak ayakta bekleyen papa çok öfkeliydi.
1: İşte karşımdasın. Sen geleceğine benim sana gelmemi bekledin. Neden cevap vermiyorsun? Konuşsana! Dilini mi yuttun?
2: Hayır efendimiz, dilimi yutmadım. Ancak siz sözlerinizi sanatçı Michelangelo için söylüyorsunuz. Oysa ben karşınızda Floransa Cumhuriyeti sefiri olarak bulunuyorum.
1: Bakıyorum da kolay itaat etmeyen ruhun yeniden isyana kalkmış.
3: Mukaddes peder, onu bağışlayınız. Bu insanlar sanatlarından başka bir şey bilmeyen kaba adamlardır.
1: Bramante! Sana fikrini soran oldu mu? Kaba olan sensin. Çeneni kapat yoksa elimdeki bastonu üstünde kırarım.
3: Ben sadece size...
1: Sen bana hiçbir şey söyleyemezsin. Edebinle yerinde dur. Hırsımı senden almayayım. Gelelim sana isyankar ruhlu adam. Söyle bakalım. Roma'dan neden kaçtın?
2: Ben Roma'dan kaçmadım. Sadece terk ettim.
1: Peki dediğin gibi olsun. Kaçmadın, terk ettin. Neden?
2: Çünkü bir zamanlar benim Roma'ya gelmeme neden olan o muhteşem ideal tükenmişti.
1: Ne demek istediğini anlıyorum. Ama yine de o mektubu yazacağına benimle konuşabilirdin.
2: Denemedim mi sanıyorsunuz? Günlerce sizin yanınıza çıkabilmek için uğraştım. Başaramayınca da Roma'dan ayrılmaya karar verdim. O zamandan beri de Floransa'dayım.
1: Seni yeniden Roma'ya göndermeleri için Floransa yöneticilerine 3 kez mektup yazdım. İsteğimi yerine getirmedikleri gibi mektuplarıma cevap bile vermediler.
2: Efendim, bu işte Floransa'nın hiçbir günahı yok. Onlar her mektubunuzda sizin isteğinizi yerine getirmemi istediler.
1: Demek tek başına Papa'nın emirlerine karşı gelebiliyorsun. Böyle bir hareketin sonuçlarının ne olabileceğini hiç düşündün mü?
2: Evet efendim, düşündüm. Ama unutmayın ki ben Roma'ya daha önce sizin isteğinizle gelmiştim. Ancak o zaman benim Roma'da olmamı ve kendisinin emrinde çalışmamı isteyen bir papa vardı. Ben o papanın yanında ölesiye çalışırım. Çünkü o bir sanatçı için umut ve ideal yüklü bir destekti. Ama benim Roma'ya dönmem için mektup yazan papaya ben kırgınım. Hem de çok kırgın. Çünkü o papa artık kendi emriyle ve isteğiyle Roma'ya getirdiği sanatçısını neredeyse huzuruna bile kabul etmiyor. Bizzat sizin emirlerinizle başladığımız bir proje yine sizin ilgisizliğiniz nedeniyle durma noktasına geliyor. İşte benim anlayamadığım şey de bu. Madem gerisi gelmeyecekti, öylesine büyük çaplı ve yorucu bir işe neden başlandı?
1: Arnold'un çalışmalarının yavaşlamasının önemli birkaç nedeni var. Ancak bunun seni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim.
2: O anıt benim hayatımdaki en büyük proje. Uykumda bile rüyalarımı süsleyen bir şaheser. Onu adeta başıma takılacak bir taç gibi görüyorum. Onun yüzünden içimde fırtınalar koparken birdenbire her şeyin yavaşlamasından nasıl olur da etkilenmem?
1: Görüyorum ki fazlasıyla üzülmüşsün. Ama şunu bilmeni isterim ki bu işin yavaşlaması benim iradem dışında gelişti.
2: Efendim, bu nasıl olur? Siz papasınız. Bütün Hristiyan aleminin önderisiniz. İradeniz dışında güç var mıdır ki başlattığınız işi yavaşlatsın?
1: Evet, dediğin doğru. Milyonlarca insan benim ağzımdan çıkacak 2 söze bakıyor. Ama ben de göründüğü gibi sınırsız bir güce sahip değilim. Kardinaller Meclisi her istediğimi yapmıyor. Bu anıtın çalışmalarını da onlar yavaşlattı.
2: Aman nasıl olur?
1: Oluyor işte. Kilisede bile olsa politika politikadır ve kuralları kesin ve katı bir oyundur. Sen sanatçısın. Böyle şeylerden anlayamazsın. Ama sana kısaca o anıtın yapımına kardinaller arasından muhalefet edenler olduğunu söyleyebilirim.
2: Projeyi mi beğenmediler?
1: Hayır, projeni beğenmeyen kimseye rastlamadım. Onlar bu işin maliyetini çok yüksek buluyorlar. Bunun yanı sıra yüzüme karşı söylemedikleri bir şey daha var ama ben onu biliyorum. Böyle muhteşem bir anıtın benim için ve benim adıma yapılmasını istemiyorlar.
2: Yani... İnşaatı yarıda mı bırakacağız?
1: Elbette bırakmayacağız. Ama şu gün için o durumda beklemesi gerekli. Ama sen yarın benimle birlikte Roma'ya döneceksin. Ne o? Neden susuyorsun? Bu fikrimi beğenmedin mi yoksa?
2: Efendim, anıt yarıda kaldı. Beni Roma'ya cezalandırmak için mi gönderiyorsunuz?
1: Aslına bakacak olursan Floransa'ya gelirken niyetim öyleydi. Ama öylesine güçlü bir sanatçısın ki insan seni görünce yarattığın eserleri düşünüyor. Onları düşününce de seni cezalandırmaya kıyamıyor. Floransa meclis salonuna yaptığın freski öve öve bitiremediler. Her neyse, dediğim gibi benimle birlikte Roma'ya geleceksin. Önce bir heykelimi yapmanı istiyorum. Bronzdan olacak. Ardından seni zor bir iş bekliyor. Sixtin Kilisesi'nin tavanını resimleyeceksin.
2: Tavana mı resim yapacağım?
1: Neden şaşırdın öyle? Çok mu zor bir iş?
2: Şimdiye kadar tavan freski hiç yapmamıştım. Benim için yeni bir çalışma.
1: O küçük kilisenin çok önemi var. Duvarlarında Perugino, Signorelli ve senin ustan Ghirlandaio'nun yaptıkları resimler var. Bu nedenle tavanın çok anlamlı bir görüntüsü olmalı. Çünkü ileride orasını Michelangelo resimledi diyecekler.
2: Peki anıt ne olacak?
1: Hemen başlayabileceğini sanmıyorum. Önce kilisenin tavanı bitecek. Ama anıt için meraklanma. Er ya da geç mutlaka tamamlanacak. Mutlaka.
0: Maalesef o anıt hiçbir zaman tamamlanamadı. Ben aslında ressam değilim, heykeltıraşım. Ama bana daha çok resim yaptırdılar. Ne saçmalık. İnsanın gönlünden geçeni, dilediğini yapamaması ne kadar kötü. Hele bir sanatçı için kötüden de öte. Çok sıcak. Böylesine sıcağa dayanamıyorum. Ömrüm boyunca zor dayandım. Bu Akdeniz güneşi ne kadar da sıcak. Gökyüzünde asılmışçasına duran güçlü ve sıcak sarı top. Artık yeni hedefim sensin. Sana ulaşmaya, seni yakalamaya çalışacağım. Belki başaramayacağım. Ömrüm yetmeyecek ama bir gün birileri mutlaka başaracak. Mutlaka.
4: Deniz Güneşi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Yaşar Ürük, yöneten Can Gürzap, efektör Erhan Mesutoğlu, oynayanlar Michelangelo Kerem Yılmazer, Ludovico Oktay Korunan, Francesca Gamze Yapar, Federico Metin Çoban, Antonio Kemal Bekir, Domenico Can Gürzap, Ghirlandaio Abdülkadir Günyaz, Soderini Enis Fosforoğlu, Papa II. Julius Erhan Abir, Bramante İsmail İncekara. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sébastien Lenormand,

0: yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu haftanın başında muhteşem güzel bir olayla karşı karşıya kaldım. İki eski arkadaşım Milliyet Gazetesi'nde çalıştığım günlerden. Onlar bugün karı koca, daha doğrusu aşkları Milliyet Gazetesi'nde başlamıştı. Sonra evlendiler. Şimdi iki tane çocukları oldu. Onlar da benim gibi, biri 75, biri 77 yaşında. Bir sergi açılışı vardı. Oraya gittim ve onlarla karşılaştım. Sergideki bazı eserler onlarındı. Nasıl mutlu oldum biliyor musunuz? Bir kere eski dostlarla karşılaşmak muhteşem. Ayrıca bu arkadaşlarımın bir hobisi olduğunu ve resme sarıldığını görünce işte dedim, işte günümüzün yaşlısı budur. Ve benim yıllardan beri söylediğim, savunmasını yaptığım örneği orada gördüm. Yeni nesil yaşlı dediğim insanlar bunlar. Faal, yaşlarına bakmadan

O sergi salonunun çok yakınlarında da bir atölyeleri var. Resim atölyesi. Aldılar beni kapıp oraya götürdüler. İnanılmaz güzel şeylerden karşılaştım. Duvarda panolar, yapılmış eski resimleri, ayrıca tuvalleri dolu, hala tuvallerin önünde çalışıyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar, arada gülüşüyorlar, arada kahve içip dinleniyorlar, bahçeye çıkıp küçük bir bahçeleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Hobi sahibi olmak muazzam bir şeydir. Hangi yaşta olursanız olun, sizi gençliğe taşıyacak olan hobidir. Yaşınız kaç olursa olsun, aldırmayın. O nüfus kağıdınızdaki yaş önemli değil. Önemli olan sizin hayattan aldığınız zevk ve hayatta aldığınız yaşın coşkusudur. İşte onlar inanın genceciktiler. O kadar hoşuma gitti ki. Hayatımızdan radikal değişiklikler yapmak zorundayız. Sık sık hobilerimizden hayatımızı zenginleştirmek zorundayız. Aksi halde hayat oldukça sıkıcıdır. Evde kapanırsınız, ondan buna laf atarsınız, eşinizden, dostunuzdan sürtüşürsünüz, kavga edersiniz ya da küsersiniz. Bırakın bunları, kendinize yeni yollar açın, hayatı sevebileceğiniz coşkular arayın, bulun. Bu mümkün. Düşünsenize, bütün belediyelerin artık bu tip kursları var. Hiçbir ücret yok. Gidin o kursa. En azından o kursa gitmek bir sosyal aktivitedir. Yeni dostlarla karşılaşırsınız, yeni dostlar edinirsiniz, arkadaşlıklar kurarsınız. Bu bile tadına doyum olmayacak güzel bir yaşlanma hediyesidir size. Mutlaka yaratıcılığınıza her zaman bir yer ayırın, bir zaman ayırın. Yaratıcılık öyle bir kas gibidir ki

ilham gelirse. Öyle bir şey yok. İsteyeceksiniz ve yapacaksınız. İşte bu durumda artık minnettarlık, şikayet etmek, suçlamak gibi durumlarda insan hayatından çıkıyor. Sadece kendinizi yansıtmaya başlıyorsunuz. Bir başka çok güzel hobi okumaktır. Okumak bir hayata sığdıramayacağınız kadar deneyimi öğrenmenizi mümkün kılar. Bol bol okuyun. Bu da güzel bir şey. Alacağınız çok artı değerler var. Tabii ki sağlığınız çok önemli. Yiyip içtiklerinize dikkat edeceksiniz ve her geçen yıl porsiyonlarınızı biraz daha küçülteceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Yaş ilerledikçe ne kadar spor yaparsanız yapın bir faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ortak olarak şunu söylüyorlar, ortak kanı mutlaka yürüyüş isteniyor. Yürüyeceksiniz. Her gün bir saat yürüyeceksiniz. Ha, spor başka bir şey yapmanıza lüzum yok bana göre. Ben yapmıyorum şahsen. Ama her gün bir saatimi yürüyüşe, açık havada yürüyüşe tercih ediyorum. Bol oksijen alıyorum. Nefesimi kullanıyorum. Nefes almak da tabii ki çok önemli. Bunun da temrinleri var. Bir başka programda sırf nefes üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü hiçbir zaman önemsemeyin. Bunların hiç önemi yok. Çaba da sarf etmeyin bu konuda. Boş verin bunları. Siz önemlisiniz. Siz o kadar önemlisiniz ki kendiniz için önemlisiniz. Kendinizi severseniz sizden kimse başa çıkamaz. Siz bir bireysiniz. Hayat akıp gidiyor ve bu hayatın olgunluğu için de kendinize güzel bir yer seçiyorsunuz. Ölüm çok sıradan bir şey ölüm. Bildiğiniz gibi koca kayalar eriyor, ufalıyor, kovuluyor. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve insanlar gün geliyor, yok oluyor. Normal. Bunda üzülecek, sıkılacak bir taraf yok. Tabii ki şu oluyor. Aileniz, yakınlarınız, dostlarınızı kaybettiğiniz zaman içinize bir acı çöküyor ama bu yaradan bize bir unutma çipi takmış kafamıza. Bir süre sonra yavaş yavaş yavaş bu gidiyor ve yok oluyor. Sadece küçük tatlı anılar arada bir aklınıza geliyor. Onu birbirinize, yakınlarınıza, çocuklarınıza, ailenize anlatıyorsunuz. O da güzel. Unutulmak normal. Bakın Edison elektriği değil mi? Buldu, keşfetti, aydınlık yaptı her tarafı. Dünyayı Edison'u bugün hatırlayan var mı? Ya da bizden bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet koskoca İstanbul'u bize armağan etti. Hatırlayan, ne zaman hatırlayan, hayatında kaç gün hatırlayan var? Bir düşünsenize. Ama normal akış bunlar. Önemli olan sizsiniz. Kendinizi değerli kılın. Şu hayatı dolu dolu, güzel güzel yaşayın. Bittiği kadar. Her zaman söylüyorum, lastiğin ne zaman patlayacağı belli değildir. Ama patlar. Orada mı patlar, burada mı patlar? Yolun başından mı patlar, ortasından mı patlar, sonunda belli değil. Bunu kimse bilmiyor. Şu halde hiçbir şey için önemsemeyin. Bir iki güzel anı bırakmışsınız arkanızda, ne mutlu sizlere. Geçtiğimiz hafta gerçekten benim için çok güzel bir hafta yaptım. Rami Kütüphanesi'nde şu meşhur, eskiden orası Rami Kışlası'ydı. Şimdi orası muazzam bir kütüphane. Her türlü kitabı bulabiliyorsunuz ve mutlu olma şansınız çok fazla. Ben de sık sık oraya giderim. Bu seferki gidişim ama çok başkaydı. Yeni bir projeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi bende projeler hiç bitmez. Ama o projeye başlamadan evvel mutlaka kütüphane araştırması yapmak gerekiyor. Birkaç ayı böyle geçireceğim şimdilik. Kütüphaneler benim için olmazsa olmaz yerler. Ben kütüphaneleri tazelenme üniversitem olarak görüyorum. Orada bilgilerim yenilenirken zihinsel çalışmamda çok yararlı oluyor. Beynime, vücuduma,

Üçüncü dünyama artılar getiriyor. Hepinize tavsiye ederim bunu. Mutlaka okumayı, düşünmeyi hayatınızda ilk plana alın. Ben bu kitap okuyup yazı yazma tutkusunu babamdan aldım. Ama babamı bugün daha iyi anlıyorum. Bana nasıl bir miras verdiğini. Gerçekten bu çok kıymetli bir miras. Hep bunu böyle düşünüyorum ve ona teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Anlıyorum ki teşekkür etmek de bambaşka bir güzellik. Herkese nasip olsun. Teşekkür etmek, güzel şeyleri alın ve teşekkür edin. Bu bir erdem. Bize verilen güzellikleri sezebilmek becerisi de bambaşka bir erdem. Bir başka olgunluk. Gençlikte çoğu zaman bakıyoruz, göremiyoruz. Duyuyoruz, idrak edemiyoruz. Ama yaşlılık olgunluktur. Görebilmek ve duyabilmek biraz daha kolaylaşıyor yaşlılıkta. Ben bu geçen süre içerisindeki gelişmelerimi hep buna bağlıyorum. Dedim ya, yazmak ve okumak. Kitap okurken mutlaka yanımda not kağıtlarım var. Not alırım, yazı yazarım. Elimde de tükenmez kalemim hiçbir zaman eksik olmaz. Bazen tükenmez kalemim düşünürken ağzıma gider. Onu ucunu gevelemeye başlarım. Bunu herkes yapar. Kütüphanede çalışırken düşünüyorum, ağzımda tükenmez kalem oynuyor. Bir anda tükenmez kalemin nereden gelip nereye gittiğini düşünmeye başladım. Araştırmaya başladım. Madem ki kütüphanedeyim, bundan güzel bir şey olmaz. İlk tükenmez kalem 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasalo Biro tarafından bulunmuş. Günümüzde binlerce yıl önce insanlar bildiğiniz gibi ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazardı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papirüs, parşömen ve bugünkü kağıdın yerini aldı. Eski Mısırlılar mesela yazı yazmak için ince kamış şeritlerine yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyorlarmış. Bulgulardan anlıyoruz. Kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerle herhalde karıştırıyorlar. Birimi mürekkep yapıyorlar. E tabi zamanla da yazı yazmak için kullanılan aletler çeşitlenmeye başlıyor. Bugün kullandığımız tükenmez kalemin icadı 20. yüzyılın başı. Macar gazeteci Lasso Biro işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyor o dönemde. Mürekkebin kalemin içinde sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro bu soruna çare aramaya başlıyor. O sıralarda da Budapeşte hükümet tarafından finanse edilen bir dergi çıkarıyor. Fakat o dönemde ülkesi Nazi baskılarının üzerinde. Paris'e kaçıyor. Oradan da 1940 yıllarında Arjantin'e gidiyor. Lasalo Biro tükenmez kalemi ama kafasından hiçbir zaman çıkartmıyor. En sonunda 10 Haziran 1943'te mürekkep damlatmayan bir kalemin patentini alıyor. Başlangıç 1943, tükenmez kalem başlangıcı. O sırada bir İngiliz Arjantin'e gelmiş. Bir rastlantı sonucunda Biro ile tanışıyor. Ve kalemi görünce, akıtmadan yazı yazdığını görünce derhal kalemin İngiltere haklarını satın alıyor. İngiliz Hava Kuvvetleri için tükenmez kalem yapmaya başlıyor. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük buluşun faaliyetleri başlıyor. 1945'te New York'ta 12,5 dolardan satışa çıkıyor. Ve akşama kadar 10 bin adet satılıyor. Ve son derece yaygın kullanılması işte böyle başlıyor. Dünyanın dört bir tarafında kadın, erkek ve çocuk, herkesin bir tükenmez sahibi olması
O günden sonra gerçekleşiyor. Benim hayatımda da tükenmez kalemin çok önemli yeri vardır, daha evvel anlattığım gibi. Ama tükenmez kalemden önce siyah kurşun kalemle tanıştım. Kurşun kalemle ilk yazıyla tanıştığımda, A, B, C harflerini öğrendiğimde elimdeki en büyük silahtı. Önceleri babamın jilet artıklarıyla açardım onu. Kokusunu içime çekerdim açtığım yerlerden. Sonra kalem tıraş devri başladı. Gerçekten güzel bir devrimdi kalem tıraş. İçini kalemin ucuna sokup çevire çevire açmak yok mu? Ooo, muhteşemdi. Ağacın dönmeden dolayı yuvarlanıp helezon şeklinde iç içe geçmesi çok hoşuma giderdi. Kalemimin aç, kullan, kullan, aç derken 2-3 santime inince kavramak zorlaşırdı. Elimden kayıverirdi kurşun kalemim. Tutamayacak hale gelirdim. İşte o anda da yardımıma onun arkasına takıp boynu uzattığımız bir çeşit aparat diyelim onu. Böyle bir şeyler vardı. Onu takardık. Tekrardan kalemi rahat rahat tutma pastı başlardı. Ve sonuna kadar kalemi kullanırdık. İşte o dönem öyleydi. Yokluk vardı ama her evde idareli yaşamak da birinci plandaydı. Ben de bu idareli yaşamın içinde yer alıyordum. Hepiniz bu kurşun kalemli günleri mutlaka hatırlıyorsunuz. Ne güzel dediğim onun kokusu. Kalemlerimi koklardım. Hele yeni açıldığında acayip güzel kokarlardı. Silginin de kokusu vardı. Kuru kalemin dibine takılı olan silgiyi çok severdim ama çoğu arkadaşım gibi onu kemirmezdim. Kurşun kalemden boyalı kalemi geçtik ya. Hele o altılı boya kalemleri, hatırlayın altılı boya kalemleri takıp babanızın eve getirdiği günü ben çok net hatırlıyorum, hayatımın belki de kırılma noktası. Ona nasıl sarıldım? Bir de kalem kutusu, kalem kutusu ahşap, heyecanım 1500. Kalem kutusunun kapağını yavaşça açıyorsun, sürgülüydü o ahşaptan da. İçinde boya kalemlerin, kurşun kalemin, silgin ve kalem tıraş. Kapat, elini al, yastığının altına koy ve uykuya dal güzel hayallerle. Güzel şeydir çocukluk. Hele çocukluğunu güzel yaşayanlar için bambaşka güzeldir. Şimdiki çocukların bu tatlara aldıklarını sanmıyorum ama onlar da oyun konsollarına sarılarak yatağa yatıyorlar. Belki de o da aynı şey. Ben de o zevki bilmiyorum. O altılı boyalı kalemlerimi, o takımı, kimse unutamaz, ben hiç unutamıyorum. Onlar mücevher gibiydi küçük ellerim için. Güzel günlermiş. Bugün de güzel günler ama. Sonra dolma kalem dönemimiz başladı. Büyüyoruz ya, bir şişe mürekkep, bir dolma kalem. Kalemin arka kapağını çevirerek tıpkı şırınga gibi mürekkebi şişeden çekip dolduruyorsun. Kurşun kalemin yazdıklarından daha parlak bir yazısı var. Kalemle mürekkep bitince yeniden dolduruyorsun. Doldururken tabii ellerin, üstün, başın mürekkepleniyor. Güzelmiş. O da güzelmiş. Güzel yazı dersimizde de mutlaka dolma kalem kullanırdık. Evet. O dönemlerde ilkokullarda güzel yazı dersleri vardı. Güzel yazı dersini mutlaka dolma kalemle yapardık değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Dolma kalemle güzel yazı yazmayı, hele çip çizgili defterlerimiz vardı. Ay ne hoşmuş. Ne kadar güzel şeylermiş bunlar. O gün başkaydı, bugün de başka güzellikler var. Mürekkep akıyordu falan derken bir anda karşımızda işte o dönemde tükenmez kalem çıktı.
kurşun kalemi gibi ucunu sık sık açmak gerekmiyordu. Dolma kalemde olduğu gibi mürekkebini doldurmak gerekmiyordu. Doluydu çünkü. Ama yazıları silinmiyordu. Ellerin de mürekkeplenmiyordu. Olsun. Ve bir anda tükenmez kalemin diğer kalemlerden daha kullanışlı olduğunu anladım. Kurşun kalemimden vazgeçemedim ama dolma kalem yerine tükenmez kullanmayı tercih etmeye başladım. Size bir sırrımı vereyim. Başlangıçta tükenmez kalemin gerçekten tükenmeyeceğine inananlardandım ama tükenirdi. Yıllarca tükenmez kalem kullandım. Aşk mektuplarımı onunla paylaştım. Zaman böyle akıp giderken gözüme, dikkatime çarpan diğer bir özellik de yazı konusunda yeni cami avlusundaki arzuhalcilerdir. Babam bizi çok gezmelere götürürdü İstanbul içinde. Yeni cami önünde daktilolarını önlerine almış, kollarında siyah kolluklar, arzuhalciler vardı. Seyyar fotoğrafçılar olurdu. Seyyar fotoğrafçılardan da bir fotoğraf çektirirsin. Arzuhalciye dilekçeni yazdırırsın. Fotoğraflarınla beraber o seni yönlendirir, ilgili resmi daireye girerek işlerine bakarsın. İşte ilk daktilo makinesini orada gördüm. O şıkırtıları dinlerdim. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkır. Çok hoşuma giderdi. Çok tıkırtıyı dinlemekten acayip zevk alırdım. Sonra gazeteciliğe başlamamla benim de hayatımda daktilo yer almaya başladı. Şimdi bugün Q klavye kullanılıyor. Ama önce A klavyeyle başladık. İlk daktilolar A klavyeliydi. Daktilo serüvenimi bugünkü Q klavyeyle sonlandırdım. Ve bugün postmodern çağımızda kalem de daktilo da hemen her şeyde olduğu gibi dijitalleşti. Bilgisayarın tuşlarında dans ediyorum artık. Ama tükenmez kalem aşkım hiç tükenmedi. Notlarımı hep beyaz kağıt üzerinde el yazımla. Nostaljik mi desek, ne desek buna? Tutkulu bir bağımlılık mı benimki? O da olabilir. Hikayelerimi ve günlüğümü tükenmez kalemle hep yazarım. Tükenmezle yazı yazmak, onunla senfoni bestelemek gibi geliyor bana. Tükenmez kalemin akışı, ritmik dünyası duygularımı tamamlıyor. Senfonime eşlik ediyor. Evet, tükenmez kalem tükeniyor. Ama biz dünden bugüne ne kadar çok şey tükettik. Bir düşünsenize, tükenmeyecekmiş sandığımız çok şey tükendi. Neler tükettik neler. Temiz havamızı, renkleri, ormanları, renklerden de en çok yeşili tükettik. İnsanlığı, temiz aşkları, merhameti, cömertliği, erdemi, vefayı, saygıyı, itibarı, sabrı, mutluluğu, empati. Evet, tükettik. Çok şeyimizi tükettik. Hayatın akışı bizi böyle sürükledi. Şimdi tazelenme üniversitem dediğim kütüphanelerde bu yaşta bolca vakit geçirerek, kitap okuyarak, düşünerek, hayal kurarak yaşarken geçmişteki bazı şeyleri de düşünüyorum ama ben bugünü çok seviyorum. Bugün çok önemli. Anılarımla yaşamayı pek sevmiyorum. Onlar dünde vardı. Bitti. Bugün başka bir şey var. Kendimizi bu bir başka bir şeye adapte etmek zorundayız. Madem ki biz yeni bir dünya istiyoruz, istemeye de mecburuz. Bu dünyaya ayak uydurup ama ahlaklı ama erdemli insanlığımızla, temiz aşklarımızla, merhametimizle, cömertliğimizle, erdemimizle
Yaşamak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman eskimiyor. Bu değerlerin dünü veya bugün...

0: günü yok. İnsan sevgisi dün de vardı, bugün de var ve bugün çok daha fazla buna ihtiyaç duyuyoruz.
1: Bu akşamki programımı Aşık Veysel'le sonlandırmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Aşık Veysel hep güzellikten, doğruluktan, ahlaktan bahsetti. Güzel bir adamdı. Hayatıma girdi bir dönemde. Düne ait bazı şeyleri anlatmak istemiyorum ama şimdi Aşık Veysel'i anlatınca aklıma geldi. Aşık Veysel benim kolumda sahneye çıkardı. 1970'lerin başıydı bu, 72'ler falan. O dönemde Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Öldüğünde cenazesine yolladılar. Sivas'a gittim, Şarkışla'ya. Bizzat gömülmesine şahit oldum. Aslında o ölmedi. Bugün hala onu anıyorsak, onun türkülerini dinliyorsak, o ölmedi. Böylece bu akşamın sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Yolunuz açık olsun. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Katip Arzu Halim, yaz yare böyle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında tekrar birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem kariyer yolculuğunuza hem de özel hayatınıza dokunacak önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Bugün biraz daha farklı bir program olmasını ümit ediyorum. Biraz düşünceli, biraz tefekkür edeceğimiz ve günlük hayatımızın bütün hayatımız olan etkisini düşüneceğimiz sakin, derinleşen bir program olmasını ümit ediyorum. Eğer hazırsanız hadi hep beraber Kariyer Atlası programında yeni konumuza kulak verelim. Yüzyıllar öncesinden günümüze süzülen, insanı olduğu yerde şöyle bir durduran ve derin bir nefes aldıran çok meşhur bir felsefeyi bugün sizinle bir soruyla başlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Alman filozof Friedrich Nietzsche, hepiniz tanıyorsunuz, bize şöyle bir soru soruyor. Ben de size soruyorum bu soruyu şimdi. Bütün sevinçlerinle, bütün kederinle, hayatındaki tüm o küçük mücadeleler ve sıkıcı rutinlerle, şu an yaşadığın hayatı baştan sona sonsuz kez tekrar tekrar yaşayacaksın deseler, buna cevabınız ne olurdu? Evet, bu benim için yeterince iyi bir hayat diyebilir miydiniz? Şimdi bir an için arkanıza yaslanın. Arabada direksiyon sallarken, evde akşam yemeğini hazırlarken ya da masanızın başına çalışırken, her neredeyseniz şöyle bir an için durun. Yaşadığınız bu ortalama gün, sabahın alarmından akşamın yorgunluğuna kadar geçen şu saatleriniz, sonsuza kadar her gün kendisini tekrarlasa, bugünden bahsediyorum, bıkmadan, usanmadan, evet bu hayat benim için yeterince iyi diyebiliyor musunuz? İşte bugün bunu konuşacağız. Mükemmelin, kusursuzun ve özellikle sosyal medyadaki o parıltılı sahte hayatların peşinde koşarken kaçırdığımız o muazzam kavramı masaya yatıracağız. En iyi, yeterince iyi günümüzü nasıl oluştururuz? Bunu nasıl hissederiz? Nasıl düşünürüz? Çayınız kahveniz hazırsa kendimizle yüzleşeceğimiz o yolculuk kariyer atlasında başlıyor. Birincisi, en önemlisi, günümüzün nabzını tutalım. 10 üzerinden kaçız. Klinik psikologların ve yaşam koçlarının, yani yaşam koçu olarak benim, danışanlarımıza sorduğumuz çok sade bir soru vardır. Bana sıradan bir gününün puanını ver. 1 çok kötü, 10 ise muazzam, mükemmel bir mutluluk olsun bu. Biliyor musunuz, insanların büyük çoğunluğu hangi cevabı verir? Ne 1 diyorlar, ne de 10. Ben bu soruyu size sorsam şu anda, bana sıradan bir gününüzü puanlayın desem, vereceğiniz puanı veriyorlar. Yanıt genellikle ne çıkıyor biliyor musunuz? Tam olarak 5. 5, 6. Eminim şu anda siz de bu soruya buna benzer bir yanıt vermişsinizdir. Hatta 5'in bir tık altı da olabiliyor. Kötü değil, felaket bir şey yaşanmamış. Ama öyle mükemmel, harika da değil. Nötr, sıradan, renksiz bir gün gibi düşünelim. Aslında şükredilecek bir gün. Ama fikredilecek ve hatırlanacak bir gün de değil. Böyle bir kötü günde geçiriyorum da diyemiyor. Arada bir yerde. Peki o 5 puanlık günümüzü ne dolduruyor? Yani sıradan, rutin diye tanımladığımız nötr bir günün içerisinde ne var? Rutinler bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri biliyorsunuz. Yöneticinize, eşinize, çocuğunuza, topluma karşı verilmiş birçok söz var. Zorunluluklarımız

var, işe gitmeliyim, evi temizlemeliyim, yemeği pişirmeliyim, ödevimi yapmalıyım, kitabımı okumalıyım, raporumu yetiştirmeliyim gibi meli malı zorunlulukları diye tanımlayacağımız birçok verilmiş söz var. Günün sonunda yatağa girdiğinizde hissettiğimiz şey ne? Neşe duygusu mu, mutluluk duygusu mu, yoksa kalbimizde hissettiğimiz bir huzur hali mi? Ya da sadece derin bir tükenmişlik duygusu mu? Hangisini daha çok hissediyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Bütün umudumuzu yılda topu topu 8-10 gün sürecek, belki 15-20 gün sürecek, şu anda da belki de o günlerin içindesiniz. O yaz tatiline ya da hafta sonuna bağlıyoruz. Ama ne oluyor dostlar? O tatiller bile o kadar aşırı planlanıyor ki, ta Eylül'den, Ekim'den, Aralık'tan planlanan tatiller, yaz tatilleri, en küçük bir aksilikte uçağın rötarlarında ya da oteldeki bir pürüzde o beklediğimiz büyük mutluluk bir anda eriyip gidiyor. Ya bütün yıl bunun için çabalamıştım oysa, öyle değil mi? Yani biz hayatımızın %95'ini oluşturan pazartesileri, salıları, çarşambaları feda edip %5'lik bir tatil diliminde yaşamayı bekliyoruz. Yanlış mıyım? Hafta içinin tümünü pazartesiden cumaya geçen bütün o iş yoğunluklarınızı niçin yaşıyorsunuz? Bir pazar günü öğlene kadar uyuyup öğlen ailenizle ya da tek başınıza arkadaşlarınızla güzel bir pazar kahvaltısı yapıp günün sonuna doğru da yapabiliyorsanız bir gezi ya da çıkabiliyorsanız bir alışveriş merkezine çıkıp bir kahve içmek bunun için değil mi? Acaba Nietzsche haklı olabilir mi? Hayatımızı o %5'e sıkıştırmak yerine her gün yaşadığımız o 5 puanlık sıradan günleri 7-8 puanlık yeterince iyi günlere dönüştürsek daha iyi olmaz mı? Şu anda bunu dinlerken eminim çoğunuz süper fikir dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle düşünün, hayatımızı sıkıştırdığımız o %5'lik için yaşadığımız o %95'i, her gün yaşadığımız o 5 puanlık sıradan günleri 7-8 puanlık yeterince iyi günlere dönüştürebilir miyiz? Konumuz bu. Gelin şimdi sizinle klasik ama çok düşündürücü, çok dönüştürücü bir düşünce deneyi yapalım. Şöyle düşünün sevgili dostlar. Yaşamak için sadece bir tek gününüz kaldığını öğrenseniz. Sadece bir gününüz var. Sevdiklerinizle helalleşip vedalaştıktan sonra geri kalan saatlerinizde ne yapardınız? Nasıl soru ama? Sevdiklerinizle helalleşeceksiniz. Bir gününüz var çünkü. Vedalaşacaksınız. Geri kalan saatlerde ne yapardınız? Yine o işe gider miydiniz? Peki neden giderdiniz? Özel bir yere mi gitmek isterdiniz? Yoksa bir bankta oturup sadece gökyüzünü izlemek mi? Ya da listenizde hep duran ama hep ertelediğiniz o şeyi mi yapardınız? Merak ettiğiniz. Ne bileyim, yamaç paraşütü yapmak gibi. Bir enstrümanın tellerine dokunmak gibi. Deniz kenarında tek başına yürümek gibi. Ya da hayatınızın en güzel yemeğini yemek mi? İşte bu sorunun bize öğrettiği çok hayati bir şey var. Bu soru bize ne yapmamız gerektiğini değil, hayatımızda en çok neyin eksik olduğunu söylüyor aslında. Eğer o son günde, hani bir gününüz kalmıştı ya, sessizce deniz kenarında oturmak isterdim diyorsanız, sizin hayatınızda eksik olan şey seyahat etmek değil, dinginliktir. Eğer böyle çılgınca bir şey yapıp yamaç paraşütüyle atlamak isterdim diyorsanız, böyle macera perest bir şeyler yapacaksanız, eksik olan şey heyecandır. Eğer dostlarımla uzun bir sofraya oturmak isterdim diyorsanız, ihtiyacınız olan şey yakınlık ve takdir edilmektir. Sorun o büyük hayallere ulaşamamak değil aslında dostlar. Sorun o hayallerin üzerindeki, özündeki duyguyu bugünkü sıradan günümüzün içine serpiştirememektir. Zaten onlar bizim elimizde değil mi? Az önce eksik olan ne diye sordum. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim. Elimizde olan ve korumak istediğimiz ne var?

Sıradan 5 puanlık bir gününüzü düşünün. Bütün o koşturmacanın içinde sizi tebessüm ettiren küçük anlar yok mu? İş yerinde sevdiğiniz bir mesai arkadaşınızla içtiğiniz o 15 dakikalık kahve. Akşam eve gelip çocuğunuza masal okurken onun gözlerindeki ışık. Eşinizle akşam yemeğinden sonra günün dedikodusunu yaptığınız o 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Ya da herkes uyuduktan sonra günün sonunda yapayalnız kaldığınızda aldığınız o sıcak duş ve içtiğiniz bir bardak bitki çayı. Bunlar da o hayatın içerisinde, o 5 puanlığın içerisinde olan şeyler. Yani hayatınızın yeterince iyi olmasını sağlayan gizli konular değil mi bunlar? Var elimizde. Birçoğumuz mutluluğu gelecekte, büyük başarılarda, terfilerde, yani hayatımızda yaşayacağımız büyük dönüşüm noktalarında, yeni evlerde, yeni arabalarda ararken hayatımızın kalitesini belirleyen şeyin aslında bu küçük koruma alanları olduğunu unutuyoruz. En iyi gün sıfırdan inşa edilen bir gün değildir. En iyi gün var olan bu güzel anların farkına varılarak korunduğu gündür. Siz diyeceksiniz ki şimdi peki hocam iyi güzel de biz sabah kalkıp akşam yatana kadar otomatik pilottayız. Nasıl değiştireceğiz bu günleri? İşte burada psikolojinin çok önemli bir kavramı devreye giriyor. Duyguları bilgi olarak kullanmak ve tercihlere göre hareket etmek. Biliyor musunuz? Gün içinde yaptığımız en sıradan şey bile, sabah aynı yoldan işe gitmek, aynı saatte yemek yemek, aynı saatte kahve içmek, aynı insanlarla konuşmak, aslında bizim yaptığımız bir seçim. Biz rutinlerimizin kurbanı değiliz. Çoğunlukla onların kolaylığına sığınan seçicileriz. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Günün içinde bir gününüzü düşünün. Bir anlığına şöyle bir yavaşlayın. Şu anda da böyle artık günün sonuna doğru yaklaşıyoruz veya günün ortasındasınız. Şöyle bir yavaşlayın. Geriye doğru bir adım atın ve içinize şu soruyu koyun. Şu an bedenim, duygularım bana ne söylüyor? Ne tür bir duygu içindesiniz? Öğlen yemeğinde her gün yediğiniz o yemeği değil de canınız gerçekten başka bir şey mi çekiyor? Onu seçin. İş dönüşü eve hemen gitmek yerine parkta 5 dakika oturup ağaçları izlemek mi geçiyor içinizden? Onu yapın. Ne kadar küçük görünürse görünsün bakın. O dürtünün peşinden gidin. Bunların çoğu da ucuz şeylerdir. Çünkü siz tercihlerinize saygı duydukça beyninize şu mesajı daha çok gönderirsiniz. Ben hayatımın yolcusu değilim. Sürücü koltuğunda olan bir şoförüm. Hayatımı ben sürüyorum. Hayatımın kontrolü kısmen benim elimde. Biz günlerimizin puanını, o 5 puanı veriyoruz yani. Günlerimizin puanını verirken otomatik pilotta veriyoruz. Eğer gerçekten o günün içinden geçmiş olsaydık, o otomatik pilota biz dışarıdan küçük müdahaleler yapmış olsaydık, hayatı farkında olarak ve o günün içinden geçerek yaşamış olsaydık, tercihlerimizi bizzat biz kendimiz yapmış olsaydık, o günümüz bizim ya da ya 7 ya da 8 olacaktı. Dolayısıyla bir günü iyi hale getiren ve dolayısıyla hayatımızın tümünü iyi hale getiren şey, bizim o günü hangi duyguları tercih ederek, hangi tercihleri gerçekleştirerek yaşadığımızda yatıyor. Bu yüzden beyni yeniden dizayn etmeye ihtiyacımız var. Bakış açımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Ben bunu beyni yeniden kablolamak diyorum. Eski o bakır tellerle yapılmış olan beyin rutinlerimizi, düşünce kalıplarımızı kırıp yeni fiber hatlar döşemek. Ama benim hareket alanım çok kısıtlı. İşimi değiştiremem. Saatlerimi değiştiremem. Sorumluluklarım var diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Bazı hayat şartları çok kolay değil. Kolay kolay değişmez. Peki dış dünyayı değiştiremiyorsak içerideki merceği değiştiremez miyiz? Bakış açımızı değiştiremez miyiz? Klinik psikolog arkadaşlarımdan öğrendiğim klinik psikolojide çok çarpıcı bir araştırma var. Depresyon teşhisi konmuş bireylerde yapılmış bir araştırma bu. Depresyon teşhisi konmuş bireylerden her gün ne kadar küçük olursa olsun minnettar oldukları 3 şeyi bir kağıda yazmaları istedim.

Bunu bazen ben de koçluk seanslarımda danışanlarıma yapıyorum. Sadece bu ufacık, bakın, bu ufacık küçücük bir uygulama bile birkaç hafta içinde beyindeki nöral

bağları değiştiriyor. Psikolojide bu uygulamayı yaparken ben de aynı zamanda eğitimlerimde, pozitif psikoloji eğitimlerime gelenler hatırlayacaklar. Hep şu uygulamayla başlarım. Hayatınızda iyi giden 5 şeyi yazın derim. İnanın ki 3 şey bile yazamıyor çok kişi. Beyni yeniden kablolarız. Yeniden o nöral bağı geliştiririz. O patikayı açarız. Ruh halimizi değiştiririz. Bakın, ruh halinizi gözle görülür şekilde değiştirecek bir şeyden bahsediyorum. Şu anda eğer elinizin altında bir kalem, kağıt ya da bir telefonunuz varsa hayatınızda iyi giden 3 şeyi yazın. Ne iyi gidiyor? Gerçekten şükrettiğiniz o 3 şey ne? Şöyle bir kaleme alın ve bunu böyle sıklıkla yapın. Her gün yapın bunu. Her gün, her gün, her gün, her gün. Bir hafta sonra 21 şey olacak. Bir ay sonra 30 şey olacak. Bakın bakalım neler değişiyor. Bakın, ruh halinizde gözle görülür şekilde değişiklik gerçekleşecek. Büyük ve cesur eylemler yapamıyorsanız eğer, değişiklikler yapamıyorsanız, dikkatinizdeki ince değişimlerin gücünü kullanın. Her gün yürüdüğünüz o sokaktaki gün batımının kızıllığını fark edin mesela. Her gün yürüdüğünüz o yoldaki ağacın yeşil yaprağını fark edin. Otobüsteki bir yabancının size gösterdiği o küçük tebessümü içinize çekin. Fark edin. Her yerde asık suratlı insanlar yok. Bazen çok nazik insanlarla da karşılaşıyoruz. Bazen olsa da. Zihninizin meli malı kırbaçlarını bir kenara bırakın. Zorundalıkları yapmalıyım, etmeliyim, koşmalıyım, açmalıyım, bilmeliyim, yanlış yapmamalıyım, başarmalıyım. Şu an neye sahip olduğumu fark ediyorum sorusuna odaklanın. Şunu unutmayalım. Neyi ararsanız onu bulursunuz. Ve neyi düşünürseniz zamanla ona dönüşürsünüz. Bulmayı beklediğiniz şeyi her zaman bulursunuz. Güne yine çok sıkıcı bir gün olacak diye başlarsanız, zihniniz sırf sizi haklı çıkarmak için olumsuzlukları arar. Beklentilerinizi esnetin. Günün size küçük bir sürpriz yapmasına izin verin. Bakın, bu gerçekten hani kötüyü çağırmak dediğimiz şey var ya, bunu aslında çağırmayı bizzat kendi içimizdeki niyetlerimizle gerçekleştiriyoruz. Bakış açınızı, tutumlarınızı değiştirmeye başladığınızda bugün güzel bir gün olacağına inanıyorum. İnşallah bugün ben iyi bir gün geçirmek istiyorum düşüncesine sahip olduğunuzda, böyle bir niyetiniz, böyle bir odağınız varsa, zihniniz bu sefer sizi görmüş olduğunuz negatiflikleri bile pozitif görebilme becerinizi ortaya çıkarır. Olumsuzluklar olumlu olmaya başlar. Beklentilerinizi bu anlamda esnetmeniz gerekiyor. Aşırı mükemmelliyetçi kişilerde var bu. Günün size böyle küçük hazırlamış olduğu sürprizleri bile göremez hale geliyor. Ve bence en önemli konulardan bir tanesi sürekli kıyas yapmaktan kurtulmak. Özellikle sosyal medyada başkalarının 10 puanlık vitrin hayatları var, öyle değil mi? Takip ettiğiniz kişilere bakın, hayatlarına bakın. Özellikle şu an tatil döneminde o havuz başlarındaki hayatlar, tatil evleri, oteller, 5 yıldızlı oteller, yurt dışına çıkılmış seyahatler. Onlara baktığınızda bir anda kaç veriyorsunuz 1 ile 10 arasında onların hayatlarına, o gününe? 9-10. Vitrin hayatlar çünkü. Sosyal medyada görmüş olduğunuz sadece 2 görüntü ya da 6-7 cümleyle anlatılmış olan 10 puanlık kısmını, kaymak kısmını görüyorsunuz. Sonra kendi mutfağınıza dönüyorsunuz. Klimasız, sıcak, dağınık. 4 puanlık, 5 puanlık mutfağınıza dönüyorsunuz ve ikisini karşılaştırıyorsunuz. Az önce açık büfeden mükemmel hayatı gösteren kişi ve siz akşam yemeğini hazırlamak zorunda olan kişi. Bu kıyaslamayı bırakın. Yeterince iyi bir gün başkalarının standartlarına göre değildir. Kendi iç huzurunuza göre ölçülür. Bir başka konumuz da şu, bu konuda daha iyi hale gelebilmek adına zor zamanları birer gelişim seansı gibi görmek lazım. Gün içinde karşınıza çıkan pürüzleri hayatın bir cezası olarak değil, başınıza gelen belalar olarak değil, duygusal esnekliğinizi test eden küçük
birer antrenman gibi.

bir gelişim seansı gibi görmek gerekiyor. Koçluk seanslarımda danışanlarım çok iyi bilirler. Onlara şunu söylerim. En iyi koçluk seansı iki seans arasında geçen zamandır. Benimle geçirdiğin an değil. Çünkü hayatın kendisiyle baş başa kaldığın anda onlara vermiş olduğun reaksiyon ve tepki hayatı güzelleştiriyor. Trafikte sıkıştığınızda bu an bana sabrı öğreten küçük bir mola diyebiliyorsanız eğer, günün enerjisini bir anda değiştirir bu. Birisiyle yaşamış olduğunuz zor bir iletişim anı, çatışma anını yönetebiliyorsanız ve o anda şunu söyleyebiliyorsanız, ben şu anda stresimi yöneterek bu çatışma anını kontrol edebilirim diyorsanız, günün enerjisi bir anda değişiverir. Günün sonunda başarı defteri değil, anlam defteri hazırlıyoruz biz. Günün sonunda defterimizi açtığımızda bugün nasıl geçti diye notlarımıza baktığımızda ne kadar çok şey başarmışım maddesi değil. Bugünü ne kadar anlamlı geçirmişim. Böyle bir defter tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde defteri kapatmak zorundayız. Yatağa girmeden önce kendinize bugün neyi başardım diye değil, bugün kime bir iyilik yaptım, kendime ne kadar nazik davrandım diye sorun. Günün puanını tamamlanan görevler oluşturmuyor. Hissettiğiniz öz şefkat belirliyor. Şimdi gününüze tekrar puan verin desem kaç vereceksiniz? Öyle değil mi? Bugünü iyi hale getiren şey başardığınız şeylerin sonucunda verdiğiniz puan değil. Gerçekten bugünü anlamlı geçirip geçirmediğinizle ilgili bir durum. O yüzden verdiğimiz puanlar çok sıradan otomatik puanlar olabilir. Şimdi bu konuyu biraz daha derinleştirmek istiyorsanız, önemli hale getirmek istiyorsanız bu yolculuğa eşlik edecek bazı kitaplar da öneririm size. Özellikle Donald Winnicott diye bir adam var. Bu adamın Oyun ve Gerçeklik adında çok gerçekten çok güzel bir kitabı var. Bugün özellikle sıkça kullandığımız bu yeterince iyi kavramı var ya, bunu özellikle psikoloji dünyasına kazandıran efsanevi bir adamdır. Önemli bir psikanalisttir. Winnicott'ın temel eseri yeterince iyi kavramını burada anlatıyor. Oyun ve Gerçeklik kitabı. Mükemmel olma baskısından nasıl kurtuluruz? Herkes için adeta bir şifa kaynağı gibidir. Donald Winnicott, Oyun ve Gerçeklik kitabı. Bunu özellikle size tavsiye ediyorum. Bir de Alan de Botton var. Bunun Statü Endişesi diye bir kitabı var. Özellikle sosyal medyadaki o sahte 10 puanlık hayatlardan bahsetmiştim ya. Ona bakıp kendi 5 puanlık günümüzü neden beğenmediğimizi anlamak için ve başkalarının özellikle ne düşündüğü baskısından kurtulmak için çok iyi bir sosyolojik ve felsefi analizdir. Alan de Botton'ın Statü Endişesi kitabı. Bu iki kitabı size tavsiye ediyorum eğer bu konuda biraz daha derinleşmek istiyorsanız. Evet, Kariyer Atlası'nın bu haftaki yolculuğunun da artık sonuna yaklaşıyoruz dostlar. Bugün Nietzsche'nin o devasa sorusundan aslında yola çıktık. Bu hayatı sonsuza kadar tekrar tekrar yaşatmaya var mısın dedik. Cevabımızın mükemmel bir 10 olması gerekmiyor. Hayat her zaman muhteşem, her anı coşku dolu olamaz. Ama o hani renksiz, yorgun, 5 puanlık günleri de bilerek, isteyerek, beynimizde oluşturacağımız yeni şablonlarla, küçük tercihlerimize kulak vererek yeterince iyi kılmak tamamen bizim elimizde olduğunu söyleyebiliriz. Zorunlulukların kölesi olarak değil, niyetle, farkındalıkla, duygularımızı bir harita gibi kullanarak yaşanmış bir günden bahsediyorum. İşte tekrar tekrar yaşamaya değer olan gün odur. Şimdi programı kapatırken sizden bir şey isteyeceğim. Bugün bu yayını dinledikten sonra günlük rutininizde tek bir küçük değişiklik yapmanızı istiyorum. Çok büyük bir şey değil. Mesela eve dönerken her zaman yürüdüğünüz yoldan değil de bir sokak arka yoldan yürüyün. Ya da bugün akşam çayınızı böyle televizyonda haber izlerken değil, pencerenin kenarında gökyüzüne bakarak için. Eşinize, çocuğunuza veya bir dostunuza bugün onda takdir ettiğiniz ufacık bir şey içtenlikle söyleyin. Sadece bir tek küçük tercih yapın. Ve bakın bakalım gününüzün puanı 5'ten 6'ya, 7'ye yükseliyor mu? TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Mükemmelin peşinde yorulmak yerine yeterince iyi günlerin tadını çıkardığınız harika bir hafta diliyorum. Haftaya aynı

0: saatte görüşmek üzere. Gününüz yeterince iyi, ruhunuz huzurlu olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini En Sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler bütün yönleriyle değerlendirilecek, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Yunanistan'da 106 noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı. İran Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevresiyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık